0: deneyim kazanmak için TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geliyor. Trendyol Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HD Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan, Iğdır hariç, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Hindistan'a bir geçit. 5. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Aziz Köksal Engür, Hasan Özgür Erkekli, Bayan Muğur Tülin Oral, Adela Funda Postacı, Anthony Murat Derya, Fielding Enis Fosforoğlu, Goldball Metin Çoban.
1: İngiltere'den Hindistan'a gelen yaşlı bayan Mur ve oğlunun nişanlısı Adela ile tanışan Doktor Aziz onlardan hoşlanır. Bu iki hanım Hindistan'ı ve Hint insanını tanımak için büyük bir istek duymaktadır. Aziz onları İngiliz Koleji'nin müdürü Bay Fielding ve Hindu profesör Godbole ile birlikte Marabar mağaralarında pikniğe davet eder. Aslında yoksul olan Aziz bu gezi için büyük masraflara girmiştir.
2: Hasan! Hasan!
3: Ne var sahip?
2: Kalksana! Kalk! Kalk! Kalk! Hadi! Hadi! Hadi! Kalk! Kalk! Kalk! Hadi uyan! Hadi bakalım! Hepiniz! Hepiniz! Kalkın! Kalkın! Kalkın! Kalkın şimdi! Ben gidecek hepiniz! Kalkın! Geçin bakayım şuraya! Geçin bakayım! Kalk! Sen de kalk! Sen de kalk! Kalk! Kalk!
3: Tamam! Hadi! Al!

0: Ah, evet. Sonunda gelebildiniz. Ne kadar iyisiniz. Bu hayatımın en mutlu anı.
1: Oh, affedersiniz Doktor Aziz. Ama ben hayatımda hiç bu saatte kalkmamıştım.
2: Her neyse, artık geldik.
0: Evet, her neyse. Uşağınıza söyleyeyim, bilet alması gerekmiyor. Marabar hattı biletsizdir. Garip değil mi? Buyurun, Byfield'in gelinceye kadar vagonda dinlenin.
2: Tabii.
0: Hadi bakalım Hasan. Hasan topla. Kalk ayağa. Hasan kalk, gelsin bir araya. Evet, hadi bakalım. Evet, hadi. Sen de eşyaları topla. Yardım edin birbirinize. Kalkın topla.
2: Bütün bunlar bizim için mi?
0: Böylesi önemli bir durum için dostlarımdan yardım istedim. Sanırım uşağınıza ihtiyacınız olmayacak.
2: Aa, evet, haklısınız.
0: Böylece bütün Müslümanlar bir arada oluruz.
2: Anthony. Zaten onu pek sevmem.
3: Anthony, gidebilirsin. Artık sana ihtiyacım olmayacak.
4: Efendi kalmamı söylemişti.
2: Ben de gitmeni söylüyorum.
4: Efendi bütün gün hanımlarının yanından ayrılma dedi.
2: Lütfen git.
0: Aa, hala duruyor. Bir dakika bekleyin.
5: Anthony, al. Tamam. Anladın değil mi? Tamam. Hadi git.
2: Bu merdiven ne için?
0: O bir sürpriz. Göreceksiniz. Gelin lütfen. Lütfen gelin. Buyurun. Yalnız hanımlara ayrılmış örtülü vagonda yolculuk yapacaksınız. Hoşunuza gider mi?
1: Oh, bu bizim için yeni bir deneyim olacak.
0: Evet öyle. Siz rahatınıza bakın. Tabii. Uzanın isterseniz. Kusura bakmayın, benim gidip iki konuğumuzu karşılamam gerekiyor.
2: Sahi, Bay Fielding ile profesör nerede kaldı?
0: Neredeyse gelirler. Bir İngiliz asla treni kaçırmaz.
2: Ya bir Hindu?
0: Bakın, onu işte bilemem.
2: Olamaz.
1: Ne oldu canım?
2: Bay Fielding'de Profesör Godbol arabayla geliyorlardı. Oysa trenin geçmesi için yolu kapattılar. Bariyerin önünde kaldılar.
1: Eyvah. Ne olacak şimdi?
0: Bay Fielding! Bay Fielding!
6: Üzgünüm Aziz.
0: Bay Fielding! Beni zor durumda bıraktınız ama.
6: Godbol'ün meditasyonları uzadı. Bitmek bilmedi. Sonra da müritlere üşüştü.
0: Atlayın lütfen, atlayın Bay Fielding. Hadi atlayın şuraya. Size ihtiyacım var.
6: Pekala, uzat elini Aziz.
0: Hadi.
1: Hayır, olmaz.
6: Tüh, kaçırdım.
0: Bay Fielding.
1: Hayır.
6: Daha sonra size katılırız.
0: Bayamur. Bayamur.
1: İçeri girin. Yoksa aşağı düşeceksiniz.
0: Bayamur, gezimiz mahvoldu.
1: Hiç de değil. Ne diye mahvolsun? Hem böylesi daha iyi.
0: Ne demek istiyorsunuz Bayamur? Açıklar mısınız lütfen?
1: Böylece Müslümanlarla bir arada oluruz. Sizce de daha iyi değil mi?
0: Bayamur, siz harika bir insansınız.
2: Lütfen içeri girin Doktor Aziz. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Hem üzülmeyin, onlar treni kaçıracak kadar aptalsa bu onların suçu, bizim değil.
0: Ama suçlanacak olan benim. Sizleri ben davet etsem.
2: Saçma. Hadi kendi vagonunuza dönün. Onlarsız da çok iyi vakit geçirebiliriz. Ben buna inanıyorum.
0: Sağ olun. İçimi rahatlattınız.

0: Zavallı Aziz. Onu arabayla yakalamaya çalışmalıyız.
1: Ah.
0: Bir şey mi oldu?
1: Kapılar yüzümüze kapandı, gördünüz.
0: Evet.
1: Bugün salı.
0: Ne olmuş?
1: Bugün yolculuğa çıkmak için iyi bir gün değil. Uğursuz bir gün Bay Fielding.
0: Godball. Böyle biçimsiz bir durumla karşılaştığımda kendimi hep bir garip hissederim. Bay Callender'ı klinikte ziyarete gittiğimde yolun mağaraların tam altına kadar gittiğini söylemişti. Yarım saate kadar orada oluruz sanırım. Godball. Godball. Adam çekip gitmiş.

0: Böyle bir yolculuğu özlemiştim.
1: Buyurun bayan.
0: Ah, çay.
1: Buyurun, buyurun efendim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Ne güler yüzlü bir uşak. Anthony'den sonra ne rahatlık.
2: Çayı vagonun içinde pişiriyor. Ne ilginç.

0: Burada hava çok güzel. Serin.
1: Bayan Kristen!
0: Ya olamaz.
1: Bayan Moore uyandı mı?
0: Evet. Ama lütfen içeriye girin.
1: Merak etmeyin Bayan Kristen. Ben camdan
0: sıkıntı veririm. Aşağısı uçurum. Lütfen.
2: Söyler misin hayatım, dışarıda neler oluyor?
0: Doktor Aziz trenin dışında, pencereden pencereye geçerek buraya doğru geliyor.
2: Oh, olamaz.
1: Bayan Moore, neredeyse geldik sayılır. Size her şeyi anlatacağım. Büyük bir sürpriz olacak, çok büyük.
0: Doktor Aziz, sizin tepelere ne oldu? Tren durmayı unuttu galiba.
1: Kim bilir, belki de bu ring seferi yapan bir trendir. Bir de bakmışsınız Şanlıurfa'ya geri dönmüşüz. Şaka yaptım, şaka. Bakın işte tren duruyor.

0: Ne oluyor?
1: Ah. Fil! Süslü bir fil!
2: Fil mi?
1: Evet, hem de çok süslü.
3: İşte sürpriz bu. Ben Quest'i anımsıyor musunuz? İstasyonda merdiveni görünce bu ne işe yarayacak demiştiniz.
1: Evet, evet, evet. Şimdi anladım.
0: Nasıl? Merdivenle filin üstüne mi çıkacağım?
3: Evet. Şimdi şurada şu su başında biraz dinleneceğiz. Sakın şapkalarınızı çıkartmayın başınızdan. Yani bir doktor olarak söylüyorum bunu.
0: Çok berbat bir yer burası.
1: Hizmetçilerinizin elleri ne kadar çabuk. Sofrayı hemen hazırladılar bile.
4: Buyurun, haşlanmış yumurtayla çay getirdim.
0: Ben bunları mağaralara varınca yiyeceğiz sanıyordum. Trende kahvaltı ettik ya.
3: Kahvaltı mı? Siz ona kahvaltı mı diyorsunuz? Ben sizleri böyle mi ağırlarım Hindistan'da?
5: Sahip doktor 2 saatte bir yiyecek şeyler getir demişti de.
0: Biz İngilizler çok mu yeriz sanıyorsunuz?
3: İşin doğrusu bana öyle söylemişlerdi.
1: Çok hoş.
0: Her şey çok iyi ayarlanmış doğrusu. Hazırlıklarınız kusursuz.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Bayan Moore, Bayan Quested. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim dostlarımsınız.
0: Elbette.
3: Sonsuza dek dostlarımsınız benim. Ben de sizin için öyleyim değil mi?
1: Tabii.
3: Neyim var neyim yoksa sunmak istiyorum sizlere. Başka ne yapabilirim sizin için?
1: Daha ne olsun. Çok teşekkür ederiz Doktor Aziz.
3: Bayan Moore.
0: Efendim.
3: Bayan Moore. Camideki gecemizi hatırlıyor musunuz?
0: Elbette. Elbette.
3: Size nasıl da kaba ve terbiyesiz davranmıştım. Ve siz ne kadar iyiydiniz.
0: Hayır. İkimiz de tanışmış olmaktan çok mutluyduk. Ben öyle anımsıyorum.
3: Böyle başlayan dostluklar çok daha uzun ömürlü olur derler. Yani demek istiyorum ki sizin diğer çocuklarınızı da böyle ağırlayabilecek miyim acaba?
1: Diğer çocuklarını biliyor musunuz? Bayan Moore bana onlardan hiç söz etmez.
3: Ralph Lestelle mi? Evet, onları biliyorum. Ama bu arada mağaraları unutmamalıyız. Sizi burada konuk ettiğim için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Böylece düşlerimden biri gerçekleşti. Bana onur verdiniz. Kendimi Babürşah gibi hissediyorum.
1: Neden Babürşah?
3: Çünkü atalarım onunla birlikte geldiler Afganistan'dan. Onunla Herat'ta buluştular. Ava çıktığı zamanlarda, savaştığı ya da ricat ettiği sırada her zaman tepelerin arasında biraz konaklar dinlenirdi. Tıpkı şimdi bizim yaptığımız gibi. Yoksul bir adamdı Babürşah. Bazen tek bir fili bile olmazdı. Ama her zaman konukseverlik gösterirdi herkese. Nesi varsa ikram ederdi. Yoksul ama yüce ruhlu bir insandı. Sonra büyük bir imparator oldu.
1: Sizin en sevdiğiniz imparator başkasıydı sanıyordum. Neydi adı? Canım hani geçen gün Bay Fielding'i anlatıyordunuz.
3: Alemgir mi? Evet, evet, elbette, elbette. O daha ünlüydü. Ama Babürşah hiçbir dostunu aldatmadı hayatı boyunca. Nasıl öldü biliyor musunuz? Oğlu için feda etti yaşamını. Sıcağa yakalanmışlardı. Sıcaktan kaçmak için Kabil'e gitmeleri gerekiyordu. Ama devlet işleri yüzünden geç kalmışlardı. Agra Hümayun'da oğlu hastalanıp yatağa düştü. Ateşi vardı. Babürşah onun yatağının çevresinde 3 kez döndü. Dedi ki, ateşini üzerinden alıyorum. Ateşin bana gelsin. Ateş oğlunu terk etti. Babür'e geçti. Ve onu öldürdü. İşte bunun için Babür'ü Alemgir'e yeğlerim. Belki de böyle yapmamalıyım. Ama ne yapayım? Böyle hissediyorum ben. Ben sizi geciktiriyorum değil mi? Yola devam etmek için sabırsızlanıyorsunuz.
0: Yok, hiç de değil. Bu konu

0: konuşmalarınız bizim çok hoşumuza gidiyor.
1: Peki ya Ekber Şah?
2: Ekber Şah'ın adını duydunuz demek. Hı hı. Güzel, güzel. O da çok önemli bir imparatordu. O yarı Hindu, yarı Müslümandı.
1: Ama bütün Hindistan'ı birleştirmek istiyordu, öyle değil mi?
2: Evet. Ama Hindistan'ı birleştirmek mümkün mü? Geçen gün Profesör Godbol'un dediği gibi hiç kimse tek başına bütün Hindistan'ı simgeleyemez. Hı. Ve hiçbir inanç bütün Hindistan'ı kucaklayamaz.
0: Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu ülkede bütünleştirici olan bir şeyler olmalı. İlle de dinden bahsetmiyorum. Ama bir biçimde insanları ayıran bütün bu engeller aşılmalı bence.
1: Evet. Mesela benim durumumu ele alalım. Bilmem duydunuz mu? Ben Bay Hislop'la nişanlandım.
2: Öyle mi? Yürekten kutlarım sizi.
1: Teşekkür ederim. Ama ne dersiniz Bayan Moore? Doktor Azize Hindistan'da yaşayan İngilizlerle ilgili sorunlarımızdan söz edelim mi?
0: Bu senin sorunun. Benim değil şekerim.
1: Evet, bu doğru. Bakın Doktor Aziz, Bay Hislop'la evlenince ben de Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olacağım.
2: Mümkün değil, mümkün değil. Bu sözü geri al.
1: Ama bu kaçınılmaz bir durum. Bu yafta yapıştırılacak üzerime. Ancak bütün umudum bu grubun düşünce tarzına karşı direnebilmek. Bazı hanımlar, örneğin Bayan Thornton ve Bayan Callender gibi hanımlar biraz, nasıl derler, Hintli halka karşı oldukça haksız ve züppece davranıyorlar. Onlar hakkında böyle konuştuğum için utanıyorum ama onların davranışları benim görüş açıma uymuyor. Bence dünyada hiç kimse, hiçbir ulus diğerlerinden üstün olamaz. İşte onun için Ekber Şah'ın insana evrensel açıdan bakan görüşüne katılıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
2: Ben Bayan Moore'un herhangi bir yakınıyla evlenmenizin size mutluluk getireceğine inanıyorum.
1: Benim mutluluğum ayrı bir sorun. Size asıl sormak istediğim şey bu. Evet. Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olma sorununu nasıl çözümleyeceğim? Bana bu konuda öğütleriniz ne olabilir?
2: Bakın, siz diğerlerine hiç benzemiyorsunuz ki. Doğru söylüyorum. Siz benim halkıma asla kaba davranamazsınız.
1: Bana burada bir yıl yaşarsam kendileriyle aynı görüşü paylaşacağım söylendi ama.
2: Yo. Yalan söylemişler size. Buraya kadar gelmişken gidip şu mağaralarımızı görelim mi? Hadi.

0: işte geldik. Yalnız rehberler çok sessiz olmamız gerektiğini söylüyorlar. İçerisi yankı yapıyormuş. En ufak bir ses birçok sese neden oluyormuş.
1: Umarım buna dayanabilirim.
0: Buyurun girelim.
2: Ne güzel.
0: Bayan Moore.
1: Lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Evet.
2: Emin misiniz?
1: Mağarada fena oldum. Kalabalık. Kokular. O yankılar. Nefesim daraldı. Ay bayılıyordum aslında.
2: Keşke siz girmeseydiniz.
1: Keşke. Godbor yankıdan söz etmemiş.
2: İçecek bir şeyler ister misiniz?
1: Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Galiba ben de diğer yaşlılar gibi. Bazen düşünüyorum da artık bu işler bizden geçti. Geçti diyorum. Tanrı'ya yaklaşıyoruz artık. Biraz su verir misin?
2: Tabii. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
2: Kibrit alevinin duvarlardaki yansımasını gördünüz mü?
1: Anımsamıyorum.
2: Duvarlar nasıl da pırıl pırıl. Sanki cilalanmış gibi. Ama Aziz bunların en iyi mağaralar olmadığını söylüyor. Kavadol tepesinde daha güzelleri varmış.
1: Oraya kadar gidebileceğimi sanmıyorum.
2: Pekala. Öyleyse burada gölgede oturur, kendinizi toparlayıncaya kadar beklersiniz, sonra da geri döneriz.
1: Hayır. Doktor Aziz'i diş kırıklığına uğratırız sonra. Zavallıcık bu kadar hazırlanmış. Sen git onunla. Beni merak etme.
2: Peki. Aziz'e ayıp olmasın.
1: Çok iyi. Ben burada oturur sizin dönmenizi beklerim.
3: Bir an önce hareket etmeliyiz. Güneş yükseldikçe hava ısınacak.
1: Beni bağışlayın Doktor Aziz. Ben çok yoruldum. Burada kalsam daha iyi olacak. Tırmanmak beni hep yorar. Siz ikiniz daha rahat çıkarsınız.
4: Sevgili Bayan Moore, bağışlanacak bir şey yok ki. Çok haklısınız. Epeyce tırmanmak gerekiyor. Gerçekten sizin gelmemeniz daha iyi olur. Çünkü siz benim için çok şey ifade ediyorsunuz. Bir dostsunuz benim için.
1: Elbette. Benim dostumsunuz Doktor Aziz. Size bir öneride bulunabilir miyim?
4: Tabii.
1: Bu kez yanınızda o kadar insan götürmeyin. Bana kalırsa böyle daha uygun olacaktır. Daha az kalabalık olur.
4: Kesinlikle haklısınız. Bir tek uşağım Hasan'ı alırız. O buraları çok iyi biliyor. Olur mu?
1: Çok güzel. İyi eğlenceler. Korkunçtu. Hiçlikti orası. Orada her şey anlamını yitiriyordu. Boşluktu. Yaratılış ve yok oluş tek bir sesin içinde yitip gitmişti.

Unutmak kabil mi seni, ah ne mümkün. Senden ayrıldım o simsiyah gün. Gözleriniz gibi mavi şu deniz. Ne kadar özledim sizi bilseniz. Perihan Altındağ Sözeri'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend şarkıydı. Eserin başında Cevdet Çağla'nın kemanla yaptığı giriş taksimini dinledik. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Acema Şiran makamında şarkılar bulacaksınız programımızda. Nihavend makamındaki ikinci şarkımız Feyzi Halıcı'nın bir şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinliyoruz. Sararıyor nar çiçeği umutlar, bir buruk özlemde şimdi aynalar. Tedirgin duygularla takvimlerden zamanı düş gibi toplayan kimdi?

Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Güfte ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait bu Nihavend eseri Eda Şimşek'ten dinledik hep birlikte. Güftesi ve bestesi Hacı Faik Bey'e ait Nihavend makamındaki fantezi var sırada Milihat Gülses'ten dinliyoruz. Gelin kızlar annemize soralım, bahçemize salıncağı kuralım, karşılıklı binip kolan vuralım. Salıncaktır genç kızların oyunu, kolan vurdukça seyredin boyunu.

Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde ruhumda sen. Baygınım ben sana, candan yana yana, şu seven kalbimi bilsen. Sevaş

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor Kadıköylü. Deniz kızı Eftalya'dan dinledik Refik Fersan'ın bu Nihavend eserini. Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavend şarkıyı da Emel Sayın'dan dinliyoruz şimdi. Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım, ceylan oldum dağında gezer gezer ağlarım.

Sermüezzin Hakkı Bey'in Nihavet makamındaki şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Ramazan altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. İlk eser Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Güfte Cemalettin Altıntaş'a ait. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur.

Neden kalbim seni sevdi? O gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer. Vezir Kemani'nin güftesini yazdığı, Nasib'in Mehmet Yürü'nün bu acıma şiran bestesini Adnan Mungan'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait acama şiran eser var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nideyim bilmem elinden senin, bilmem nideyim senin elinden, feryat edeyim gönül dilinden.

Rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili. Al giyen aldı aklımı ama ille mavili. Acema Şiran makamındaki bu türküyü de Radife Erten'den dinledik hep birlikte. Ve Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğimiz son şarkı Hilmi Özgen'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran makamındaki Yürük Semai. Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Çekmiyor yâr-ı sitemkâr hayli demdir nazımız. Talî-i makus elinden rahnedardır sazımız. Mürgi dilden çok gazel tarih eylemek mümkün ama güş-i takdir sağır olmuş, boş gider.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Günlerden pazar ve günün 11. saati. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosunda. Mehmet Bahar teknik yönetimde, yapım görevlimiz Ayda Çınar mikrofon gerisinde. Ve bugün bir müzik kutumuz var stüdyomuzda. Anımsayanlar bilir, özellikle 1950'ler ve 60'larda müzikseverler içine bir bozukluk atarak sevdikleri şarkıların plaklarını çalarlardı o müzik kutularında, diğer adıyla jukebox'larda. İşte ben de şu anda stüdyomuzdaki müzik kutumuzun başındayım. Teresa Brewer'ın 1950 yılında yaptığı gibi içine bir bozukluk atmıyorum ama hemen ilk plağımızı seçiyorum. Hayatı anlatan müzikleri, notaları Stephen Wise, sözleri Bernie Baum imzalı, adını müzikten alan Music, Music, Music ile başlatıyorum. Put another nickel in the nickel audience. All I want is having you and Music, Music, Music ve Teresa Brewer.

sevgilisiyle olmak ve duygularını ona müzikle iletmekmiş Teresa Brewer'ın tüm misliliği. Teresa Veronica Brewer adıyla Ohio Toledo'da dünyaya gelen ve 19 yıl önce 76 yaşında yaşama veda eden şarkıcı, bu Stephen Wise, Bernie Baum ezgisiyle 1950 yılında hem müzik kutularının birinci sırasındaydı hem de müzik listelerinin. Az sonra çalacağım plaksa müzik kutumuzun ikinci sırasında. Seyyar Taner'in bu plaktan yankılanacak sesindeki şarkıysa Sevgi ve Müzik Üstüne. Olcay Tuahmet Tuğsuz'un yazıp bestelediği, Seyyar Taner'in Grup Lokomotif eşliğinde seslendirdiği ezgi, aynı zamanda 1987 Eurovision Türkiye yarışmasının birincilik basamağında. Bir müzik, bir melodi, dostluk ve sevgi. Yalan değil benim dünyam, hayal değil gerçek rüyam. Bütün dünya duysun diye şarkım Sevgi Üstüne.

1987 Eurovision Türkiye finalinde bu şarkıyla birinci olmuş. Aynı yıl Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Eurovision'da ülkemiz adına yarışmıştı. Hold Me Now diyerek İrlandalı Johnny Logan'ın birinci olduğu Eurovision 87'nin sonunculuk basamağında yer alsa da dostluk, barış ve sevgi dileklerini tüm dünyayla paylaşmıştı Seyyar Caner. Ben de bugün sizlerle ve adını müzikten alan şarkılarla paylaşıyorum günün 11. saatinin ilk yarısını. 1987 yılının Brüksel'inden 169 yıl öncesinin Viyana'sına giderek Ludwig van Beethoven'ın Straubing'deki pansiyonuna vuruyorum sevgili dostlar. Başyapıtı Dominör 9. Senfoni'yi işte orada notalara döküyor Bonn doğumlu Alman besteci. Tam 2 yılını alır müzik dünyasında koral senfoni diye de anılan korolu yapıtını bitirmesi. 1824'te tamamlar, final bölümünde ünlü Alman şair Friedrich Schiller'in 1785'te yazdığı Ode an die Freude, neşeye övgü şiirinin notalarla buluşturur 9. senfoniyi. Yıllar ve yıllar geçer, Buenos Aires'li besteci ve müzisyen Valdo de los Rios yaptığı düzenlemeyle Beethoven'ın yapıtını pop rock türüne uyarlar. Granadalı oyuncu, besteci ve şarkıcı Miguel Rios Campana da 9. senfoniyi 1970 yılında bu uyarlamayla seslendirir. Hem Orbe'nin İspanyolca sözleriyle hem de Rose Parker'ın İngilizce lirikleriyle dillendirir. Himno a la Allegria ya da dinlemek üzere olduğumuz gibi A Song of Joy.

A Song of Joy, Beethoven'ın 9. senfonisinin finalindeki korolu bölümden bir pop rock uyarlaması. Bu uyarlamayı 1970 yılının anılarında İspanyol Miguel Ríos seslendiriyordu. Bestecinin 9. senfonisi 56 yıl önce nasıl hafif müziğe yansıdıysa bir başka ünlü yapıtı. Solo piyano için 25 numaralı La Minör Bagateli'de 3 yıl

sonra pop rock dünyasındaydı. Ludwig van Beethoven 1810 yılında Für Elise, Elise için bestelemişti bu bagateli. 40 yaşındaki bestecinin o dönemde aşık olduğu ve evlenmeyi önerdiği 18 yaşındaki genç ve güzel bir kız mıydı Elise, yoksa kimi kaynakların öne sürdüğü gibi Beethoven'in doktorunun kızı Therese Malfatti mi? Kimi kaynaklar bestecinin bu piyano yapıtını seslendirdiği akşam Therese Malfatti'ye evlenme önerdiğini, genç kıza verdiği nota sayfalarındaki yazısının fazlasıyla okunaksız olduğu için Für Therese'nin yanlışlıkla Für Elise diye okunduğunu yazdılar. Für Therese ya da Für Elise, hangi isme adanmış olursa olsun ne fark eder? 316 yıldır piyanolardan yankılanan bir yapıt Beethoven'ın bagateli. Yalnızca piyanolardan mı? 1973 yılında İtalyan söz yazarı, yapımcı ve müzisyen Giovanni Giorgio Morelli'nin uyarlamasıyla hafif müzik dünyasının plaklarından da. Hans Björk adıyla İtalya'nın Ortisei kasabasında dünyaya gelir, günümüzde 86 yaşında olan Giorgio Moroder, müzik yaşamına adım attığında elektronik dans müziğiyle anılmaya başlar adı. 1970'lerde Münih'te kendi plak firmasını kurar, Ludwig van Beethoven'in piyano için bagatelini Peter John Belotti'nin İngilizce sözleriyle pop rock türüne uyarlar. Für Elise bu uyarlamayla yalnız aşıkların senfonisine dönüşür. Kısaca George adını kullanan İtalyan şarkıcı da yalnız aşıkların senfonisini 1973 yılında seslendirir. Lonely Lovers Symphony.

Beethoven'in piyano için bagateli Für Elise'den bir uyarlamaydı Giorgio'nun sesindeki Lonely Lover's Symphony. Ya Sarah Vaughan'ın sesindeki A Lover's Concerto. Müzik dünyasının sasisi Sarah Vaughan, kırlara yağan tatlı bir yağmurun, ağaçların dallarından çiçeklere serenat yapan kuşların müzikli tablosunu resmetmişti A Lover's Concerto'da. Bu tablodaki notaların barok dönemin ünlü Alman bestecisi Johann Sebastian Bach'ın ikinci eşi şan sanatçısı Anna Magdalena Bach'a adadığı müzik albümündeki sol majör menüeden uyarlandığı düşünülmüştü. Ama sonradan bir başka Alman bestecinin 17. yüzyılda yaşayan Christian Petzold'un müziği olduğuna inanıldı ve sol majör menüe Sandy Linzer ve Danny Randall'ın düzenlemesiyle bir aşığın konçertosuna dönüştü. 1965 yılında da Sarah Vaughan'ın sesiyle müzikseverlere ulaştı. How gentle is the rain that falls softly on the meadow. Birds high up in the trees serenade the flowers with their melodies. A Lover's Concerto by Sarah Vaughan.

1965'ten 1969 yılına, bir aşığın konçertosundan tek ses için yazılmış bir konçertoya. Asıl adı Christian Langlaat olan pop ve elektronik müziğin tınılarını klasik müzik yaklaşımıyla bütünleştiren çağdaş Fransız besteci Saint-Preux'un imzası var bu konçertonun notalarında. Tek ses için konçertoyu sözsüz vokaliyle günümüzde 89. yaşını süren Boulogne-sur-Mer doğumlu Fransız şarkıcı Daniel Licari seslendirmişti 62 yıl önce. Daniel Licari ve Concerto ya da Concerto pour une voix.

Adını müzikten, şarkıdan, ezgiden alıyordu bu haftanın hayatı anlatan müzikleri. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz İtalya. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca başkentini, ünlü yapılarını ya da yemeklerini bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkeyi asıl tanımamızı sağlayan şey, sokaklarında yürümek, meydanlarında oturmak, insanların günlük yaşamına bakmak ve yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürün izlerini takip etmektir. İtalya'da tam olarak böyle bir ülke. Roma denildiğinde aklımıza Kolezyum, Venedik denildiğinde kanallar, Floransa denildiğinde sanat, Napoli denildiğinde ise pizza gelir. Ama İtalya'yı ilginç kılan yalnızca bu ünlü şehirler ve yapılar değildir. Çünkü İtalya'da şehirler, hatta bazen birbirine çok yakın bölgeler bile kendine özgü bir karakter taşır. İtalya'nın bugün bildiğimiz siyasi birliğine kavuşması da aslında oldukça yenidir. Ülke 1861 yılında büyük ölçüde birleşti. O tarihten önce İtalya Yarımadası, krallıklar, dükalıklar, cumhuriyetler ve farklı devletler arasında bölünmüş durumdaydı. Bu nedenle İtalya'da bugün bile bölgesel kimlikler oldukça güçlüdür. Kuzeyde Milano ve Torino gibi şehirlerde sanayi, ticaret ve tasarım öne çıkarken, orta kesimlerde Floransa ve Roma gibi şehirler sanat, tarih ve siyaset mirasıyla dikkat çeker. Güneyde ise bambaşka gelenekler, mutfaklar ve yaşam biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Belki de bu yüzden İtalya'yı tek bir ülke gibi değil, aynı ülkenin içinde yaşayan birçok farklı kültürün buluşması gibi düşünmek daha doğru olabilir. Peki ya İtalyanların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan kahve? İtalya'da kahve yalnızca uyanmak için içilen bir içecek değildir. Bir kafeye gidip kısa bir espresso içmek günlük hayatın küçük ama önemli ritüellerinden biridir. Üstelik İtalya'da kahve siparişinin bile kendine özgü bir kültürü vardır. Örneğin kafe dediğinizde çoğu zaman size bir espresso gelir. Ve belki de İtalya'nın günlük yaşamını anlatan en güzel yerlerden biri meydanlardır. İtalyanca piazza adı verilen bu meydanlar yalnızca binaların arasındaki boş alanlar değildir. İnsanların buluştuğu, sohbet ettiği, çocukların oynadığı, kafelerde oturduğu ve şehrin gündelik hayatının aktığı sosyal alanlardır. Özellikle akşam saatlerinde bir meydanda oturup çevrenizi izlediğinizde aslında bir şehrin tarihini kitaplarından daha farklı bir biçimde okuyabilirsiniz. İtalya'nın kültürel mirası ise günlük hayatın çok daha ötesine uzanır. Rönesans'ın doğduğu yerlerden biri olan Floransa'dan, Antik Roma'nın izlerini taşıyan Roma'ya, Venedik'in su yollarından, Bologna'nın tarihi sokaklarına kadar İtalya'nın birçok köşesinde geçmişle bugün yan yana yaşar. Üstelik İtalya yalnızca büyük sanatçıların ülkesi de değildir. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael ve Botticelli gibi isimler sanat tarihini değiştirmiş olsa da İtalya'da sanatın günlük yaşamın içine karıştığını görmek mümkündür. Ve elbette İtalya denildiğinde mutfaktan söz etmemek olmaz. Pizza, makarna, risotto, tiramisu. Ancak İtalyan mutfağının belki de en dikkat çekici özelliği sadeliğe verdiği önemdir. İyi bir İtalyan yemeği için çok fazla malzeme kullanmak yerine az sayıdaki malzemenin kalitesine önem verilir. Domates, zeytinyağı, peynir, fesleğen, un. Bazen birkaç basit malzeme bir araya gelir ve bütün dünyaya yayılan bir lezzete dönüşür. İşte İtalya'yı ilginç kılan da biraz budur. Bir yanda binlerce yıllık tarih, diğer yanda günlük hayatın son derece sıradan görünen anları. Bir meydanda içilen espresso, akşamüstü yapılan kısa bir yürüyüş, aileyle yenilen uzun bir yemek, eski bir binanın önünden geçerken fark edilen bir heykel. Bütün bunlar bir ülkenin kültürünü yalnızca müzelerde ve tarih kitaplarında değil, hayatın içinde de yaşatır. Belki de İtalya'yı anlamanın en güzel yolu yalnızca neleriyle ünlü diye sormak değil. İnsanları nasıl yaşıyor, şehirleri nasıl nefes alıyor ve geçmiş bugünle nasıl buluşuyor diye bakmaktır. Çünkü bazı ülkeleri tanımak için haritaya bakmak yetmez. Bazen bir meydanda birkaç dakika oturmak, küçük bir kafede kahve içmek ve etrafınızdaki hayatı izlemek gerekir. Ve İtalya, geçmişin yalnızca korunmadığı, günlük hayatın içinde yeniden yaşatıldığı ülkelerden biridir. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz? Saat 5.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, dedi. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. İran-ABD savaşında tansiyon yeniden yükseliyor. Hali hazırda Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, İran-ABD barışı için devreye girme çabasında. Washington ve Tahran'da ise karşılıklı sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda da askeri hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında hedefler enerji tesislerinden dijital altyapıya uzandı. Ukrayna, Rus teknoloji şirketi Yandex'e ait veri merkezlerine İHA saldırıları düzenledi. Bazı hizmetler durma noktasına geldi. Dünyanın farklı yerlerinden bazı kullanıcılar da dijital hizmetlerde sorun yaşadı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 3 şoför gözaltına alındı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleri bırakıldığında 3 günde nikotin ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. Geriye kalan psikolojik bağımlılığınsa ilaçla yönetilebileceğine dikkat çekti. Bakan, Sağlık Bakanlığı'nın merkezlerinde ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. Tütünle mücadelede yapılacak yeni düzenlemeye işaret etti. Uyuşturucu

yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda hesaplarında toplam 7 milyar Türk lirası para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı tanker makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastaneye başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklığı özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki havalimanına hedef almasına sert tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sivillere hedef alan bu saldırının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yabancı elektrikli araçların güvenlik tehdidine neden olabileceğini söyledi. Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araçları sokmadıklarını söyledi. Akşit, yapay zekanın araçları yerde bir füze gibi kullanabileceğini ifade etti. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerine yeni bir platform daha ekledi. Sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ ilk saha görevini gerçekleştirdi. Ortak gövde mimarisiyle geliştirilen İHA'lar 3 farklı versiyonuyla keşif, gözetleme, hava savunma eğitimleri ve aldatıcı görevlerde kullanılabiliyor. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını korumak için yapılan denetimleri açıkladı. Bu yıl 151 bin aşkın denetimde kurallara uymayanlara toplam 128 milyon 800 bin lira ceza uyguladık dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 3 şoför gözaltına alındı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 dönemi kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni sezonda Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer yapacağını duyurdu. Uraloğlu, söz konusu seferler için bilet satışlarının 26 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirtti. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektronik ödeme sistemlerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin merkez bankaları mutabakata vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödeme sistemine en geç Kasım ayında bağlanmayı öngördüklerini açıkladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in açıklarıyla Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları 2,5 ila 3 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Marmara parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güneyli yönlerden, sabah saatlerinde güney ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, kuzeyi 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Akdeniz parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, sabah saatlerinde güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre, doğusu yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Vefa Lisesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sayın Abdullah Bayındır Hocamız. Abdullah Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Hocam, sizinle bu sabah iyilik konusunu konuşmak istiyorum. Allah Teala bizi iyilik yapmaya yönlendiriyor, tavsiye ediyor, emrediyor. Bu iyiliği açabilir miyiz biraz?
2: Tabii iyilikle alakalı, tabii biz Kur'an'dan şu an konuşuyoruz, Kur'an-ı Kerim'den. Rabbimiz Bakara Suresi 177. ayette iyilik konusunu belirtmiş ve özellikle kültürel bir bakış açısıyla başlamış ayet-i kerimeye. Günümüzde kültürel kavramları ya da medeniyetle alakalı kavramları ele alırken insanların çoğunlukla Doğu ve Batı medeniyetinden bahsettiğini görürüz. İşte Doğu medeniyetine göre şöyle, Batı medeniyetine göre böyle. Aslında bu evrensel bir ifade tarzı olduğunu pekala söyleyebiliriz. Kur'an'ın indiği çağda da aynı bakış açısı vardı. Doğu medeniyeti derken tabii ki insanların aklına Çin'dir ya da işte Orta Asya'dır, oralar gelebilir ama o zaman Doğu medeniyetinin temsilcisi olarak Sasaniler, İran İmparatorluğu görülüyordu. Batı medeniyetinin temsilcisi olarak da Bizans görülüyordu ve Arap toplumları da klanları, işte kabileleri bu iki süper güç arasında dağılmışlardı, yani taraf tutar şekilde. Hatta Mekkeliler, Mekkeli müşrikler biraz kendilerini İran'a yakın konumlandırıyorlardı. Yani İran'la bir organik bağları yoktu belki ama özellikle Arabistan'ın alt kısımları Yemen tarafında organik bağ da vardı ama İran'a yakın konumlandırıyorlar. Ve işte buna göre iyilik tasavvurları vardı. Bakara Suresi 177. ayette Rabbimiz şöyle başlıyor. Diyor ki leysel birra en tüvellu vücuhukum kıbelel meşriki vel mağrib. Yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. İyilik somut şeylerledir. Ondan sonra devam ediyor ve iyilik kavramını ifade ediyor. İşte bir kelimesi geçiyor iyilik kavramı ile alakalı. Ne demek bir? İyilik, doğruluk, güzellik, dürüstlük, Allah'a yakınlık, takvaya uygun davranış gibi bu şekilde anlamları var. Yani ve çeşitli yönleri var bu iyiliğin. Ve bunlardan bir tanesi, boyutlardan bir tanesi iman boyutu. Hemen iman boyutundan başlıyor Rabbimiz. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ İmanın şartları dediğimiz şartlardan başlıyor. Her ne kadar biz imanın şartlarını altı saysak da Kur'an'da beş olarak sayılıyor bu. Kadere imanı Rabbimiz ayrı bir kategoride ele alıyor. Onu imanın şartlarına katmıyor. Diyor ki ancak iman Allah'a iman eden ve ahiret gününe iman eder ve meleklere ve nebilerine iman edenler iyilik yapmada birinci adımı atmışlardır. Zaten aslında Rabbimiz Allah ve ahiret gününe iman edip deyip orada bıraksaydı ayet-i kerimeyi aslında her şeyi karşılardı. Ama tabii ki detaylandırıyor. Çünkü hakiki anlamda ahirete iman eden, gerçekten ben ahirete iman ediyorum diyen kişi ona göre davranması yeterlidir aslında baktığımız zaman. Onun için iman boyutunda Allah'a ve ahirete iman diğer imanın şartlarının hepsini aslında üst bir şey olarak ele alan, kapsayan bir tarafı vardır. Sonra işte ayet-i kerimede meleklerine, peygamberlerine iman etme diye geçiyor.
1: Hocam, iyilik salih amel kategorisinde konulabilir mi? Şunun için sordum. Elbette cevabı evet denilebilecek bir şey ama her insan iyilik yapmaya yatkın. Mesela bir inançsız, bir ateist, antiteist, agnostik, Hristiyan, Budist iyilik yapabilir. Fakat Allah Teala biliyorsunuz Asr suresinde bunu sıralamış adeta. İman edecek insan salih amel işleyecek ve hakkı ve sabrı tavsiye edecek. Yani iyiliği oturttuğu bir yer var. İmanı önceliyor. Böyle mi düşündüğümüz
2: yani anlamamız insanlar gerekiyor? Tabii ki şöyle bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Rubbena ibettüllezine kefur lekânü müslimin diye. kafirler de zaman zaman isterler mümin olmayı, müslim olmayı isterler diye. Elbette ki bu anlamda insanların vicdanlarını rahatlatabilme adına iyilikleri yaptıklarını görüyoruz ama şöyle bir durum var Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala yıpratıcı imtihandan geçireceğim diyor sizi. Bu anlamda bizim bu iyiliği gerçekten samimi olarak mı yaptığımızı ya da menfaatlerimizle iyilik yaptığımız iyilikler falan çatıştığı zaman ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bizi test ediyor. Mesela Batı devletlerinden birçoğunda işte bu iyilikleri yapanlar falan insanlardan bir bölümü baktığımız zaman mesela bir Filistin, bir Gazze olayında falan
1: atacağız.
2: İşte konum olarak yanlış konumda durabiliyor. Demek ki onun iyiliği biz anlıyoruz ki ha bu vatandaş bu şeyi geçemedi. Sınavı geçemedi. Biz tabii dünya hayatında bir sınavdayız. Ama velakin Kur'an-ı Kerim'den biz anlıyoruz ki Allah her yıl bir veya iki defa bizi yani sanki üniversite sınavına üniversite okuyanların bir vizeleri bir finalleri vardır ne büyük sınavları bizi vize veya final sınavından geçiriyor. Önemli bir bizim haberimiz olmayan o bizim iyilik seviyemizi ölçen bir
1: kriter.
2: Önemli bir kriter ortaya koyuyor. Bir ana sınav koyuyor. İşte evvela ya'lemûne ennallâh evvela yaravne ennehum yuftenûne fî kulli âmin merraten ev merrateyn. Onlar görmüyorlar mı? Her yıl onları bir veya iki defa sınavdan geçiriyoruz ayeti kelimesi var. Yani biz devamlı sınav içerisindeyiz. O işte o insanları da Allah-u Teala bu anlamda gerçekten samimi bir iyilik mi seninki? Allah için bir iyilik mi değil mi diye sınavdan geçiriyor. Nitekim iyi anlamda da Batı'da takip eden bu işte Gazze olaylarını olsun diğer bazı zulüm içeren olayları takip eden bazı insanların da olumlu anlamda ayrıştıklarına da şahit oluyoruz ki
1: evet.
2: O da gerçekten kalbinde iman olduğunu bize
1: ya da imana doğru yürüdüğünü de olabilir hocam.
2: Bu imana doğru ya da yürüdüğünü ki Müslüman olanlar da var onların arasında hatırı sayılır bir sayı.
1: Tabii tabii.
2: İmana evet. Doğru yürüdüğünde Rabbimiz gösteriyor o kişiler.
1: Hocam bir musiki arası verelim.
2: Çok
1: devam
2: güzel.
1: Edelim inşallah. Hı-hı. Hafız Zekai dedenin Acem Kürdi makamındaki eserini merhum Hafız Kani Karaca seslendiriyor. Kim mestane seher yar ile gülşende yatır. Buyurunuz.

0: Abdullah hocam, iyiliği konuşuyoruz. Öyle bir şey koymuştum, yani önce iman sonra salih amel, yani iyilikle salih amelin bir içinde konuşacağımız bir mevzu, öyle değil mi hocam?
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: ama şartları var.
1: Allah için yapılmalı her
0: Evet.
1: şeyden önce. Allah rızası için yapılmalı. Allah rızası için yapılmadığı zaman, yani tribüne oynamak diye bir tabir vardır.
0: Evet, çok
1: Bakıyorsun tribüne oynuyor
0: doğru.
1: insanlar.
0: Şov
1: Tribün ne
0: yapmak.
1: istiyorsa ona göre davranıyor. Biz ama tribünler iyiliği sevmese bile, bulunduğumuz ülkedeki işte o anki toplumsal bakış açısı iyiliğin yanında konumlanmasa bile, biz Allah için her zaman iyiliğin yanında konumlanmamız lazım. İmanımız bunu gerektiriyor.
0: Hocam
1: Sosyal...
0: tribüne oynamak da çok belirgin bir şey zaten. Çok anlaşılıyor değil mi? Yani böyle gizleyemiyor, tribüne oynayan kişi kendisini gizleyemiyor pek. Bunu herkes fark ediyor,
1: Evet.
0: tribüne oynadığında.
1: Siyasetçilerden de görüyoruz yani
0: Evet
1: bunu.
0: evet.
1: Özellikle Batı siyasetçilerinden.
0: Alıştık artık
1: Mesela
0: onlara
1: bu Gazze
0: hakikaten.
1: olaylarını, şimdi iyilik üzerinden, iyilikten konuşuyoruz. Tabii ki bu Filistin olayları da bu anlamda aslında, yani bir belirleyici bir olay olduğu için, onu
0: Evet, turnusol
1: örneklendirme
0: kağıdı gibi
1: noktasında,
0: hocam.
1: turnusol kağıdı gibi olduğu için örneklendirme noktasında onu bol bol zikrediyorum. Bazı Batı devlet yöneticileri tamamen İsrail'in yanında yer alırlarken, toplumsal anlamda insanların farklı bir rüzgarla hareket ettiklerini gördüklerinde, bir de baktık ki İsrail'in karşıtı söylemler içerisinde olmaya başladılar. Yani bunu da görüyor. Bu
0: Evet,
1: da
0: doğru.
1: bize mutlak iyilik değil de tribüne yönelik. Tabii biraz
0: Tribün
1: da
0: iyiydi.
1: demokrati
0: Tribün
1: var
0: iyiydi,
1: tabii ki.
0: evet.
1: Oy var en nihayetinde.
0: Evet.
1: Demokrasilerde o tribünün bir karşılığı var. O anlamda öyle davrandıklarını gösteriyor. Halbuki iyilikten bahseden Rabbimiz Bakara Suresi 177'de önce imandan bahsediyor. Diyor ki
0: Tabii.
1: imani ilkeleri, imanın şartlarına sahip olacaksın önce. Yani bunları gerçekten Allah'a ahiret gününe, işte Allah'ın meleklerine, nebilerine, buna bir önce iman edeceksin. Yani bunu önce göstereceksin diyor. Sonra işin sosyal boyutuna geçiyor. Ve etel mâle alâ hubbi, sevmiş olduğu o malı sevdiği halde. Mal sevgisi bu arada Kur'an'da yerilen bir şey değildir. Yerilen şey Allah rızasının önüne geçirilen mal sevgisidir. Yoksa
0: Evet,
1: Kur'an-ı Kerim'de
0: doğru.
1: Rabbimiz mal ve evlat sevgisi size zaten Allah tarafından verilmiştir diye o anlamda meallendireceğimiz ayet-i kerime var. Evlat sevgisi, mal sevgisi insanın sevdiği ana iki noktadır. Ama bunları Allah rızasından öne alıyorsam sıkıntı. Onun için ayet-i kerimede sevdiği halde malını vermesidir. Kime? Yakınlarına. Başka kime? Yetimlere. Tabii yardıma yakından başlanacak. Çünkü sen yakındaki insanın durumunu bilirsin. Başkası bilmeyebilir. Yetimlere, yetimler bütün toplumun en nihayetinde bakması gereken, gözetmesi gereken kişilerdir. İhtiyaç sahiplerine, miskinlere ve yolda kalmışlara.

0: diyenlere ve boyunduruk altında, esaret altında bulunanlara malını harcamandır diye Rabbimiz bu işin sosyal boyutundan da bize bahsediyor. Diğer boyutu da işte ahlaki boyut geliyor ve sözünü tutmandır. Söz tutmak da iyilik nedir? Söz tutmaktır. Başka namazını kılmandır, zekatını vermendir. Başka ve sabirine fil besai ve darrai ve hinel bes. Sabredenler. Darlık anında, bolluk anında ve bir zorluk, zor bir olaya karşı sabredenlerdir diyor. Ve devamında da diyor ki bitirirken ayeti kerimeyi Ülaikellezine sadaku ve ulaikehumuttaqun. İşte doğru söyleyenler bunlar. Yani bunları yaptıysan bu ayeti kerime Bakara 177'deki denilen şeyleri yaptıysan sen doğrusun Allah katında. Ve ulaikehumuttaqun ve sen müttakilerdensin. Müttaki de müminin en üst rütbesidir. Yani müttaki kesin cennete girecek. Hatta ve hatta cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek. Hani bir ayeti kerimede la yesmeuna hasiseha diye ifade geçer. Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecekler. Yani o kadar doğrudan cennete girecek, tertemiz bir şekilde girecek kimselerdir diye geçer. İşte bu ayeti kerimedeki ilkeleri yerine getirenler böyle müttaki diye isimlendiriliyor. Bu arada bir ifade de burada sabırla alakalı bir şey geçti. Onu da dinleyenler şunu diyebilirler. Ya hoca meallendirirken şöyle bir şey söyledin. Darlıkta da bollukta da sabretmek diye. Şimdi darlıkta sabretmeyi anladık da bollukta sabretme ne ola ki diye düşünebilirler. Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ın vefatından çok daha sonra söylediği bir söz var. Özellikle sahabi savaşlar tabii kazanılıyor. Savaşların normal getirisi olarak ganimetler elde ediliyor ve tabii ki topraklar elde ediliyor. O toprakların ticari yönetimleri ele geçiyor. Buradan kazanç oluşuyor. Müslümanlar zenginleşiyorlar. Resulullah'ın vefatından biraz önce aslında zenginleşme başlamış. Onun vefatından sonra da bayağı bir zenginleşmeler oluyor. Hazreti Ayşe diyor ki biz Müslümanlar, bir öz eleştiri getiriyor Müslümanlara yönelik. Diyor ki biz Müslümanlar diyor darlığa sabrettik ama varlığa sabredemedik diyor. Çünkü insanın elinde varlığın olması daha önce düşündüğü birçok belki hani nefsinin ona yapmasını arzuladığı, istediği şeyleri onu yapma imkanı veriyor yani.
1: Doğru.
0: Ben darlıktayken yapamıyorum. Yani yapmıyorum hem de yapamıyorum. Yok çünkü imkanım. Ama imkanın olduğunda yani hani bir laf vardır ya para adamı bozar diye. Acaba para mı adamı bozar? Yoksa bozuk adamın o bozuk taraflarının ortaya çıkarılmasına mı vesile olur para ya da varlık? Onun için ayeti kelimede onlar bolluğa da sabrederler. Varlığa da darlığa da sabrederler.
1: Evet.
0: İşte inşallah biz bu Bakara 177'deki kişilerden oluruz diye
1: İnşallah
0: ümit
1: hocam.
0: ediyorum. Ki bu ayeti kerim aslında Kur'an-ı Kerim'deki en böyle kestirmeden Kur'an'ın ilkelerini özetleyen ayeti kerimelerdendir. Sadece bu ayeti kerimeyi bir insan bir liste gibi yapıp buna göre davransa direkt cennete gider diyebiliriz.
1: İnşallah
0: Çünkü
1: hocam.
0: özettir diyelim.
1: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim. Allah razı olsun sizden. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Efendim, Abdullah Bayındır hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyiciler, takvimler Ekim ayını gösterirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeni bir güne uyanmanın ve bu dingin sonbahar sabahını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çayınızın ya da kahvenizin dumanı üstünde tutarken bu yeni haftanın hanelerinize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Güne bizimle başlayan, sesimizin ulaştığı herkese saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimiz Ali Çakar'ın seslendirdiği Adana yöresinden derlenen bir türküyle başlıyor. Şu giden kimin kızı, yanakları kırmızı.

0: Değerli dinleyiciler, sağlığımızı ve geleceğimizi korumak erken atılan adımlarla ve farkındalıkla mümkün. Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde doğru bilgi ve zamanda yapılan kontroller hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Peki, meme kanserinde erken tanının önemi nedir? Bu hastalıktan korunmak için yaşamımızda hangi adımları atmalıyız? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Hastalıkları Birim Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Artun Onuker'le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey, merhabalar.
0: Hocam, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Tabii biz de bu ayın önemini konuşacağız, meme kanserini konuşacağız sizlerle birlikte. Dilerseniz bu aydan başlayalım. Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak anılıyor. Bu ayın öneminden, bugünün öneminden kısaca bahsedelim, sonra meme kanserine detaylı bir şekilde değiniriz.
1: Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği üzere ülkemizde ve tüm dünyada Ekim ayı 1-31 Ekim arası meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendirilmektedir. Meme kanseri dünya genelinde yaklaşık her yıl 2.3 milyon vakanın olduğu, her 7-8 kadından birinin, yani yaklaşık olarak tüm kadın popülasyonun %12'si ile %14'ünün karşılaşma ihtimali olan bir kanser türü aslında. Bu Ekim ayında da biz bu kansere karşı farkındalık oluşturarak toplum nezdinde sağlık okuryazarlığını ve taramaya katılımı arttırmaya çalışıyoruz.
0: Hocam, peki meme kanserine değinelim isterseniz. Dünyada çünkü kadınlar özelinde en sık görülen kanser türü. Nasıl bir kanserdir? Önce buna değinelim. Sonra da çünkü özellikle tarama çalışmaları, erken teşhis gibi önemli konulara da değiniriz. Ama öncelikle nasıl bir rahatsızlık hocam? Belirtileri nelerdir? Bunlara değinelim lütfen.

0: Meme kanseri kadınlarda genellikle koltuk altında bir kitleyle, meme başında bir çekilme olabilir. Memeden kanlı veya iltihaplı akıntı olabilir. Meme başının içeri doğru çökmesiyle portakal kabuğu dediğimiz özel klasik bir görünümü vardır. Bunlarla belirti veren, bazen de ne yazık ki belirti geç veren veya pek belirti vermeyen bir kanser türü.
1: Burada belirti vermeme durumu da olabiliyor hocam anladığımız kadarıyla. Tabii bu durumda da erken teşhis ve tedavi süreçleri de tabii ciddi hayat kurtarıyor. Hocam tabii şimdi burada kadınlar kendi kendini muayene edebiliyor mu? Edebiliyorsa şayet kaç yaşında ya da hangi sıklıkla bunu yapması gerekiyor?
0: Biz şöyle öneriyoruz Mehmet Bey. 40 yaşından itibaren 69 yaşına kadar Sağlık Bakanlığı olarak tüm kadınlarımızın 2 yılda bir kanser erken teşhis eğitim tarama merkezlerinde ücretsiz mamografi taramalarını yaptırmasını öneriyoruz mutlaka. Yine 20 yaşından itibaren her genç kadınımızın, her genç kardeşimizin kendi kendine meme muayenesini öğrenmesini ve uygulamasını istiyoruz. Aslında çok basit bir şey. İnternette, bakanlığımızın bilgi portallarında, çeşitli video sitelerinde bunun kişiye yönelik eğitimini vermek üzere çeşitli eğitim videoları mevcut. Ayna karşısında yapılan, genellikle adet döneminden 3-5 gün sonra yapılan, her ay yapılmasını önerdiğimiz bir muayene. Amacımız erken teşhis, kişinin kendi meme dokusunu tanıması. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen hastalarımız kendi vücutlarındaki değişiklikleri erken fark edip, erken dönemde doktora başvurarak bir nevi erken teşhis ve tedavi şartlarını arttırmış oluyorlar. Yine yıllık olarak klinik meme muayenesi dediğimiz genel cerrahi uzmanı nezdinde meme muayenesi yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde.
1: Hocam tabii erken teşhis hayat kurtarır diyoruz özellikle kanserde. Burada mesela meme kanseri özelinde nasıl yapılmalı, nereye başvurmaları gerekiyor vatandaşlar? Bu konuya da isterseniz değinelim erken teşhis noktasında.
0: Biz her zaman şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza. En yakın, en iyi, en güzel sağlık danışmanınız aile hekiminizdir, aile sağlığı çalışanınızdır diyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın erken teşhis için, tarama programlarına katılım için sadece meme değil, rahim ağzı ve kolon kanserinde de mutlaka aile hekimliği birimlerine başvurmalarını onlardan istirham ederim. Aynı şekilde sağlıklı hayat merkezlerimiz açıldı. Bakanlığımız hastalığa değil, sağlığa yatırım yapan bir bakanlık. Aslında adı da Sağlık Bakanlığı zaten. Amacımız insanların hastalanmadan, hastalıkların ilerlemeden koruyucu hekimlik vasfıyla, koruyucu tıpla hastalıkları erken dönemde teşhis edip gerekli tedavileri sağlamak. Bu kapsamda sağlıklı hayat merkezlerimize, kanser erken teşhis eğitim merkezlerimize ve tabii ki kamu hastanelerimize başvurabilirler.
1: Hocam tabii bu hususta aslında merak edilen konulardan biri de şu meme kanseri tabii ağırlıklı olarak kadınlardan görülüyor ama erkeklerde görülme riski var mı hocam?
0: Var ama çok düşük bir risk, çok nadir ama tabii ki yine de erkeklerin de konuda farkında olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bir meme başında erkekte bir memede orantısız büyüme, özellikle adolesan dönemde erkeklerde her iki meme dokusunda da bir miktar ağrı vesaire olabiliyor. Bunlarla da karıştırmamak lazım ama erişkinlik döneminde tek taraflı büyümede, tek taraflı koltuk altı dediğimiz bölgede hassasiyet, şişlik, yine meme başı akıntısı vesaire gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık profesörüne başvurmakta fayda var.
1: Hocam tabii koruyucu hekimlik de burada çok çok kıymetli. Biz mümkün mertebe bunu da konuşmak istiyoruz elbette. Günlük yaşam alışkanlıkları, spor beslenme alışkanlıkları pek çok hastalığın önüne geçebilen şeyler. Bu hususta meme kanseri özelinde neler söylemek istersiniz hocam?
0: Bir kişi meme kanserinden korunmak istiyorsa öncelikle sigara ve alkolden uzak durması gerekiyor. İkincisi beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Trans yağlar dediğimiz, aşırı işlenmiş gıdalar dediğimiz bunlardan uzak durması gerekiyor. Çok katkılı besinlerden. Akdeniz diyeti dediğimiz daha çok sağlıklı meyve, sebze, yeşillikler ve proteinlerden oluşan baklagiller dediğimiz bu tarz beslenmesi gerekiyor. Yine çok önemli ve ne yazık ki ülkemizde de sıklığı çok fazla olan obezite aslında meme kanseri için bir risk faktörü, bir tetikleyici faktör. Mutlaka egzersiz yapmaları, kilolarını kontrol altında tutmaları gerekiyor. Bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Hocam artık veda edeceğiz. Son ekleyeceklerinizi dinleyelim ardından veda edelim.
0: Şunu söylemek isterim Mehmet Bey. Hastalarımızdan bize şu şekilde genelde tarama yaptırmama sebebi olarak konuştuğumuz zaman şöyle dönüşler alıyoruz. işte ya kötü bir şey çıkarsa ben hiç bilmeyeyim daha iyi. Şimdi meme kanseri son 10 yıldaki tedavi protokolleri, son 10 yıldaki tıbbi gelişmeler doğrultusunda artık korkulacak kanserlerden yavaş yavaş çıktı. Kanserin her türlüsü korkutucu tabii ki ama artık daha çok tedavisi olan, yönetilebilir ve daha az korkutucu bir kanser vasfını aldı. Tıptaki bu konudaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerledi. Yani bu kapsamda lütfen meme kanseri taramalarını aksatmasınlar. Meme kanserinde erken dönemdeki bir teşhis, geç kalınmış bir teşhise göre çok fark ediyor. Bunu bilmelerini rica ediyorum.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
1: Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Hastalıkları Birim Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Artun Onukerle sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Süheyla Eren'in seslendirdiği Gerdaniye makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gidelim bağlara, yemyeşil dağlara.

doğa yeni bir güne uyanıyor. Her sabah doğan güneş, bu toprakların binlerce yıldır kesintisiz süre gelen bereketine sessizce tanıklık ediyor. Bir avuç toprak düşünün. Kimi yerde buğday olur, kimi yerde pamuk. Kimi zaman bir zeytin dalı uzanır gökyüzüne, kimi zaman nar taneleri kırmızıya boyar sofraları. Ama toprağın bereketi sadece ürettiğiyle ölçülmez. Bir köylünün sabah duasında, bir annenin tandır başındaki ekmeğinde, bir çocuğun okul yolundaki çamur izinde gizlidir o bereket. Çünkü toprak sadece bitkileri değil, umudu, emeği ve yaşamı da büyütür. Bugün rüzgar biraz serin, havalarda iyiden iyiye soğuyor. Tarlada hasat zamanı yavaş yavaş yerini dinlenmeye bırakıyor. Oysa doğa hiçbir zaman tamamen sessizliğe bürünmez. Her solgun yaprak yeni bir başlangıcın habercisidir aslında. Bu döngüde insan da toprağa benzer. Ne kadar yorulursa yorulsun, yeniden filiz vermenin yolunu bulur. Bizler de bu sabah bereketin değerini hatırlayalım. Tarlada çalışan çiftçiden, pazarda ürününü sergileyen esnafa kadar, soframıza gelen her lokmanın ardında bir hikaye, bir emek ve bir umut var. Toprak yalnızca bir zemin değil, yaşadığımız hayatın temeli. Bu nedenle bizler toprağın bir misafiri olarak ona iyi bakmayı unutmamalıyız. Rüzgarın her esişinde, sabahın her nefesinde, emekle, alın teriyle yoğrulmuş bir hayatın sesi var. Anadolu'nun kalbi halen bu topraklarda atıyor. Her filizde, her hasatta yeniden doğan bir umutla. Bu umut bazen bir çiftçinin yüreğinde, bazen de bir ozanın dilinde can bulur. Toprağa sevgisini, insana saygısını ve yaşamın özünü dizelere döken büyük usta Aşık Veysel şöyle der: "Benim sadık yârim kara topraktır." Şimdi sözü de sesi de o büyük ustaya bırakıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Ekim ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde havalar giderek soğuyor. Yaklaşan kış aylarında büyükbaş hayvanların sağlığını ve verimini korumaksa yetiştiricilerimiz için büyük önem taşıyor. Peki dondurucu soğuklar öncesinde barınak koşullarından doğru beslemeye kadar nelere dikkat edilmeli? Detayları Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Sayın Nusret Gedik'ten alacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Bugün sizlerle soğuk havalarda büyükbaş hayvanların bakımını konuşacağız. Tabii evet. Havalar artık soğudu pek çok noktada. Genel olarak soğuk havalarda büyükbaş hayvanların sağlığı, süt, et verimi nasıl etkileniyor?
1: Şimdi şöyle, soğuk havalarda büyükbaş hayvanların sağlığını ve verimlerini doğrudan etkileyebilecek bir durum söz konusu soğuk havalar. Hayvanlar vücut ısılarını koruyabilmek için soğuk havalarda daha fazla enerji harcıyor malum. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme sağlanmazsa özellikle süt ve et veriminde düşük görülebiliyor. Ayrıca uzun süre soğuğa, rüzgara ve özellikle nemli ortama maruz kalan hayvanlarda bağışıklık sistemi zayıflayabiliyor ve solunum yolu hastalıkları daha sık görülebiliyor. Bu nedenle kış aylarında hayvanların soğuktan tamamen ari edilmesi yerine kuru, temiz ve rüzgar almayan iyi havalandırılan barınaklarda tutulması çok önemli. Yeterli enerji ve protein içeren kaliteli bir rasyon ile de temiz ve donmamış suda verimin konusunda yani burada büyük önem taşımış oluyor.
0: Evet, kesinlikle. Peki yetiştiriciler genelde hayvan üşümesin diye ahırın kapısını ya da penceresini sıkı bir şekilde kapatıyor. Bu doğru bir yöntem mi yoksa buradaki ahırın içindeki hava nasıl olmalı?
1: Aslında hayvan üşümesin diye ahırın kapı ve pencerelerinin tamamen kapatmak doğru bir uygulama değil. Büyükbaş hayvanlarda soğuk havadan ziyade havasız ve nemli bir ahır ortamı daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Hayvanlar solunum yaptıkça ahırın içerisindeki karbondioksit, amonyak ve nem miktarı artabiliyor. Eğer ahır yeterince havalandırılmazsa bu kirli hava içeride birikiyor. Özellikle amonyak gibi gazların yükselmesi hayvanların solunum yollarını tahriş ediyor. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek öksürük, burun akıntısı ve solunum yolu hastalıklarının görülme riskini arttırabiliyor. Bu nedenle kış aylarında ahır içerisinde temiz ve taze hava sürekli olarak bulunması gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta havalandırma ile cereyanın birbirinden farklı olduğudur. Ahır havalandırılmalı ama doğrudan hayvanın üzerine kuvvetli hava akımı gelmemelidir. Özellikle buzağlar, yaşlı hayvanlar ve hastalığı bulunan hayvanlar hava akımına karşı daha hassastır. Ahır içerisinde kötü koku, yoğun nem, duvarlarda veya çatıda terleme veya yoğuşma görülüyorsa genellikle havalandırmanın yetersiz olduğunun bir göstergesi. Yetiştiricilerimize benim tavsiyem kışın kapı ve pencereleri tamamen kapatmak yerine kontrollü bir havalandırma sağlamaları. Temiz hava girişi ve kirli havanın dışarı çıkışı mümkün olmalıdır. Aynı zamanda hayvanların bulunduğu alan kuru tutulmalı, yataklıklar düzenli olarak temizlenmeli ve ıslaklık önlenmeli. Kısacası iyi bir kış ahırı sıcak ve havasız olan ahır değildir. İdeal olan kuru, temiz, hava kalitesi iyi, nemi kontrol altında ve hayvanların üzerinde doğrudan cereyan gelmeyen bir ortam sağlamak. Bu şekilde hem hayvanların sağlığını hem de süt ve et verimini daha iyi koruyabiliriz.
0: Peki ahır tabanının nemli ya da ıslak kalması sağlığı ve süt verimini nasıl etkiliyor?
1: Kış aylarında ahır tabanının sürekli nemli ve ıslak kalması büyükbaş hayvanların sağlığı açısından kesinlikle istenmeyen bir durum. Özellikle hayvanların günün büyük bölümünü buz evinde geçirdiğini düşündüğümüzde ıslak ve kirli bir zemin birçok sağlık probleminin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Öncelikle ıslak zemin hayvanların ayak ve tırnak sağlığını olumsuz etkiler. Tırnakların sürekli nemli kalması yumuşamaya, deformasyonlara ve çeşitli ayak hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Ayaklarında ağrı ve problem oluşan hayvan da haliyle daha az hareket ediyor. Yemliğe ve suluklara daha az gidiyor ve zaman içerisinde yem tüketimiyle verimi de düşürebiliyor. Özellikle süt sığırlarında meme sağlığı açısından da temiz ve kuru bir zemin önemli. Islak ve gübreyle kirlenmiş bir ortamda mikroorganizmaların çoğalması kolaylaşır. Bu durum meme enfeksiyonları ve mastitis riskini artırabilir. Mastitis geliştiğinde hem hayvanın sağlığı hem de süt verimi, sütün kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bunun yanında sürekli ıslak ve nemli ortam hayvanların konforunu da bozar. Hayvanın dinlenme süresi ve yatma davranışı etkilenebilir. Bu da özellikle yüksek verimli

0: süt hayvanlarında verim kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle kış aylarında ahır tabanının mümkün olduğunca kurutulması gerekiyor. Gübre ve idrarın düzenli olarak uzaklaştırılması gerekiyor. Yeterli miktarda kuru ve temiz yatak kullanılması, su birikintilerinin oluşmasının önlenmesi çok önemli. Yani yetiştiricilerimiz için burada temel kuralımız çok basit. Ahırın tabanı ve ahırın tabanı kadar temiz, ne kadar temiz tutulursa ve kuru tutulursa hayvanların ayak, meme ve genel sağlık problemleri o kadar azalır. Bu da doğrudan süt ve et veriminin korunmasına katkı sağlar.
1: Evet, kesinlikle. Peki kışın depolarda su bitebiliyor ya da buz tutabiliyor. Hayvana çok soğuk ya da buzlu su vermek ne gibi sorunlara yol açabiliyor?
0: Kış aylarında su konusu da hayvan sağlığı ve verim açısından oldukça önemli. Büyükbaş hayvanların su ihtiyacı hava soğudu diye ortadan kalkmaz. Özellikle süt veren hayvanlarda yeterli su tüketimi, süt veriminin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Burada öncelikle şunu belirtmek gerekir. Hayvana mutlaka ılık su verilmesi şart değildir. Ancak suyun buz gibi olması ve suyun donmuş halde bulunması kesinlikle istenen bir durum değildir. Hayvanın önündeki suyun temiz, taze ve mümkün olduğunca uygun sıcaklıkta olması gerekiyor. Çok soğuk su tüketildiğinde bazı hayvanlarda su tüketiminin azalması görülebilir. Hayvan yeterince su içmezse buna bağlı olarak da yem tüketimi düşebiliyor. Bu durum özellikle süt veren hayvanlarda süt veriminin olumsuz etkilenmesine neden olur. Ayrıca kışın su depolarının, sulukların ve açıkta bulunan su kaynaklarının donup donmadığını düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanın susuz kalmaması için gün içerisinde birkaç kez kontrolü yapılması önemli. Özellikle süt sığırlarında su tüketimi çok önemli. Çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur ve yüksek süt verimine sahip bir hayvanın günlük su ihtiyacı oldukça yüksektir. Bu nedenle su tüketiminin azalması kısa sürede verime yansıyabilir. Yetiştiricilerimize tavsiyem kış aylarında hayvanların önünde sürekli temiz ve donmamış su bulundurmaları, eğer imkan varsa suyun aşırı soğuk olmamasını sağlamak hayvanların su tüketimini destekleyebilir. Ancak burada hedef suyu mutlaka sıcak vermek değil, hayvanın rahatlıkla tüketebileceği temiz, donmamış ve uygun sıcaklıktaki suyu sürekli olarak sağlamaktır. Kısacası kışın da hayvan için en önemli kurallardan biri şudur. Yem kadar su da önemli. Su donmuşsa veya hayvan yeterince su içmiyorsa hem hayvan sağlığı hem de süt ve et verimi bundan olumsuz etkilenebilir.
1: Evet. Aslında bir yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda etmeden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Veteriner Hekimler Odası olarak çok kısa neler yaptınız onu da dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Biz bu süreçte Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle Veteriner Hekimler Odası olarak özellikle çocuklarımızda hayvan sevgisini ve hayvanlara karşı farkındalığı arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilimizde bulunan çeşitli ilkokul ve anaokullarını ziyaret ederek veteriner hekimlerimiz aracılığıyla minik öğrencilerimiz görsel sunumlar gerçekleştirdik. Çocuklarımıza hayvanların da birer canlı olduğunu, onların ihtiyaçlarını nasıl korunmaları gerektiğini ve sokakta karşılaştıkları hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattık. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hayvan sevgisi veya hayvanlara karşı duyarlılık küçük yaşlarda kazanılırsa bu bilinç çocuklarımızla birlikte geleceğe de taşınır. Bugün bir çocuğa öğrettiğimiz küçük bir bilgi yarının çok daha bilinçli ve hayvanlara karşı daha duyarlı toplumun oluşmasına katkı sağlayabilir. Etkinliklerimiz sırasında çocuklarımızla sadece bilgilendirici sunumlarla yapmakla kalmadık. Aynı zamanda onlara mama dağıtımı da gerçekleştirdik. Böylece sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda da farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bunun yanında çocuklarımızın öğrendiklerini aileleriyle de paylaşabilmeleri ve ailelerinin de hayvanları koruması konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttık. Biz veteriner hekimler olarak hayvan sağlığını sadece kliniklerde ve muayenehanelerde değil, toplumun her kesiminde konuşulması ve sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 4 Ekim'i sadece bir gün olarak değil, toplumda hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini arttırmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın gösterdiği ilgiye öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor. Tüm hayvan severlerimize, sokaktaki dostlarımızın yaşam hakkına ve ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
0: Rica ederiz. Ne demek, hoşçakalın.
1: Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekimi Sayın Nusret Gedik'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Kubat'ın seslendirdiği Kastamonu yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Tridine bandım.

Emine Karakuş'un seslendirdiği Kırşehir yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor programımız. Ayva turunçlarım var, benim ahuzarım var.

Ekim ayının serin rüzgarları ve sararan yaprakları bize bir kez daha hatırlatıyor ki hayat sürekli bir değişim içinde. Günler kısalırken doğa sessizce renklerini değiştiriyor, yapraklar dökülüyor, havalar soğuyor. Mevsimler değişse de her yeni gün beraberinde getirdiği umut ve güzellikler hiç eksilmiyor. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize etrafınızdaki güzellikleri fark edeceğiniz keyifli bir gün diliyoruz. Esen kalın.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Reklamlar.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
2: memnuniyetin sigortası. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda adaletle Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika. Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerine ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
2: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı

0: hayatı zirvesine de işaret etti.
1: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: Otobanda yol ayrımını kaçıran Türk Tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüsü arkadan gelen çekiciye çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 3 şoför gözaltına alındı. Yaralılardan 13'ü taburcu edilirken 13 yaralının ise tedavisi devam ediyor. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürle kaza ile ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Kazada yaralanan ve tedavileri tamamlanan iki araç şoförüyle tur otobüsünün yedek şoförü ve aynı zamanda sahibi olan kişi gözaltına alındı. Kazaya karışan araç sürücülerinin SRC ve psikoteknik belgelerinin mevcut olduğu belirlendi. Yapılan testte alkol kullanımına rastlanmadığı öğrenildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizlerin derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleriyle asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Kass'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hassiz ifadeler İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı

çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına son bir haftada 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Toplamda 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Devlet Petrol Şirketi Aramco'ya ait 2 tesisi de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine misilleme saldırılar düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonu kapsamında 900'den fazla Husi mensubunu etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Çatışmalar sürerken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Washington ise Suudi Arabistan'ın Husi yönelik saldırılarına destek verebilir. ABD Başkanı Trump saldırı için korkunç ifadesini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığı duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü.
Güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Belgenet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleri bırakıldığında 3 günde nikotin ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi. Geriye kalan psikolojik bağımlılığın ise ilaçla yönetilebileceğine dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın merkezlerinde ücretsiz ilaç ve danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. Tütün ürünlerine yönelik tedbirler de artacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni kanun taslağı ve mevzuatın gündemde olduğunu söyledi. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek dedi. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 1818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ankara'da bir restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira hesap istendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri bir tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde 34 ürünün fiyatının farklı olduğu belirlendi. Restorana 135.082 lira idari para cezası uygulandı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin de yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Yurt geneli yağışlı hava etkisine girecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında bugün 2 maç vardı. Var. Alınan sonuçlar şöyle: Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Muğla Spor Bursa Spor 1, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankkart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı

mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Singapur Grand Prix'i koşuldu. Max Verstappen bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hollandalı pilot kariyerinde ilk kez Singapur'da yarış kazanma başarısı gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşımanının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

0: ve Elazığ 22, Ardahan ve Bitlis 18, Erzurum 17 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara, Kahraman Kazan, Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımız haftanın hangi gün ve saatlerinde güvenli? Esasında güvenli demek yanlış olur. Hangi gün ve saatlerde karayollarımız daha az tehlikeli demek daha doğru. Öncelikle haftanın en az tehlikeli günüyle başlayalım. Ülkemizde salı günü gerçekleşen trafik kaza sayısı açısından haftanın en az tehlikeli günü olarak gözükmekte. Salı günü yurt dışında da haftanın en az tehlikeli günü olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında haftanın en tehlikeli günü cumartesi iken, ülkemizde haftanın en tehlikeli günü pazar günü. İş yerlerinin genellikle kapalı olduğu pazar günü neden en tehlikeli gün? Değerli sürücüler, pazar günlerini lütfen mercek altına alın. Pazar günleri sürücüler trafik kurallarını ciddi bir şekilde esnetmektedir. Birçok sürücü pazar günleri araçlarını sanki trafik kuralları yokmuş gibi kullanmakta. Peki en tehlikeli saat hangisi? Trafiğin en yoğun olduğu saat 15 ile 18 arası aynı zamanda en tehlikeli saat dilimi. En güvenli saat dilimi ise sabah 1 ile artı arasını muaf tutarsak saat 21 ile 24 arası. Özet olarak trafiğin en az tehlikeli günü ve saati salı günü saat 21 ile 24 arası. En tehlikeli gün ve saat ise pazar günü saat 15 ile 18 arası. Sürücüler özellikle pazar günleri gardlarını düşürmemelidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar. Sayın dinleyiciler, gündemden selamlar. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sivil alanlara hedef alan saldırılarını kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında son gelişmeler. Sporda haftanın öne çıkan başlıkları.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Bomboş yolda 11 can gitti manşeti Hürriyet gazetesinde. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsünün görüşünün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Kabinede tasfiye edilecek fonlara ilişkin gelişmeler ele alınacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinede konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen son aşama güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye aktarılacak. Suudi Arabistan'a Husilerden tehdit. Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenledikleri saldırıyla 13 kişinin ölümüne neden olan Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Husiler, Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir, dedi. Çiftçinin yüzü bizimle gülecek. Bursa'nın Çağırşan Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özgür Özel, size ant olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz, dedi. Ben pamuk tarlasından geliyorum. 12 yaşında traktörün üzerinde kümülatör çekmekten geliyorum. Damda hayvan pisliği kürmekten geliyorum. Süt sağmaktan geliyorum. Ben tarlada alın teri dökenlerin emeğini biliyorum. Ben bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz, diye konuştum. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yürüyen tehlike manşeti Milliyet'te. Türk savunma sanayinin önemli şirketleri gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerinin içine almamaya başladı. Gelişmiş özelliklere sahip elektrikli araçlar Türkiye'de de casusu faaliyetleriyle asimetrik saldırı tehdidi açısından riskli olarak değerlendirilmeye başlandı. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akçit, biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TAI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz, dedi. Akşit şöyle devam etti. Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Çok fazla sensör, kamera var. Haritasını çıkarıyor. Yerlilere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrol de bizde. Yazılım ve kontrol başka birindeyse o ne istiyorsa onu yapar. Ne yazık ki, diye konuştu. Ortaklığımız sınırların ötesinde. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, dedi. Bu millet iradesini teslim etmeyecek. Yeni parti lideri Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü töreninde konuştu. Kendini milletin üstünde görenlere, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek, dedi. Husi saldırısı Orta Doğu'yu karıştırdı. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına gerçekleştirdiği 13 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırı büyük tepki çekti. Saldırı sonrası bölgede gerilim yeniden zirve yaparken Husiler tehditlerini yeniledi. Suudi Arabistan ise saldırının tam anlamı

ve Suudi Arabistan'dan da ortak kınama geldi. Rusya Ukrayna'dan enerji ateşkesi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Trump derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türk dünyasına sınır çizilemez manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Erdoğan, Türk dünyasının gençlerine kardeşliğimiz haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesinde dedi. Yabancı araçlara dey yasağı, elektrikli otomobil, füze gibi Roketsan, Aselsan, Havelsan ve dey yabancı marka elektrikli araçların savunma kampüslerine girişini yasakladı. Gazze'ye destek, evlerini kendilerine yıktırıyorlar. Soykırımcı ve işgalci İsrail el koyduğu evleri Filistinli ailelere yıktırıyor. Filistin'e ait arazileri gasp eden İsrail, Batı Şeria'da 47 aileye evlerini terk etmesi için süre verdi. Doğu Kudüs'te ise iki aile ruhsatsız yalanıyla yıllardır yaşadıkları evlerini yıkmaya mecbur bırakıldı. Bu arada İsrailler hasat edilen zeytinleri çalarak hırsızlıklarını bir kez daha ispatladı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İsrail'e yardımın bedeli. İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailli'yi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği Bedevi Yusuf El Ziyadna'nın Necef'teki evini yıktı. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyadna'nın evini dümdüz etti. Husilerden Suudi Arabistan'a yeni tehdit. Önceki gün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda bir terminale füzeyle vurarak 13 kişiyi öldüren, 308 kişiyi de yaralayan Husiler yeni tehditler savurdu. Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının hedef olabileceğini duyuran Husiler Kral Halid Havalimanı'nı bir kez daha vurdu. Akşam saatlerinde de Dammam'daki Kral Fahd Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek manşeti Sabah'ta. Sabah Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon yardım yapacak. Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli'yi yendi. Kartal evinde uçuyor Orkun ve Vlahovic'in penaltısıyla sonuca ulaşan siyah beyazlar taraftarlarına 3 puanı hediye etti. Sahasında 8'de 8'de galibiyet serisini sürdürdü. Türk Dünyası Birliği'nin sınırı yok. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesi bu bakımdan çok önemli. Husilere karşı dünya birleşti. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Arap ve Avrupa ülkeleri Husileri kınadı. Türkiye'de saldırılara sert tepki gösterdi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Truva atı uyarısı manşeti akşamda. Elektrikli araçlara yönelik veri toplama uyarıları TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Akşit, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ kampüslerine yabancı elektrikli araç alınmadığını belirterek yapay zekalı savaş simülasyonlarında arabalar füze oluyor, bu araçlar harita çıkarıyor, kontrol de bizde değil dedi. Batılı düşünce kuruluşlarının analizlerinde veri toplayan elektrikli araçların tek tek veya toplu eylemlerde kullanılabileceği vurgulandı. Çin'de Tesla araçların hassas bölgelere girişini aynı nedenle kısıtladı. Konuşmaları kaydedebilir, şarjda ağlara erişebilir. Bir elektrikli otomobil içindeki ve yakın mesafedeki tüm konuşmaları telefonla arama veya mesajlaşmalara kaydedebiliyor. Kameralarda içeride ve çevresindeki görüntülere ulaşabiliyor. Şarjda elektrik şebekesi üzerinden kritik hizmetlere erişebiliyor. Fon düzenlemesi bu hafta mecliste tasfiyesine karar verilen ve 455 bin yatırımcı ilgilendiren yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri 14 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak. Hakaret etti, yine alkışlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son mitinginde destekçilerine dönerek "En aptalca sözlerimi bile alkışlıyorsunuz" dedi, yine alkış aldı. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 50

0: yatırımcı hisse portföyünü sıfırladı manşeti Ekonomi'de. Eylül ortasında başlayan yatırım fonu krizinin en kısa sürede borsada yarattığı tahribat netleşiyor. Merkezi kayıt kuruluşu verileri geçen ay hisse senedinde portföyünü boşaltan yatırımcı sayısının 50 bini aştığını, yatırım fonlarında ise bu rakamın 1133'e geldiğini ortaya koydu. Füzeler Suudi Arabistan ekonomisini de vuruyor. Suudi Arabistan'ın ekonomik geleceği için kritik önem taşıyan büyüme hamleleri savaşın gölgesinde kaldı. Ürümüzde petrol ihracatının sınırladığı bir dönemde havaalanlarına yönelik ard arda saldırılar krizin boyutunu genişletiyor. Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve en az 12 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı Husi saldırıları ekonomik toparlanma hamlesini ikinci plana itti. Pazar günü açık olan Suudi Arabistan borsasında düşüşler devam etti. Ülkenin en büyük bankası Suudi National Bank ve enerji devi Suudi Aramco hisselerinde sert gerilemeler oldu. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
14: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
15: İçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, mutlu haftalar, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik uzunca bir süredir saldırıları var. Bu saldırıları tabii engellenmesi hususunda görüşmelerin sürdüğü de bir taraftan devam ediyor, ifade ediliyor ama şimdi Türkiye'yi, bizi ilgilendiren asıl mesele elbette Mekke anlaşması ve bu bağlamda Husi saldırıları nereye konacak, nasıl ele alınacak, nasıl değerlendirilecek, bu da epeydir konuşuluyor, Türkiye kamuoyunda tartışılıyor. Acaba Husilerin saldırısı topyekun bir savunmayı gerektirecek ve eyleme geçilecek ve Mekke ittifakının bir şekilde tatbik edilecek bir eyleme dönüştürülebilir mi soruları epeydir soruluyor. Şimdi tabii Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'da hakikaten derin etkiler yaratıyor. Bir taraftan zaten Hürmüz'ün kapatıldığını biliyoruz. İşte geçişlerin sınırlı olduğunu ve henüz o yeterli petrol akışının sağlanmadığını biliyoruz. Şimdi aynı şekilde bu Kızıldeniz'de böyle bir olasılık varsa Babülmendep'te, orada da Husiler buradan geçişleri engelliyor. Yine Suudi Arabistan'dan doğudan batıya, yani Kızıldeniz'e yönelik olarak sevk edilen petrolün de güvenliğini bugün itibariyle tehdit ediyor gibi görünüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa ülkelerinin, Arap ülkelerinin ve Türkiye'nin de tabii bir tepkisi var Husilere yönelik ama Husiler Mekke ve Medine'yi hedef almayacaklarını ama bundan sonra tüm Suudi Arabistan hedeflerinin sivil hedefleri hani bir kenara bırakırsak meşru olduğunu kendilerince ifade ettiler. Şimdi bu süreç niye evrilecek merak ediyoruz. Çünkü Türkiye Mekke anlaşmasından dolayı nereye konumlanacak, nasıl bir hal vaziyet olacak, bunu merak ediyoruz Sayın Yazıcı. Şimdi tabii Rusya ile Ukrayna arasında da bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve bir seçim meselesi gündemde. ABD Başkanı Donald Trump öncesinde Zelenski'nin belki de artık değişmesi gerektiği konusunda da demeçleri vardı. Şimdi Ukrayna'da da bir seçim acaba olabilir mi? Ve işte Zelenski'nin 60 günlük bize süre verin, tam bir ateşkes olsun, biz de seçimlerimizi sağlıklı şekilde yapabilelim gibi bir söylemi var. Tabii bunun zamanı belli değil. Şimdi bu nasıl bir etki oluşturacak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin? Bu ateşkes girişimleri kalıcı bir ateşkese evrilir mi? Tüm bunları da elbette merak ederiz ama bu Husi saldırılarıyla başlayalım Sayın Yazıcı. Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla da ele almaya çalışalım. Çünkü kamuoyu bunu oldukça yoğun bir biçimde tartışıyor. Evet, Dışişleri Bakanlığı hemen her saldırıyı şiddetli bir şekilde kınıyor ama acaba bunun bir sonraki aşaması ne olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Şimdi bu son saldırı çok büyük bir şok yaşattı. Suudi Arabistan'a da ve dünya kamuoyunda da büyük bir şey var. Karşı tepki oluştu. Sebebi bir ciddi sivil kaybın oluşması. Sivil merkezlere yapılan bir saldırı. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın en büyük hava terminaline yapılmış saldırı bu, dünyaya açılan merkezi. Hava terminaline yapılmış saldırı. Ciddi bir füze saldırısıydı bu. Dolayısıyla büyük bir etki yarattı. Husiler bu saldırının Suudi Arabistan'ın onlarca uçakla gerçekleştirdiği Husilere dönük saldırıya bir cevap olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla süreç tırmanıyor. Halen daha ittifak güçlerinin Husiler karşısında kazanımlar elde ettiği bir kara çatışmaları da devam ediyor. Oradaki süreç devam ediyor. Yani orada şöyle bir tablo var. Bir defa bir bir vekil güç Suudi Arabistan'la savaşıyor. Vekil güç, şimdi burada zorluk şu. Ya aslında İran bunu yaparak neyi ele geçirmek, neyi hedef almak durumunda? Yani neyi hedefliyor? Bu tam bilinmiyor. Yani evet, güneye doğru indiler, boğaza doğru indiler. Sonra belli yerleri kaybettiler Husiler. Halen daha çatışmalar sürüyor. Daha önce de ABD Husilerle anlaştığını söylemişti. Yani boğazı ABD gemilerine kapatmayacaklarını söylüyorlar. ABD'yi ayırarak diğer gemileri kontrolü almak mı istiyorlar, güneye şeye inerek, boğaza inerek, boğazı kontrol ederek Husiler? Muhtemelen böyle ama bir amacı şey diyorlar, gözetiyorlar. Fakat bu savaşın Husiler tarafından kazanılması çok şeyin değiştirilmesi anlamına, değişeceği anlamına geldiği için Suudi Arabistan da büyük kapasitesini koyuyor. Fakat buna ilaveten artık Mekke anlaşmasıyla gelen yeni bir boyut var. Yani bu boyut Husilerin aslında vekil bir güç olarak Husilerin bu ittifaka dönük bir meydan okuma mı gerçekleştirdiğini tartışma konusu yapıyor. Yani Suudi Arabistan Türkiye ile Pakistan'la bir ittifak kurmuş. Kendine dönük saldırılarda bu unsurların devreye gireceğini, diğer iki ülkenin kayıt altına alınmış, her ne kadar kurumsallaşması tamamlanmamış, belli eksiklere sahip bir ittifak olsa bile, ya bunun Husiler üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağı hesaplanıyordu anladığım kadarıyla. Fakat şimdilik o caydırıcılık gerçekleştirmiş değil. Hatta vites büyütmüş durumdalar Riyad'a saldırıyla beraber. O zaman daha etkili bir şekilde ittifak unsurlarının işe girmesi gerekiyor. Pakistan'ın girdiği söyleniyor. Yani Pakistan'da kara gücü olarak kullanılabilecek de bir unsurun Suudi Arabistan'da artık intikal ettiği söyleniyor. Türkiye'nin daha çok hava savunma alanında imkan, güç ve imkanlarını, kabiliyetlerini kullanmaya dönük intikaller yaptığı, hazırlıklar yaptığı iddia ediliyor. Bununla ilgili belli açıklamalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye iç kamuoyuna verilen mesajlarda, işte bizim bir Yemen travmamız vardır tarihsel olarak, biliyorsunuz. Yemen bir şeye tekabül eder. Bu hassasiyetin devreye girmemesi için Türkiye'nin daha çok, yani muharip bir güç olarak devrede olmayacağı, belli lojistik katkılar yapacağı Suudi Arabistan unsurlarına vesaire, onunla sınırlı kalacağına dönük şeyler var. Yorumlar, değerlendirmeler, açıklamalar var. Fakat böyle bir çatışmanın nereye gideceğini öngörebilmek çok da kolay görünmüyor açıkçası. Yani eğer İran bu vekil gücü etkili bir şekilde bu boyutta kullanmaya devam edecekse, kararlıysa buna, bu bir de tabii şeyin, savaşın, çatışmanın kendi dışında oldukça kendine uzak bir alana yıkılması anlamına geliyor kısmen. İran açısından da öyle. İran'ın nispeten rahatlaması anlamına geliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlıkta da elini güçlendiren bir unsur oluyor.
2: Tabii tabii. ABD için, ABD ile pazarlıkta elini güçlendiriyor. ABD ister istemez orada ikircikli bir yerde duruyor. İşte şey, karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Peki şu olasılık şimdi Sayın Yazıcı, bir provokasyon olabilir mi acaba diye de bu çok konuşuldu, tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri eğer isteseydi Suudi Arabistan gibi bir müttefikini orada Husilere karşı çok daha iyi koruyabilirdi. Belki bu Husi saldırılarını engelleyebilirdi ya da saldırılar gerçekleşmeden Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıları gerçekleştirip bu Husileri daha pasif hale getirebilirdi şeklinde bazı yorumlar, değerlendirmeler de var. Şimdi acaba biz burada başka bir testi mi ya da bir provokatif süreci mi görüyoruz? Böyle bir risk de var mı? Tabii Türkiye açısından soruyorum bunu bilhassa. Çünkü Mekke anlaşması var ve bunun bir şekilde nasıl tatbik edileceği konusunda soru işaretleri var. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bir şekilde sınırlandırmış olsaydı Mekke anlaşması dolayısıyla Pakistan ya da Türkiye'nin Suudi Arabistan'da olmasına ya da çatışmaya tabii ki henüz öyle bir durum gerçekleşmedi ama doğrudan Türkiye'nin bu çatışmalara müdahil olmak gibi bir durumu olmayabilirdi şeklinde bazı yorumlar var, değerlendirmeler var. Hala tabii bu çatışmalara
2: doğrudan
1: katılmış
2: müdahil
1: değil.
2: Olmayacak. Yakın değil. Gelecekte de öyle bir ihtimal evet. Söz konusu değil. Ama sorun şu. Savaş bir boğazdan diğer boğaza ve etrafına yayılıyor. Yani savaş yayılıyor. Hı-hı. İki, savaşın taraflar arasındaki ilişkilere yeni taraflar, krizler, yeni boyutlar geliyor. Yani burada

0: yani nereye gideceğine dair bir öngörüde bulunmak çok zor. Yani burada şöyle bir intiba var. Bende açıkçası var. Yani acaba Suriye şeydeki, İsrail'deki, ABD'deki seçimler sebebiyle askıya alınan İran'daki çatışmaları, çatışmalarda ilgiyi ve işte daha sonra hazırlığı yapılan saldırıları, ki hazırlık yapılıyor, ABD büyük bir yığılma gerçekleştirdi bölgeye. Zaten Trump açıkça söylüyor, seçimden sonra başlayacağız diyor. İsrail hakeza ona dönük hazırlıklar yapıyor. Yani seçim sonrası yeni İran saldırısı başladığında İran'a karşı daha sağlıklı, dengeli bir yerde duramayacak yeni unsurların mı psikolojik olarak oluşturulması ya da onların, kamuoyunların hazırlanmasına dönük bir provokasyon mu bu olup bitenler? Bunlar da endişe verici. Yani yarın öbürsü gün Suudi Arabistan'a hadi sen tankınla, tüfeğinle, şeyinle, uçaklarınla İran'a bizim yanımızda savaşa gidiyorsun dendiğinde, yani bundan uzak kalabilecek mi Suudi Arabistan? Yani şu ana kadar, yakın zamana kadar Suudi Arabistan'ın durumu çok iyi idare ettiği, yönettiği, çok fazla meseleye girmeden süreci tamamlamak istediği belliydi. Ama şimdi çok sıcak bir çatışmanın tam ortasında kaldı. Yani şimdi Suudi Arabistan kalbi vuruldu, Riyad havaalanı vuruldu. Yani şimdi buna cevap vermeyecek mi? Verecek, vereceğiz dediler zaten. Peki verdiği zaman savaş muhtemelen bir vites daha büyütmüş olacak. Bütün bu süreçler daha çok bu çatışmaların içine, savaşın içine Suudi Arabistan'ı sokacak muhakkak. Bu süreçler göründüğü kadarıyla taraflardan, yani Mekke Anlaşması'nın taraflarından şöyle bir duruşla karşılanmadı bu olaylar. Yani henüz daha bir İzmir ittifak oluşum sürecinde, dolayısıyla taahhütlerimizi yerine getirmemiz için kurumsal boyutta tamamlamak gerekiyor bu ittifakı falan demediler taraflar. Yani bir tür yardım etmeye dönük bir şey var. Zaten Pakistanlılar bunu açıkça yapıyorlar. Türkiye'de belli frenle bu işe yaklaşıyor. Belli mesafede soğukkanlı yaklaşıyor. Halen daha tutumu daha net belli olmamış durumda. Ama tahmin ediliyor. Bazı açıklamalardan öngörülüyor ki bu daha çok hava savunma sistemlerine katkı yapma boyutuyla sınırlı kalacak gibi görüyor Türkiye'nin desteğinin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ez cümle. Ya nasıl planlarsanız planlayın bu çatışmayı. Bu çatışmanın sonuçlarının nereye gideceği, bu işin nereye yayılacağı, nasıl bir psikoloji oluşacağı, hangi politik, askeri iklimin oluşabileceği bu çatışmalardan sonra öngörmek mümkün değil. Bir şeyi daha katayım. Ya Türkiye için zaten yanı başında bir savaş var. Daha önce bir savaş başlamıştı. Yani Türkiye büyük bir risk alanında zaten, risk coğrafyasında. Yani uzak ya da yakın tehdit algıları Türkiye için her an değişebilecek durumda. Yani şu anda nispeten uzak bir tehdit algısı içinde ama yani şartlar akşamdan sabaha değişebilir karakterde. Onun için çok dikkatli Türkiye bu konuda, çok ciddi hesap kitap yaparak konuya yaklaşıyor diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası değerli dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durumu merak ederiz. Dün tabii Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Saldırıların hemen ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın İran Dışişleri Bakanı ile görüşmüş olması da tabii oldukça manidar oldu. Bu görüşmeye ilişkinde bir ayrıntı var mı? Basına yansıyan bir kısmı var mı? Bunları da merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ederken, öte taraftan dediğiniz gibi Yemen'le ilgili de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bunun için de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan'ın mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Başta ikili ilişkiler olmak üzere bölgedeki son durum ve Yemen meselesi de tabii ki ele alındı. Yemen meselesinin özellikle müzakereler yoluyla halledilmesi gerektiğini İran tarafı beyanlarda bulundu. Dolayısıyla bu bağlamda böyle bir beklenti var. Ancak şunu da unutmamak lazım ki İranlı yetkililer daha önce ABD'nin saldırılarının devam etmesi süreç içerisinde kendilerinin işte direniş gruplarıyla beraber hareket ederek Babül Mendeb'den tutun Hürmüz Boğazı'na, oradan tutun Hint Okyanusu'na kadar birçok alanı savaş bölgesine dönüştüreceklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla bu ilişkiler birbiriyle aslında ilintili. İran bu noktada kendisiyle diyalog içerisinde olan direniş gruplarını zaten desteklediğini söylemişti ve özellikle Pakistan'ın asker gönderme noktasındaki basında çıkan yayınları çerçevesinde demiştik ki umarız öyle değildir. İşte Müslüman toplumlar birbirlerine karşı savaşmamalı. Bakalım yani bunun etkisi nasıl olacak? Dolayısıyla o ayrı bir şey yani bu alanda. Öte taraftan Muhsin Rıza'yı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amerika Birleşik Devletleri dedi bizim kendilerine göndermiş olduğumuz 7 maddelik anlaşmaya cevap verdi. Ancak bazı noktaları müphem yani belirsiz bıraktı. Bunların mutlaka belirtilmesi lazım. Bu bağlamda bu verdikleri cevap bize yetersizdir dedi. Dolayısıyla Trump'ın da hani işte bizim İran'la çok ciddi gerilimli görüşmelerimiz devam ediyor. Öte taraftan işte 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak olan seçim Netanyahu'nun kaybetme riskine binaen İran'a tekrar saldırması söz konusu. Öyle burada da tabii o tehdit algısı var. Yine Trump'ın

0: biz İran'a seçimden sonra eğer saldırırsak saldıracağız şeklindeki açıklamaları, ama hemen ardından Trump'ın tekrar işte İran bize karşı hazırlıklar yapıyor, ani baskın yapabiliriz, yıkıcı ve bürüyü şekilde. Bu da ister istemez İran'daki askeri noktadaki hareketliliği sürekli teyakkuzda tutuyor. Hı-hı. Ve yetkililer onların yapabileceği saldırılara karşı da biz hazırız. Öte taraftan İran'ın güneydoğusunda bombardımanlarda polis memurları hayatını yitirdi. Belüçler onlara bağlı bir takım yerel örgütler İran güvenlik güçlerine saldırılarda bulunuyorlar. Orada da bir sıkıntı bu bağlamda mevcut. Yine Galip Abadi tekrar seslendi bölge ülkelerine. Amerikan güçlerinin varlığı dedi güvensizliğe neden oluyor. Komşu ülkeler topraklarını saldırganlara vermemeli. Aksi takdirde 12 günde 40 günlük savaşta nasıl cevap verdiysek gene onlara da cevap vereceğiz dedi. Biz komşularımızla kötü olmak istemiyoruz şeklindeki beyanları oldu. Ama bütün bunlar devam ederken sosyal hayat noktasında da İran'da yine festivaller düzenleniyor, kültürel etkinlikler yapılıyor, insanlar bir araya geliyor. İşte son iki günde Tahran'da bütün 31 eyalette bulunan insanların oluşturmuş olduğu renkli görüntülerle burada festival düzenlendi. İnsanlar hem o yörenin folklorlarını dinledi, hem yiyecek içecekleriyle ilgili kendi has mahalli kültürlerini sergilediler. Hayat savaşın gölgesinde de İran'da devam ediyor.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine ilişkin hem de İran'daki sosyal hayata ilişkin gelişmeleri aktardı. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı'yla. Sayın Yazıcı, şimdi Harun Aykaç da ifade etti. Aslında bölge ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmayın ya da Amerika Birleşik Devletleri güçleri ülkenizde ve bölgemizde bulunmasın, biz de huzur içinde, barış içinde, refah içinde yaşayalım gibi bir öneride bulunuyor. Aksi takdirde geçmişte yaptığımız gibi yine Amerikan üslerinin ya da güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alırız minvalinde bir açıklama, bir değerlendirme yaptı. Şimdi bunu artık ne kadar gerçekçi olduğu konusunda iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Körfez ülkeleri, bahsettiğimiz ülkeler işte çok ciddi büyük paralara sahip ama çok kırılgan yönetimler, nasıl bir sosyoloji, onu tanımlamada tabii zorluk çekiyoruz. Çok anlamakta pek mümkün görünmüyor. Şimdi güvenliklerini tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde devretmiş, endekslemiş olan bu küçük Körfez ülkelerinden bahsediyoruz. Hatta buna Suudi Arabistan'ı bile dahil edebiliriz. Onlardan daha farklı, daha büyük askeri kapasiteleri olsa bile bu İran'la tek başlarına mücadele edebilecekleri bir durum değil. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden, bölge ülkelerinin talepleriyle ayrılmak gibi bir niyetinin olacağını hiç sanmıyorum. Zaten hiçbir yönetiminde böyle bir gücünün olduğunu düşünmüyoruz. Hal böyleyken şimdi nasıl bir barış ortamı tesis edilecek? Yani şu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden sonraki süreç için düşünülen şu. Şimdi Beluçların işte İran'ın doğusunda gerçekleştirdiği ayrılıkçı saldırılar gibi farklı saldırılar, işte kara harekatı gündeme gelir mi, daha geniş kapsamlı artık İran rejimi tamamen ortadan kaldırılsın gibi bir duruma evrilir mi bu vaziyet? Şimdi bu da tabii ki hala kaygı verici ve gerçekçi bir mesele diye düşünüyorum. Çünkü İsrail bundan vazgeçmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri de bir şekilde İran'da bu durumu tesis etmek niyetinde. Bölgede hazır buna, ülkelerde var. Bu konuda işbirliği yapabilecek birçok bölgede ülke var. Hal böyleyken böyle bir risk görüyor musunuz İran'a ilişkin, bölgeye

0: ilişkin?
1: Şimdi işin yayılma ihtimali çözülme ihtimalinden daha çok artmış durumda görünüyor. Hı hı. Çünkü şimdi Trump narsist bir karakter, kişilik, mağlup olmaya ve yenilgi duygusuna hiç hazır değil. Yani dolayısıyla bu ciddi olarak asabını bozmuş durumda bu İran'da olup bitenler. Çünkü o aynı zamanda bu konuda yanlış enformasyonla kandırılmış bir adam. Yani silahımızı, topumuzu, tüfeğimizi, uçağımızı götürürüz. Bir hafta 10 gün içinde bu İran sorunu çözeriz diye tuzağa düşürüldü. Şimdi onun da büyük öfkesi var. Yani dolayısıyla buradan bir kendine göre bir zafer çıkarmak istiyor. Onun bir sonucu olarak da seçimlerden sonra daha etkili bir vuruş yapmak arzusunda. Bununla ilgili bütün hazırlıklar yapılıyor. Bütün veriler o yönde. Bölgeye acayip uçak gemisi yığılmış durumda. Savaş gemileri bölgede. Bütün lojistik imkanlar kullanılıyor. Yani diğer taraftan yeni yaptırımlar getirildi. İran boğuluyor. Şu anda dünyaya petrol satamıyor. Ekonomik sıkıntı içeride, sıkıntı daha derinleşiyor. Kriz daha derinleşiyor. Zaten bu arz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir pozisyonda ve bu şeyi Yemen Savaşı'nın yarattığı bu demin bahsettiğim yeni durum ile birlikte yeni süreçte daha etkili bir şekilde Körfez'i, özellikle Suudi Arabistan'ı yeni çatışmaya dahil edebilir ve davet edebilir buna. Yani böyle bir istek içinde olabilir ve Suudi Arabistan'da buna psikolojik olarak hazırlanıyor gibi bir kanaat var bende. Yani davet ettiği zaman geriye durabilirler mi? Siz biraz tasvir ettiniz. Bu ülkelerin hiçbiri milli devlet değil. Hiçbiri milli bir hikayeden gelmiyorlar. Hepsi yapay ülkeler. Tamam. Osmanlı sonrasında sömürgecilerin ihtiyaçlara göre oluşturdukları emirlikler, sultanlıklar. Yani hiçbirinin kendi halklarıyla barışık bir tarafı yok. Zaten ciddi halkı da yok. Yani ciddi bir demografik yapıları da, derinlikleri de söz konusu değil. Bunlar hepsi ana malcı ekonomiler. Yani emirlikler bile o bölgede çıkan petrolün, doğalgazın bir tür himayesini batı altı adına, sistem adına, sömürgeciler adına yapan, çalıştıran yapıların oluşturdukları politik sistemler, emirlikler bunlar. Yani dolayısıyla böyle bir durumda zaten yani daha bağımsız bir tavır takınmaları, işte çok farklı bir yönde kendilerini inşa etmeleri falan, bu emirliklerden, sultanlıklardan zaten beklenmez. O kadar gitmeyelim, Trump ilk dönemde hatırlayın gene ilk ziyaretini seçildikten sonra ilk döneminde nereye yapmıştı? Suudi Arabistan'a. Ne demişti orada? Dedi ki ABD'nin size desteği olmasa siz 15 gün ayakta kalamazsınız dedi. Yani veliaht prensin gözüne baka baka diyen adamdan bahsediyoruz. Şimdiye kadar bu kibar bir adam olmadığı için çok nobran ve açıkça söylüyor.
2: Aslında malumun ilanı.
1: Tabii malumun ilanı. Oysa bunu konuşulmasa da herkes biliyor. Ama bu politik, diplomatik nezaket falan olmadığı için söyleyebiliyor. Biz de böylelikle ifşa olduğu için hadise anlıyoruz. Ya da işte DAEŞ mevzunu düşünün. DAEŞ'i bizimkiler kurdu dedi ya. Obama döneminde Obama'yla Dışişleri Bakanı birlikte kurdular bu DAEŞ'i dedi ya. Mesela bir ülkenin devlet başkanının söyleyeceği bir şey mi kurmuş olsa bile? Ama içerideki politik çatışmalar sebebiyle böyle şeyler Trump'ın ağzından çıkabiliyor. Biz de böylelikle mevzuyu anlıyoruz. Çünkü hiç kimsenin kafası basmadı ama herkes soruna taraf oldu ve mecbur oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Sadece pick-up'lara binmiş, ellerinde makinalı tüfek bilmem ne olan 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi bir araya gelmişler. Irak'ı, Suriye'yi fethediyorlar. Dünya onlarla mücadele edemiyor. Koalisyon kurdular. 49 ülke üye oldu. Obama bunlarla mücadele için 25 yıl süre verdi.

0: Yani ancak 25 yılda bunlarla sorunu çözebiliriz. Yani düşünün, bunlar hepsi birer komediydi. Yani Orta Doğu'yu dizayn etmek için ortalığa yapay parazitler üretip atıyorsunuz. Onlar üzerinden dokuları tahrip ediyorsunuz ve kendinizin müdahalesine uygun hale getiriyorsunuz. Ama hiç kimse ne yapabildi? Yani hiçbir şey yapamadı. Yani sadece bir başka başkanın gelip bundan sonra artık vekil güçlerle değil devletlerle Orta Doğu'da çalışacağız demesine kadar bölgedeki denge değişemedi. Hatırlayın, Türkiye'nin başı ciddi olarak beladaydı. Ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık. Ya onları yeniden bizi dinleyenler hatırlatmaya gerek yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben cümle bir miktar uzattım ama kusura bakmasınlar dinleyenler. Yani Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin vesaire ABD istediğinde, çok istediğinde, yani İsrail'e karşı daha net yanında askeri kapasitelerini kullanarak yer almaları konusunda çok fazla direnebilecekleri kanaatinde değilim ben. İnşallah direnirler, yanılırız vesaire ama yani bu kadar ana malcı bir ekonomi, bu kadar kırılgan politik sistemlerin bunu yapabilmenin imkanı yok. Yani şimdi düşünün, yakın zamanda Suudi Arabistan krize girebilir. Niye? Dünyaya petrol satmakta zorlanıyor. İşte havalanları tehdit altında vesaire. Dünya piyasalarında yatırdıkları paraların belli riskleri söz konusu olmaya başladı vesaire. Yani bu ülkeler petrol satıyor, doğal gaz satıyor. Başka bir şey yok. Bunları satamadıkları zaman bu ülkelerin ayakta kalması, kendilerini yürütebilmeleri gittikçe zorlaşacak.
1: Peki. Devam
0: Bekleyeceğiz,
1: edeceğiz.
0: göreceğiz.
1: Devam edeceğiz Sayın Hocam. Şimdi kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Telefon deyince vatan.

Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Ahmet Kaçmaz, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Yine Ukrayna'da olası seçimlere ilişkin olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir açıklaması var. Eğer Rusya Devlet Başkanı Putin müsaade ederse, Rusya ile 60 günlük tam bir ateşkes olursa Ukrayna'da seçimler gerçekleştirilebilir şeklinde. Şimdi ilk olguyla başlayalım. Bu enerji ateşkesi hangi bağlamda yapıldı, nasıl değerlendiriliyor? Öncelikle bunu merak ederiz.
1: Yani şunu ifade edelim, Trump'ın bu tür çıkışları enteresan geliyor. Dinleyicilerimiz de büyük ihtimalle fark etmişlerdir. Yani hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan bu ateşkesle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı bizim haberimiz yok bundan, bize de bilgi verirseniz tarzında bir çıkış yaptı fark ettiyseniz. Rusya'dan bu konuda herhangi bir açıklama yok şu an itibariyle, ama hani genel anlamda baktığımız zaman bu enerji konusunda daha önce buna benzer bir tecrübe yaşanmıştı. Geçtiğimiz bahar aylarında bir aylık bir enerji konusunda, enerji altyapılarına ve tesislerine yönelik saldırı yapılmayacağı konusunda bir anlaşmaya varılmıştı ve Rusya buna uyduğunu ifade etmişti. Ancak Ukrayna'nın buna uymadığını iddia etmişti. Benzer açıklama da karşı taraftan gelmişti. Ama bir şekilde böyle bir enerjiye yönelik saldırılar konusunda bir süreç yaşanmıştı. Ama Trump'ın bahsetmiş olduğu bu enerji konusundaki saldırmazlık konusunda anlaştılar fikri açıkçası burada dile getirilmedi. Herhangi bir resmi açıklama, bu konuda bir fikir şu ana kadar herhangi bir Rus basınında da çıkmadı, ajanslar da geçmedi, böyle bir şey yetkili bir isimden de duymadık. Ama Rusya buna sıcak bakabilir. Dediğim gibi daha önce böyle benzer bir şey yapılmıştı enerji konusunda. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde bu biraz daha netleşecektir. Ancak Trump'ın duyurmuş olduğu bu enerji konusundaki ateşkes henüz tam olarak buradan bir cevap almış değil diyebiliriz.
0: Peki Siyamet Kaçmaz, Rusya tarafında şöyle bir inanç var mı? Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Rusya temel aktörünün, yani temel muhatabının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu mu düşünüyor? Yani şimdi bu Trump'ın açıklamasına da bakıldığında sanki Amerikalılarla Ruslar bu meseleyi görüşmüş ve Ukraynalılar zaten ifade ettiler bizim haberimiz yok diye. Sanki temel aktör ve Rusya'nın asıl görüştüğü aktör Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. Rusya'daki algı da bu şekilde mi?
1: Aslında ABD'nin bu sonuca varmasını şöyle değerlendirebiliriz. Çünkü ilk olayın çıktığı günden bugüne kadar Rusya herhangi bir şekilde tavrında bir değişiklik yaşamadı. Yani Kremlin 2022'deki ilk gündeki duruşu şu an itibariyle hala aynı. Sadece bir yerde esneklik sağlamışlardı, o da Trump'a Alaska'daki görüşme esnasında. Rusya her defasında biz hala Alaska'daki pozisyonumuzu koruyoruz, sahadaki gerçekliği gördükleri sürece

için özellikle Avrupa tarafından bu sürenin kullanılacağı düşüncesinde. Dolayısıyla bunu kendisi için argümanlar kullandığı Minsk anlaşmalarıyla ilgili olan durum söz konusu. Hatırlayın, Almanya Başbakanı Merkel, biz Minsk anlaşmalarını Ukrayna'ya zaman kazandırmak için kullanmıştık diye bir açıklama yaptı yıllar sonra. Dolayısıyla Rusya ortada böyle bir tablo varken yeniden bir ateşkes noktasına gitmeyi düşünmüyor. Yani geçici bir ateşkese, ancak gerçek ve süresiz ve olayın ortaya çıkışını tamamen ortadan kaldıracak bir ateşkese sıcak bakıyor. Dolayısıyla Zelenski'nin bana süre verin, 60 gün ateşkesine Rusya'nın uyacağını veya kabul edeceğini ben şahsen zannetmiyorum. Zaten onu da gösteriyor. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman da ABD'nin aslında bunu yeni yeni tartışmaya başladığını görüyorum. Rus diplomatların veya siyasilerin yaptığı açıklamalarda, özellikle Trump'ın dün akşamki açıklamasını, hem Kremlin sözcüsü Peskov'un vermiş olduğu cevap çok dikkat çekiciydi. Çünkü Zelenski'nin artık istedik bir durumda doğru karar vermediğini düşünüyor Kremlin. Dolayısıyla böyle bir barış sürecinde gerçekten karşıda muhatabın o olup olmayacağı soru işareti. Zaten 2024'ten itibaren görevinin süresinin bittiğini ve çeşitli bahanelerle seçime gitmeyen taraf olarak ilan ediyor Rusya onu. ABD Başkanı'nın aslında buradaki argümanına destek veriyorum Rusya. Eğer gerçekten sahadaki durumu anlayabilecek birisi gelirse oturur konuşuruz diyor. Çünkü Trump da şunu ifade etmişti: defalarca barış söz konusu oldu, bir noktaya kadar geldi ama Zelenski bunu ilerletmedi ifadesini kullandı. Aslında en çok da Alaska'da yaklaşılmıştı bu olaya. Çünkü orada Putin ilk defa bir esneklik sağlamıştı yapılan açıklamalara baktığımız zaman. Ve sonrasında Trump Washington'a döndükten sonra Avrupa Birliği liderleriyle de görüşmüştü. O görüşme esnasında Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bunlar hepsi aynı anda olmuştu. Ve sonrasında önümüzdeki iki hafta içerisinde üçlü veya ikili bir görüşme ilan etmişti Trump. Fakat sonrasında yine bu görüşme gerçekleşmedi. Hatırlayın, İstanbul'daki imza noktasına kadar gelen görüşmelerde, müzakerelerde de yine aynı şekilde son anda İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'un araya girmesiyle o imza da atılmamıştı. Ve Alaska'nın sonuçlarında da imzaya giderken yine imza atılmamış. Dolayısıyla Rusya bu konuda Zelenski ile gerçekten Trump'ın düşündüğü gibi düşünüyor. İlerlenemeyeceğini ifade ediyor. Seçimler konusunda geçtiğimiz günlerde Eylül ayının 20'sinde biliyorsunuz Rusya Meclis Alt Kanadı Duma'nın seçimleri vardı. Yani biz seçimlerimizi bütün şeye karşı yaptık, sen de yapabilirsin noktasında duruyor ki zaten seçim gününde inanılmaz derecede bir insan hava aracı saldırısı gerçekleşmişti. Rusya bunu da bir kenara not ettiğini ifade etmişti. Dolayısıyla Zelenski'nin geçici bir ateşkes burada karşılık görmeyecektir. Trump'ın bu barışa giden yolun önünde engel olarak gösterdiği Zelenski Rusya tarafından da aynı şekilde görülüyor. Hatta bugün sabah parlamento Alt Duma'nın başkanı Vyacheslav Volodin'in yazılarını okuma fırsatı olmuştu. O aslında Ukrayna'nın kolektif batı tarafından aslında işgal edildiğini söylüyor. Şu an itibariyle Ukrayna bağımsız değil. Kendi politikasını kendi başına üretemiyor. Ve bu batının işine geliyor. Yani Ukrayna'yı tamamen kullanıyorlar şeklinde bir ifade kullanmıştı. Bunun tek nedeni de yönetim olarak gösterilmişti. Çünkü siyasi yönetimin artık işlerini kaybettiği düşüncesi hakim Rusya'da, ama genel anlamda ilk etapta bu dizel yakıta yönelik ABD'nin almış olduğu karar Rusya tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bunu biz gerçekleştirebiliriz. Evet, hazırız buna. Hatta ihracatına yönelik yasak vardı. O da kısmi olarak kaldırıldı Rusya'da. Rusya ABD ile ticari işlerini de yürütüyor aynı anda. Ve bu konuda da en ciddi yaklaşım gösteren de ABD olduğunu düşünerek bu konuda tabii ABD ile konuşuyor. ABD
Trump'ı gördüğümüz kadar

0: kadarıyla Zelenski üzerinde çok fazla etkili olmadığını kendisi de adeta söyledi. Hı-hı. Ben ona şunu söyledim, o bunu yapmadı, onun karşılığında şu anda görüyoruz tarzında konuşmalar yaptı. Dolayısıyla şu an itibariyle konuşabilecek tek ülkenin ABD olduğunu Rusya'da düşünüyor. Avrupa'dan henüz hatta olayın çıktığı günden bu yana hiçbir yol haritası görmedik. Yani bu olayın müzakereyle çözülmesi, nasıl barışa gidileceği konusunda hiçbir argüman görmedik açıkçası. Sadece Rusya çekilsin, Rusya dursun, Rusya bitirsin şeklinde söylemleri gördük. Yani ortaya hadi bir araya gelin, şunları konuşun, ortaya bir şey çıkarın ifadesini görmedik. Dolayısıyla sizin sorduğunuz noktada Rusya konuşacak ülke olarak bu yüzden ABD'yi görüyor.
1: Peki. Sayın Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, Rusya'dan gazeteci Siyamen Kaçmaz son gelişmeleri aktardı. Devam ediyoruz. Son iki dakikamız yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile. Şimdi böyle bir tablo var. Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa ve Rusya arasında sanki cereyan ediyormuş gibi görünüyor. Amerikalılar elini eteğini çekmiş durumda. Arada çıkıp birkaç söylem. Onun dışında çok da bir gelişme yok. Tabii arka planda ne yürüyor onu pek bilmiyoruz ama sanki Avrupa'nın meselesi gibi kaldı görünüyor Ukrayna.
2: Yani ABD açısından zaman çok daraldı, kısaca toparlayalım. Hı. Aslında açıkça söylediği, başlangıçta söylediği yerde Trump. Diyor ki ya bu buraları aldı, yani sizin topraklarınızın %20'sini aldı, hakkıdır da. Yani artık bu çerçeve içinde bir anlaşma yapalım, bu işi tatlıya bağlayalım. Yani Ukrayna'ya verdiği mesaj o. Şimdi Zelenski'nin buna Batı'nın etkisinde yanaşmaması Avrupa'nın etkisinde sinirlendiriyor onu. Ve dolayısıyla bir yandan meseleye her şeye rağmen sahip çıkan, diğer taraftan da Ruslarla görüşmelere devam eden bir ABD var. Bu şey petrol anlaşması vesaire mevzu da dizel anlaşması küçük bir anlaşma değil. Yani seçime hazırlanıyor. Petrol fiyatları ciddi artmış durumda. ABD içinde büyük bir seçim yenilgisi kabarıp geliyor. Dolayısıyla bunu önleyebilmek için kendi piyasalarını rahatlatacak hamleler yapıyor. Üstelik de Rusya için, başkaları için Rusya hakkında önerdiği, getirdiği yasakları, sınırları kendisi bu yolla bir istisna olarak aşmaya yöneliyor demektir. Yani bir ortalıkta şey açısından bir tutarsızlık var Trump açısından. Peki. Vesaire durum esası itibariyle bu. Gelecek haftalarda konuşuruz.
1: Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bugün yorumcu konuğumuzdu. Sayın Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim
1: katkılarınız için. Efendim, ilk bölümü tamamlıyoruz. 9 haberlerinin ardından ikinci bölümde yeniden birlikteyiz.
3: Saat 9. Haberler. Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 3 şoför gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma, dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilisede yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de İpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
4: Reklamlar.
5: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
6: Bu banka benim.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
4: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümde.

0: Ve spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi haftalar. Günaydın ve iyi haftalar, teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu haftanın Süper Lig karşılaşmalarına bakacağız. Şimdi milli takımda teknik direktör değişikliği oldu. Bunları da konuşacağız ama tabii geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. İşte bazı istifalar vardı. İşte Türkiye Hakem Futbol tutuklandı. Federasyonu Başkanı acaba ne yapacak? O da görevi bırakacak mı gibi tartışmalar vardı. İstifa beklentileri vardı. Şimdi ne oldu? Bunu biraz anlamaya ihtiyacımız var.
1: Onun gölgesinde liglere tekrar dönüş tamam. oldu milli takım maçlarından sonra. Fakat izin verirsen şununla başlamak istiyorum. Biz de spor takibi futbol üzerine odaklı olmasında bir anormallik yok. Tabii ki yani bütün dünya aşağı yukarı futbol üzerinden dönüyor. Ya da biz öyle sanıyoruz. Belki de bu şekilde olmasını istemeyiz ya da beklemeyiz. Ya da olsa da fark etmez, olmasa da fark etmez. Öyle diyelim ama. Akşamleyin bir kadın voleybolunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. 2-0 galipti Beşiktaş. Dedim ki Beşiktaş'ın kadro yapısı Fenerbahçe'ye göre daha düşük seviyede. Bir tık daha düşük seviyede. Bu kadar büyük, çok da büyük değil. Bazı takviyeler yaptı Fenerbahçe, tamam kabul. Ama bu kadar 2-0 birden yenik duruma düşmesi ilginç görmüştüm. Maçı 3-2 kazandı Fenerbahçe. Müthiş bir geri dönüş. Voleybolda bunlar oluyor. 2-0'dan 3-2'ye dönüşler. Vakıfbank'ın Eczacıbaşı'nda katıldığı, aralarında yaptığı maçlarda çok fazla dönüşler oluyor. Onu izledim. O da beni vallahi çok sportif anlamda çok keyiflendirdi. Çok mutlu etti. Bunun üzerinden okumak isterim sporu aslına bakarsan. Ama böyle olmuyor. Ne yazık ki başka türlü şeylerle konuşuyoruz. Şimdi lig başladı. Aslında lig başladı. Bak Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında biraz daha görece ama akşamki Beşiktaş maçında da biz hala oynanan oyunu değil hakem hataları üzerinden değerlendirmeleri konuşuyoruz. Yani ve bu değerlendirmeleri konuşmakta bir haklılık payı var mı? Vallahi ciddi ciddi var yani. Öyle sıradan da bir şeyden bahsetmiyorum. Tartışılabilecek, değerlendirilebilecek. Yani Beşiktaş kalecisinin rakip takım oyuncusunun ayağından çekişi var. Yani bayağı tutup çekişi var. Şimdi penaltı, kırmızı kart. Tamam. Bir Beşiktaş pozisyonda bir tokat atma meselesi var. Karşı tarafın hakları anlamında ondan da tabii ki bahsedebiliriz. Ama şunu görüyoruz. Yani iki taraf içinde ama Kocaelispor 2-1 yedikken 2-2 olabilecek ve o Beşiktaş 10 kişi kalabilecek ve önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına Alman milli takımının kalecisi gibi bir kaleciden yoksun. Trabzon rekabetine çıkacak. Durumundan kurtulmuş oluyor. Bu da bir tırnak içinde bir avantaj tabii. Ama diyelim ki Vlahovic'e yanılmıyorsam atılan tokatın karşılığında bir hakem hareketi olsa oradan belki başka bir sonuca evrilecek. Öbür sonuçlar, davranışlar ortaya çıkmayacak. Bunların hepsi olabilir. Buradaki tartıştığımız şey bu VAR meselesi. Şimdi İspanyol VAR çok da iyiymiş de şuymuş da buymuş da. Neden vermiyor ya da neden verilmiyor ya da neden yok sayılıyor? Bunları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunları anlamak için bu hakemin, hatta MHK'nin, olmayan MHK'nin ve dahi federasyonun ilgili yetki bölge kişilerin bu konuyla ilgili halka aydınlatması gerekiyor. O ayak çekmeye bu şey niye pozisyonu devam ettirdi ve herhangi bir karar verdirmedi. Muhtemelen açıklıyorlar ya VAR kararlarını. Oralarda bir şeyler demeye çalışacaklardır. Fakat çok ikna edici, çok kabul edilebilir bir nokta olmayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda şöyle söyleyeyim. Beni ikna edemezsiniz arkadaş yani. Sonuçta bu alemin içinde yıllarca yaşayan, kendi adıma söyleyeyim, hakem seminerlerini bir dönem, yani 20 yıldan fazla hiçbir şeyini kaçırmadan izleyen bir gazeteci olarak konuşuyorum bunu. Tamam, kurallar değişiyor, oynanıyor, değişik kararlar artık daha farklı çalınıyor, şudur budur ama izliyoruz, takip ediyoruz, bunların farkındayız. Bunların farkında olarak bütün olan biteni izliyoruz. Dolayısıyla hala daha yeni dumanı üstünde bir sürü olay yaşanmış, O olay, yaşanan olaylar

0: üzerinden bir şeyleri konuşacakken, konuşuyorken yine dön dolaş aynı noktaya gelmek insanın asabını bozuyor. Canını sıkıyor. Yani. Asap bozma demeyeyim de. Canını sıkıyor. Şimdi bu işin şu andaki görünen yaşadığımız sıcak tablosu. Şimdi bir futbol federasyonunun başkan vekili istifa etmiş. Bak. Yönetim genel sekreteri istifa etmiş. Yönetim kurulu üyelerinden istifalar var ve her an bu istifa sayısı artabilir. İki, Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanmış. Merkez Hakem Kurulu'nun ve Futbol Federasyonu'nun tırnak içinde prens muamelesi yaptığı hakem tutuklanmış ve çok ikna edici görünüyor şeyler, açıklamalar. Hani kimseyi yargılamadan mahkum etmek gibi bir şey haddimiz olamaz da. Ama nasıl şey olur ya, böyle şey olur mu? Bu verilerle birisi tutuklanır mı diyeceğim bir şey değil benim bu. Ama yargılanacak ve buradan bir sonuç elbette
1: maddiyat çıkacak. Maddiyat boyutuyla ilgili olan kısımdan efendim bahsediyoruz.
0: Masak boyutuyla ilgili olan
1: masak kısım. Raporu.
0: Yani evrakta sahtecilik bilmem ne, onlar da işte. Ama daha çok çok büyük 130 milyon liralık bir para trafiğinden bahsediyoruz. Onunla alakalı olarak. Bunlar tabii ki yargılanacak ama totalde ya da sonuç itibariyle hakemin tutuklanmış, bir hakem daha tutuklanmış, yardımcı hakem. Şimdi böyle bir tabloda MHK başkanı Allah'tan o istifa etti, daha fazla kaldıramadı olan biteni. Fakat federasyon niye direniyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum.
1: Şimdi federasyon başkan vekili Mecnun Okyatmaz'ın ifadeleri de aslında oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi nepotizme dikkat çekiyor ve bir akraba kayırmacılığı olduğunu söylüyor ve doğrudan aslında isim de veriyor. Şimdi yani bu kadar artık hani tırnak içerisinde zan altında kalıyorsa bir yönetim, yani olması gereken nedir? Bunu kamuoyu yani 28, aslında uzunca bir süredir 28. konuşuyor.
0: Toplam üye sayısının yarısından fazlası ayrılmış senin yanından. Şimdi yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu iyi bir insandır. Hatta söylemlerinin önemli bir kısmının altına da imza atarım. Bunu da söyleyebilirim. Fakat ortaya karşısına konan tablo karşısında şunu diyebilir. Yani ben şimdilik el çekiliyorum süreçten. Bütün bu süreç tırnak içinde de yargılansın, değerlendirilsin. Buradan çıkan sonuca göre yeniden bir genel kurula gidelim. Ben tekrar aday olurum. Eğer ikna olursa delegasyon, o zaman tekrar seçer. Ama olmazsa da seçilmem diyebilir. Bunu demiyor. Yani bu hani bazen siyasette de çok fazla karşılaşıyoruz. Başka işlerde de çok fazla karşılaşıyoruz. Yani nedir o? Bırakmıyor. Yani ayrılmıyor. İstifa etmiyor. Ama bir şey var ortada. Yani rahatsız edici bir şey var. Ve kamuoyunun önemli bir kısmı bu konuda mutabık, bir şey olduğunun farkında. Ve biz futbolu uzunca bir süreden beri hiçbir şekilde güzel yanlarıyla, doğru yanlarıyla, izlenebilir yanlarıyla, heyecan yanlarıyla falan konuşmuyoruz. Tam tersi başka boyutlarıyla konuşuyoruz. Güvenmiyoruz. Bak şunu demiyorum. Çok kötü futbol oynuyoruz. Böyle de futbol oynanır mı? Şuna bak, bu kadar milyon euroluk insanlar, bunların karşılığıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir görüntü içerisinde sahada. Dört maçı üst üste kaybettik. Onu konuştuk gerçi de. Hani bunun üzerine odaklanarak yoğunlaşmıyoruz. Başka şeyler üzerine odaklanarak yoğunlaşıyoruz. Nerede kim ne yaptı? Hangi maçta acaba manipülasyon oldu da biz bilmiyoruz. Yani bunlar da konuşuluyor, konuşulmuyor değil.
1: Şimdi yani şundan bile herkes emin değil. Yani önemli bir maça hangi hakemin atanacağı konusu bile bir spekülatif bir duruma dönüşüyor.
0: Yani bir hakem, MHK başkanıyla hakem pazarlığı yapar mı Allah aşkına? Yani şu gelsin, bu gelsin, onu isterim, bunu isterim. O olmazsa olmaz, bu olmazsa olmaz şeklinde bir konuşma yapabilir mi? Bu cesareti nereden alıyorsunuz? Ve bu kamuoyuna da yansıdı şimdi. Hani bunun izahını nasıl yapacaksınız? Şimdi bu yaşanan bir boyut. Diğer yaşanan boyutta milli takım teknik direktörüyle ilgili çok yoğun bir algı çalışması medya üzerinden, daha doğrusu medyada olduğu iddia edilen bazı tipler yüzünden diyeyim. Hepsi medya mensup olarak görmüyorum. Hı. Yani eski futbolcu kendi penceresinden bir değerlendirme yapıyor da, yani ben onların çoğunun ölçü olmadığını kanaatindeyim. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Bu noktalardan da bakıldığında yoğun bir algı çalışması da oldu. Oradan üst üste mağlubiyetler olunca bir yol ayrımına gidildi. Ama yol ayrımına giden ekip, yani çoğunluğunu kağıt üzerinde olan ama varlığının karşılığını kaybetmiş bir ekip yönetim. Yani onların Montella ile yollarımız ayrılıyor şeklinde bir bakış açısıyla ortada olması ya da kamuoyuna açıklama yapması ve icrada bulunması bence yanlış ve sakat bir iş. Bu bir. İki, Montella bize çok yararlı oldu mu? Yararlı oldu. A ligine kadar çıktık. Orada patinaj yapıyoruz. Ama ilerleyen maçlarda belki son oynayacağımız Belçika maçıyla elde edeceğimiz bir 3 puanla A liginde kalma noktasında bir sürecin içine de girebilirdik. Fakat çok sabırsız bir şekilde de yapılıyor ama oyuncularla teknik direktör arasındaki bağın koptuğuna ilişkin de çok fazla bir şey var. Spekülatif açıklamalar var. Doğru mu eğer mi? Yani o konuları sosyal medya üzerinden okumaktan bıktık usandık, öyle söyleyeyim. Sürekli bunun üzerinden okuyoruz. Bir de böyle ellerini kollarını açarak, hükürerek, böyle bağırarak, çağırarak bir görüş ortaya attığını sanan bir güruh var yani. O güruh etkiliyor kamuoyunu. Evet ya, doğru diyor filan noktasında çabucak geliyorsunuz. Öyle bir durum yok yani. Daha sağlıklı, sağduyulu ve dikkatli bir şekilde bunların izahına ihtiyaç var ama nedense bundan bir nemalanma ya tanıklık ediyoruz. Net ifade ediyorum bunları. Hiç sağını solunu bükmeden, hı hı, ifade ediyorum. Şimdi peki geldik ikinci, üçüncü boyuta. Nedir o? Şimdi yeni teknik direktör kim olacak? Kim seçecek? Mevcut yönetim seçemez. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Rakamsal olarak seçme hakkına sahipler. Evet, şu anda eğer başka istifalar olmazsa. Ama hani olmaz ya bazen. Bu olmaz, böyle şey yapılır mı dersin. Onun gibi bir durum söz konusu. Ve onun gibi bir durum söz konusu olduğu için yeni gelecek olan yönetimin seçmesi gerekir. Yani bu, bunun şeyi bu, etik görüntüsü bu. İki,
1: yani gelecek olan kişi de bunu düşünür.
0: Tabii canım. Şimdi iki diyeyim tekrar. Ya bir sürü bizim eski futbolcuların ismi geçiyor. Eski teknik direktörlerin ismi geçiyor. MHK başkanlığı için eski MHK başkanları ya da yönetim kurulu üyelerinin ismi geçiyor. Ya şu memlekette adam mı yok Allah aşkına ya? Sağdan say 3 kişi, soldan say 3 kişiyle bizi oyalıyorlar. Sanki sanıyoruz ki yeniden ooo bak şimdi işte geldi, işte Serdar Tatlı gelecek, her şey düzelecek. Alakası yok, uzaktan yakından. Yani bunun gibi. Ama başka isimler bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. İsterseniz bulunabilir, istemezseniz bulunmaz. Öyle bir istekleri varmış gibi de pek görünmüyorlar. Ama zaman içerisinde hayatın akışı bir yerlere getirecek elbette ki diye MHK için söylüyoruz. Milli takım teknik direktörü için de yapmayın Allah aşkına ya. Bunlar bakın kişisel görüşüm şey Can. Arda Turan'ı falan boş verin, yapmayın, gözünü seveyim. O kendi işini yapsın ama Türkiye'de bıraktığı izlenim çok hatalı ve çok yanlış ve çok yaralayıcı. Şimdi öyle bir şey olduğu takdirde çok ağır laflar edilecek. Ben biliyorum, burada ben de edeceğim o lafları. Ne olduğuna ilişkin. Halbuki orada sessiz sakin bir şekilde Şaktar'da şu anda teknik direktörünü yapıyor. İyi işler de yapıyor mu? Yapıyor. Takdiri şayan mı? Tamam, takdiri şayan. Ama milli takımın simgesel karşılığı başka bir şey. Simgesel karşılığında defonuz olmayacak, tamam mı? Defonuz olmadan bu işlere talip olabilirsiniz ya da size teklif edilebilir, bu şekilde götürebilirsiniz. Bu defolarla bu iş olmaz. Fatih Terim olmaz. Şenol Hocam olmaz. Hiçbir olmaz, anlatabiliyor muyum? Ama başka bir isim, bana sorarsan yabancı isim de olabilir. Yani illa yerli isim olması şart değil. Ama yerli isim olduğu takdirde onun adamı, bunun adamı, onun evladı, bunun evladı. Ben zaten onun ayakkabı numarasını da hiç beğenmiyordum. 42 olur mu? 43 olması lazım. İşe varıncaya kadar konuları götürecekler. Kaşın üstünde gözüm var diye, hani gözün üstünde kaşın var deriz ya. Bunun gibi şeyler sürekli olacak, bitecek. Bunlardan da arınmamız lazım, kurtulmamız lazım. Başka bir seçim yolu bulmamız lazım. Ama onu yeni yönetim, yeni insanlar, yeni yöneticilerin yapması gerekir. Bu şu andaki mevcut olan bitenle sağlıklı bir sonuca hiçbir şekilde ulaşabileceğimizi sanmıyorum. Eşittir dediğin zaman vallahi kaotik bir ortam, tekrar başa döndük öyle söyleyeyim.
1: Şimdi geçtiğimiz sezonlarda yabancı hakem uygulaması yapılsın, yabancı var gelsin dendi. Şimdi girişte ifade ettiniz. Yabancı var var, iyi bir var olduğu ifade ediliyor ama hala böylesi pozisyonlar geliştiğinde yine bir güvensizlik tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi bunun sebebi ne, yine yönetimle mi?
0: Ne biliyorsun? Ne söyleyeyim ben sana? Şimdi varın ortaya çıkışındaki temel nokta 4 kategoriydi. 4 başlıktı. Bu 4 başlık dışında olan şeyler varı ilgilendirmeyecek şekilde tanımlandı. Ama bak, Dünya Kupası öncesinde varın resmi olarak da çalışma alanı genişletildi. İkinci sarı karta karışma, kornere karışma vesaire gibi. Burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Her ülkenin aşağı yukarı, ama tabii futbolun çok belirgin bir şekilde altı çizerek söylüyorum bunu. Uygulamalarda karşımıza çıkan kararlarda değişik değişik boyutlarla karşılaştığımız anlar oldu. Karışık bir cümle oldu, toparlayayım şöyle. Yani her ülke kendi içtihatını yaratmaya başladı. Her ülke kendi kararlarına göre, kendi futbol mentalitesine göre, bakış açısına göre bir var hikayesi yazmaya başladı. Biz de dahil olmak üzere. Yani biz de faul olduğu zaman bile futbolcu eliyle televizyon işareti yapıyor. Diye git bak diyor. Bir de söylüyor bunu hakim. Onu da söylemek de yasak aslında. Şimdi buralardan bakıldığı zaman o içtihatlar gelen yabancı hakemin ülkesinde, benim görüşüm budur. Eğer ne olmuş canım, çekerse çeksin ayağından şeklinde basitleştiriyorum ve çok basitleştiriyorum öyle söyleyeyim. Algılanıyorsa buraya da onu uyguluyor. Ama burada o olmuyor.
1: Standart yani
0: biz öyle
1: olmuyor.
0: Bakmıyoruz. Penaltı kardeşim bu, bir de kırmızı kart, sen ligin kaderiyle oynuyorsun şu anda diyoruz. Dolayısıyla ama yerle varı da koyduğunuz zaman ortaya, oraya bu kimin adamı? Bu işte Beşiktaş'ın adamı. Bu Galatasaray'ın adamı, bu Fenerbahçe'nin adamına dönüyor iş. Öyle dönünce de bu sefer başka bir kaos ortaya çıkıyor. Yani neresinden baksak saçma sapan bir sürece girdik diye düşünüyorum. Bundan çıkmamız lazım ama bakalım.
1: Biz futbolu konuşalım. Bunları bir kenara bırakamıyoruz pek tabii ya.
0: Ama bunlar futbolu etkiliyor, o yüzden konuşuyoruz.
1: Şüphesiz. Şimdi yaklaşık bir 12 dakikamız var.
0: Oo, iyi varmış.
1: Evet. Karşılaşmaları konuşalım. Dün akşam Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci yarı biraz zorlandı gibi bir görüntü vardı ama liderlik yarışında Beşiktaş önemli bir avantaj elde etti. Kayıpsız ilerliyor.
0: Şu anda lig ikincisi durumda. Birinci Galatasaray. Amedspor milyaraya girerken üçüncüydü. Fenerbahçe'nin de 3 puanla ve Trabzonspor 3 puanla kapattığı haftada birbirlerine yakın devam ediyorlar. Hatta lig arası verildiği zaman liderle 9. arasındaki puan farkı 3'tü. Yani bu pek kolay, Süper Lig'de görünen pek kolay görünen bir şey değil. Birincilikte görünüyor bu. Çok göründüğü oldu. Birincilik değişik bir alan da. Ama Beşiktaş'ın şöyle diyeyim. Bu İtalyano'yla bir harekete girdi mi? Girdi. Ama Kocaeli Spor da sonuçta ortaya koyduğu futbolla, dirençle, oyun planıyla, ki çok eksikleri vardı, öyle çıktılar sahaya. Bir oyun planı koyuyorlar ortaya. Bunun karşılığında bir biçimde aldılar. Hani 2-1 iken 2-2 noktasındaki spekülasyona bir biçimde katılırım. Ne olurdu? Belli olmaz tabii. Kalan sürenin de makul bir süre olduğunu düşünürsek, orada 2-2 dahi olsa yine Beşiktaş'ta yine gelişebilecek skorda olabilirdi. 10 kişi kalması çok fazla etkili olmayabilirdi. Ama ilk yarısı hareketli, oldukça hareketli. İkinci yarıda İtalyan'ın dediğine göre sırtım çok ağrıyordu demiş. Gittim içeriye sıcak duş aldım demiş. Yani çok yorulmuş adamcağız. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Perşembe günü şeye çıkacak, Avrupa Kupası maçına çıkacak. O zamana kadar inşallah kasları gevşer, rahatlar ve de bir herhangi mazeret ortaya koymaz. Ama şöyle diyeyim. Beşiktaş derli toplu bir direnç gösteriyor. Bunda hiç tereddüt yok. Ancak şunu da ilave etmeliyim. Hani sadece kendi tarafınızdan yontmanın çok alemi yok. Sonuçta size de hata yapılıyor ama rakiplerinize de hata yapılıyor. Toplam bir bakış açısı sergilemekte fayda var diye düşünüyorum. Selçuk Şahin de o da hakemlerden yana şikayetçi. İlk yarıda iyi niyetli değillerdi şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Ama Kocaeli Spor'da eğer bu şekilde bak, Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın, bu Selçuk İnan'ın yaptıkları açıklamalar hep böyle dikkat çekici, sağduyulu ve futbola katkıda bulunan açıklamalar olarak görüyorum. Öyle diyebilirim. Bunlar büyüyecekler tabii. Recep Uçar da genç. Genç dediğim tabii çok gençlik olarak bahsetmiyorum da. Ama Türk futboluna katkıda bulunma potansiyeli İlhan Palut gibi yüksek olan teknik direktörler. O yüzden umutla beklemekte fayda var. Bu akşam da Eyüp Göztepe'ye karşılaşması olacak. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Fenerbahçe'ye bakalım.
0: Gelelim.
1: Fenerbahçe'de galip geldi. Onun çarşamba günü Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
0: Şimdi Aston Villa maçı her ne kadar Aston Villa beraber bitirmiş ise de şeyi, Fenerbahçe'de şöyle bir görüntü oluştu. 3 gol ama 2 tanesi son 10 dakika içerisinde oyuncu değişiklikleriyle, İrfan Can'ın ve Oğuz'un oyuna girmesiyle oluşan pozisyon. Oyuna müdahale anlamında eleştiriler aslında çaktırmadan oluyor İsmail Kartal'a. Yani şöyle diyeyim, 3-0 olmasa İsmail Kartal eleştirilirdi. 1-0 bitse dahi eleştirilirdi. Fakat 3-0 net bir skor. Dolayısıyla buradan bir aman aman bir eleştiri şeyi gelmiyor. Kendisi de mutlu. Beden dili öyleydi görüntülerde. Oyuna müdahale konusunda geç mi kalıyor şeklinde daha çok odaklanan bir görüntü var. Recep Uçar maç sonunda yaptığı açıklamada aslında kendilerinin de iyi olduğunu ve oyuna pozisyon üretme anlamında ve Fenerbahçe'yi etkileme anlamında etkili olduklarını dile getiren açıklamalarda bulundu. Tamam, sonuçta 3-0'lık bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Evet, Fenerbahçe için en çok söylenen şey oyunun bütününde hakim bir görüntü elde etmiş olmaması. Şöyle diyeyim, rakamlar birbirine çok yakın rakamlardı. Yani topla oynama %50-50 ama topla oynama tek başına ölçü değildir diye düşünüyorum. Fakat yine de bir biçimde bu maç için topa sahiplik anlamında Rize Spor'un da çok altta kalır bir tarafta olmadığını söylemek adına önemli diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe bunu en azından yol kazasına uğramadan kazanmayı başardı. Çünkü ligin gidişatını aralarında yapacakları karşılaşmalar belirleyecek diye düşünüyorum. Büyüklerden bahsediyorum. O başlarda elde edecekleri sonuçlar yukarıda kalıp kalmayacaklarını, şampiyonluk mücadelesinde nerede olup olmayacaklarını belirleyecek puanlar olacak ya da durumlar olacak diye düşünüyorum. Israrla iyi oynamadığı, bazı oyuncuların düşük performansta olduğu ama bazı oyuncuların da çok etkili olduğu noktasında bir görüş birliği oluştu. Kazanmayı başardı, yoluna devam ediyor. Çok çok gürültülü patırtılı bir ortam içerisinde değil Fenerbahçe şu anda. Aston Villa'ya karşı kazanıp kaybetmek çok fazla umurlarında mı, bundan da çok emin değilim. Niye böyle bir algı demeyeyim de bir bakış açısı kamuoyuna sunuluyor? Onu da bilmiyorum. Çünkü sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar her kupada, her pozisyonda iş yapmak isteyerek sahaya çıkarlar. Yani Aston Villa kalsın, sonuçta işte ligdeki maçımıza bakalım mı diyecekler. Böyle şey olur mu? Yani sonuçta bu da bir ekonomi. Tabii. Ciddi ekonomi, büyük paralar.
1: Bir imaj göstergesi.
0: Yani çok tabii. Büyük bir prestij. Hani Galatasaray'da işte Barcelona ile oynayacak. Gücü yetmez. Olur mu? Geçen sezonlarda ne işler yaptığını hepimiz tanıklık ettik. Ama Galatasaray içeride biraz başka, dışarıda biraz başka bir görüntü sergiliyor diye ifade edebilirim. Yani öyle söyleyeyim ama Fenerbahçe'nin çok büyük bir kağıt üstünde kaygısı yok. Hepsinin tek ortak kaygısı ekonomi.
1: Galatasaray'a bakalım. Kasımpaşa karşısında son dakikada bulduğu gollerle 3-1 galip geldi. Şimdi orada da Osimhen meselesi. Osimhen uzunca bir süredir sakattı. Dönüş yaptı. O girdiğinde Galatasaray 10 kişiydi. o girdikten sonra daha farklı bir, yani bu tabii gözle görülebilir bir değişiklik oldu. Bu bilmiyoruz tabii, yani Osumi'nin performansıyla mı ilgili yoksa yarattığı böyle bir psikolojik durumla mı, algıyla mı ilgili, ondan pek emin değilim ama.
0: Önemli bir laf bu. Neden diyeceksin? Bir yazı okudum Osimhen'le ilgili. Osimhen aslında tırnak içinde, ama bu tırnak net tırnak içinde. Atfedildiği gibi bir oyuncu potansiyeli ve gücü olmadığını ifade eden cümle.

0: Kelimeler vardı burada. Ve bu yüzden de Avrupa'da ama aman alalım hemen gelsin biz onsuz olmaz şeklinde bir talebinin oluşmadığını içeren bir yazıydı bu. İsmini hatırlamıyorum, kusura bakmasın eğer bizi dinliyorsa şu anda. Eğer böyleyse, böyle bir gerçeklik varsa tartışılabilir. Ama Osimhen topla olan ilgisi, topu sahaya yansıtma becerisi, pozisyona girme becerisi, son anda topa son vuruşta etkisi, katkısı yani birinci sınıf. Sonuçta biz bunu izliyoruz. Hani şunu diyemeyiz ki bu nasıl da oynuyor canım, işte tesadüfen top geliyor kenarlardan, ortalar geliyor, alıyor, bitiriyor işi diyemeyiz yani. Tam tersi, iş yapar bir görüntüde. Hani önceden biraz şeyini eleştirdik, biraz değil bayağı eleştirdik, saha içindeki agresifliğini ve ona karşı kart gösterilmemesi gibi keyfiyetleri. Fakat şimdi nasıl bir süreç işleyecek onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Var. Galatasaray'ın neye ihtiyacı yok biliyor musun? Şu kendini yere atan oyunculara ihtiyacı yok yani. Buradaki bütün mesele bu, çok kötü atıyorlar. Ve bu çok belirgin bir şekilde. Şimdi milli takımda şu Barış Alper'in adı bimlendi yani 3 maçta. Çok kötü görüntüydü. Hiç mutlu olmadık. Biz böyle bir oyuncu profilini istemiyoruz ki. Sahada mücadele etmesine saygı duyuyoruz. Evet, doğru, ama artık yani yansıttığı tablonun çok kabul edilebilir bir yanı olmadığını kabul ediyoruz artık.
1: Bu maçta Barış peki nasıl buldunuz?
0: Hareketli ama yine aynı Barış'tı. Yani hareketli, aynı Barış'tı. Hani galip durumdalarken penaltı pozisyonunda aslında sebebiyet verdi. Fakat çalınmadı. Müdahale edilebilecek bir pozisyon değildi VAR tarafından. Bunlar gereksiz, öyle söyleyeyim. Osimhen üzerinden okursam, Osimhen Galatasaray'ın her halükarda en önemli oyuncularının başında geliyor ve psikolojik etkisi çok yüksek. Onun pozitif etkisi takımın bütününü etkiliyor. Bir de şuna yaşadık. Torreira meğer kırmızı kart görebiliyormuş. Onu da görmüş olduk.
1: Peki Barcelona maçı var.
0: Barcelona maçı
1: akşam.
0: Zor bir maç, öyle söyleyeyim. Niye zor bir maç? Barcelona'ya karşı direnç gösterir mi Galatasaray? Elbette gösterir. Yani daha öncelerinde olduğu gibi. Sadece Barcelona'nın formda olmasıyla doğru orantılı bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir ama direnecek ve elinden geleni yapmaya çalışacak tabii ki.
1: Ama oyun tarzı da sanki Galatasaray, yani genel olarak Türk futboluna böyle bir ters geliyor. Bir acizlik içinde kalınıyor. Bunu milli maçlarda da gördük. İspanya'ya karşı hani oyunda da. Yani Barcelona'dan ziyade Real Madrid'le sanki daha mücadele edilebilir gibi geliyor bana.
0: Seni bugüne kadar hiç bu kadar iyimser görmemiştim diyeyim. Oyuncu kalitesi olarak baktığınız zaman bir dünya şampiyonundan bahsediyoruz tabii. Sonuçta oranın içerisinden, Barcelona'nın içinde bulunan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar debelenirseniz debelenin, o gün çok gününüzde olmanız gerekiyor. Yani tıkır tıkır makine gibi işlemeniz gerekiyor. İşleyebilir mi? Galatasaray Avrupa Kupası maçlarında bunu işletiyor. Bu sefer de işletir umarım. Ama sonuçta bir maçlık bir işten bahsetmiyoruz sonuçta. Bir turnuvadan
1: Tabii.
0: bahsediyoruz. Orada alabileceği hangi sonuç olursa olsun telafisi olan bir müsabakadan bahsediyoruz. Ama seyir zevki olarak tabii ki Barcelona'yı izlemekten mutlu oluruz. O ayrı bir şey. Hani skor olarak da en azından şerefli mağlubiyetlerden bahsetmiyorum. Aman ha, böyle bir şey değil. Böyle kabul edilebilir bir skorla ayrılmak, beraberlik gibi en azından yararlı olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz
0: de teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: Katkılarınız için. Efendim spor yazarı Lütfü Özel bizimleydi. Son olarak ve bitiriyoruz. Efendim bugün programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör Cemal Kamacı. 1943'te Trabzon'da doğan Kamacı, 1958'de İstanbul Fatih Spor Kulübü'nde başladığı boksa Fenerbahçe'de devam etti. 1962'de milli takıma seçildi. Ringlerde adeta fırtına gibi esen Cemal Kamacı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul ve Ankara'daki turnuvalarda çok kez birincilik kürsüsüne çıktı ve Balkan şampiyonasında 2 kez ikinci oldu. 1967'de profesyonel boksa adım atan Kamacı, iş insanı Hasan Cansız'ın desteğiyle Avusturya'ya gitti. Avrupa'da ilk zamanlar zorlansa da yumruğunun gücünü kısa sürede tüm kıtaya duyurdu. Avrupa ve Amerika'da çıktığı müsabakalarda ringi rakiplerine dar etti. Avrupa şampiyonu Fransız boksör Roger Zami ile 1972'de İstanbul'da çıktığı unvan maçında adeta tarih yazdı ve Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör unvanını aldı. Çıktığı 79 profesyonel maçta hiç nakavt olmayan ve kariyeri boyunca tam 4 kez Avrupa şampiyonu olan Cemal Kamacı, Türk sporunun altın sayfalarındaki yerini aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklamlar.
7: Arkası yarın.

0: Hindistan'a bir geçit. 6. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Aziz Köksal Engür, Adela Funda Postacı, Hasan Özgür Erkekli, Fielding Enis Fosforoğlu, Bayan Muğur Tülin Oral, Uşak Murat Derya, Polis Müfettişi Ahmet Açıkgöz, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Thornton Abdülkadir Günyaz, McBride Metin Belgin.
1: Hindistan'da yerli halk İngilizlerin kendilerine karşı kaba davranışlarından çok rahatsızdır. Genç Hintli doktor, yaşlı Bayan Moore ve oğlunun nişanlısı Adele ile tanışır. Onları kolejin müdürü Bay Fielding ve bir Brahman profesör olan Godbo ile birlikte Malabar mağaralarında pikniğe davet eder.
2: Burada biraz durabiliriz isterseniz. Çok yoruldunuz siz.
3: İyi olur.
2: Çok mu yoruldunuz? İsterseniz dönelim Bayan Koyestet.
3: Hayır Doktor Aziz. Buraya kadar geldik.
2: Evet. Neredeyse geldik sayılır. Çok düşünceli görünüyorsunuz.
3: Evet. Düşünüyordum. Size daha önce de söz etmiştim ya. Yapacağım evliliği düşünüyordum.
2: Evet.
3: Herhalde karşılaşacağım sorunlarla baş edebilirim. Ronnie, Bay Hislop da yardımcı olur. Biraz sağduyu ve iyi niyet birçok şeyi çözümleyebilir.
2: Tabii.
3: Ama yine de Hindistan'a geldiğimden beri şu dağlara tırmandığımız, o yankıları duyduğumuzdan beri hep düşünüyorum.
2: Ne düşünüyordunuz Bayan Koyestet?
3: Aşk hakkında düşünüyordum. Size kişisel bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii.
3: Siz evliydiniz öyle değil mi?
2: Evet, evliydim.
3: Onunla evlendiğiniz zaman karınızı seviyor muydunuz?
2: Biz evleneceğimiz güne kadar birbirimizi hiç görmedik. Her şeyi ailelerimiz ayarladı. Onun yüzünü yalnızca fotoğrafta görmüştüm.
3: Peki ya aşk?
2: Ben bir erkektim. O da bir kadın.
3: Evet.
2: Ve çok gençtik.
3: Evet anlıyorum. İsterseniz yola devam edelim artık.
2: Nasıl isterseniz.
3: Doktor Aziz. Hı? Hiç birden çok karınız oldu mu?
2: Hayır. Benim için bir yeterli. Elinizi verin isterseniz.
3: Evet.
2: Evet. İşte geldik.
3: Evet. Oh, ne çok mağara.
2: Değil mi? Dilediğinize girin.
3: Şuna bir bakayım.
2: Ben de sonra gelirim.
3: Nasıl isterseniz.
2: Şanlıurfa yolundan bir araba mı geliyor? İyi göremiyorum, çok uzakta. Bayan Koyestet. Hasan.
4: Efendim sahip.
2: Sen gördün mü hangi mahalleye girdi İngiliz bayan?
4: Şunlardan birine girdi sahip.
2: Tamam ama hangisi?
4: Bilmiyorum, şunlardan biriydi.
2: Dikkat etmeliydin. Senin görevin bu. Bayan Quested. Neredesiniz Bayan Quested? Bayan Quested. Burada yok. Seslenin Bayan Quested. Bayan Quested. Burada da yok.
4: Aman Tanrım. Kayboldu.
2: Hasan bağır, sen de bağır. Bağır.
4: Bayan Quested. Bağırmanın bir yararı yok sahip. Bir Marabar mağarası kendi sesinden başka ses duymaz.
2: Sakin olmalıyım. Bayan Quested kaybolmamıştır. Belki de biz görmeden dışarı çıkmıştır. Gelen arabayı o da görmüştür, değil mi? Kendi başına aşağı inmiştir.
4: Aman Tanrım.
2: Ama ya eğer kaybolduysa? Mahvolurum ben. Mesleğimi yitiririm. Onurumu yitiririm. Konumumu kaybettim. Bayan Quested! Hayır, aşağıya inmiş olmalı. Bu ne bu? Bu Bayan Quested'in dürbünü. Mağaraların birinin giriş tünelinde düşürmüş. Tamam, o da buralarda olmalı. Bayan Quested! Yok. Şu dürbünü alayım ben. Ah, sapı kopmuş. Kendi başına aşağıya inmiş olmalı. Aa, işte orada. Deli gibi düşe kalka arabaya doğru iniyor. Kim o arabadaki kadın?
4: Sahip, bak buraya doğru bir adam geliyor.
2: Kim o gelen? Bay Hislop mu? Aa, hayır değilmiş. Bay Fielding bu. Bay Fielding! Bay Fielding, buraya bakın, ben buradayım. Bay Fielding. Bay Fielding, size ne kadar ihtiyacım var bir bilseniz.
5: Aziz, treni kaçırdığım için çok özür dilerim. İstasyonda Bayan Derek'le karşılaştım.

0: Bana siz neden Marabar'a gitmediniz diye sordu. Treni kaçırdığımı anlayınca da buraya kadar beni arabasıyla getirmek nezaketini gösterdi. Ben de sizle buluşabilmek için hemen tırmanmaya başladım.
1: Ah, çok iyi, çok iyi Bay Fielding.
0: Bayan Quested önden indi galiba.
1: Herhalde Bay Fielding. Ben de iniyordum.
0: Hadi gel Aziz. Çok susadım.
1: Bay Fielding, sizi gördüğüme ne kadar memnun oldum bilemezsiniz.
0: Ben de dostum, ben de.
1: İşte Bayan Moore orada. Gölgede dinleniyor. Bütün bunlar onu çok yordu. Sevgili yaşlı kadın.
0: İyi günler Bayan Moore.
2: Bay Fielding, Bayan Quested'i gördünüz mü?
0: Hayır, ben daha yeni geldim. Yolda Aziz'le karşılaştım. Bayan Quested nerede peki?
2: Bilmiyorum.
0: Bayan Quested'i nerede bırakmıştın Aziz?
1: Aşağıya doğru iniyordu son gördüğümde. Arabadaki hanımın yanına gitti sanırım.
0: Bayan Derek'in yani. Beni buraya o getirdi de.
3: Bayan Derek, Bayan Quested'la birlikte Chandrapur'a doğru yola çıktılar sahip. Beni de size haber vermem için gönderdi.
0: Chandrapur'a mı? Bir yanlışlık olmasın. Bayan Derek yol boyunca piknikten söz edip duruyordu. Chandrapur'a dönmek için hiçbir acelesi yoktu. Herhalde Bayan Quested'ın bir acelesi olmalı.
2: Adela'nın mı? Onun acelesi olduğunu hiç görmedim.
0: Yukarıda bir şey mi oldu Aziz?
1: Yo.
0: Bayan Quested niçin böyle birdenbire Bayan Derek'le gitti?
2: Peki ama Doktor Aziz, onunla birlikte değil miydiniz? Hiç anlamıyorum.
1: Ben de öyle. Ben mağaranın dışında kalmıştım. Geriye döndüğümde uşağım onun hangi mağaraya girdiğini anımsamıyordu. Ben de bütün mağaralara baktım. Bakın bunu buldum. Onun dürbünü bu. Galiba üçüncü mağaradaydı. Sonra da arabanın sesini duydum. Koştum. Tepeden Bayan Quested'in arabaya bindiğini gördüm. O İngiliz hanımla birlikte gittiler. Hepsi bu. Abi de şu dürbün.
2: Ama onun sağ salim arabaya bindiğini gördünüz öyle değil mi?
1: Evet. O ve Bayan Derek arabaya bindiler. Sonra Bay Fielding geldi. İşin gerçeği ben Bay Fielding'de konuşurken hanımların ne yaptıklarına dikkat etmedim.
2: Umarım hasta filan değildir.
1: Ama hasta filan olsa bana söylerdi öyle değil mi? Ona yardım edebilirdim.
0: Evet, akla yakın olan bu.
1: Canınız sıkıldı değil mi Bay Fielding? Başka şeylerden söz edelim. Bayan Quested sanırım aklını esini yapan bir hanım. Neyse canım, ben aldırmam böyle şeylere. Ne yapalım, neşemizi kaçırmayalım bari.
0: Aziz, tabii canım sıkılır. Bence çok büyük bir nezaketsizlik yaptılar. Bayan Quested'ın sizi böyle ortada bırakıp kaybolmaya hakkı yoktu. Bayan Derek de onu alıp götürmekle aynı kabalığı yaptı.
2: Ben de aynı düşüncedeyim Doktor Aziz.
1: Bayan Moore, gününüzü berbat ettim. Kendimi hiç bağışlamayacağım.
2: Oh, rica ederim. Asıl biz sizin gününüzü berbat ettik. Ama bence artık gitsek iyi olacak. Ben eşyalarımı toparlayayım.
0: Söylesene Aziz, bu pikniğin sana kaça mal olduğunu hesapladın mı?
1: Şşşt, aman orasını hiç sormayın Bay Fielding. Yüzlerce rupi. Korkunç bir rakam. Dostlarımın uşakları beni soyup soğana çevirdiler. Yalnızca şu fil yeter. Mübarek sanki altınla besleniyor.
0: Ah Aziz, ah. Hiç bu işe kalkışmayacaktın.
1: Canım ne yapalım? Dostlarım için feda olsun. Para gittiği gibi de gelir. Eğer para gitmezse ölüm gelir. Bu yararlı Urdu atasözünü duymuş muydunuz?
0: Ha.
1: Duymadınız değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü şimdi ben uydurdum.
0: Benim atasözüm de şu Aziz. Biriktirilmiş her kuruş kazanılmış bir kuruştur. Sizler böyle davranmaya devam ettiğiniz için Büyük Britanya İmparatorluğunu silkip atamıyorsunuz üzerinizden.
1: Büyük Britanya İmparatorluğunu silkmek mi? Bu kirli işi neden ben yapacakmışım? Bu politikacıların işi. Benim mesleğime burunlarını sokmadıkları ve bana kaba davranmadıkları sürece onlarla bir alıp veremediğim yok ki benim.
0: Hayır, var. Baksana, İngilizleri pikniğe çağırıyorsun.
1: Bu piknik İngilizlerle ya da Hintlilerle ilgili değil. Bu dostlar arasında bir gezi.
2: Ben hazırım. Gidelim mi?
1: Elbette Bayan Moore. İzninizle. Hasan! Hasan hadi toparlan hadi. Gidiyoruz. Kalkın hadi.
0: Aziz'in bir suçu yok. Herhalde başka bir şey oldu.
2: Elbette başka bir şey oldu. Yeni gelenler için burası çok tehlikeli bir yer.

0: Doktor Aziz. Doktor Aziz. Doktor Aziz. Benim için çok acı ama sizi tutukluyorum.
1: Neden söz ediyorsun sen?
0: Size bilgi veremem efendim.
1: Bu bir cevap değil. Tutuklama emrini göster.
0: Affedersiniz efendim. Bu koşullar altında izne gerek yok. Ama isterseniz polis müdürüyle görüşebilirsiniz.
1: Tabii görüşeceğiz. Hadi gel Aziz. Ama herhalde saçma sapan bir hata yapıldı.
0: Doktor Aziz, lütfen benimle gelir misiniz? Cezaevi arabası sizi bekliyor.
2: Ya.
1: Tanrı aşkına dur. Hiçbir zaman suçlu gibi davranma. Gel polis müdürüyle konuşalım.
2: Ama çocuklarım, onurum, adım.
1: Hiçbir şey olmayacak Aziz. Geliyoruz Bay Müfettiş.
3: Bu da ne?
4: Yok bir şey. Hadi gel anne, araba bizi bekliyor.
3: Ama Bay Fielding'le Doktor Aziz'in kompartmanı bu.
4: Gidelim anne, gidelim lütfen. Buradan çıkar çıkmaz sana her şeyi açıklayacağım.
3: Ne oluyor? Ne oluyor?
4: Anne gidelim, ben ne yaptığımın farkındayım.
3: Onlarla konuşmadan buradan gitmem.
4: Hadi yol açın lütfen, yol açın. Bir dakika.
1: Hadi gel koluma gir. Ben de seninle geliyorum.
5: Bay Fielding, Bay Fielding.
2: Lütfen, lütfen Bay Fielding. Lütfen beni bırakma.
1: Buna zorunluyum, merak etme. Mümkün olan en kısa zamanda seni bulurum.
4: Anne lütfen hadi gidelim.
3: Ben gitmiyorum. Korkunç bir şey oluyor. Evet. Korkunç bir şey oluyor.
1: Kesinlikle olanaksız. Soytarılık bu.
6: Korkarım değil.
1: Peki ama bu suçlamayı kim yapıyor?
6: Bayan Derek. Zavallı kızı dağlarda kaçarken gözleriyle görmüş. Perişan haldeymiş.
1: Bayan Quested, Doktor Aziz'i kendisine tecavüz etmekle mi suçluyor?
6: Evet.
1: Çıldırmış olmalı.
6: Uyarınıza teşekkürler.
1: Özür dilerim efendim. Ama bu suçlama korkunç bir yanlış anlaşılmadan ileri geliyor. 5 dakikada çözüme ulaşır.
6: Bunun yanlış anlaşılmayla bir ilgisi yok. Bu ülkede 25 yıldır yanlış anlaşılmayla sonuçlanan hiçbir olay görmedim ben. İngilizler, Hintler konusunda hiç yanılmadılar.
1: Öyle mi dersiniz?
6: Zavallı Ronnie, annesini götürüyor. Ben buraya sırf sizin için geldim. Bu gece kulüpte bir toplantı olacak. Bu konuyu konuşacağız. Bilmiyorum siz de gelecek misiniz şimdi? Siz kulübe öyle pek sık uğramazsınız da.
1: Kesinlikle geleceğim efendim. Benim için bu kadar zahmete girdiğiniz için teşekkür ederim. Acaba sorabilir miyim, Bayan Quested'ın sağlık durumu nasıl şimdi?
6: Çok kötü. Sanırım şok geçiriyor. Ben şimdi çıkıyorum. Soruların varsa Savcı McBride'e sorabilirsin.
1: Teşekkür ederim efendim. Evet, anlatır mısın McBride? Neler oluyor?
7: Bayan Derek'le Bayan Quested bir saat önce istasyona geldiler. Bayan Quested çok berbat bir durumda görünüyordu. Üstü başı yırtılmıştı. Kan revan içindeydi. Her yanında çürükler ve çizikler vardı.
1: Evet. Nasıl olmuş bu?
7: Aziz kızın peşinden mağaraya girmiş. Ona yakın ilişki kurma teklifinde bulunmuş. Bayan Quested ona dürbünüyle vurmuş. Adam kızın elinden dürbünü çekip alınca sapı kopmuş. Derken kız dışarı fırlayıp tepeden aşağı koşmaya başlamış. Aziz'in üstünü aradık. Dürbün cebinden çıktı.
1: Peki Bayan Quested başka bir şey söylemiş mi?
7: Mağaradaki yankılar korkutmuş onu.
1: Bu sinirlerini mi bozmuş?
7: Onu fazla sorguya çekemedim. Durumu uygun değildi. Keşke bu Marabar mağaraları tepesiyle birlikte yerin dibini boylamış olsa. İnsan onları kulüpte uzaktan görünce tümüyle zararsız sanıyor.
1: Evet.
7: Sanığın avukatları Hamidullah ve Mahmud Ali tutuk evinde onunla konuşmak için izin istediler. Ben de izin verdim.
1: İyi yapmışsınız. Peki Bayan Derek ne anlatıyor?
7: Bayan Derek arabasıyla giderken yukarıdan taşların düştüğünü fark edip arabayı durdurmuş. Tepeye baktığında Bayan Quested'ın deli gibi aşağıya koştuğunu görmüş.
1: Yanında kimse yok muymuş?
7: Hayır, kız yalnızmış. Bir kaktüs çalılığına takılmış. Bayan Derek ona yardım edip kızı kaktüslerden kurtarmış. Böylece büyük bir iyilik yapmış ona. Çünkü kaktüsler zehirli olabilirdi.
1: Sonra?
7: Sonra onu arabaya getirmiş. Kız yerli şoförü görünce uzak dur benden, uzak dur diye bağırmaya başlamış. Bayan Derek de şoförünü size haber vermesi için kampa gönderip arabayı kendi kullanarak onu Şanlıurfa'ya kadar getirmiş. Bence çok akıllıca davranır.
1: Bayan Quested'ı görebilir miyim?
7: Pek sanmıyorum.
1: Neden?
7: Çünkü kimseyle görüşebilecek durumda değil. Kendisi doktor denetiminde. Ateşi var. Üstelik kaktüs iğnelerinden ötürü zehirlenme tehlikesi de geçiriyor.
1: Onu mutlaka görmeliyim.
7: Onu neden bu kadar görmek istiyorsunuz?
1: Ona emin olup olmamak.

0: olmadığını soracağım. Bunu yapanın Aziz olup olmadığını.
1: Bayan Derek de bunu ona sorabilir. Kendisi hemşiredir. Biliyorsun, zaten gece gündüz onunla birlikte kalıyor.
0: Aziz'e inanan birinin bunu sormasını istiyorum.
1: Bu neyi değiştirebilir ki?
0: Kızın çevresi Hintlilere güvenmeyen ve onları sevmeyen insanlarla dolu.
1: Ben ortalığı karıştırmak istemiyorum. Ama bana sorarsanız önümüzdeki günlerde bu durum daha da çirkin bir hal alacak.
0: Bence de öyle. Peki Aziz'i görebilir miyim?
1: Bu mahkemenin emriyle olabilir.
0: Kime başvuracağım?
1: Başyargıçla konuşacaksınız.
0: O dürbünden söz ettiğiniz zaman bir an bocaladım. Ama düşünsenize, bu doğru olsa hiç dürbünü cebine sokup getirir miydi Aziz?
1: Bence bunu yapabilir. Çünkü Hintliler biz İngilizlere benzemez. Sen bir İngiliz gibi düşünüyorsun. Hintlilerin psikolojisi çok farklıdır. Kadına daha az değer veriyorlar. Ceplerini araştırdık. Arkadaşından gelen bir de mektup bulduk.
0: Onun özel mektuplarını dinlemek istemiyorum.
1: Bu mektup nasılsa mahkeme huzurunda okunacak. Bizim saygıdeğer genç doktorumuz Kalkuta'da neler yapıyormuş acaba?
0: Hadi canım. Siz böyle şeylerle genç bir insanı suçlayabilirsiniz ama ben asla.
2: Evini araştırdık. Gizlilerinden başka bir şey yok. Yatağının altında şunu bulduk.
1: Açık saçık dergiler. Çok güzel Hak.
2: Teşekkürler efendim. Bir de bunu bulduk.
1: Kadın fotoğrafları.
0: Bu Aziz'in karısı.
1: Siz nereden biliyorsunuz?
0: Bu fotoğrafı bana göstermişti. Ölen karısının resmi bu.
1: Anlıyorum. Pekala, rapora bunları da ekleriz. Akşama kulüpte görüşürüz. Vali Turton hepimizi çağırdı biliyorsun.
0: Evet biliyorum. Şimdi izninizle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Ekran başında geçirilen saatler uzuyor, gerçek hayat algısı kayboluyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'ın 9-15 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı araştırma dijital içeriklerin çocukların zihinsel süreçlerinden sosyal ilişkilerine kadar uzanan etkilerini ortaya koydu. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, BelgeNet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüse arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı, 3 şoför gözaltına alındı. Yeni haftada yurt geneli yağışlamanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilise'de yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: soralım bakalım.
1: Gıda okuryazarlığı nedir? Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda mühendisi Emir Geylani'ye sorduk.
2: Gıda okuryazarlığı, diğer adıyla diyebiliriz ki gıda etiketi okuryazarlığı, bir tüketici için bir gıda ürünü satın alırken o gıdanın içeriğinde neler olduğunu, ne için üretildiğini, nasıl üretildiğini, hangi amaçla üretildiğini, bunu tükettiği zaman beslenmesine nasıl etki edeceğini, olumlu ve olumlu anlamda, muhafaza koşullarının ne olduğu, bu gibi bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde ürünü satın almasını amaçlayan bir süreçtir. Tabii bunun için de sadece bu yetmez, asgari düzeyde o gıda ürününde olması gereken bazı bilgiler yer alması gerekiyor. Bu gıdanın kimin ürettiği, hangi şekilde üretildiği, hayvansal ürünler için son tüketim tarihi, bitkisel ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi ne oldu? Özel bir muhafaza koşulu var mı? Bu muhafaza koşullarının ne olduğu? Alerjen uyarısı var mı? Hangi tarım üretim modeliyle, organik mi? İyi tarım uygulamaları mı? Yoksa konvansiyonel tarım şeklinde bir üretimle mi üretildiğini? Bu bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde satın alma süreciyle ilgilidir. Çünkü biz tüketiciyiz. Sağlığımız da doğrudan bir şekilde tükettiğimiz ürünlerle ilgilidir. Bağışıklık sistemimizi desteklemede tükettiğimiz gıdaların önemli bir fonksiyonu vardır. İhtiyacımız olan gıdayı en iyi şekilde nasıl seçebiliriz? Ancak etiketi doğru okuyarak. Çünkü biz gıda etiketini bir kişinin kimlik kartı gibi değerlendiriyoruz. Nasıl bir kuruma gittiğiniz zaman herhangi bir işlem, resmi işlem yaparken adınızı söylemeniz kafi gelmiyor. Kimlik kartınızı istiyorlar. Orada anne adınız, baba adınız, TC numaranız gibi bilgiler var. Biz gıda etiketini de gıdanın kimlik belgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu gıdayı kim üretmiş, nerede üretmiş, hangi tarihte üretmiş, muhafaza şartları nelerdir, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir, içindekiler kısmında neler var, bunlar beslenme referans değerleri nelerdir? Bu bilgiler gıdanın kimlik belgesi. Vatandaşın da ihtiyacı doğrultusunda o gıdayı en doğru şekilde seçebilmesi hakkı olarak değerlendiriyoruz ve bu yüzden de önemlidir. Bilinçli bir tercih yapması da önemli bir ögedir.
0: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Artrit Günü. Belli bir yaş üzeri hastalığı olarak bilinirken benzeri pek çok sağlık sorunuyla ayrımı kolay yapılamayan artrit nedir? Bu özel gün eklem iltihabı ve romatizmal hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 12 Ekim tarihinde kutlanıyor. İzmir Şehir Hastanesi romatoloji uzmanı Doçent Doktor Mete Kara konuğumuz olacak. Ağrısız ve fonksiyonel bir yaşam sürmek mümkün mü? Hareket edin deniliyor ama ağrırken nasıl yapacağız?

0: Ne kadar ağrı için ne kadar hareket gerekiyor? Peki her yaşta bu mümkün mü? Neler yapılmalı? Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Artrit Günü ve konuğumuz stüdyomuzda İzmir Şehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Sayın Mete Kara. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Şimdi artriti bir tanımlayarak başlayalım mı? Duyuyoruz. Pek çok insanın bu sorunla yaşadığını biliyoruz ama tam olarak ne oluyor bedende de artrit gibi bir sorun yaşanıyor?
1: Şimdi artrit aslında tek başına bir hastalık değil. Kısacası eklemin iltihabı diyebiliriz. Hı hı. Ama bunu yapan yüzden fazla bir hastalık var. Artrit sadece bunların genel bir tanımlayıcısı. Eklemi döşeyen bazı hücrelerin iltihaplanmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu yaşlanarak da olabiliyor ki daha çok kireçlenme dediğimiz bir durum. Bazen bağışıklık sisteminin dengesi bozuluyor. Hastanın kendi vücuduna, kendi dokusuna, kendi bağışıklık sistemi zarar verebiliyor. Bazen oralarda gutta olduğu gibi kristaller birikebiliyor. Bazen de mikrobik durumlardan olabiliyor. Bunu yapan yüzden fazla hastalık var. Hı-hı. Hepsi birbirinden farklı ama birbirine benzer ortak özellikleri de eklemde ağrının, şişliğin, hareket kısıtının, hassasiyetin olması.
0: Hı-hı. Yani belli bir yaşın üzerindeki bir hastalık diye biliniyor genel olarak ama orada daha yoğun, daha yaygın görülmesine rağmen aslında öyle değil anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle teşekkür ederim bunu da sorduğunuz için. Bu çünkü yanlış bilinen bir kanı. Hani romatizmal hastalıklar yaşlıların bir hastalığıymış gibi düşünüyor. Hayır, her yaşta olabilir. Çocukluk çağında da olabilir. İlerleyen yaşlarda da görülebilir. Hatta bazı hastalıklar daha gençlerde daha sık gözüküyor. Burada yüzden fazla hastalıktan bahsettim. Benim annem de bir romatizma hastası. Büyüklerimizde böyle bir benim anneannemin babaannemin ellerinde şekil değişikliği vardı, romatizması vardı dedikleri kuvvetle muhtemel kireçlenme dediğimiz osteoartrit. Hı hı. Ama bunun dışında da gençlerde de görülebilen çok fazla romatizmal hastalıklarımız var.
0: Hı hı. Peki artrit nasıl ayrılıyor? Mesela kireçlenme ya da fibromiyalji ya da başka hastalıklar. Yani nasıl bu tanı konuluyor?
1: Aslında bunların hepsinin ortak özelliği ağrı olması. Hı hı. Artritte böyle bir eklemde ağrıyla beraber kısıtlılık, özellikle sabahleyin kalkınca tutukluluk, böyle bir şişlik, hassasiyet mevcut. Hani bu aynısı kireçlenmede de var ama kireçlenmede tutukluk dediğimiz sabah kalkınca hareketsiz kalma hissi, tutukluk hissi, elleri, eklemleri kullanamama hissi daha kısa sürer. Hı. Ve ilerleyen yaşlarda kiloya bağlı tekrarlayan travmatik işlerle daha fazla olur. Hı hı. Ama fibromiyalji dediğimizde ise hastada gerçekten yaygın bir vücut ağrısı vardır. Sabah kalktığında dinlenememiş, uykusunu alamamış, gezici, her tarafını ağrıtan, bazen daha fazla şiddetlenen, bazen daha rahat eden, diğer ağrılardan daha farklı bir ağrı var. Ama onlarda ortak özellik hepsinde ağrı olmasıdır. İltihaplı romatizmanın ağrısı ise daha çok sabahleyin kalkıldığında yarım saatten fazla süren ellerini kollarını açamama, hareket edememe, bardak kalem kaşık tutamama gibi durumlardır. Hı hı. Hani bunların hepsinde ortak nokta ağrıdır ama türleri, karakterleri farklıdır.
0: O zaman belirtileri biraz daha detaylı konuşabilir miyiz?
1: Tabii,
0: artrit ne gibi belirtiler veriyor?
1: Tabii şimdi bu artrit dediğimiz genel bir kavram demiştik. Özellikle iltihaplı romatizmal eklemlerin artriti dediğimiz hastalıklarda daha çok tutukluk olur, katılık olur, ağrı olur, hassasiyet olur, şişlik olur. Ne demek istiyorum? İşte geceleyin yattınız, sabah kalktınız. Kalktığınızda hareketsiz kalmaya bağlı, belki iltihaplı hücrelerin eklemde birikmesine bağlı olarak eklemde bir tutukluk, şişlik, hassasiyet olur. Hı hı. Sabah kalktığınızda bir 30 dakika kadar sürebilecek, daha da uzun olabilecek bardak tutamamak, kalem tutamamak, kaşık tutamamak, düğme ilikleyememe gibi bir katılık, rahatsızlık hissi olur.
0: Ama bu birden başlamıyor herhalde. Yani bir anda mı oluyor 30 dakika bir bardağı tutamamak?
1: Tabii bunların büyük bir kısmı aslında sinsi bir süreç. Hastaya sorsanız kesin bir tarih diyemez. Ama dedim ya başlangıçta yüzden fazla artrit yapan hastalık var diye. Bunların bir kısmında evet hani ani başlayabilir. Özellikle mikrobik artritlerde hani eklemde böyle bir aniden gelişen kızarıklık, şişlik, hassasiyet varsa o bizim için acil bir durumdur. Evet. Bu tarzda olan hastaların aynı gün bir hekime başvurmasına fayda var. Ama genellikle bu iltihap duramazmalar daha sinsi başlar.
2: Sözünüzü böldüm, kusura bakmayın.
1: Yok yok, estağfurullah.
2: Bunun dışında belirtiler?
1: Hastalar sadece eklem yakınmasıyla da gelmezler. Biz hastaların tanısını koyarken böyle bir çocukluk çağında olan şeylerden, aile öyküsünden tutun da işte cildinde, eklemlerinde, iç organlarında, kan sayımlarında birçok ipucu aramaya çalışırız. Eklem hastalıkları sadece eklemle sınırlı olmaz. Cildinden gözüne, kulaklarından akciğerlerine, böbreğine kadar birçok yerde bir tutulum yapabilir. Semptom vermemiş olabilir. Bizler onu saptamak için bazı şeyler sorarız. Onların hepsi bir araya geldikten sonra da kafamızda bir şeyler şekillenmeye başlar.
2: Az önce sebeplerinin neler olabileceğinden bahsettiniz. Çok fazla hastalık buna sebep oluyor dediniz ama kimler risk altında diye sorsak, kimler daha dikkatli olmalı?
1: Şimdi romatizmal hastalıklarda iltihaplı olmayanların en sık göreni osteoartrit, kireçlenme. Bu yaşın getirdiği bir süreç. Yaşlanmanın getirdiği abartılı bir süreç. Bunun yanında bu kiloyla, tekrarlayan travmatik işlerle artabilir. Ailesinde romatizma olanlar evet bir miktar risk altında ama ailesinde olduğu için kendisinde olacak diye bir şey dememiz çok doğru olmaz. Yine bizim ispat edebildiğimiz, gösterebildiğimiz şeylerden bir tanesi sigara kullanımı. Maalesef sigara birçok romatizmal hastalığın tetikleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ağızdaki bazı bakteriler bunları tetikleyebiliyor. O yüzden hani ağız bakımı, dişlerdeki çürüklerin tedavisi de bunların koruyuculuğu açısından bizim açımızdan oldukça önemli oluyor. Hastaların kilo alması, düzensiz, dengesiz beslenme. Bunlar da romatizmal durumları tetikleyebilecek hadiselerden birkaçı.
2: Yaş konusunda her yaşta olabiliyor.
1: Her yaşta olabiliyor. Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar. Bazı romatizmal hastalıklar bazı genç yaşlarda daha sık gözüküyor. Bazı hastalıklar da işte gut atakları gibi daha çok ilerleyen yaşlarda görebiliyoruz ama artık günümüzde biraz bu paketli ürünlerin fazla tüketimi, glukoz içerikli şeylerin fazla tüketimine bağlı olarak daha genç yaşlarda da görmeye başladık. Onun verileri de artık iyice karışmaya başladı.
2: Nasıl korunabilir kişiler artritten ya da romatizmal hastalıklarda?
1: Bu tam olarak artritin tipine göre değişiyor. Hani örnek verecek olursak hastada ailesinde osteoartrit dediğimiz ellerinde kireçlenme var, şekil değişiklikleri var. Hani ailesinde olması bir risk faktörü yaratıyor. Bunu değiştiremeyiz ama tekrarlayan travmatik işlerden kaçınmak, işte ideal kiloya yaklaşmak.
2: Sürekli kilo alıp vermek sıkıntı.
1: Sıkıntı, ekleme binen yükün artması azalması biraz sıkıntı. Egzersiz yapmamak, sedanter dediğimiz böyle bir sadece işte masa başı kalıp yiyip içip tırnak içerisinde hareketsiz kalıp yatmak bu riski arttırıyor. İşte gut hastalığı mesela beslenmeyle ilişkili olan şeylerden bir tanesi. Bu bizim için beslenmeyle alakalı, kilo vermek, dengeli beslenmek bizim için önemli. Bir de bunun dışında özellikle sigarayı bırakmak, diş bakımımıza özen göstermek, enfeksiyonlardan korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bu rehberlere bağlı aşılamalara uymak, enfeksiyonları tetiklediğini bildiğimiz için bizim için koruyuculuk açısından önemli.
2: Aslında genel olarak sağlıklı yaşam dediğimiz.
1: Aslında evet, kesinlikle.
2: Galiba. Bunun dışında yapılacak ekstra bir şey yok herhalde.
1: Yok, sadece hani bazı şeyleri engelleyemeyiz ama en azından bir semptomumuz, bir yakınımız olursa da ya yorgunluktandır, fazla çalışmışımdır deyip geçiştirmemek de gerekir. Aslında en önemli şey erken tanı koyabilmek.
2: Tanı aşamasını ve sonrasını, tedavisini, bu süreci bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. Bu artrit yüzden fazla yapan hastalıktan bahsettik. Biz sadece artritler için değil, bütün hastalıklar için aslında tanıyı hastadan öykü alarak başlarız. Hani bu eklemin ağrısı ne zaman başlamış, nasıl başlamış, nereleri tutmuş, onu artıran, azaltan faktörler nelerdir? Bununla beraber eklem dışına başka yakınmaları oluyor mu? Cildinde bir şey çıktı mı? Gözünde kuruluğu var mı? Ağzında yaralar çıkıyor mu? Beli ağrıyor mu? Ailesinde neler var? Kan değerlerinde bozukluklar var mı diye biz bunları bir sorgularız. Kafamızda bir şeyler şekillendikten sonra da hastayı muayene ederiz. Hastanın muayenesinde gerçekten ağrısı eklemdeki hücrelerin iltihabından kaynaklanıyorsa farklıdır. Eklem dışı yapılardan kaynaklanıyorsa farklıdır. Sonra kafamız yine bir şeyler şekillendikten sonra da bunları netleştirmek için bazı testler isteriz. Laboratuvar testleri olabilir, radyolojik görüntülemeler olabilir. Bunların hepsinin toplamında da bir tanımız kafamıza belirir.
2: Tanı konulduktan sonra tedavi süreci nasıl işliyor?
1: Tedavi sürecinde hani bizler şu an eskilere göre çok çok daha şanslıyız. Hı hı. Eskiden iltihap travmatizmalarda deformitesi olan hastaları çok daha fazla görüyorduk. Artık bunları çok daha az görüyoruz. Bu hem erken tanı konulmasıyla hem de artık etkili tedavi seçeneklerinin elimizde olmasıyla mevcut. O yüzden hastalarda normalde iltihap travmatizma tanısı koyduğumuzda bu eğer bir bağışıklık sisteminin dengesiz çalışmasından kaynaklanan bir durumsa bunu dengeleyebilecek, bağışıklık sistemini baskılayabilecek bazı romatizma ilaçlar veriyoruz. Bunlar yetmezse daha üst basamak tedavilere geçip bizim biyolojik tedaviler ya da hedef yönelik tedaviler dediğimiz onları verebiliyoruz. Hı-hı. Hastanın etkinliğine göre de bu ilaçların dozlarını, günlerini değiştirerek tedavilerini planlıyoruz. Bunun dışında hastada atıyorum gut artriti vardır. Onda da hastanın belli bir kilo vermesini, hayat tarzının değişikliğini sağladıktan sonra da hastada ideal kiloya geldikten sonra egzersiz yapmasını tavsiye ederekten onu kontrol altına daha az belki medikal tedaviyle alabiliyoruz. Hı hı. Bazen de osteoartrit gibi bu kireçlenme durumlarında ne kadar ilaç versek de verelim bazı süreçleri engelleyemiyoruz. O yüzden de onlar da fizik tedaviden oldukça fayda görüyoruz. Egzersiz yapmalarını, hayat tarzını değiştirmelerini öneriyoruz. Bu tamamen artritin tipine göre tedavisi değişiyor. Ama iltihap travmatizmal hastalıklarda tedavi konusunda bir 20-30 yıl öncesine göre çok çok çok daha şanslıyız.
2: Tıp genel olarak böyle bir durumda bu bizim için şans. Ama tabii ki tedavi oluyorum diye herhalde çok da boş vermemek gerekiyor. Dikkat etmesi gereken noktalar var hastaların.
1: Tabii biz tedavi başladıktan sonra hastalarda çok dramatik yanıtlar alıyoruz. Dramatik yanıt alınca da hasta bir anda o ağrılı durumları unutup ilacı bir anda kesiyor. Ama unutuyor ki aslında ilaç aldığı için iyi. Hı-hı. O yüzden ilaçları kontrolsüz bir şekilde kesilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biz hastalarımızı takip aldıktan sonra belli periyotlarda sürekli görmek isteriz. İlacın dozunu değiştirebiliriz. İlacın periyodunu değiştirebiliriz. İlacı iyi gidiyorsa azaltıp kesebiliriz. Bu tamamen klinik gidişe göre, hastaya göre değişecek bir durum. O yüzden hani ilacı hastaların kendi kendine birden kesmesini kesinlikle tavsiye etmeyiz. Bu en sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Hı-hı. İlaç aldığı için iyi olan bir hasta ilacını kestiği için tekrar kötü hale gelebiliyor.
2: Şimdi genetik yanından biraz bahsettiniz az önce. Genetik olarak varsa daha çok risk altında hastalar dediniz. Bu ne kadar etkili?
1: Aslında biz bütün romatizmal hastalıklar için şunu diyebiliriz. Genetik zeminde tetiklenen çevresel faktörlerle gelişen hastalıklar. Tabi burada genetik zemin derken bunu biraz açmak lazım. Hani tek yumurta ikizleri bütün DNA yapısı aynı bile olsa tek yumurta ikizlerinde çıkan bir hastalığın aynısı kardeşinde olmuyor. Yani bu tek başına genetiğin yeterli olmadığı anlamına geliyor. Ama şunu da biliyoruz. Ailesinde bazı risk faktörleri olanlarda bazı hastalıkların daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden hani hastanın özellikle bize geldiğinde aile öyküsünden bahsetmesi çok da anlamlı olacak. Çünkü o hastalığın ihtimalinin, gelişme ihtimalinin artına işaret eder. Bizim hastalıklarımız bir süreçtir. Hepsi aynı anda olmaz. Bir semptomu önce, diğer semptomu daha sonra, başka bir semptomu da çok daha sonra olabilir. O yüzden biz takip programını alarak bu hastalardaki genetik yatkınlığa göre takip edebiliriz.
2: Şimdi olur ya ellerimizde böyle eklem yerlerinde bir kütletme ihtiyacı. Herkesin kafasında sorudur bu. Artritle ilişkili mi bu?
1: Bu soru da bize çok sık soruluyor gerçekten. İşte kütletiyorum romatizmam var, kütletiyorum romatizmaya iyi gelir mi gibisinden. Bununla ilgili de gerçekten çok fazla çalışma yapılmış ama ispat edilmiş, herhangi bir kanıtlanmış iltihap yapıcı bir durumu yok. Aslında o kütletme dediğim şey hani eklemdeki basınç değişimine bağlı olarak bir hani gaz kabarcıklarının oluşması. Hani hasta bunu yaptığında ilerleyen zamanda osteoartrit dediğimiz kireçlenme gelişmesini gösterecek herhangi bir kanıtımız yok. Ama bunu yaptığında hastada eklemde şişlik oluyorsa, şiddetli ağrı oluyorsa, bununla birlikte bu hasta bunu yaptığında böyle bir sürtünme hissi, takılma hissi oluyorsa evet orada bir sıkıntı vardır. Hı-hı. Hani sadece kütletme olarak geçiştirmeyelim. Kütletmenin yanında olan şeyler bizim için çok daha önemli.
2: Bir farklılık olduğunda da hisseder
1: tabii
2: kişi.
1: Tabii eğer hastada ağrı oluyorsa, şişlik oluyorsa evet bu sadece kütletme değildir, başka bir şeyler olabilir.
2: Hı hı. Cinsiyetler arasında risk farklı mı? Kadınlarda ve erkeklerde?
1: Normalde iltihap travmatizmal hastalıklarda bu bağışıklık sisteminin dengesinin bozulup vücudun kendi kendine zarar verdiği bağ dokusu hastalıkları, otoimmün hastalıkları daha çok kadınlarda görüyoruz. Ama bazı hastalıklar, gut gibi hastalıklarda erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bu hastalık üzerinde değerlendirmekte fayda var. Ama maalesef kadınlar burada biraz daha riskli gibi oluyor. Hı hı. Ama erkeksiniz, yaşınız genç, ailenizde romatizmal hastalık yok. Bu sizde hastalık olmayacağı anlamına da gelmiyor.
2: Şimdi sürekli konuşuyoruz, tıp ilerliyor ama ortalama ömür de ilerliyor. Yaşlandıkça, daha ömür uzadıkça bu tür hastalıkların daha çok karşınıza çıktığı bir durum, bir tablo söz konusu mu acaba? Belli bir yaştan sonra biraz hani olacak gibi mi?

0: düşünmemiz gerekiyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Yani yaş ilerlemesine bağlı olarak bazı kemikte, kıkırdakta, eklemde değişiklikler oluyor. Bu özellikle iltihaplı olmayan romatizma çeşitleri dediğimiz dejeneratif süreçler, yani osteoartrit, yani halk arasındaki adı kireçlenme, yaş ilerledikçe olacak şey. Hani hastalarımızın ailesine bakıldığında büyüklerinde evet ellerde bir şekil değişikliği vardır, ellerde şişlikler vardır. Bunların büyük bir kısmı kireçlenmedir. Maalesef yaş ilerledikçe biz bunları daha fazla göreceğiz. Ama yaş ilerledikçe bazı hastalıklar daha fazla olabiliyor, ama bunun yanında da bu 21. yüzyılda yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi, egzersizin azalması, sigara kullanımının artması, stres faktörü gibi şeyler de romatizmal hastalıkları tetikleyebilen diğer unsurlar. Evet, biz eskisine göre romatizmal hastalıkları çok daha fazla görüyoruz. Bunun bir sebebi bizim farkında olup erken tanı koyabilmemiz, bir sebebi hastaların bizlere erken ulaşması, bir sebebi de gerçekten tetikleyici faktörlerin biraz bunları daha fazla gün yüzüne çıkartması.
0: Çocuklarda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir uyanıklığımız olmalı yani?
1: Tabii çocukların tablosu çok çok daha farklı olabiliyor. Çocuklarda şimdi genellikle şöyle şey olabiliyor. Bu büyüme ağrısıdır. Çocuktur, düşmüştür, çarpmıştır. O yüzden ağrıyordur. Yani gerçekten hani çocuklar birçok şey yapabilirler ama yalan söylemezler. Çocuklarda gerçekten eklemde bir ağrı, şişlik varsa bunu anneler, babalar dikkat etmeli. Özellikle böyle bir gözlerinde bir sıkıntıdan bahsediyorsa, cildinde bir döküntüden bahsediyorsa, eşlik eden bir ateşi varsa, eklemlerinde bir şişlik, hassasiyet varsa, bunları anne babalar ihmal etmeden bir çocuk doktorlarına göstermeleri gerekir. Çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar biraz tanı sürecinde gözden kaçabiliyor. Özellikle bu büyüme ağrısı ve travmaya bağlandığı için.
0: Son olarak şunu sorayım. Eklem dostu egzersizler var mı?
1: Tabii aslında egzersiz tedavinin çok önemli bir parçası. Hani egzersiz yapamadığı için ağrısı artıyor, ağrısı arttığı için egzersiz yapamıyor. Böyle bir kısır döngü var. Hani eklemleri koruyacak egzersizler bizim için oldukça önemli. Bu tedavinin bir parçası olmalı. Neler olmalı? Hastalar hani günlük aktivitesini sağlamanın yanı sıra hastalarda böyle bir orta aktivite, yürüyüş yapmak, yüzmek, özellikle böyle sabit bir pedal çevirmek, hani ağırlığınızı, kalça ağrınızı, bel ağrınızı geçirebilecek yüzme, sırt üstü yüzme egzersizleri, esneklik, kas kuvvetlendirecek egzersizler oldukça bunlar da faydalı olur. Bu hastalarda böyle bir, tabii her programı bireyselleştirmek gerekir. Akut alevli dönemde tedavi biraz daha sakinleştirmek, diğer dönemlerde de kendisini çok zorlamadan bunu arttırmak gerekir. Önemli olan ne kadar yaptığından ziyade ne kadar süreli, ne kadar düzenli yaptığını sağlanması.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bize katıldığınız için Dünya Artrit Günü'nde sizden çok değerli bilgiler aldık. İzmir Şehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Mete Kara konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de şöyle bir ağrısız yaşam konuşalım istedik. Ve konuğumuz fizyoterapist Buket Sivrikaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sivrikaya.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi günümüzde aslında biyolojik yaştan, hani o kronolojik yaştan öte bir vücut yaşı öne çıktı aslında. Kaç yaşındasın? Niye böyle oldu? Yaşanmayı mı kabullenmiyoruz?
1: Aslında günümüzde olan yaşam standartlarının buna bir sebebiyet verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü şu anda durmak bilmeyen bir dünyada bir akış var. Hareket anlamında, dinamiklik anlamında. Bundan dolayı çoğu kişide tabii ki sebepler değişebiliyor ama hem ekonomik olarak hem sevdiklerinin yanında olmak olarak aslında birazcık da genç kalmayı istiyoruz. Tabii ki de yaşlanmayı aslında kimse zaten istemez ama artık bu bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bunun da birazcık etken olduğunu düşünerek kimsenin artık yaşlanmak istemediğini zamana karşı koymaya çalıştığını düşünüyorum ben.
0: Yani belki yaşlanmaktan kaçınmak değil de yaşlandığında da iyi hissetme durumu, değil mi? Olması gereken bu.
1: Aynen öyle. Aslında burada yaşlanmak kelimesi sadece bir kelime. Bizim buradaki asıl kişiden hissettiğimiz kişinin talebi fonksiyonelliğini kaybetmemek aslında. Yoksa yaştan ziyade hareket kalitesi ve yaşama dahil olma isteğidir bu bence.
0: Evet. Peki bunun için spora bütüncül yaklaşım ne demek ve siz fizyoterapistlerin burada rolü nedir?
1: Bütüncül yaklaşım diye söylediğimiz şey aslında kişinin hem fizyolojik hem psikolojik, hem biyomekanik, hem de beslenme olarak. Yani aslında kişiyi bir bütün olarak burada değerlendirmektir. Fizyoterapi ya da fizik tedavi dendiğinde daha çok hareket olarak aklımıza geliyor. Ama burada spor işin içine girdiğinde ya da artık günümüz şartlarına bakıldığında biz kişiyi daha fazla çevreleme ihtiyacı duyuyoruz ki aslında daha detaylı bir şekilde değerlendirelim ve ona o şekilde yaklaşalım diye. Fizyoterapistlerin de burada aslında yaptığı şey bu çemberin içerisindeki söylediğimiz maddeleri değerlendirmeye çalışmak. Bizler bunun için sporcuyu ya da spora başlamayı düşünen kişiyi koruyucu fizyoterapi anlamında da değerlendiriyoruz. Yani aslında fizik tedavi kısmı dendiğinde kişinin sadece sakatlanmış bir şekilde gelmesini değil, sakatlanmadan önce de bize gelebilmesini aslında hedefliyoruz ki olabilecek olan yaralanmayı aslında engelleyici faktörleri devreye sokabilirim. Bunun içinde kişilerde risk analizini tutabiliyoruz, ağrı değerlendirmesi yapabiliyoruz ya da en azından ağrı eğitimi verebiliyoruz. Kişiye neleri yanlış yapabildiğini veya burada yapmaması gereken şeyleri gösterirsek buna yakalanma riski ve sakatlanma riski de bir o kadar düşük oluyor. Bütüncül yaklaşım dediğimiz şey fizyoterapi alanında en azından bu şekilde işliyor.
0: Ama hala günümüzde de pek çok kişi ağrıyı bekliyor harekete geçmek için.

0: galiba, değil mi? Siz
1: Ne yazık ki.
0: fonksiyonelliği korumaktan bahsediyorsunuz, hatta arttırmaktan bahsediyorsunuz. Bunun yolları neler olabilir? Şimdi pek çok bahanemiz de var Sayın Sivrikaya. Vakitsizlik problemi var mesela, yaşam tarzı problemi var. Belki madde madde mi gitmeliyiz? Masa başında oturuyoruz mesela, masa başında çalışıyoruz. Nelerle başlayabiliriz?
1: Aslında burada kişinin olabildiğince hareketli olmasını istiyoruz. Fakat şu anda çalışma saatlerimizin de yoğunluğu, sizin de söylediğiniz gibi farklı şekilde bir bahanelerimizin ya da en azından maddelerimizin olması bizi hareketsizliğe biraz itebiliyor. Çünkü yani şu anda bir özel sektörde çalışan bir bireyi düşünelim. Akşam 7'de 8'de eve geldiğinde doğal olarak yorgunuz ve evde yapacak bir şeyleri oluyor. Bu yüzden en azından gün içerisinde belki burada küçük molalar verilebilir diye düşünüyorum ben. Yani sadece sandalyeye bağlı bir şekilde kalmadan ayağa kalkarak veya en azından küçük esnemeler germe hareketleri yaparak veya mola içerisinde öğle aralarında kendine bir en azından bir 10-15 dakikalık bir yürüme periyotları oluşturarak burada hareketliliğini elimizden geldiğince koruyabiliriz aslında.
0: O zaman bir günlük yaşam çizelgesi yapsak birlikte. Neler tavsiye edersiniz fonksiyonel bir şekilde yaşamak için bütüncül yaklaşım kapsamında?
1: Bizim için aslında fizik tedavi de buna dahildir. En önemli iki madde var. Bunlardan ilki hareket değil. İlk önce güzel bir uyku olması gerekiyor. Çünkü eğer siz dinlenmezseniz hücrelerinizin yenilenmesi veya hücrelerinizin enerji toplaması ya da hareket yapması olmayacaktır. İstediğiniz kalitede olmayacaktır en azından. O yüzden kişinin ilk önce iyi bir uyku çekmesi ve tabii ki besin depolarının da iyi olabilmesi, harekete geçebilmesi için iyi bir şekilde de beslenmesi gerekiyor. Hatta burada iyi bir şekilde beslenme dediğimiz şey bizim ağrı yönetiminde de çok faydalı olan bir şey. Çünkü biz ağrıyı sadece kas sistemi veya kemik sistemi olarak düşünüyoruz. Vücudu bu büyük iki yapıdan oluştuğunu aslında hayal ediyoruz. Ama bizim bir sinir sistemimiz var. Ve ağrıyı algılamamızı sağlayan şey aslında sinir sistemi. Sinir sisteminin güçlü olabilmesi için, sinirlerin iletkenliğini koruyabilmesi için bizim burada yeterli mineral, vitamin, bunların ve uyku gibi bütün her şeyin depolarının da çok iyi olması gerekiyor. Bundan sonra aslında hareket geliyor. O yüzden gündelik hayatta benim en çok önemsediğim ve gelen danışanlarıma da sorduğum iki madde, birincisi uyku, ikincisi beslenme, üçüncüsü artık birazcık da hareket kısmı devreye giriyor. Çünkü hareket dediğimiz şey de kişiden kişiye ve ihtiyacı değişir. Hangi hareketi yapacağı, ne zaman yapacağı, ne kadar sürede yapacağı, bunlar hep değişkendir. Kişinin ihtiyacına göre şekillendirdiğimiz şeydir ama beslenme ve uyku her zaman herkeste olması gereken, oturması gereken bir tablodur. Bunlar değişmez öncelikle.
0: Peki hareket dediniz ya, kişiye göre değişir. Açıyoruz sosyal medyayı, çok fazla egzersiz örneği var. Ve türleri var, seçmek bile zor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
1: Aslında şöyle, sosyal medyaya egzersiz konulmasının kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada aslında sosyal medya bizim için artık içgüdülerimizi de arttıran bir şey, yönlendiren bir şey, geri geldiğinde özendiren bir şey aynı şekilde. Bundan dolayı evet, sosyal medyaya içerik üretimi anlamında egzersiz çeşitliliği konulabilir. Ama kişinin bir egzersiz gördüğünde bu benim içindir diye düşünmemesi gerekiyor ya da herkes için olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Çünkü demin aslında söylediğimiz gibi burada çeşitlendirmeler tamamen değişebiliyor. Kişinin burada yaşı, vücut kitlesi, kas yapısı, ortamı ve bunun gibi birçok maddemiz var. Eğer bunlarda bir uygunsuzluk olursa o zaman kişi de bunlar sakatlanmaya davetiye çıkartabiliyor. O yüzden sadece gördüğümüz şeyler bizim için bir seçenek gözüyle bakılması ve önce değerlendirilmesi, eğer uygun görülürse uygulanması gereken egzersiz şeyleri olduğunu düşünüyorum.
0: Riskleri de var yani, bu konuda
1: Tabii
0: dikkatli
1: ki.
0: olmak gerekiyor. Bir de tabii spor ya da egzersiz denildiğinde insanın aklına genellikle kilo verme çabası ya da kas yapma geliyor. Siz bu konuda ne dersiniz?
1: Yani tabii ki egzersizin yapıldığı hedeflerden birisi bunlarda da var. Kilo vermek ve kas yapmak için de tabii ki spora giden, hareket eden danışanlarımız, kişilerimiz olabiliyor. Bunu da destekliyorum. Çünkü hedeflerinden birisidir. Ama

0: burada spor denildiğinde ya da kişiye spor önerildiğindeki hedef kısmı ikiye ayrılıyor. Şimdi burada siz sporu sadece vücudunuza iyi bakmak amaçlı mı öneriliyor? Hareket etmek, daha doğrusu spor demeyeyim. Yoksa herhangi bir şeyi düzeltmek amacıyla, fizyoterapi amacıyla mı aslında öneriliyor kısmında ikiye ayrılıyoruz. Eğer kişinin hedefi daha çok sağlıklı bir bireyden bahsediyorsan, tabii ki kas kütlesini arttırmak, vücudunu geliştirmek ve dışarıdan aynaya baktığında daha güzel görünmekse, tabii ki sporu bu amaçla yapabilir. Ama bunun için yapılan sporlar ya da hareketler ve diğer sağlıklı olan bir bölgeyi geliştirmekten ziyade yaralanmış olan bir bölgeyi tekrar sağlıklı hale getirmek için yapılan hareketler arasında fark olacaktır. İkisi aynı türde egzersiz değildir. Çünkü birisi, yani burada kas kütlesi ve kilo anlamında söylediğim şeylerden birisi, daha patlayıcı kuvvetlerdir. Daha fazla hareket ve daha fazla efor ister. Hı hı. Ama bizim bir yeri kuvvetlendirmeden ziyade orayı onarmak için yaptığımız hareketler daha çok kişiden kişiye değişen ve en küçük adımlarla başlayarak kuvvetlenmeye doğru giden hareketlerdir. Hı. Bu yüzden spora bakış açımız, yani harekete bakış açımız farklı olmalı aslında. Her hareket spor değildir.
1: Evet. Peki egzersiz yapacaksak

0: Bununla mı gitmek lazım? Bu da kafalarda bir soru işareti sanıyorum.
1: Tabii ki. Şimdi artık toplumumuzda birçok problem karşımıza çıkabiliyor ve günümüzde de artık bilimin de gelişmesi ve bizim de artık rolümüzün daha çok göz önünde bulunması sebebiyle çoğu hekimimiz de sporu öneriyor ya da hareketi öneriyor. Bunun faydasını en azından görebiliyoruz artık. Ama burada aslında söylediğiniz şeyler içerisinde nasıl bir bireye önerdiği kısmı var. Şimdi eğer kişinin sadece kas yapısında bir gelişim olacaksa ve onun için yeterliyse evet spor kısmını düşünülebilir. Ama burada söz ettiğimiz kişi hayatında hiç spor yapmamış ve bir sakatlanmadan dolayı eğer hastaneye bir hekime başvuruyorsa o zaman fizyoterapistin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü BESYO mezunu olan spor hocalarımız ve fizyoterapistler arasında bağlantılar var ama farklarımız var. BESYO kısmındaki spor hocalarımız daha çok performans gelişimi için eğitim almış olan hocalarımız. Yani burada sağlıklı bir birey onlara başvurduğunda olan performansı arttırmaya ve inşa etmeye yönelik çalışmaları daha fazladır. Ama fizyoterapi kısmında ise performans gelişiminden ziyade fonksiyonelliği ve dokuyu iyileştirme yani hasta bir bireye ya da yaralanmış olan bir bireyi tekrar sahaya döndürmeye hedeflidir. Aslında bizim burada ortak noktamız spora dönüş kısmında. Yani size hasta bir birey geldiği zaman ve fizyoterapi hareket önerildiği zaman önce fizyoterapiyle ufak adımlarla başlanır. Dokunun iyileşmesi aynı şekilde gözlenir. Doktor onayı almasıyla beraber ilerlenir. Ve doktor onayı aldıktan sonra spora dönüş kısmında artık BESYO'daki hocalarımızla beraber ilerlenmeye başlanır. Biz kişiyi sahaya hazırlarız. BESYO'daki hocalarımız da sahadan daha yukarıya doğru fonksiyonelliği arttırmaya, performansı arttırmaya doğru çıkarmaya başlar. O yüzden tanıya göre mutlaka doktor kontrolünde olacak şekilde önce fizyoterapi kısmının hasta bir bireyde daha iyi olacağını, sağlıklı bir bireyse ise burada hocalarımızla da ilerleyebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, toplumda en çok görülen ya da size en çok başvurulan sağlık sorunları nelerdir acaba?
1: Ben genellikle omurga ile ilgileniyorum kliniğimde. O yüzden bana gelen ve daha çok gözlemlediğim şey aslında postür problemleri oluyor. Postür problemlerinin yanında da omurga problemlerini de ekstra olarak görebiliyoruz. Omurgadaki gördüğüm problemlerin içerisinde en çok karşımıza çıkanlar aslında bel fıtıkları yani disk herniyeleri gibi daha problemleri görüyoruz. Ama bunların temelinde de bazen duruş bozukluklarından gelen bir şeyler olabiliyor.

0: çözmeye çalışmıyoruz. Demin de söylediğimiz bu bütüncül yaklaşımı kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten bazen bir problem olduğu zaman siz postürde bozulmalar da görebiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki her şeyin sebebi postürden geliyor. Ama bağlantılı bir şekilde görebiliyorum. Ve o yüzden klinikte buna yönelik çalışmalar yaptığım için özellikle de çocuklarda ve ergenlikteki bireylerde skolyozu da çok fazla görmeye başlıyorum. Skolyoza evet. bağlı olan şeylerde görmeye başlıyorum.
1: Skolyoz eskiden yaşlı hastalığı diye bilinirdi, değil mi? Genç yaşta çok görülmeye başlandı. Biraz bununla nasıl mücadele edilebilir? Bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Tabii ki. Aslında şöyle, skolyoz yaşlı hastalığı değil aslında. Sadece yaşlılık zamanında daha çok fark edilmeye başladı. Yani günümüzde şu anda bir artış var bu konuda. Çünkü önceden bu kadar yaygın olmayan bir şey, belki genetik varyasyonlarıyla, belki şu anda tıbbın ilerlemesiyle daha çok gözümüzün önünde görülmeye başlanıyor.
1: Sözünüzü aslında keseceğim Sayın Sivrikaya. Şimdi bilmeyenler için de tabii skolyozun ne olduğunu da bir açıklamakta fayda var galiba, değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Skolyoz dediğimiz şey, omurganın aslında kendi etrafında dönmesiyle birlikte yana doğru bir eğrilme yapması, bir açılaşma olmasıdır. Ve siz bunu çocuklarla dışarıdan da görebilirsiniz veya yetişkin olan bireylerde. Bunların ibareleri nelerdir? Bir omzun daha yukarıda olması, bir omzun daha önde olması, bel kavislerinin aynada önden kendinize baktığınızda eşit olmaması, kalçanın bir tarafa doğru veya yukarıya doğru bir yönelim yapması. Yani aslında vücudun sağ ve sol tarafının omurga kısmında eşit olmadığını görmeye başlarsınız. Bir önden bakıldığınızda bir kabur organınızın diğerine göre daha çıkık görülmesi ve en çok da görebildiğimiz şey, kişi öne doğru eğildiğinde bir tarafının diğer tarafa göre daha yukarıya doğru bir hafif bir kamburluk yapması. Bunların hepsi skolyoz belirtisidir. Ve bunlar genellikle, yani %90'lık bir kesimi adolesan dediğimiz ergenlik skolyozudur. Kişinin büyüme ataklarının olduğu zamanlar, yani omurganın büyüme zamanlarında, boy atma zamanlarında ortaya çıkar. Kişinin kemik gelişimi bittikten sonra omurga artık kemikleşme ve şeklinde kalmaya başlar. O yüzden aslında biz yaşlılıkta değil, ergenlikte bunun oluştuğunu fark ediyoruz. Yaşlanma sürecinde başladığı zaman kişide, ergenlik bittiği zaman bunun ne yazık ki bir tedavisi olmuyor. Aynı şekilde omurga kalıyor çünkü kemik yerine artık kaynamış bir şekilde olmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Biz de bunun için özellikle okullarda, ailelerde ve buradaki bireylere bunun eğitimini vermeye başlıyoruz. Yani nasıl fark edeceklerini, fark eder fark etmez önce bir hekime başvurmaları gerektiğini ve doğru bir şekilde tedaviye yönlendirmesi gerektiğini aynı şekilde konuşuyoruz. Ve tedavi kısmında genellikle şu an en azından bilimin bize gösterdiği 3 tane seçeneğimiz var. Evet. Cerrahi olarak tedavisi yapılıyor, çok büyük eğriler için konuşuyoruz bunu, ya da korse ve egzersiz anlamında tedavisi aynı şekilde uygulanıyor. Ama bu korse ve egzersizin muhakkak doktor kontrolünden geçmesi ve onaylanmış olması gerekiyor. Egzersiz anlamında bizim şu ana kadar konuştuğumuz egzersizler değil, skolyoza özgü şirot egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki egzersiz tamamen diğer fizyoterapi egzersizlerinden çok farklı, özel bir eğitim alanıdır aynı zamanda.
1: O zaman korunmak için yapılacakları, tabii tekrar girdik araya skolyozun tanımını da yapmak açısından, yapılacakları mesela hangi egzersizleri tercih etmek lazım? Zaten hani şu andaki gençlerimizin çok sık yaşamasının da belli sebepleri var galiba. Ne gibi uyarılarınız olur?
0: Yani burada aslında bizim erken bir şekilde yol almak için, herhangi bir sakatlanmaya maruz kalmamak için öncelikle postürümüze olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada skolyoz için de konuşurken de en azından söylemek isterim. Tabii ki de burada farklı egzersizler yapıyoruz ama ben buradaki çocuklara da sporu yine de öneriyorum. Çünkü spor dediğimiz şey kaslarımızın kuvvetlenmesi ve bizim de vücudumuzun güçlü olmasıdır. Bunun için sporu her bireye aynı şekilde öneriyoruz. Onun dışında da mutlaka gözlemi de bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın yılda en az bir kere bir doktor kontrolünden omurga anlamında özellikle geçmesi gerekiyor. Yetişkin olan bireylerimizin de sağlığını daha güzel, daha iyi bir şekilde koruyabilmesi için olabildiğince, yapabildiğince hareketi bırakmaması gerekiyor. Benim özellikle iki önerim bu olurdu.
1: Çok çok vurgulamak gereken de herhalde bir an önce önlem almak, değil mi? Ne kadar
0: evet.
1: erken

0: Tabii ki.
1: olursa o kadar iyi. Çünkü cerrahi müdahale aşamalarına geldiğinde artık pek çok sıkıntı yaşanıyor oluyor galiba.
0: Evet, çünkü bunun nedeni daha şu anda ortada olan bir şey değil. Yani neden oluştuğunu ne yazık ki bilmiyoruz. O yüzden keskin, net bunu bu şekilde yapmalıyız tarzı bir vurgu yapamıyorum. Bazen anne veya babada hiçbir şey yokken çocukta görebiliyoruz. Ondan dolayı kontrolü elden bırakmamak için de erken tabii ki müdahaleler olması gerekiyor. Her sakatlık için de bu geçerli. Çünkü zamanı geri getiremiyorsunuz ve o zaman içerisinde de vücut yaşamaya devam etmek için kendine farklı bir yol sunmaya başlıyor.

Sadece ergenlikte çok görüyoruz ama bu demek değil ki sadece ergenlikte çıkıyor. 7 yaşında 6 yaşında çıkan skolyozlar da ne yazık ki mevcut. Juvenil skolyoz diye de söylediğimiz. O yüzden bence en küçük yaştan itibaren senede en kötü bir kere kontrol, ama bu sadece bir doktor kontrolü anlamında söylüyorum. Ailelerin mutlaka çocukları her zaman gözlemlemesi gerekiyor. Vücudundaki yapısına dikkat etmesi ve ona yönelik olarak da götürmesi gerekiyor. Bu tabii ki sadece şu an söylediğim şey kitabi bir bilgidir. Kişiden kişiye de aynı şekilde değişim gösterebilir. Onun dışında kişinin check-up anlamında yapacak kontrol de bence yılda bir veya iki aynı şekilde olabilir. Çünkü burada sadece dediğim gibi kas, kemik, eklem, biz bunlardan oluşmuyoruz sadece. Bazı şeyler sadece kandan bile ortaya çıkabiliyor. O yüzden olabildiğince hastaneleri çok sev.

0: katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için iyi yayınlar dilerim.
0: Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz oldu. Ve geldik Yaşamın Ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Çoğunuzun belki ilk defa duyacağı Arap sümbülü yağından bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü bu yağ özellikle topuk çatlakları için, ciltteki kırışıklıklar için kullanılıyor. Stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı, aynı zamanda romatizma ve eklem ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılmakta. Enfeksiyonları önleyebiliyor. Balgam söktürücü etkisi var. Solunum yolu hastalıklarında kullanılabiliyor. İdrar söktürücü, yani vücuttaki fazla suyun atılmasına yardım ediyor. Arap sümbülü yağı. Peki neymiş bu yağ, bir bakalım. Öncelikle mor renkli sümbül, Arap sümbülü, dağ sümbülü, misk sümbülü, üzüm sümbülü gibi adlarla da biliniyor. Çiçekleri türüne göre mavi, beyaz ya da soluk pembe renklerinde olabiliyor Arap sümbülünün. Bazı türleri kokulu, bazı türleri kokusuz. Bu bitkinin dünyanın kutuplar hariç neredeyse tüm iklimlerinde yetişme gibi bir özelliği var. Günümüzde saksı veya bahçe süsü bitkisi olarak yetiştiriliyor. Dağdan toplandıktan sonra ortalama 48 saat içinde sıvı uçmadan ve yanmadan dayanabilmekte. Topladığımız gün bir kavanoza koyduktan sonra ağzına kadar doldurup üzerine kaliteli zeytinyağı ilave ederek güneşte 40 gün beklettiğimizde sümbülün yağını elde edebiliyoruz. Pek çok bitkinin yağı bu şekilde elde ediliyor, biliyorsunuz kantron bitkisinde olduğu gibi. Evet, Arap sümbülü yağı, yani sümbülün bir çeşidi olan bu yağ tabii ki aktarlarda da bulunabilir ama kendiniz de bu şekilde gayet kolaylıkla yapabilirsiniz.

son yıllarda özellikle Karadeniz'de 1500 metrenin üzerine çıktığımızda yaylalarda çok rastlıyoruz bu bitkiyi. Bildiğimiz o bahçe sümbüllerinden biraz daha farklı, daha koyu mor renkte, biraz daha böyle baktığınızda dağınık değil de daha toparlak, daha hoş bir görüntüsü var. Aynen az önce söylediğim gibi kantron yağı gibi yapılıyor evde yapıldığında. Son derece cilt için özellikle öneriliyor. Ciltteki kırışıklıkları önlemede ya da azaltmada, cildin canlanmasını sağlamada ve cilt lekelerini geçirmede etken olduğu biliniyor. Gayet kolay yapımı.

0: Ben kantron yağını da zaman zaman kantron bitkisi bulduğumda kendim yapıyorum. Yıllarca buzdolabında bekletiyorum. Hiçbir şey olmadan kalabiliyor. Zaman zaman cildime, yüzüme sürdüğüm gibi bazen ellere de sürülebilir. Kantron yağı özellikle de yara kapatmada ya da böyle yanık izlerini, yara izlerini kapatmada, cildi yumuşatmada birebir. Sizlerle yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alındı. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de bu hafta devam edecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Alınacak personel fon avukatı, fon uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı görevlerinde istihdam edilecek. Başvurular 30 Ekim saat 17'ye kadar E-Devlet, TMSF Başkanlığı, kamu işe alım veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Kamuda dijital dönüşümle kağıt kullanımı azaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, BelgeNet sayesinde 35 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulduğunu açıkladı. Sistemle 1 milyarın üzerinde resmi evrak dijital ortamda üretildi. 600 tondan fazla kağıt tasarrufu sağlandı. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Mersin, Kayseri, Antalya ve Karaman'da meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobanda yol ayrımını kaçıran tur otobüsünün sürücüsü geri manevra yaptı. Otobüs arkadan gelen çekici çarptı. Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 3 şoför

0: şoför gözaltına alındı. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hatay'da aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yollar ve tarım arazileri zarar gördü. Kilise'de yağmurun ardından aniden bastıran dolu yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun ilk 7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Konya, Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Ardahan Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: nette bulacaksın.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Reklamlar.
5: Ailenin sesinde bugün.
6: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün bir çocuğun dünyasını sessizce şekillendiren ama çoğu zaman yeterince önemsenmeyen bir şeyi konuşmak istiyorum. Evde kitabın varlığını. Bir çocuk kitabı önce okulda değil, çoğu zaman evin içinde tanır ya da tanımaz. Bir rafta duran kitap, sehpanın kenarında açık unutulmuş bir sayfa, annesinin elinde bir roman, babasının göz gezdirdiği bir yazı. Bütün bunlar çocuğa sessizce şunu söyler: bu evde kelimelerin de bir yeri var. Ama bazı evlerde kitap yalnızca görev zamanı açılan, sınav dönemi hatırlanan, zorunlulukla yan yana anılan bir nesneye dönüşür. Böyle olunca çocuk için okuma merakın değil, mecburiyetin alanı olur. Evde kitap görmeyen çocuk yalnızca bir alışkanlıktan mahrum kalmaz. Aynı zamanda başka hayatlara, başka seslere, başka düşünce biçimlerine açılan kapılardan da uzak kalabilir. Çünkü kitap yalnızca bilgi taşımaz. Sabır taşır, hayal gücü taşır, düşünceyi derinleştiren bir sessizlik taşır. Çocuğun evinde her şeyin bir yeri varsa ama kitabın hiçbir yeri yoksa, o çocuk zamanla şunu düşünebilir: okumak hayatın doğal bir parçası değil. Oysa kitapla kurulan bağ sadece ders başarısını değil, insanın iç konuşmasını da zenginleştirir. Bir evde kitap görülmesi çocuğa doğrudan oku demekten daha güçlü bir etkidir. Çünkü çocuk sözden önce hayatın içindeki işaretlere bakar. Kitapla karşılaşan çocuk bir süre sonra kelimelerle de başka türlü bir ilişki kurar. Anlatma biçimi değişir, dinleme sabrı değişir, hayal etme alanı genişler. Bazen bir evin kültürü en çok da raftaki sessiz kitaplardan anlaşılır. Bugün evde kitabın görünür olmasının bir çocuğun dünyasında neden bu kadar önemli olduğunu konuştuk. Belki bazı evleri zenginleştiren şey yalnızca eşyaların çokluğu değil, kelimelerin de orada yaşamasıdır. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den çocukların kitabı önce cümlelerle değil, evin içindeki sessiz varlığıyla tanıdığını hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
5: Ailenin Sesinde Bugün.
7: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
8: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Hilal Aksungur, Serdar Çıplak, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
7: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
8: Bazı kapılar kolay açılır hayatta. Bir telefon, bir karşılaşma, küçük bir cesaret yeter. Bazıları ise uzun süre kapalı kalır. Önünde bekler, doğru zamanı kollarsınız. Bazen elinizde bir anahtar vardır ama kilit değişmiştir. Bazen kapı açıktır da insan içeri girmeye cesaret edemez. Hayat biraz da böyle geçip gider galiba. Açılan kapılar, kapananlar, önünden dönüp gittiklerimiz, yıllar sonra yeniden karşılaştıklarımız. Kimi zaman çok istediğimiz bir şey olmaz. O an eksiklik gibi gelir, sonra zaman geçer, başka bir yol açılır ve dönüp baktığımızda anlarız ki bazı kapıların kapanması da yolculuğun bir parçasıdır. Ama bir de bizim açabileceğimiz kapılar var. Bir çocuğun önündeki eğitim kapısı. Birinin cesaretini kırmak yerine ona alan açmak. Uzun zamandır ertelenen bir konuşmayı başlatmak. En basit haliyle ben buradayım diyebilmek. Her kapının anahtarı aynı değil elbette. Kiminin anahtarı cesaret, kimininki zaman, kimininki de bir başkasının uzattığı el. Bugün hangi kapının önünde durduğumuzu bilmiyoruz belki ama bazen küçücük bir anahtar bütün manzarayı değiştirebilir. Güne bakan başladı. Hoş geldiniz.
7: İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler.
8: Dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Koruncuk Vakfı aklımıza geldi elbette, her daim aklımızda ama özellikle kız çocukları deyince akla ilk gelen sivil toplum kuruluşlarından biri. Koruncuk Vakfı bu yıl bir terslik var diyerek kız çocuklarının eğitim yolculuğunda karşılarına çıkan engellere dikkat çekiyor. Kampanyanın çıkış noktası oldukça çarpıcı. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki kız çocuklarının %37.8'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Yani yaklaşık her 10 kız çocuğundan 4'ü eğitimini sürdürürken ekonomik ve sosyal engellerle karşı karşıya kalabiliyor. Koruncuk Vakfı da bu noktada yalnızca barınma desteği sunmuyor. Ailesinin yanında yaşayan ancak maddi koşullar nedeniyle eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarına aile yanı destek programıyla eğitimden ulaşıma, kırtasiyeden giyime, rehberlikten psikososyal desteğe uzanan bütüncül bir model sunuyor. Bugün bir terslik var kampanyasını kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı güncel engelleri ve Koruncuk Vakfı'nın bu alandaki çalışmalarını konuşacağız. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Doktor Figen Samuray telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, nasılsınız?
8: Teşekkür ediyoruz. İyi, siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle Güne Bakan'ın bütün dinleyicilerine sevgilerimi gönderiyorum.
8: Biz de size sevgilerimizi ve tekrar katıldığınız için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Koruncuk Vakfı çok değerli bir vakıf. Az önce söylediğimiz gibi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü dün ve hemen akla gelen ilk isim Koruncuk elbette. Çok güzel bir kampanya başlatmışsınız. Bir terslik var. Kampanya güzel ama aslında işaret ettiği gerçekler pek de iç açıcı değil. Dilerseniz biraz ayrıntılandıralım hem bu kampanyayı hem de Koruncuk Vakfı'nın yürüttüğü diğer çalışmaları.
4: Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Biz Koruncuk olarak kız çocuklarına ağırlık verdiğimiz için bu işi biraz sahipleniyoruz. Buradan da yine bütün kız çocuklarımızın gününü kutluyorum. Güvenle, sağlıkla büyüsünler, okullarına devam etsinler, hayallerinin peşinden gidebilsinler. Evet. Bizim de Koruncuk'ta bütün çabamız bunun için onların sesini duyurmamıza, tanıtılmamıza, görünürlüğümüze fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum tekrar. Bu kampanya çıkış fikri bizim daha önce de belki biliyorsunuzdur ama seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Yurtlarımız var. 100 kişilik, 150 kişiliğe kadar çıkabileceğimiz yurt kontenjanlarımız var. Bir de aile yanı destek var. Aile yanı desteğe yurtlarımızı artık herkes tanıyor. Başarı şartı olmadan, kayıtsız şartsız, eğitimi tehlikede olan, risk risk durumunda olan çocuklarımızı alıyoruz.
8: Eğitime erişimi risk altında olan kız risk çocuklarını altında. Alıyorsunuz. Kız çocuklarını belki biraz alıyorum. Burayı da açabiliriz. Yani bir kız çocuğunun eğitime erişimi ne oluyor? Hangi şartlarda risk altında oluyor?
4: Bir kız çocuğu için bunun için çok fazla
8: sebep var.
4: Sebebi evet. var. Evet. Ekonomik güçlükler, çok somut güçlükler. Yine evde iş yapma riski var. Evde bir hasta, bir sakat bir çocuk oluyor. Coğrafi koşullar bu güçlüğü çok arttırıyor. Yaşadığı yerde ise bulunmuyor çocukların. Ev işleri, bakım sorumlusu var, sorumlulukları var. Arkasından güven sorunları var. Bizim yurda aldığımız çocuklar için en önemli şey çocukların güvende olmaları. Erken evlilik sorunları var. Yani okula gitmemek için kız çocuklarının aslında yüzlerce sayılacak durumları var.
8: Evet.
4: Ancak aile yanı destekteyse aslında okula gitme isteği var çocuklarda hem de ebeveynlerde. Bu çocukların hayatlarında başka zorluklar var. Ekonomik, yani eğitime ulaşma isteği var ama başka koşullar yok. Bu kampanyanın çıkış fikri de aslında filmlerde gördüğümüz her şeyin, o üç tane filmde gördüğümüz her şeyin

0: Bizim aile yanı destek programında net bir gerçek var. O yapay zeka ile yapılmış bile olsa aynı örnekler bizde var. Mesela bir kız çocuğumuzun ailesi tarımla geçiniyor. Yerleşim yerlerinden uzakta yaşıyorlar. Çocuk okuluna gidebilmek için evinden uzaktaki ana yolun kenarında minibüs bekliyor. Uzun sürüyor, güvenlik açısından risk taşıyan bu yolculukta okuluna ulaşıyor. Evlerinde su, elektrik gibi temel ihtiyaç gibi ilgili sorunları var. Yaşadığı yer arkadaşlarıyla bir araya gelmesini, sosyal etkinliklere katılmasını sınırlıyor. İlk filmimizdeki okul yolunu bu çocuğun her gün yaşadıklarıyla birlikte düşünmesini istiyoruz izleyenlerin. Bir diğer kız çocuğumuz okulunu çok seviyor. İleride savcı olmak istiyor. Annesi çocuklarını tek başına büyütüyor. Sağlık sorunları nedeniyle düzenli çalışamıyor. Ev temizliğinden elde ettiği sınırlı gelirle ve aldığı aylıkla kira ve evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Çocuğun evde kendine ait bir çalışma alanı yok. Anne kızının okumasını istiyor. Ama ihtiyaçları karşılayamadığı için bizim aile yanı destek programına katılmadan önce kızını okuldan almayı bile düşünmüş. Çocuğu aile yanı destek programımıza aldık. Ekonomik desteğin ve eğitim desteğinin yanında annesine de rehberlik ve danışmanlık sürecimizi de dahil ettik.
1: Harika.
0: Gördüğünüz gibi hem çocuk hem annesi eğitime devam etmesini istiyor. Ancak ailenin desteği ihtiyacı var. İkinci filmde dikkat çektiğimiz ekonomik engel. Bu ailenin hayatında bize böyle çıkıyor. Bu hikayeleri dinlediğimizde bir kız çocuğunun aslında çok engel aşmak zorunda
1: Çok sebep
0: kaldığını
1: var.
0: görüyoruz.
1: Evet,
0: Çok sebep var. Evet.
1: eğitiminin engellenmesine çok sebep
0: Evet.
1: var. Evet, maalesef.
0: Ama tam tersini de yapıyoruz. Mesela 2 senedir aile yanı destek verdiğimiz bir çocuğun aile yanı şartları bozulduğu zaman yurdumuza da alıyoruz artık. Bazen 9 kişi bir konteynerdeyse çocuğa aile yanı bir para vermek de bir işe yaramıyor. Onu buraya alıyoruz,
1: Yurda almak.
0: yurdumuza
1: Aile yanı
0: alıyoruz.
1: destek modeli tam olarak nasıl işliyor?
0: Aile yanı destek modelinde iki şeklimiz var. Aslında biz 1979 yılından beri eğitim alanında faaliyet gösteriyoruz. Bugün köylerimizdekiler 7/24 eğitmenlerle birlikte yaşıyorlar. Okullarına gidiyorlar, sıcak yemekleri, tertemiz odaları, etüt sınıfları çalışıyorlar. Ama köyümüzün kapasitesi kısıtlı. Biz bu aile yanı destek programında bu alamadığımız köyümüze koşullarımız dolayısıyla alamadığımız çocuklarla ortaya çıkan yepyeni bir program. Biz burada sadece her ay düzenli nakit para vermekle yetinmiyoruz. Benimsediğimiz bir bütüncül eğitim yaklaşımı var. Yani çocuklara bütüncül yaklaşıyoruz. Hem yurdumuzda hem aile yanı destekte. Eğitimde kalabilmesi için çocuğun diğer ihtiyaçlarını da düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu amaçla bize başvuran çocukların hepsine bir kere bir tek tek ziyaret ediyoruz. Ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle eğitimi risk altında olan kız çocuklarına ulaşıyoruz. Çocuğu ve ailesini tanıyoruz. Eğitimine devam etmesine hangi koşulların güçleştirdiğini değerlendiriyor ve ihtiyacına uygun desteği planlıyoruz. Mesela bir örnekle anlatalım. Bir öğrencinin yaşadığı köyde lise yok. Aile eğitimini destekliyor ama başka bir yerdeki okuluna gidip gelmenin servis parasını veremiyor. Biz orada ulaşım ve gün içindeki beslenme ihtiyaçları için destek veriyoruz. Aynı öğrenci üniversite sınavına hazırlanıyor. Yaşadığı yerde sınava hazırlık imkanları da sınırlı. Bu nedenle biz ücretini ödeyerek onun çevrim içi bir eğitim platformundan yararlanmasını sağlıyoruz. Programımızda ekonomik destekleri, akademik takip ve danışmanlıkla aile rehberliğiyle birlikte yürütüyoruz. Ekibimiz düzenli olarak aileleri ve ebeveynleri, çocukları arıyor. Okula devamlarını, gelişimlerini takip ediyoruz. Gerektiğinde farklı hizmetlere yönlendirme yapıyoruz. Çocuğun ihtiyaçları değiştikçe destek planını da yeniden düzenliyoruz.
1: Yani
0: Yani
1: çocuklar
0: bu
1: ailelerinin yanında oluyorlar ama ihtiyaçlarını belirleyerek hem aileye
0: bizim
1: hem çocuğa.
0: kontrolümüzde,
1: Evet.
0: evet, bizim kontrolümüzde oluyorlar. Çünkü hani her ay bir para yollamak, o paranın nereye gittiğini bilmezseniz
1: Evet.
0: çok da bütüncül bir yaklaşım olmuyor. Biz bunun için bir ayrı bölümümüz var. Sosyal hizmet uzmanlarımız, rehber öğretmenlerimiz de hepsiyle gerekirse hukuki desteği de veriyoruz. Sadece okul masraflarını karşılamak maalesef yeterli olmuyor. İki çeşit aile yanı desteğimiz var. Bazı çocuklara eğitim yolculuğu, bazıları tam aile yanı destek. Bunu da çocuklara göre değiştiriyoruz.
1: Evet. Bunun dışında hem İstanbul'da hem İzmir'de köyleri var Koruncuk Vakfı'nın. Ve orada az önce bahsettiğiniz gibi çocuklar hem barınma hem işte beslenme ihtiyaçları karşılanıyor ve okullarına devam ediyorlar. Biraz belki onlardan da bahsedebiliriz.
0: Bu arada küçük bir düzeltme yapayım Ebru Hanımcığım. Biz İzmir'deki yurdumuzu İstanbul'a taşıdık. Alyans'ın katkılarıyla burada bir ortaokul yurdu yaptık.
1: Evet, Urla'daydı bildiğimiz kadarıyla.
0: Evet, Urla'daydı. Orayı İstanbul'a taşıdık. Bu bizim için ekonomik açıdan çok güzel bir şey oldu. Burası bir kampüs gibi oldu. Lise ve ortaokul yurtlarımız birlikte. Çünkü Urla'da biraz çocuklarımız biliyorsunuz çevredeki devlet okullarına gidiyorlar.
1: Evet.
0: Urla'da biraz özel okul çokluğu, devlet okulu azlığı var. Köyümüzün bulunduğu yerde
1: çevrede devlet okulu
0: uzak bir yer, evet, devlet okulu. Eğitim açısından çocuklar liseye İstanbul'a geldiği zaman biraz geri kaldıklarını fark ettik. Alyans'ın da katkısıyla güzel bir ortaokul yurdu yaptık, bu sene açılışını yaptık.
1: Yine Bolluca'da mı?
0: Bolluca'da, evet, kendi arazimizde. Burası güzel bir kampüs haline geldi. Daha kompakt idare edebiliyoruz. Küçük çocukların orada olması bizim için biraz uzaktı.
1: Evet,
0: orada da orayı da yine çocuklarımız için değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza katkı için değerlendiriyoruz.
1: O zaman şimdi bütün Koruncuk Köyü Bolluca'da birleşti bir anlamda, evet, desek yanlış olmaz. Hangi yaş aralığını kapsıyor? O köye dahil olabilmesi için çocukların ne yapmaları gerekiyor? Nasıl başvuru değerlendirme süreci nasıl işliyor?
0: 10-18 diyelim ona. İlkokul, ilk 4 sınıf zaten 10 yaşından aşağısına devlet özel yurtlarda kalmasına izin vermiyor. Evet. 10 yaş sonrası, yani 5. sınıf, 8. sınıf arası, sonra da 9 ile 12. sınıf arası. 10-18 yaş bizim yaş grubumuz. Hem aile yanı destekte hem de Koruncuk köylerde bizim grubumuz bu. Ama kendi çocuklarımıza hem aile yanı destekten mezun olanlara hem Koruncuk yurdundan mezun olanlara üniversite yurdu, üniversite bursu desteğimizde devam ediyoruz.
1: Harika. Yani az önce söylediğimiz gibi hem onların beslenme, barınma ihtiyaçlarını hem de eğitim desteklerini sağlıyor Koruncuk Vakfı. Hem orta öğretim, lise düzeyinde hem de sonrasında da üniversite aşamasında da.
0: Evet.
1: Peki kimler başvurabilir? Nasıl bir değerlendirme sürecinden geçiyor Koruncuk Köyü'ne dahil olabilmesi için?
0: Şubat-Mart aylarında bütün öğretim kurumlarına, sosyal medya, her yerden başvuru formlarımızı çıkıyoruz.
1: Evet.
0: Bir başvurma şartımız yok. En önemlisi, tek kurumuz burs vermek için ya da yurda kabul için başarı şartı aramıyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar koşulları iyileşince başarıları kendileri yakalıyorlar zaten. Herkes başvurabilir. Biz onları incelemeye alıyoruz.
1: Aileleri inceliyorsunuz, değil mi?
0: Aileleri inceliyoruz. Çok çeşitli. Yani işte illa ana baba kaybı demeyelim. Anneler hapishanede oluyor, babalar orada oluyor, boşanmışlar oluyor. Yani böyle spesifik bir şu şart koymuyoruz,
1: evet,
0: biz.
1: Evet, evet. Farklı hikayeler olabiliyor yani. Bir kız çocuğunun söylediğimiz gibi eğitimden uzak kalması, eğitimden mahrum kalması için pek çok şart var az önce de bahsettiğimiz gibi.
0: Evet, evet. Bizim için sadece bir ebeveynin, yani hala teyze olabilir, anneanne babaanne olabilir, anne baba olabilir. Hı-hı. Bir vasisinin izni gerekiyor. Onun dışında
1: aileden bir ebeveyn,
0: evet. Onun dışında herhangi bir şart istemiyoruz. O çocuğun sağlıktan, sosyal, kültürel bütün sorumluluğu bizde. Ondan sonra biz kendi çocuğumuza bakar gibi onlara bakıyoruz.
1: Deprem bölgesinden de bildiğimiz kadarıyla kız öğrencilere destek verdiniz. Özellikle Koruncuk Köy'e kabul aşamasında.
0: Deprem olur olmaz bir 10 gün sonra biz oradaydık.
1: Evet.
0: Aslında tabii ki oradaki

0: onarıcı şeylerde yer alacak bir kurum değiliz. Temel amacımız eğitim.
1: Evet.
0: Onun için orada yarım kalan hemen yani 12. sınıftan bile 7-8 talebe birden aldık. Şubat ayında ve çok da güzel tıp fakültelerini falan kazandılar. Bu
1: Bravo.
0: %70'ini artık deprem bölgesi çoklukla alıyoruz. Çünkü orada hala bir rutinleri yok çocukların. Hala okullar çok da etkin bir şekilde başlamış durumda değil. Özellikle Hatay bölgesinde.
1: Evet.
0: Deprem bölgesinden çok çocuğumuz var. Onlar için en önemlisi sağlam bir yapı, güvenilecekleri bir ebeveyn. Bir de rutin hayatlarının yok
1: Devamı.
0: olmama
1: Evet.
0: riski
1: Evet.
0: devamı. Bu arada ailesi yanında koşulları düzelen, yapılan evlerine geçen çocuklar ailelerine geri dönmek istiyor. Onları da aile yanı destek programımıza geçiriyoruz.
1: Evet.
0: Ailelerinin yanında eğitimlerine devam ediyorlar ama yine bizim gözetimimizdeler.
1: Tüm bu desteklere biz de destek olabiliriz diye bir çağrıda bulunalım. Biz nasıl destek olabiliriz Koruncuk Vakfı'na?
0: Vallahi herkese buradan sesleniyorum. Her türlü bağış bizim için çok
1: Evet.
0: önemli. Biz yine sadece bağışla dönen tek tük kurumlardan
1: Evet.
0: biriyiz. Bunun için koruncuk.org web sitemiz üzerinden bağış yapabilir
1: Farklı bağış
0: dinleyicilerimiz.
1: seçeneklerini görebilirler
0: Evet, ya
1: orada
0: da hemen şimdi
1: koruncuk.org'da.
0: telefonuna elini alıp koruncuk yazıp 4717'ye bir SMS gönderebilirler. 100
1: 4717'ye
0: liralık
1: bir
0: bir bağış.
1: SMS'le
0: Evet,
1: koruncuk
0: 100 liralık
1: yazarak.
0: bir bağış
1: Evet.
0: yapabilirler. Bizim için her kuruş çok önemli.
1: Evet.
0: Bireysel bağış çok değerli. Her kız çocuğu okuluna gidebilsin, geleceğine güvenle bakılabilsin dedik. Bu kampanyamızda da bu nedenle bir terslik var. Gelin hep beraber bir düzeltelim fikrini koyduk ortaya.
1: Evet, bir terslik var diyorsunuz. Gerçekten bu terslik az önce paylaştığımız oranlarda da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki kız çocuklarının %37,8'i, neredeyse yarısına yakını yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Burada bir terslik var diyor Koruncuk Vakfı ve bu tersliği gidermek adına hepimizi desteğe çağırıyor. Farklı şekillerde bağış yapabilirsiniz. Koruncuk.org adresi üzerinden nasıl bağış yapabileceğinize dair seçenekleri görmeniz mümkün. Bağış seçenekleri var. Az önce söylediğimiz gibi kampanyalar var. Bu kampanyalara destek olunabilir. Farklı destekler mümkün. Ayrıca bir de iyilik dükkanı var Koruncuk Vakfı'nın. O dükkandan alışveriş de
0: Evet.
1: yapabilirsiniz. Yine vakfa destek olmak adına, değil mi? Bu dükkandan yapılan alışverişlerde.
0: Tabii. Bizim çeşitli ürünlerimiz var. Kurumsal hediyeliklerde, bireysel, özellikle yılbaşı geliyor. Çok güzel kızlarımızın elleriyle çizilen desenlerimiz var, sanat eserlerimiz var. Onları da tabii ki bize katkı için alabilirler.
1: Bugün hikayelerden bahsetmeye çok vakit kalmadı ama müthiş hikayeler vardır eminim. Vakıfta
0: Var,
1: eğitimlerini
0: var,
1: sürdüren sizin
0: var.
1: desteğinizle, değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Hatta
0: Bekleriz.
1: belki iş
0: Görmenizi burayı
1: sahibi.
0: görmeden canlandıramazsınız
1: Evet,
0: gözünüzde.
1: tahmin ediyoruz. Hatta belki işte eğitimini tamamladıktan sonra meslek sahibi olma yolunda da vakfın desteklediği kız öğrenciler olduğunu tahmin ediyoruz. İş sahibi olanların da vakıf için çalışmaya
0: Tabii.
1: devam ettiklerini tahmin ediyoruz.
0: Şimdi bu yeni sistemimizde yani yurt sisteminde ve üniversitede vakıftaki öğretmenleri ve buradaki durumdan etkilenip sosyal hizmet ve rehberlik okuyan çok öğrencimiz var.
1: Evet.
0: Geri dönmeyi çok istiyorlar. Ama bu arada biz zaten çocuklarımıza bize yardım yapan kurumların desteğiyle staj imkanı tanıyoruz üniversitede hepsi. Stajlarını yapıyorlar. Hepsinin mentörleri var. Mentörleriyle konuşuyorlar.
1: Evet,
0: Yani
1: mentorluk
0: kurumsal
1: desteği de sağlıyorsunuz.
0: evet,
1: Bu da çok kıymetli.
0: kurumsal şirketler bu konuda gönüllülük yapmaya çok açıklar sağ olsunlar. Allianz özellikle kendi konusunda eğitim görenlerin hepsine staj ve
1: Staj imkanı
0: aktör grubu
1: sağlıyor.
0: var. Evet
1: Evet.
0: evet hepsi bize staj imkanı
1: Evet.
0: sağlıyor, mentorluk yapıyor. Bazı seminerlere bizim kızlarımızı katılıyorlar. İnanın normalde erişemeyecekleri bir düzeyde bir iş hayatı görüyorlar. Tabii o onlara da çok teşvik ediyor. Ardından gelen kızları da heveslendiriyor.

0: biraz daha büyük düşünmeye başladılar.
1: Harika.
0: Baktılar ki çalışınca oluyor.
1: Harika. Bu ülkenin genç kızlarının yapamayacağı şey yok, yeteri kadar desteklenmesi ya da engellenmemesi şartıyla diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir kez daha
0: Ben çok
1: koruncuk.org
0: teşekkür ederim
1: adresini
0: Elif Hanım.
1: hatırlatalım. Oradan sosyal medya hesaplarınızdan vakfı takibe davet edelim, sizin adınıza dinleyicilerimizi ve desteğe davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Kolaylıklar
0: de çok
1: diliyoruz.
0: teşekkür ediyorum Ebru Hanım. Hoşça kalın.
1: Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Doktor Figen Samuray'la söyleştik.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Bazı hatıralar yıllar geçse de yerinden kıpırdamıyor. Bir koku, eski bir sokak, yarım kalmış bir konuşma ya da yıllarca sonra görüşürüz dediğimiz bir dost, hiç beklemediğimiz anda yeniden karşımıza çıkabiliyor. Yazar ve akademisyen Yusuf Çopur yeni kitabı Kırık Anahtar'da tam da bu izlerin peşine düşüyor. Çocukluktan ilk aşka, kaybedilen dostlardan yalnızlığa, ertelenmiş hayatlara uzanan denemelerinde geçmişi olduğu gibi yeniden kurmaya değil, geçmişin bugünkü insanın içinde nasıl yaşamaya devam ettiğine bakıyor. Kitabın adındaki kırık anahtar da bir eksiklikten çok bir kabullenişi anlatıyor. İnsan büyüdükçe her kapıyı açamayacağını, her şeye yetişemeyeceğini ve bazı hikayelerin yarım kalabileceğini öğreniyor. Kırık Anahtar kitabını konuşacağız. Yazar ve akademisyen Yusuf Çopur telefon attığımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ebru Hanım, sizlere iyi günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için. Yusuf Çopur bir yazar, bir akademisyen, bir öğretmen aynı zamanda ve sanıyorum şu sırada da okulunuzdasınız, neredesiniz?
2: Evet, Bağcılar Adnan Ötügen Yeşilbağ Ortaokulu'nda aynı zamanda Türkçe öğretmeniyim ve okulun kütüphanesindeyim.
1: Aa, ne kadar güzel, ne kadar şanslı öğrencileriniz, böyle bir yazar, Türkçe öğretmenleri var. Gerçekten eminim onlara böyle okuma sevgisini, edebiyatın farklı türlerini, lezzetini seve seve veriyorsunuz, öğretiyorsunuzdur.
2: Kesinlikle, zaten Türkiye Yüzyılı Marif modeli de eğitimin kalbinde kitap, eğitimin kalbinde yazar, eğitimin kalbinde kültür gibi öğeleri ön plana çıkartaraktan çocuklarımızın okuma edimini güçlendirecek etkinlikler yapmak üzere çeşitli faaliyetler yapıyor. Biz de o kapsamda çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeye, örnek olarak, iyi örnek olarak sevdirmeye en başta biz okuyarak çalışıyoruz.
1: İyi okurların, kitap okumayı seven yetişkinlerin unutamayacakları Türkçe ve edebiyat öğretmenleri vardır hafızalarında. Mesela benim şair Adnan Yücel de edebiyat öğretmenim, Ankara'da Cumhuriyet Lisesi'nde kısa bir süre asla hafızamdan çıkmaz yeri.
2: Hepimiz için öyle. Benim de aynı zamanda yazmaya beni keşfeden Anadolu Öğretmen Lisesi'nde öğrenciyken Veys Atıcı'ydı, şu anda da duyuyorsa ona da saygılarımı sunuyorum. Evet. Hepimizin hayatına dokunan bir öğretmen var gerçekten.
1: Çok değerli.
2: Onun için hem öğretmen olmak hem de yazıyla, edebiyatla, sanatla uğraşmak ayrı bir güzellik ve ayrı bir sorumluluk.
1: Biraz sizden bahsederek başlayalım Kırık Anahtar kitabınızı konuşmadan önce. Zaten biraz da bahsettik öğretmen olduğunuzdan. Gaziantep'lisiniz. İncirli köyünde ilk öğreniminizi tamamlamışsınız. Sonra Kırık Anahtar'dan da anladığımız kadarıyla bir yatılı okul var galiba. Nerede?
2: Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi.
1: Adıyaman'da.
2: Evet.
1: Onun izleri de kitapta bolca var zaten, o yatılı okul izleri.
2: Evet, evet. Lise hayatım yatılı olarak okudum. Gaziantep'te ailem orada yaşıyordu. Hı hı. Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesi, o zamanlar öğretmen yetiştiren liseler statüsündeydi.
1: Evet.
2: Orada yatılı okulda yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, hayatın yeni ve değişik yüzleriyle karşılaşma imkanımız oldu tabii ki.
1: Hayatı tanıdınız bir anlamda.
2: Geriye bakınca evet, hayatı tanıyorsunuz. Geriye dönünce de bugünden o günlere de bakınca da o hafızada kalanlar bir şekilde kendini yazıda, denemede, öyküde, sanatın farklı dallarında gösterebiliyor.
1: Adıyaman'daki o yatılı okul gecelerinde koridorlardan gelen ayak sesleri, sabah etütleri, efendim kış sabahı buz gibi suyla yüz yıkamak, yatakhanede işte herkesin kendi içinde yaşadıkları, belki sessizce ağlayanlar, memleketini, ailesini özleyenler Yusuf Çopur'un satırlarında yer bulmuş Kırık Anahtar kitabında. Sonrasında galiba edebiyat okudunuz. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Türkçe öğretmenliği.
2: Demirci Eğitim Fakültesi'nde Türkçe öğretmenliği okudum. 2007 yılında İstanbul'a Türkçe öğretmeni olarak atandım.
1: Evet.
2: Daha sonra da Marmara Üniversitesi'nde Türk Dil Edebiyatı alanında yüksek lisansımı Halide Edip adı var üzerine çalıştım.
1: Evet.
2: Sonra doktoramı yine aynı üniversitede Selim İleri rahmetli analım, saygıyla analım onu da. Edebiyatımızın çok değerli bir hafızası idi kendisi. Onun üzerine doktora tezimi tamamladım ve İstanbul'un uğultulu günlerine, kalabalık günlerine dahil oldum ben de.
1: Evet, Halide Edip'in akşam yazıları başlıklı evet. bir çalışmanız var. Az önce sizinle.
2: 1939-45 yılları, evet, Halide Edip gerçekten çok büyük bir isim, çok büyük bir yazar.
1: Evet.
2: 1939-45 de dünya açısından çok önemli bir zaman dilimi. Siyasi karmaşıkların olduğu, ekonomik zorlukların olduğu bir zaman dilimi ve bir kadın olarak Halide Edip
1: evet.
2: o dönemlerde bir aydın olarak aynı zamanda çok önemli, çok güzel işlere imza atmış bir şahsiyet. Onun o dönemki gazete yazıları da günümüze ışık tutması bakımından ayrıca bir önem taşıyor.
1: Bir akademik çalışma Halide Edip'in akşam yazıları Yusuf Çukur'un evet. kaleminden. Selim İleri ile ilgili de az önce bahsettiğiniz gibi dün, bugün, yarın başlıklı bir akademik çalışmanız var. O da yine bulunabilir şu anda. Meraklısı okuyabilir. Selim İleri'nin Yusuf Çukur üzerindeki izlerini Kırık Anahtar kitabında çok net hissediyoruz. Hem bahsediyorsunuz ondan, onunla yaptığınız sohbetlerden, işte Gezi Pastanesi'ndeki
2: evet.
1: saatlerinizden zaman geçirmişsiniz. Herhalde bu akademik çalışma sırasında. Hem de Selim İleri'nin o edebi üslubunu da sanki okur olarak sizde hissediyoruz. Sizden o lezzeti alıyoruz.
2: Ne mutlu bu cümlenizi ben bir iltifat olarak kabul ederim. Bundan da büyük bir onur duyarım. Evet, Selim Bey'le hem yani akademik bir çalışma için başlayan dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Çok önemli bir isimdi. Edebiyatımızın o zamanlar yaşayan bir hafızasıydı kendisi. İstanbul Beyefendisiydi aynı
1: evet,
2: zamanda.
1: Çok çok değerli bir insan.
2: Hayatın, evet, hayatın kıyısında kalmış insanları, yazarları, hayatları kalemine evet. alan bir isimdi.
1: Yalnızları
2: çok ince,
1: değil mi?
2: Naif ve yalnızları, tabii hayatın yalnızları.
1: Evet. evet.
2: Bu yalnızlar kimi zamanlar bilinçli yalnızlık, tercih edilmiş yalnızlık, kimisi mecbur bırakılmış yalnızlıklardı ama anlamlı ve değerliydi açıkçası. Sonra bir dostluğumuz oluştu. İster istemez ondan dinlediklerim, hani onun öğrencisi modunda oluyor olmaktan büyük bir mutluluk duydum açıkçası.
1: Evet.
2: Bugün onun üslubundan izler varsa, onun yazılarını hissettiriyorsa, anımsatıyorsa ben gerçekten bunu bir onur, bir gurur meselesi olarak kendime kabul ederim.
1: Evet, hem İstanbul'u hem o insanların az önce söylediğiniz gibi o yalnızlığını, insan ilişkilerindeki o naifliği hissedersiniz ve çok rahat okursunuz Selim İleri'yi. Yusuf Çukur'u okurken ben aynı hisse kapıldım açıkçası. Biraz o zaman Kırık Anahtar'dan bahsetmeye başlayalım. Deneme yazılarınızdan oluşuyor Kırık Anahtar ve 5 bölümden ibaret. Biraz böyle ertelenmişliklerle başlıyor. Kendine geç kalmak, geç kalınan hayatlar. İlk bölümün başlığı, sonra kelimesinin sessiz istilası. Hepimizin yaptığı bir şey bu, değil mi? Hep böyle biraz sonraya ertelemek. Daha sonra yaparım, daha sonra ararım demek.
2: Öyle diyoruz ve geriye dönüp kendimize baktığımız zaman da aslında çoğumuzun ertelenmiş hayatları yaşadığımızı görüyoruz.
1: Evet.
2: O sonraki meseleyle büyük kentlerde, büyük şehirlerde yaşayan insanlar evet. için çok fazla kullandığımız bir kelime. Kendimizi geriye alıp kendimizi değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki sonralarla birlikte yaşıyoruz. Bu sonralar devam ettiği sürece bir zaman sonra keşkelere dönüşüyor ve çok
1: evet.
2: insan hayatında dramatik sahnelere sebep olabiliyor.
1: Ağırlaşan yani, kelimeler diyorsunuz
2: ağırlaşan
1: keşke.
2: Ağırlaşan kelimeler zaten. Tabii ki. Onun için hayatımızdaki diyorum ben, belli bir yaşa da geldikten sonra, belli bir olgunluğa geldikten sonra sonra kelimelerini azaltmak ve ne yapmak istiyorsak imkanlar dahilinde onu yapmak. Bu çok büyük şeylerden bahsetmiyorum. Bazen bir arkadaşla görüşmeyi bile hep sonra erteleyebiliyoruz. Annemizi, babamızı, sevdiğimizi, eşimizi, evet. çocuğumuzu tabii ki. Hani sonra ararım diyoruz ama o sonranın bize ne getireceğini bilemiyoruz. Çünkü o sonraya hükmeden bilen bir varlık değiliz biz. İnsanoğlu insan sonraya hükmedebilen bir varlık değil.
1: Kesinlikle öyle. Geçmişle bugün arasında gidip geliyor kitabınız Kırık Anahtar. Biraz böyle karşılaştırmalar da var. Hani dünle bugünü. İşte teknolojik gelişmelerle çağımızla yine geçmişteki insan ilişkilerini. Mesela teknoloji insanları birbirine yaklaştırmadı. Sadece birbirine ulaşmayı kolaylaştırdı. Ama ulaşmak başka, yakın olmak başka diyorsunuz. Altını çizdiğim cümlelerden biri. Gerçekten çok doğru.
2: Şöyle yani bu bir nostalji övgüsü değil aslında. Bunun üzerine çok düşündüm ben de.
1: Evet.
2: Hani hep hepimiz yaşadığımız çağı daha iyi bulup şimdiki çağı genel anlamda eğilim olarak çok beğenmeyiz. Bu öğrencilerimize öyle söyleriz. Evet. Bir zamanımızda böyleydik ama evet, şimdi böylesine diyoruz ama tam bahsetmek istediğim şey geçmişe bir övgü değil. Yani o geçmişle bugünü karşılaştırırken acaba ben gerçekten o geçmişi mi özlüyorum yoksa geçmişteki halimizi mi özlüyoruz?
1: Bunu sorguluyorsunuz biraz zaten.
2: Sorguluyoruz. Evet,
1: evet, evet.
2: Bu sorunun cevabı ağırlıklı olarak kitabı okuyan okurlardan veya sohbet ettiğimiz arkadaşlardan aslında biz geçmişteki halimizi özlüyoruz. Yani yıllar önce anlattığımız, çocuklara anlattığımız sokaklara gittiğimiz zaman kendimizi bir yabancıymış gibi hissetmeye başlıyoruz. Veya yıllardır görüşmediğimiz bir insanla karşılaştığımız zaman o çocukluktaki heyecanla ona sarılıp onu seveceğimizi düşünüyoruz.
1: Aslında çocukluğumuza o, sarılıyoruz belki de, değil mi?
2: Çocukluğumuza sarılıyoruz. Evet. Yani bir geçmişi kutsamak değil, geçmişteki halimizi özlüyoruz.
1: Kokular, yine hafızanın son evet, kalesi hatıralar bölümünde karşımıza çıkıyor. O işte yağmur kokusu, kitap kokusu, anne kokusu, sabun kokusu ve daha pek çok şey geçmişteki o halimizi bize anımsatıyor.
2: Hayatın farkına varmak belki de
1: evet,
2: Evra Hanım. Bu cümlelerin tamamı o. Yani hissetmeyi ertelememek. Hayatın farkına varmaktan kastım o. İnsan ilk önce kendine geç kalmaması gerekiyor. Hepimizin kişisel hafızasında kimi kokular vardır, kimi dokunuşlar.

0: vardır, kimi sözler vardır. Bunlara yabancılaşmadan bunları hissedebilmek ve bugünü yaşayabilmek, bugünü anlamlandırabilmek ve bugünü güzelleştirebilmek.
1: Evet, yani bugünü de tamamen yok saymak ya da her şeyiyle düne hayran yaşamaktan bahsetmiyorsunuz aslında.
0: Tabii ki, tabii ki. Çünkü hani geçmiş, evet geçmişimiz var, orada şöyle bir durum da var. Hafıza gerçekten çok anlaşılması, anlamlandırılması veya tanımlaması güç bir kavram. Bazen hafızanın oyununa da gelebiliriz. Gerçekten öyle miydi acaba yaşadıklarımız ve gerçekten biz o gün öyle mi hissettik, yoksa bugünkü bakış açımızla hafıza bize bir oyun oynayıp öyle hissetmemizi mi istiyor?
1: O günü öyle mi hayal ettik ve öyle kaldı
0: evet,
1: aklımızda?
0: O günü öyle mi hayal ettik?
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet, geçmişi farkında varıp en azından bugünü kaybetmeyelim. Yani en önemli, benim üzerine durmak istediğim konu bu aslında.
1: Evet.
0: Çünkü biz ne geçmişin keşkesiyle ne de geleceğin acabasıyla bugünümüzü ve anımızı tüketmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Bir taraftan da kitabınızda farklı yazarlara göndermeler yapıyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik, Tezer Özlü, Selim İleri, az önce bahsettik zaten. Mustafa Kutlu, bu yazarların bazıları. Tabii bunu özellikle tercih ettiğinizi tahmin ediyorum. Hem bir akademisyen olarak hem de mesela Tezer Özlü'nün kitaplarında da bu çok vardır. Ben de çok severim Tezer Özlü'yü.
0: Hep aile işte, kavramı özellikle, evet.
1: Evet, bir de mesela Pavezen'in izinden giderse ve onun izinden gider. Hani başka yazarlara göndermeler yaparak yazar o da.
0: Ama şöyle söyleyeyim, hani bu bilinçli bir tercih mi derseniz bana, ben özellikle yazıya başlarken şu kişilere gönderme yapacağım gibi bir an olmuyor, ben yaşamıyorum. Yani daha çok o yazı anında okuduğumdan aklımda kalan şeyler ne ise öyle oluyor. Yani bir Tezer Özlü'deki, bir Kutlu'daki, bir Sait Faik'teki hatıralar. Çünkü okuduklarımızla besleniyoruz ya, hani nasıl bir vücut gıdayla besleniyorsa zihnimiz de, hafızamız da aslında okuduklarımızla ve yaşadıklarımızla
1: besleniyor. Hele ki bir yazar zaten onları çok net hafızasında tutuyor.
0: Evet, hafızasında tutuyor. Ben de çok teknik bir yazar değilim, hisli bir yazar, böyle ifade ediyorum kendimi. Yani denemeye başladığım zaman o denemede kimleri anacağımı deneme bitince anlayabiliyorum ancak.
1: Öyle mi?
0: Zamanla okumalarımızı, tabii ki yani zamanla okumalarımın üzerimde kalan izlerin yazı anındaki yansıması, yani o özel bir alan. Önceden bilmem, yani ben denemeye başladığım zaman veya hikayeye veya bir romana başladığım zaman o romanın sonunun nereye gideceğini gerçekten bilmiyorum. Böyle bir duyguyla yazan
1: yazı
0: bir
1: sizi alıp götürüyor, yani kaleminiz sizi alıp götürüyor bir anlamda.
0: Bazı yazarlar böyle, bazı yazarlar hani daha mühendistir, bilir ne yapacağını, nerede hangi karakterin ne söyleyeceğini, ama ben öyle birisi değilim. Dolayısıyla bu yazar yansımaları zamanla benim hayatıma iz bırakmış isimlere karşı bir, aynı zamanda belki bir vefa örneği olarak doğal bir sürecin sonucu diye söyleyebilirim.
1: Bu anlamda o yazarları sevenler o yazarlardan da izler bulacaklar diye bir bilgi de paylaşmış olalım Kırık Anahtar'da. Şimdi nasıl yazdığınızı da merak ettik siz böyle söyleyince, kalem alıp götürüyor sizi. Peki her gün rutin bir yazma pratiği var mıdır Yusuf Çapur'un, yoksa böyle hani ilham gelince mi oturur yazarsınız?
0: Ya şöyle, ilk önce hissederim, ben kendi özelimde cevap vereyim. O yazı kendi içerisinde, kendi iç dünyamda olur, var olur ve yazmam gerektiğini bana hissettirir o. Yani şöyle bir ritüelim yoktur. Ben oturayım, bir sessizlik olsun. bir tarafta bekleyeyim ve ilham gelsin, yazayım. Böyle bir durum yok. Hayatta birlikte gelişen bir süreç bende bu. Dolayısıyla bir plan, program yoktur bende. Bir duygu üzerine, mesela bir kelime üzerine düşünürüm ve o kendini yazdırmayı hissettirir bana ve geçerim o an neredeysem. Okuldayımdır, kütüphanemdeyimdir, metrodayımdır. Alırım,
1: notlarımı alırım
0: ve hızlı bir şekilde, evet, hızlı bir şekilde o gün yazıya geçerim. O yazar

0: Denemeleri çok sevdim. Benim daha önce iki roman, bir hikaye kitabım vardı.
1: Bir Uzak
0: Orada
1: Düş galiba, değil mi ilk romanın?
0: Bir Uzak
1: Daha
0: Düş,
1: Vakit
0: evet.
1: Var var
0: Daha Vakit Var ilk romanım. Daha sonra Bir Uzak
1: Bir Uzak
0: Düş.
1: Düş.
0: Evet, sonra Herkes Dışarı, koronavirüs zamanında yazılmış ironik bir
1: Hikaye
0: hikaye
1: kitabınız.
0: kitabı.
1: Evet.
0: Evet, ama denemeyi şöyle sevdim belki de. Denemede yazar biraz daha kendisi olabiliyor.
1: Evet.
0: Hikayede ya da romanda karakterlerin arkasına gizlenebiliyoruz. Bu aynı zamanda hem birazcık yazarı zorlayan hem de yazarı geliştiren bir süreç diye düşünüyorum.
1: Hem de belki az
0: Yazıyorum
1: önce
0: çeşitli.
1: bahsettiğiniz gibi biraz daha o mühendislik yazarlık gerekiyor, biraz daha kurgunun
0: Evet,
1: içinde.
0: o da olabilir. Evet,
1: Evet.
0: kesinlikle. Hayatın içinden kelimeleri, hayatın içinden anları yolup yazmaya devam ediyorum. Bir hikaye çalışmam var. Daha önce de yazdım, yayınladım. Hem de bir deneme çalışmam var. Yazmaya, yaşamaya devam ettikçe de yazmaya devam edeceğiz diye
1: Biz de
0: söyleyebilirim.
1: keyifle okumaya devam edeceğiz. Hakikaten şehir yaşamının içinde insan ilişkilerinin belki işte ne kadar uzaklaştığının farkına varmak isterseniz, insanları yeniden dinlemek adına bir itici güce ihtiyacınız varsa, bir kırık anahtar olsun cebinizde, belki bir kapı bulursunuz onu açacak ya da bir kapıyı açacak bir anahtarla karşılaşırsınız diye Yusuf Çapur'u okumalarını tavsiye ederim tüm dinleyicilerimize.
0: Çok
1: Lando
0: teşekkür ederim.
1: yayınlarından çıktığını da hatırlatalım.
0: Evet, çok güzel özetlediniz aslında. Bu hep soruldu. Kırık anahtar bir umutsuzluk, bir tükenmişlik mi? Asla, tamamen bir kabulleniş. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Hepimiz insanız ve her şeye, her yere, her zaman yetişemeyebiliriz. Onun
1: Evet.
0: için bir nefes almaya ihtiyacımız var insan olarak. Bir
1: Birbirimizi
0: sakinliğe, bir
1: dinlemeye,
0: sükunete.
1: değil mi?
0: Kesinlikle, evet, birbirimizi dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü hayat zaten çok hızlı akıyor. Özellikle büyük şehirlerde,
1: Evet.
0: artık çoğu yerde bir sakinlikte, bir sükunette, bir kendimizi dinlemeye ilk önce, sonra da çevremizi dinlemeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Zaman
0: Ben de çok
1: ayırdığınız için de.
0: teşekkür ediyorum sizlere, bana yer verdiğiniz için, kitabımıza yer verdiğiniz için. Her
1: Bir kez
0: zaman
1: daha.
0: okumaya, yazmaya, üretmeye devam edelim hep birlikte.
1: Harikasınız. Biz de tüm dinleyicilerimize bir kez daha öneriyoruz. Lando yayınlarından çıktığını Yusuf Çopur'un Kırık Anahtar isimli deneme yazılarının ve bu sohbetle bugün de Güne Bakan'ın sonundayız bizler de. Hilal Aksungur, Serdar Çıplak, Ebru Erkekli yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi cezve. Ocağın başından gözünü bir an ayırmaya gelmez. Kahve ağır ağır ısınır, ince köpük yukarı yürür. Tam taşacak derken cezve sapından tutulup ateşten çekilir. Küçücük bir kap, bütün mutfağa yayılan kokunun başladığı yer. Hadi gel, cezvenin peşinden gidelim. Cezve Arapça kökenli bir kelime. Ateş parçası, kor ya da köz anlamına geliyor. Türkçe'de ise anlamı değişmiş ve kahve pişirmeye yarayan saplı küçük kabın adı olmuş. Kelime bugün ateşi değil, ateşin üzerinde duran kabı anlatıyor. Cezveyi küçük gövdesi, daralan ağzı ve uzun sapıyla hemen tanırsın. Bakırdan, pirinçten, çelikten, seramikten ve hatta camdan yapılabildiği gibi işlemeli bakır cezveler de bakırcılık sanatının sergilenen örnekleri arasında yer alıyor. Türk kahvesi hazırlanırken su, çok ince çekilmiş kahve ve isteğe göre şeker cezveye konur. Karışım kısık ateşte ısıtılır, köpük yüzeye yükselince de kahve telvesi süzülmeden fincana aktarılır. Tam da burada

dilimiz bir deyim kazanır. Cezve sürmek. Yani kahve hazırlamak için cezveyi ateşe koymak. Demek ki cezve yalnız mutfakta değil, söz varlığımızda da kendine yer açmış. Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alındı. Cezve de fincanla birlikte bu geleneğin en tanıdık araçlarından biri. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deriz ya, o hatırın hazırlığı cezvenin başında başlıyor. Bugün bir kahve pişirirken ocağın başından ayrılma. Küpün yükselişini izle. Kahveyi fincana dökerken kime ikram etmek istediğini düşün. Çünkü cezve kahveyle birlikte birkaç dakikalık bir bekleyişi de hazırlıyor. Böylece sohbet daha fincan masaya gelmeden başlamış oluyor. Kelimenin peşinden gel.

Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Yeni bir hafta başladı, biz de haber yorumla karşınızdayız. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi bugün. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı, teknik yönetimde Volkan Kahraman var. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. Orta Doğu'da, Yemen'de, Suudi Arabistan'la Husiler arasında yeniden tırmanan çatışmaların bölgesel güvenliğe etkileri, Türkiye'nin konumu ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik son girişimi konuşalım haber yorumun ilk bölümünde. Hattımızda çok kıymetli bir konuk var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural bizimle. Sayın Vural, merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size iyi hafta dilekleriyle başlasın ama Orta Doğu'da her gün başka gelişmelere uyanıyoruz. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Sivil ölümler var. Başkent Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef alındı. Bu seferki saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ve 5 havalimanına son bir haftada ondan fazla saldırı düzenlediklerini biliyoruz. Toplamda 20 sivilin hayatını kaybettiklerini biliyoruz. Tam da Mekke Anlaşması arifesinde oluyor bunlar. Şimdi tabii Türkiye'nin konumunu merak ediyoruz. Ortak bir eyleme geçmeye dönüşür mü? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bir adım atmak durumunda kalabilir mi? Bunlar kafa karıştırıcı. Sizden dinlemek isteriz. Hem saldırıları hem de Mekke İttifakı gölgesinde neler yapılabileceğini.
1: Öncelikle konunun tabii bölgesel boyutuna dikkat çektiniz. Çünkü konu Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş ve de facto bölünmüş yapıdan ibaret değil sadece. Ya da baktığınızda Suudi Arabistan aslında 2015'ten beri

0: Yemen'in içerisinde bir varlık gösteriyor,
1: evet.
0: Somut olarak. Ama tabii bunları konuşurken, değerlendirirken hem son dönemde Türkiye'nin bir diplomasi girişimi ürünü olarak ortaya koyduğu, caydırıcı olmak için ortaya koyduğu, barışı aslında geçerli kılmak için ortaya koyduğu bir savunma anlaşması var. Ama bunun da ötesinde tabii ki İsrail'in varlığı ve konudan duyduğu memnuniyeti
1: Tabii.
0: de aslında
1: Tabii.
0: işaret etmek gerekiyor. Yani eğer İslam toplumları burada birbirlerine müdahil olurlarsa, bölgede silahlanma artarsa, İsrail de bu şekilde hem ayrılıkları körüklemiş oluyor hem de kendi büyük
1: Tabii.
0: stratejisine uygun olarak bölgeyi tasarlama hedefine devam etmiş oluyor. Şimdi baktığınızda 2010 Arap isyanları, Arap hareketlerinden bugüne kadar aslında belki daha bile öncesine kadar konunun bir temeli var. Şimdi neden bu kadar stratejik bombalamalar yapılıyor? Neden havalimanları saldırıları ve sivil can kayıplarını duyuyoruz? Çünkü konunun aslında doğrudan bölgesel hatta küresel etki eden bir yönü de var. O da tabii ki son derece stratejik bir noktayı konuşuyor olmamız. Aden, Kızıldeniz, Babülmendeb Boğazı
1: Tabii.
0: ve devam eden İran Savaşı'nın Hürmüz'e, Basra'da yarattıklarının etkisiyle o tarafın da öneminin ve hayatiliğinin artması noktası.
1: Evet.
0: Yani o kadar çok ayrı ayrı kalem var ki ama buradaki özellikle vurgulamamız gereken en önemli nokta şu. Dışişleri burada vurguluyor ve diyor ki devlet egemenliği esastır. O yüzden başkent havalimanına saldırı, sivil ölümleri kabul edilemez. Şu anda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bir irade var. Bu noktada da Ankara güçlü bir vurgu yapıyor. Biz silahlanma azalsın, sorunlar diplomasiyle çözülsün dedikçe böyle bölgede birileri aslında vites arttırarak maalesef bütün tuşları aynı anda basıyor.
1: Çok doğru.
0: Çünkü
1: çok doğru.
0: Burada bir güven inşası, bir refah inşası istenmiyor. Bunu sadece İsrail istemiyor değil maalesef. Bunu istemeyen çok fazla aktör var.
1: Evet.
0: Bir de
1: evet.
0: jeopolitik gerçeklikler var. Yani bölgeye silah satacaklar. Bölgede karışıklıktan nemalanacaklar. Şimdi Ankara'nın en büyük vurgusu şuydu. Dışarıdan gelenler burayı karıştırmak için geliyorlar. İçeride biz sağlarsak eğer güvenli savunma ortamını, o zaman bu bölgenin insanı kaybetmeyecek. Ama bakın son günlerde gördüklerimize bakın. Maalesef bir de çok fazla kirli haber var. Özellikle kutsal şehirlerle alakalı olarak. Bunlar
1: tabii,
0: da çok riskli
1: tabii.
0: konular. Burada da tabii biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Maalesef biraz ortalık toz duman oldu.
1: Evet. Şimdi tabii yine şöyle bir konumdayken gerçekleşiyor ya bu saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri seçimlere kadar İran'la herhangi bir çatışmaya girmeyeceklerini söylüyor. Husilerin İran'la ilişkilerini biliyoruz. Nasıl desteklendiklerini biliyoruz. Askeri kapasitelerinin kimlere dayandığını biliyoruz. Buradan baktığımızda Husilerin askeri kapasitesi, İran'la ilişkileri, çatışmanın bölgesel boyutu nasıl şekilleniyor? Tahran'ın rolünü değerlendirirken hangi unsurları birbirinden ayırmak gerekiyor?
0: Çok önemli bir nokta. Çünkü Ensarullah hareketi ya da bilinen adıyla Husilere baktığınızda işte sıfat olarak onların sosyoekonomik açıdan çok düşük bir insani yaşam koşullarında, ama ellerinde tabii balistik hipersonik füzelerle İsrail'e 3 yıldır hedef aldıklarını gördük. Şimdi burada bir çelişki var. Dünyadaki çok az devletin yapabildiği bir teknoloji bu. Tabii ki burada yıllar önce İran'ın onlara verdiği bir teknoloji transferi, başlattığı bir hareketin kökü var. Ancak özellikle Gazze Soykırım Savaşı başladığından beri, İran'a yöneltilen savaş başladığından beri, özellikle bu iki seneyi aşıyor aslında, Husilerle İran arasında doğrudan bir transfer, temas ve bir beslenme durumu mümkün değil. Şimdi orada da şunu görüyoruz. Temeli atılmış ama artık Husiler kendi kendilerine üretimlerini yeraltı tesislerinde yapabilecek noktadalar. Şimdi bu işin bir boyutu Tahran'a sorulduğu zaman, çünkü sıfat bu, İran destekli Husiler. Tabi o noktada Tahran şunu söylüyor. Evet, bir müttefiklik var ama onlar Yemen'in organik yüzyıllık bir parçası ve onlar Yemen için savaşıyorlar. Orada özellikle tabi anti Amerikan ve anti İsrail kimliği Husilerle İran'ı bir araya getiriyor.
1: Evet.
0: Ama biz zannediyoruz ki salt mezhepsel bir şey. Hayır. Alt mezhep anlamında baktığımızda İran'ın

0: mezhebiyle Husile'nin alt mezhebi arasında farklılık, hatta çok ayrılık vardır. Bu dini bir konu değil. İsrail ve Amerika bazen bunu böyle göstermeye çalışıyor ama hayır. Yemen'de gördüğünüz her şey tamamen jeopolitik bir mücadelenin sonucu aslında.
1: Evet, çok önemli bir hatırlatma bu.
0: Bu çok önemli bir nokta. Tabii. Çünkü bazen kolay geliyor. Evet, nasip deyip işin içinden çıkıyoruz ama hayır. Burada rasyonel hesaplar var. Terör örgütleriyle mücadeleyi konuşurken hep şunu hatırlatıyorduk. Yıllarca bunu bir meslek gibi yapıp oradan nemalanmış suçlulardan bahsediyoruz. Ellerindekini bırakmak istemezler. Tabii. Şimdi burada da teşbih anlamında bunu söylüyorum. Organik bir yapı ve başkent ve Kızıldeniz'in en stratejik noktalarındalar. Kendi eğitim müfredatları var. 300 bine yakın orduları var. Milyon düzeyinde toplumunda bireyleri var. Ve baktığınızda Husiler, Yemenliler. İran için varlar diyemeyiz. Ama temelini İran'ın attığı bir silah sanayi noktası da su götürmez bir gerçek. Şunu hatırlatmak lazım en son. İran'a savaş açıldığında Husiler sessiz kalmakla eleştirilmişti.
1: Doğru.
0: İran için neden savaşa girmiyorlar? Doğru. Hizbullah'ın yaptığını niye yapmıyorlar? Neden müdahil olmuyorlar diye. O noktada Husilerin açıklamaları çok net. Ha, bu bir stratejinin parçası da olabilir. Şu anda çok ısınmış bir nokta. Ama dönüp şunu da görmemiz gerekiyor. Yemen'de de sivil can kayıpları var. Evet. Yemen'de de yüzlerce saldırı gerçekleşiyor. Yani burada sadece Suudi Arabistan acı çekmiyor. Yemen toplumunun da geleceği çalınıyor.
1: Tabii.
0: Ve maalesef Amerika seçimlerine 20 gün kala kendi rasyonel hesaplarını yaparken, İsrail'in seçimleri ay sonunda yapıp yapamayacağı konuşulurken yine bu toplumların geleceği çalınıyor. Yine silahlanma artıyor.
1: Tabii ki öyle hatırlatmalar yaptınız ki Yemen'de İran destekli Husiler. Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor zaten. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Şimdi tabii bölgenin problemlerini bölge ülkeleri çözmeli vurgusunu yapıyoruz. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak bir açıklamayla kınıyorlar. Ama görüyoruz ki bu kınamalar yetmiyor artık bölgeyi dizayn etmeye. Çünkü söylediğiniz gibi başka güçler, başka hesaplarla zaten bölgeyi dizayn ediyorlar. Şimdi Suudi Arabistan'ın güvenlik stratejisi üzerinden baktığımızda bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilmiş ve alınmış kapasiteler var karşımızda. Diğer tarafta içine girdiği bir caydırma bloku var. Mekke İttifakı'ndan bahsediyorum. Askeri karşılık vereceğiz dedi. Yemen'de tırmanan çatışmalara bir karşılık verme kararında olduklarını açıkladılar. Ne olacak şimdi? Askeri karşılıkla diplomatik çözüm arasında nerede durması gerekecek Suudi Arabistan'ın?
0: Yıllarca Suudi Arabistan Amerikan silahlarıyla silahlanırken ve biz bölgedeki bölgesel mücadeleyi, rekabeti anlamaya, anlatmaya çalışırken hep şunu söylüyorduk. Suudi Arabistan ordusunun savaş deneyimi yok ve Amerika ile çok yüksek bir bağımlılıkları var. Şimdi işin bir de şu tarafından bakalım. 2026'da Suudi Arabistan Amerikan koruma şemsiyesinin İsrail'i koruduğu gibi Suud topraklarını korumadığını gördü. Ama dönüp diğer silah satıcılarına yönünü çevirmesi bu tabi rasyonel değildi. Çünkü ABD tarafından cezalandırılma noktasıyla karşı karşıya gelirlerdi. Orada da tabi ki bir yönetim meşruiyet krizine dönüşebilirdi olacaklardan dolayı.
1: Evet.
0: Sonra Türkiye'nin bir önerisi vardı. Bu örgütlerin, diplomatik toplantıların, kınamalarla herkesin kendi evine döndüğü bir dünya işlemiyor. BM de reform istiyor.
1: Çok doğru.
0: Ama uluslararası ilişkilere baktığımızda şu anda bizim sistemimiz de bir dönüşüm içerisinde. Ve bu dönüşüm ne zaman bitecek bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Evrim halinde.
1: Evet.
0: Gönül istiyor ki Birleşmiş Milletler'de gerçekten eşit egemen bir düzen kurulsun. Tam eşitlik sağlansın. Ama bu şu anda imtiyazlı üyelerin arzu ettiği bir nokta değil. Bir dünya savaşı da artık bu şekilde yaşanmayacak. O zaman şu oluşum içerisinde en iyi ne yapılabilir? Kurumlarla caydırıcılık arttırılabilir. Kınamaların ötesinde. Şimdi Suudi Arabistan bir yol ihtiyacı olduğunu gördü. İşte Türkiye

0: Yani işaret ettiğiyle Suudi Arabistan aradığı burada aslında eşleşti.
1: Evet.
0: Fakat şimdi baktığınızda bir bölgesel güç mücadelesi de devam ediyor. Ve orada aslında Gazze Soykırım Savaşı başlamadan birkaç ay önce Suudi Arabistan'la İran'ın 7 yıllık kopukluğu Çin'in etkisiyle geride bıraktığını ve yeniden konuşur olduğunu görmüştük.
1: Doğru.
0: Ama öyle kalemler yaşandı ki şu an gelinen noktada, işte bugün Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları konuştular.
1: Evet.
0: Yani rahatsızlık tam en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Çünkü Suudi Arabistan sadece ekonomik ve toplumsal risk altına girmiyor. Güvenliği de artık sorgulanır
1: elbette
0: hale geliyor.
1: Elbette.
0: Bir de rafineriler konusu var. Bir de enerji noktası var. Bakın stratejik bombalamalar ülkelerin bugünü ve geleceğini ve planlamalarını da etkiliyor. Yani biz bunu bölgesel krize döner enerji noktasında diye konuşuyoruz ama onların en büyük yatırım kalemi bu. Onların ekonomisi bunun üzerinden dönüyor.
1: Doğru.
0: Şimdi konu bu kadar boyutluyken de işte çözüm yolu bulmak ve bir şeyi inşa etmek bu kadar risk altında çok zor. Önemli olan bu dönüşümü doğru yönetmek ve bir an evvel bölgede tansiyonu düşürülmesi için somut sonuç alabileceğimiz bir politikayı yürürlüğe koymak. Bu da tek başına Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Çünkü baktığınızda yine bütün dünya Batı Asya'ya gelmiş ve kendi çıkarının peşinde görünüyor.
1: Evet. Şimdi bir de Ankara'nın durumunu sormak gerekir burada. Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek verileceğine dair açıklamalar gördük. Bu destekler hava savunması, insansız hava araçlarına karşı savunma, elektronik harp, teknik destek gibi alanlarda katkı sunmak şeklinde olabilir. Bu ittifak kurulurken olası bir saldırıya karşı, bir devletten gelecek saldırıya karşı bu ülkelerin birlikte hareket edebileceklerini öngörüyordu. Ama biz bir devlet saldırısıyla karşı karşıya değiliz. Husilerle karşı karşıya. Şimdi Ankara Suudi Arabistan güvenliğine destek verirken doğrudan askeri bir çatışmaya sürüklenme ihtimali var mı? Bu yollara girmemek için hangi siyasi ve hukuki sınırlar gözetilmeli diye sorsak ne dersiniz?
0: Biraz önce aslında tam bu noktaya değinmiştim. Ben söylemeyi unuttum.
1: Evet.
0: O yüzden çok iyi oldu döndüğünüz. Şimdi bakın, bir güvenlik savunma anlaşması yaptığınız zaman tabii içinde kolektif savunma, yani NATO 5. madde benzeri bir madde olunca akıllara hep gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri geldi. Fakat Dışişleri Bakanımız özellikle geçen ay BM sırasında yaptığı bir konuşmada çok net bir şekilde söyledi. Yani 80 yıllık NATO'da kolektif savunma bir sefer işledi. Bu konu böyle bir konu değil ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir bilinmezin içerisine gönderilecek bir yapı değil. Bu ülkenin içinden çıktığı yapı, gözbebeğimiz. Şimdi peki o zaman savunma dediğimizde ne anlamamız gerekir? Suudi Arabistan ordusunun ihtiyaçları var. Suudi Arabistan ordusunun Türkiye'den öğrenebileceği, özellikle birlikte inşa edilebilecek birçok kalem var. Şimdi son günlerdeki gelişmeleri bu perspektiften okuduğumuzda orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki Katar'da üstlendiği gibi bir rol, belki başka bir Afrika'nın doğusunda üstlendiği gibi bir rol. Yani çok çeşitli anlaşılacak eğitim üzerinden inşa edilecek başka kalemlere çıkabileceğini görüyoruz. Net bir şekilde tabii bu nokta çok konuşuluyor. Ankara da buna sık sık cevap veriyor. Ama bir savaşın içine dahil olmak gibi bir hedefi olamaz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bu şekilde yönlendirmez Ankara. Çünkü Türkiye'nin kodlarında barış inşası var. Şimdi böylesine 12 yıllık bir krize Türkiye'nin gözü kapalı gideceği bir nokta değil buradaki hedef. Burada caydırıcı olma hedefi var. Ama biz caydırıcılığı inşa etmeye çalışırken son günlerde, özellikle yazdan beri aslında, bu savunma ittifakı da yazın doğdu baktığınızda.
1: Tabii.
0: Öyle bir eşleşme var ki
1: tabii,
0: inanılmaz bir nokta
1: tabii.
0: Yani böyle.
1: Peki bir de uzlaşmalar üzerinden soralım. Yani bize çok uzlaşma gibi görünmüyor ama dünya basınına yansıdığı kadarıyla mesela ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyuruyor. Ukrayna Devlet Başkanı'nın bundan haberi yok. Zelenski diyor ki ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğini de bari söyleseydi de biz de öğrenmiş olsaydık diyor. Diğer taraftan her ne ne kadar Amerika Birleşik Devletleri seçimlere kadar

0: kadar Tahran'a saldırmayacaklarını söylese de ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz diye hemen düzeltiyor. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıt gecikmiyor ve İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz diyor İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Tam da bu sırada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ilettiklerini açıklıyor. Şimdi hem Rusya-Ukrayna arasında hem ABD-İran arasındaki savaşın kaderi, akıbeti Trump ve Putin tarafından mı belirlenecek anlamına geliyor bu açıklamalar?
1: Biz analiz yaparken sorulara tek bir cümleyle cevap veremeyiz ama maalesef bu söylediğinizin bir karşılığı var. Alaska'yı hatırlatmak istiyorum geçen yıl. Alaska toplantısında da başat aktörler buluşmuştu ve ülkelerin kaderi üzerine orada bir konuşma, bir anlaşma arayışı vardı. Şimdi bu acı kısmı, çünkü Ukrayna toplumunun yaşadıkları da gerçek ve 5 yıldır yaşıyorlar bunu. Altyapı imhası, bir toplumun 3 kıtaya dağılması. Biz bunu genelde Batı Asya'da, Orta Doğu'da çok görürüz ama son 5 yılın örneği Ukrayna da bu kaderi yaşamaya başladı. Ve söylediğiniz gibi aslında demin yaptığımız analizlerin bir benzeri. Maalesef bakın güneyimizden kuzeyimize geçiyoruz. İşin haber boyutunda enerji ateşkesi söylemi var ve bunu Amerikan Başkanı duyuruyor. Ama Amerikan Başkanı resmi arabulucu değil, böyle bir açık bir toplantı yok ve Zelenski'yi orada meşruiyetini sorgulatacak seçim yapmadı noktasında onu aslında namlunun ucuna işaret eden bir hale getiriyor Donald Trump. Tabii. Ama baktığınızda burada bir dizel konusu var. Küresel etki edebilme noktası var ama dediğiniz gibi asıl olan da küresel hegemonya mücadelesi var. Rusya-Ukrayna savaşını Amerika'nın hegemonya mücadelesinden ayrı okumak mümkün değil. Biz Avrupa güvenliğini de çok konuşuyoruz. Çünkü bu konu bizim yine yakınımızda, yine bizimle ilgili, NATO sebebiyle bizimle ilgili. Ama aslında devam eden tüm savaşlarda baktığınızda başat aktörlerin kendi hegemonyaları için kendi topraklarından uzak noktalarda aslında savaşları körüklediği noktası da var. Şimdi Avrupa'dan gelen destekle Amerikan silahları Ukrayna'ya gönderiliyor. Şimdi Amerika bu savaşın bitmesini istediğini söylüyor ama Amerika hegemonyasını da inşa ediyor. NATO'ya da yeniden bir kimlik buluyor. Avrupa güvenliğinin de tek çıkarı NATO'dur. Bak bensiz olmaz noktasına getiriyor. Ve dönüyor orada Rusya'yla konuşup kritik yeraltı mineralleri noktasında kimin neyi alacağı noktası geliyor. Dolayısıyla aslında maalesef burada seçimlere endeksli küresel enerji, kış geliyor, kışın da etkisi var şu anda, bir krize evrilemez. Ama bakıyorsunuz yine can kayıpları var. Trump'ın ateşkes iddiasından sonra yine saldırılar var. Evet. Aslında orada bir sürekliliği maalesef 5 yılı tamamlamak üzere olduğunu görüyoruz.
0: Evet, başından beri söylemiştik bir oyuncu değişikliğine mi mal olacak diye. Onu işaret eden cümleler de gördük Trump'tan. Artık yeni bir başkan seçmeleri lazım kendilerine gibi bir ifade kullandı. Zelenski de buna karşılık olarak dedi ki Trump Ukrayna'nın yeni başkana ihtiyacı olduğunu söylemiş. Trump'a saygısızlık olmasın ama liderlerini seçmek halkımızın takdiridir. Eğer Trump Ukrayna'da gerçekten seçim istiyorsa lütfen Putin'e şunu söylesin: bize 60 günlük tam ateşkes versin, biz de seçimleri organize edelim diyor. Biraz komik açıklamalar görüyoruz aslında iki taraftan da. Fakat ilginç olan Avrupa Birliği'nin ateşkese destek veriyor olması. 4 yıl boyunca savaşı bitirme yönünde herhangi bir destek görmediğimiz Avrupa Birliği ucu enerji noktasından kendine dokunduğunda, kış yaklaştığında geçici bir ateşkese destek verebiliyor. Nasıl okuyorsunuz bunu?
1: Dilek Hanım, burada çok acı bir vurgu. Çünkü bu savaş özellikle Avrupa'nın artık kapılarından içeriye yıllardır etki eden ve Avrupa'yı yeniden bir şeyleri planlama noktasına, güvenlik savunmada iten bir savaş. Ve şu anda silah, para, diplomatik desteğin ötesinde Avrupalı, özellikle Baltık ve Doğu Avrupa için bunu net şekilde söyleyebilirim. Çünkü Avrupa Birliği güvenliğini, Avrupa güvenliğini konuşurken Avrupalı aktörlerin farklı güvenlik algıları olduğunu işaret etmek lazım. Yani tabii. İspanya'nın, Portekiz'in dünyasıyla Baltık'ın, Polonya'nın dünyası tabii. bir değil. Tabii. Orada bir siyasi iradede zaten ortaklık olamadığı için NATO'ya muhtaç Avrupa Birliği bir yüzyılın sonunda.
0: Doğru.
1: Şimdi buradaki sıkıntı şu. Doğu Avrupa bu savaşı öyle bir algılıyor ve 5 senedir öyle bir destekliyor ve gelinen noktada o kadar vahşileşti ki son Ukraynalıya kadar destekleyeceğiz diyorlar. Bakın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, ama Ukrayna bir oyun sahasına döndü. Son Ukraynalı hayatını kaybedene kadar desteklenecekse orada bir toplum yitiyor, bitiyor, gidiyor. Biz buna Filistin'den maalesef çok aşinayız.
0: Tabii ki öyle. Hemen ardından da şu soru gelmez mi? Son Ukraynalı öldüğünde ne olacak? Bu sefer ilk Polonyalıya mı başlanacak?
1: Kesinlikle. Şimdi bu da ülkelerin maalesef jeopolitik konumlanma seçebileceğimiz bir şey değil dedikleri yere geliyor. Bakın Avrupa büyük bir yanılgının içerisinde. Trump'la bir şeyleri fark ettiler, bir şeyler inşa etmeliyiz noktasına geldiler ama o kadar geç ve o kadar zor ki güvenlik savunma inşası öyle kısa vadede yapılabilecek bir konu, bir kalem değil. Demografi lazım, üretim lazım, ordu lazım, planlama lazım. Yaşlanan nüfus var Avrupa'da. Yani işçi bulduğu gibi asker bulamaz Avrupa. Ama bakın dünya dönüşürken, her şey değişirken, bildiğimiz tüm kavramları yeniden konuşurken biz bir şey aynı kalıyor. Ukrayna'da cephe savaşları var hala.
0: Tabii.
1: İnsan gerekiyor.
0: Çok çok enteresan, insan gerekiyor. Bu da başka bir emsalin önünü açıyor mu, işte Kuzey Kore'den gelen, Rusya'ya gelen askerler ya da Pakistan'a, Suudi Arabistan'a göndermeyi vaat ettiği askerler, bu artık başka bir savaşa dönüşmüyor mu?
1: Savaşların nesli dönüşüyor.
0: Evet.
1: Kibrit savaşı çok konuştuk.
0: Hep 5. çok konuştuk tabii.
1: Konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Milli savunma sanayisi gözbebeğimiz, bir diğer gözbebeğimiz milli savunma sanayisindeki gelişmeleri konuşuyoruz. Bakın bu konu gerçekten aslında devam eden savaşlarla baktığınızda bir devlet politikası bu. Yani bunun 86 milyon tarafından desteklenme zorunluluğu devam eden savaşlarda ortaya çıkıyor. Elimiz ne kadar güçlü olursa, ne kadar bağımsız olursanız o kadar dokunulmaz ve caydırıcı oluyorsunuz.
0: Evet,
1: tabii
0: evet.
1: ki biz diplomasiyle inşaya inanıyoruz. Biz yurtta barış, dünyada barış diyen bir toplumuz. Kodlarımız böyle, DNA'mız böyle, inancımız böyle. İmparatorluk zamanında da biz farklı yönettik dünyayı. Şimdi devletlerin geçmiş aktarımlarının da bir önemi var. O yüzden biz diğer aktörler gibi davranmıyoruz. Ama bu yatırım yapmayacağız, gelişmeyeceğiz, kendi ayaklarımız üzerinde %99 yerleşmeyi hedeflemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Maalesef caydırıcı olmak için bu gelişmeleri yakından takip edip ona göre altyapımızı, üretimimizi, planlamamızı yapmaktan başka çaremiz yok. Bu coğrafyada bu bir zorunluluk, tercih değil.
0: Evet, tercih değil ama savaşlar sebebiyle savaşanların demografisi değiştiğinde bu kimin savaşı oluyor sorusu akılları karıştırmaya devam edecek. Dünyanın böyle bir laboratuvar sahası var çünkü bugünlerde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli katkılardı, çok önemli vurgulardı. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Çok sağ olun, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural'la başladık haber yoruma. Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında yeniden tırmanan çatışmaları, bölgesel güvenliğe etkilerini, Mekke İttifakı üzerinden Türkiye'nin konumunu ve Rusya-Ukrayna savaşında enerji altyapısına hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik Trump'ın son girişimini konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılın.

0: satılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
3: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu sefer küresel enerji krizlerine bakalım. Değişen güzergahları sorgulayalım ve Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirelim. Küresel enerji piyasalarında riskler artarken petrolün üretildiği bölgeler kadar dünya pazarlarına taşındığı güzergahların güvenliği de önem kazanıyor. Meksika körfezindeki doğal afet riskleri, Kızıldeniz ve Babülmendeb hattındaki güvenlik sorunları küresel petrol arzının ne kadar kırılgan bir denge üzerinde ilerlediğini ortaya koyuyor. Aslında birbirinden uzak coğrafyalarda yaşanıyor gelişmeler ama aynı anda petrol arzını ve fiyatları etkileyebiliyor. Enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynağa erişimle sınırlı olmadığını gösterebiliyor. Peki bu tablo Türkiye'nin enerji politikaları ve küresel enerji ticareti konumu açısından hangi anlamlara geliyor? Dinleyelim. TESPAM'dan enerji politikaları uzmanı doçent doktor Anıl Çağlar Erkan'dan. Sayın Erkan merhaba.
4: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii çok değerli bir analizinize rastladık. Yazınızda bir kavram geçiyor. Bileşik kırılganlık kavramına dikkat çekiyorsunuz. Bu ne demek diye soralım. Bu kavramı biraz anlamaya çalışalım. Çünkü dedik ki birbirinden uzak, farklı coğrafyalarda yaşanan gelişmeler artık aynı anda ve birbirini büyüten sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Ne demek bileşik kırılganlık?
4: Doğrudan doğruya baktığımızda öncelikle suya bir taş attığınızda bir halka yavaş yavaş genişlemeye başlar. Yani bileşik bir risk haline gelmeye başladığını görebiliriz enerji piyasalarında da. Bu şekilde yani öncelikle baktığımızda biz hassasiyet ve kırılganlıklar üzerinden değerlendirirdik arz güvenliği sorunlarını, enerji güvenliği sorunlarını, fakat artık bileşen haline, bileşik haline, hatta bir kümülatif toplamlı olarak katlanarak ilerlediğini görüyoruz. Bu bağlamda da artık arz, talep ya da beklentilerin ötesinde bir mekanizmanın işlerliği işin içerisine girmeye başladı. Ki doğal afetler, çevre kirlilikleri ve sizin söylediğiniz gibi en basitinden jeopolitik riskler artık arz talep dengesinden daha ön plana çıkan belirleyicilik haline geliyor. Evet. Ki bu noktada da baktığımızda küreselleşen bir enerji sisteminden bahsettiğimizde, bir enerji denkleminden bahsettiğimiz bu göz önüne alırsak herhangi bir tedarik zincirindeki aksama bile, hatta aksama beklentisi bile ciddi problemlere yol açabiliyor ve burada otomatikman piyasalara olumsuz olarak yansıyabiliyor.
3: Tabii beklentisi bile değil mi artık Sayın Erkan, beklentisi bile ne kadar önemli bir ifade. Şimdi biz Kızıldeniz'de, Babülmendeb'de yaşanan jeopolitik ve güvenlik sorunlarını sizinle de yaptığımız yayınlarda sıklıkla konuşuyoruz ama doğanın da işin içinde olduğu başka problemli alanlar var. Meksika körfezindeki doğal afet risklerinden bahsediyorum. Bu iki alan birbirini etkilemeyi nasıl başarıyor? Küresel petrol arzının en hassas noktaları nereler olarak karşımıza çıkıyor?
4: Tabii ki de üretim bağlamındaki baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık olarak 18 milyon varillik bir petrol üretiminin, yani üretim işleme aşamasından bahsediyorum, çıkarma değil ki, rafineri kapasitesinin yarısı neredeyse burada ve bu otomatikman dünyadaki petrolün %25'ini aksatacak bir hale geliyor. Nereden bunu biliyoruz? Özellikle petrol devlerinden, iki petrol devinin buradaki tehlikelerden dolayı 8 tane platformu durdurma kararı almasıyla birlikte otomatikman bir arz eksikliği ortaya çıkmaya başlamıştı ki zaten bir mekanizma sorunundan bahsediyoruz ki çevresel boyutta baktığımızda o tesislerin işleyişi birinci etkenken, ikinci boyutta da doğal afetlerin taşınması noktasında da büyük önem taşımakta ki biliyoruz tankerler üzerinden çoğunlukla petrolde sevk ettiğimizde göz önüne alırsak ki sınır ötesi, hatta kıta ötesi işlemlerin yapıldığı bir mekanizma gerçekten sarsıntı yaşayabiliyor. Tabii ki bunun asıl önemli noktası birden fazla noktadaki yaşanan krizin doğrudan diğer tarafla eklemlenerek bir bileşik kırılganlık yaratması ki işte Babülmendeb boğazını söyledik. Hürmüz boğazını zaten işin içerisine koyduk ki Doğu Batı hatlarına yapılan saldırılar Suudi Arabistan'da, bu da ciddi bir problem taşımakta. Ukrayna ve Rusya savaşında evet bir ateşkes söz konusu şu anda ama tam ayrıntıları bilmiyoruz. Tabii. Orada da bir sıkıntı söz konusu olduğu noktada Zaten G7'nin biliyoruz ki belli bir petrol arzını depoladığı yani stok rezervlerini açığa çıkarmasıyla piyasalar rahatlatmaya çalışılmıştı. Fakat bu da işin içerisinde yaramadığı bir noktadan geldiğimiz bir noktayı bahsediyoruz ki doğal afet kaynaklı olan geçici riskler artık kalıcılı hale gelebilecek noktada bizi tehdit eden noktaya geldi. Evet. Ki bundan sonraki aşamada Babilmen'de çok kritik bir nokta olacaktır tabii, ki Hürmüz'le beraber bu ciddi bağlamda arz sıkıntısını ortaya çıkarabilecek bir durumdan bahsediyoruz ve bir diğer noktada unutmamak gerekiyor ki Malakka Körfezi, Malakka Boğazı burada akışın önemli bir kısmını geçtiğinde göz ardı etmemek gerekir.
3: Evet, aslında şokların kesişimi diye betimlemişsiniz tüm bu gelişmeleri, herhalde bundan daha doğru da anlatılamazdı. Tabii böyle zamanlarda alternatif güzergahlara yönelmek çok tipik bir insan davranışı, ticaret davranışı olarak görülebilir. Alternatif güzergahlar bu riskleri azaltma noktasında sizce başarılı mı? Yoksa başka bir problematiğin kapısı mı açılıyor?
4: Yani Churchill'in yıllar önce söylemiş olduğu bir söz vardı. Enerji güvenliği çeşitlendirme ve yalnız çeşitlendirmedir diye. Biz bu çeşitlendirme üzerinden gittiğimizde tabii ki %100 olarak bize geri dönmeyecek bir yani fayda sağlaması imkansız ama en azından o kırılganlığı en alt seviyelere, minimum seviyelere düşürebilme noktasında çok büyük önem taşıyan bir mekanizma haline gelecektir. Ve burada alternatif güzergahların, alternatif taşıma yollarının, alternatif tedarik noktalarının işin içerisine sokulması gerekiyor. Evet. Ki burada Hürmüz Boğazı'nın tıkandığı noktada kara rotalarının önem kazandığını ve işte boru hatlarıyla ilişkili sıkıntılarda LNG'nin ön plana çıkmaya başladı. Bu çeşitlendirme noktası da önemli unsurlar olarak karşımıza gelecek.
3: Evet.
4: Fakat asıl durum burada bizim hangi etkin adımları atabilmemiz, hangi etkin adımlardan maksimum faydayı çıktığı elde edebilmemiz noktasında önem taşıyacaktır.
3: Evet.
4: Ki Türkiye'de bu bağlamda da alternatif güzergah olarak ön plana çıkıyor. Ki diğer alternatif güzergahlar işte Kızıldeniz olsun, ayrıyetten işte Avrupa pazarı olsun, bu noktada da ciddi problemleri yaşandığı noktada Türkiye'nin ön plana çıktığı bir güzergah çeşitlendirmesinde de güvenli güzergah haline gelebileceğini söyleyebiliriz.
3: Evet. Yani biz ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin enerji geçiş ülkesi olma iddiasıyla uluslararası piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı bir zemini konuşur muyuz?
4: Tabii ki de çok merkezli bir yapıya geçiş olacaktır. Çünkü dünyada Brent petrol, Amerika merkezli bir petrol, dünya piyasaları nasıl etkileyebiliyorsa bu bağlamda da alternatif pazarların ön plana çıktığını görmeye başlayabiliriz ki Türkiye bu bağlamda doğu batı, kuzey güneyi bir araya getiren, farklı tedarikçileri coğrafyasında birleştirebilen, güvenilir güzergah olarak ön plana çıkabilen ve altyapısını her geçen gün daha da üst seviyelere taşıyabilen bir ülke olarak gözümüze çarpmakta ki %75 enerji kaynaklarını komşu olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
3: Evet,
4: Doğu ile
3: evet.
4: Batıyı, kuzey ve güneyi birleştiren bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte deniz taşıma, kara taşıma işlemek bağlamında birçok noktada alternatiflerin ötesinde bir gelişimden bahsediyoruz ki biz her zaman iddia olarak şunu söylüyoruz. Petrol piyasalarının küreselleşmesi negatif bir etki yaratırken bölgeselleşmesi daha doğru bir adım olacağını düşünüyoruz ki
3: evet.
4: Türkiye'de ilk adımda önemli bir bölgesel enerji pazarı olarak ön plana çıkıp ki doğalgazda bunu görüyoruz. TTF olsun, Henry Hub olsun bunlar karşımıza çıkıyor.
3: Evet.
4: Ve petrol, doğalgaz başta olmak üzere ki gelecek dönemde de elektrik başta olmak üzere de eklenmesiyle çok ayrı bir yere geçişinin söz konusu olacağını söyleyebiliriz Türkiye.
3: Evet, galiba tartışmamız gereken bir nokta da rezervler meselesi. Siz yazınızda o kadar doğru bir yerden bakmışsınız ki meseleye. Şimdi bugün Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesin altında yatan da dizele dair bir rezerv sunulma ihtimali olduğu için bu politikanın gelecekteki şoklara karşı kullanılabilecek güvenlik tamponunu incelttiğini söylüyorsunuz. Yani aslında başka bir deyişle tüketici ülkeler bugünün fiyat baskısını hafifletmeye çalışırken yarının arz güvenliğinden ödünç alıyorlar diyorsunuz. Üzerine çok düşünülmesi ve konuşulması gereken bir cümle. Nasıl anlatırsınız bize?
4: Şöyle ki enerji kompartmanlaştırılması yani siyasetin dışına çıkarılması gereken bir alan. Çünkü yaşamsal temel enerji kaynaklarımız temel bizim için hayati ihtiyaç ve bunun politikalara yani dış siyasete, devletler arası siyasete eklemlendirilmiş olması yarın öbür gün bunun tekrar bizim için bir enerji güvenliği problemi haline gelmemesini önünü açmakta. Yani direkt potansiyel bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ki 1973 sonrasından bahsediyoruz zaten bu problemler bağlamında. Bu noktada da

0: gerçekten ki o temel erişim bağlamındaki yaşanan sıkıntılar olsun, teknik kritik altyapılar olan saldırılar olsun, bunların uluslararası hukuk nezdinde sert bir şekilde cezalandırılmış karşılığı olması gerekir. Öyle ki bugün geldiğimiz noktada artık kompartmanlaşmanın gerekliliği çok büyük ön plana çıkıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki o ikili anlaşmanın sonrasında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Rusya'ya karşı olan yaptırımları 2027 yılına kadar ertelemesi dizel konusunda bu çok büyük bir karşımıza örnek olarak çıkacak ki tekrardan söylemek gerekirse biz bunu enerji kaynaklarına yönelik o kısıtlamaları, ambargoları, kritik altyapı saldırılarını devletler arası ilişkilerin dışında tutmamız gerekmekte. Çünkü gerçekten yani bizim için supra security dediğimiz güvenlik üstü bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yaşam kaynağının kesilmesi gibi bir konumdan bahsediyoruz. Ki bu da önümüzdeki günlerde dediğiniz gibi siz de bizim de yazımızda belirttiğiniz gibi aslında geleceğin enerji güvenliği problemlerinin bugünden pratiğini tekrar gözlemlemiş oluyoruz.
1: Tabii. Son bir üzerinde durulması gereken nokta da bu enerji kaynaklarının çeşitlendirilmiş olması. Türkiye'yi galiba bir son cümle olarak buradan da değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu çeşitlendirilmiş tedarik yapısı bugün bizim artan rolümüzde önemli bir aktör olarak dünya piyasalarında sağlam durmamızda çok ciddi etkisi oldu. Ceyhan'dan bahsediyorum aslında bakarsanız. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ve Ceyhan'ın enerji ticaretindeki potansiyeli açısından bakarsak bu mevcut tablo Türkiye'nin bu altyapıyı daha etkin kullanabilmesi için hangi adımlar itiyor bizi?
0: Tabii ki de çeşitlendirme noktasında ve dışa açılma noktasında Türkiye'nin merkez haline gelmesinde bir adım daha ileri gitmemize neden olmaktadır. Evet. Depolama kapasitemizin arttırılmaya başlanması, işte Sakarya gaz sahasındaki ikinci faza geçişle bunlar da hepsi bize artı olarak gelmekte. Fakat asıl önemli olan nokta çeşitlendirmeyi Türkiye sadece yurt içi olarak değil sınır ötesi arama ve uluslararası ortaklıklarla da destekliyor ki bu neden önemli? Hem teknik bilginin ihraç edilmesi bağlamında önem taşırken ayrıca de yurt dışında üretilen petrolün Türkiye'ye getirilmesi noktasında da bu da bir söz konusu ki bu da petrol üretimi, doğalgaz üretimi olsun bunun ileri noktalara taşınması ki bunun için örneğini vermek gerekirse günlük tüketimin %25'i yurt dışı üretimle karşılanmakta. Yani farklı coğrafyalardaki yapılan anlaşmalarla birlikte o enerji diplomasisini çok güçlü hale getirerek Türkiye farklı bir arz tedariğine de işin içerisine girmekte plana çıkarıyor. Ve buradaki asıl noktayı da tekrar belirtmek gerekirse Ceyhan Limanı bizim için çok büyük önem taşıyan bir nokta ve kapasitesinin genişletilmesi bağlamında ki Azerbaycan'dan gelen petrolün pazarlara sunulduğu bir Irak'tan gelen petrolün aynı şekilde uluslararası pazarlara sunulduğu bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ki buna çevreden çeşitli farklı tedarikçilerle buraya yönlendirmeler de yapılabilmesiyle daha büyük bir enerji merkezi rotalarından biri haline gelinmesi mümkün. Ve Türkiye bu bağlamda da zaten adımlarını atıyor ki önümüzdeki dönemde de Ceyhan kapasitesini geliştirmesi de çok büyük önemli bir hamleler karşımıza çıkacak.
1: Peki. Anıl Çağlar Erkan çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunlukta bize de vakit ayırdığınız için gelişmeler çok. Yine yenileri olduğunda fikrinize, yorumunuza başvurmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. TESPAM'dan enerji politikaları uzmanı doçent doktor Anıl Çağlar Erkan'la konuştuk. Küresel enerji krizlerini, değişen güzergahları ve Türkiye'nin stratejik konumunu.
2: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Gelelim haftanın spordaki haber başlıklarına. Hattımızda çok kıymetli bir isim var. Spor yazarı Meriç Enercan bekler bizi. Sayın Enercan merhaba.
3: Merhaba Dilek Hanım, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yayındaki arkadaşlarım adına da çok güzel bir hafta diliyoruz. Geçtiğimiz hafta konuştuk sizinle. Türk futbolunda yaşananları 100 yılın krizi olarak niteliyordu buradaki basın. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili kararlar vardı. Montella istifa edecek mi, görevden alınacak mı tartışmaları vardı. Federasyon Başkanı'nın yaşadıklarından yola çıkarak haftanın bir takım ekstra gelişmelere sahne olur sinyallerini vermiştik aslında geçen hafta. Evet. O sinyaller hedefine ulaştı.

0: açtı. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu yurt dışından döndü. Ardından neler oldu?
1: Evet, ardından salı toplantısı dediler, perşembe toplantısı dediler. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu cuma günü toplandı Dilek Hanım.
0: Toplanabildi, evet.
1: Evet, gündem maddesi aslında gündem değerlendirmesi ve yapılacak işlere ilişkindi. Şöyle bir karar çıktı. Öncelikle Mecnun Okpertmaz ve dört arkadaşı bu durumda yaşanan krizlerle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir olağanüstü genel kurula gitmesini ve burada alınacak kararlarla bir güven tazelemesi ya da bir yeni yönetim seçilmesi gereğini ortaya koydular. Ancak Sayın Hacı Osmanoğlu bunu kabul etmedi. Kendisinin istifa etmeyeceğini söyledi. Böyle bir genel kurula da gitmeyeceğini söylemiş. Çünkü ben orada değildim ama açıklanan
0: evet,
1: bu.
0: Evet.
1: Bunun üzerine de Sayın Ot Yakmaz ve dört arkadaşı istifa ettiler. Daha önceden de biliyorsunuz yönetimden üç kişi istifa etmişti. Hmm. Böylelikle Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 15 kişiden 8 kişiye indi.
0: Evet, evet.
1: Kalan arkadaşların tamamı da Asli Yönetim Kurulu üyesi haline geldi. Haziran sonunda ya da Temmuz başında yapılacak olağan genel kurula kadar görevi devam ettireceklerini söylediler ama... Sizinle daha önce başka konularda da konuşmuştuk.
0: Doğru.
1: Şöyle bir sıkıntı var. Vazo kırıldığı zaman istediğiniz kadar iyi bir tamirat ve yapıştırma yapın.
0: Ele gelir.
1: Sonrasında elinize mutlaka onun çizikleri, çatlakları
0: tabii
1: gelir.
0: Tabii ki.
1: Bu gelecekte, en yakın gelecekte çıkacak en ufak bir krizde bile ciddi sorunlar yaratacaktır Türk futbolu açısından.
0: Elbette.
1: Merkez Hakem Kurulu konusunda bir başkan atamayıp Anthony Taylor'la, hakem eğitmeni Anthony Taylor ve yardımcısıyla hakem atamalarını sürdürüp devam etme kararı aldılar. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile de, ki biliyorsunuz bir sene önce bu insan bu ülkede kahramandı ama şu anda görevine son verildi. İddia ki 5 maaş ikramiye verilecek, yaklaşık 1 milyon avro civarında bir tazminat ödenecek ve
0: almayacağına yönelik açıklamalar gelmişti. Montella'nın bu tazminatı istemediğine yönelik.
1: Evet, öyle bir enteresan da açıklama oldu. Bu konuya ilişkin hala bir belirginlik yok. Yani bir belirsizlik var ama olabilirdi. Ama hiç kimsenin ben 1 milyon dolar, euro gibi bir parayı ya istemiyorum kalsın falan diyeceğini de sanmıyorum. Yani düşünmüyorum demeyeyim.
0: Evet.
1: Sanmıyorum. Ama yine de bekleyip göreceğiz.
0: Evet.
1: Krizin son şekli, krizin geldiği son nokta bu Dilek Hanım.
0: Evet, evet.
1: Yani aslında şimdilik bir buzdolabına koyma durumu söz konusu gibi yeniden...
0: Evet ama en küçük bir problemde, dediğiniz gibi en küçük bir problemde listedeki yedek üyelerle olağan kongrenin yapılacağı, Haziran'ın sonuna kadar devam kararının alındığı bu süreçte en küçük bir problemde taraflar yine birbirlerini suçlamaya devam edeceklerdir diye düşünüyoruz.
1: Tabii, hiç şüphesiz.
0: Evet. Peki, milli maçlar nedeniyle verilen 21 günlük ara vardı. Aranın ardından başladı Süper Lig 7. hafta maçlarıyla ve beklenenin aksine herhangi bir sürprizle de karşılaşılmadı. Nasıl gördünüz oynanan maçları?
1: Evet, enteresan bir gelişme oldu. Daha önce de bu konuya ilişkin fikrimi ifade etmiştim. Uluslar Ligi gibi gereksiz ve anlamsız bir turnuvanın yarattığı boşluk, verdiği aranın ardından herkes şey bekliyordu. Yani bu genelde de son yıllarda hep böyle olur. Büyük takımlar hiç beklenmedik yenilgiler ya da beraberlikler alır. Bundan sonra bir küçük kriz yaşarlar. Ondan
0: evet,
1: sonra toparlanma safhası falan başlar. Ama bu sefer öyle olmadı. Galatasaray takımı Kasımpaşa'yı 90. ve 96-2'de attığı gollerle de olsa yenmeyi başardı. Fenerbahçe gitti Rize'de Rize Spor'u farklı yenmeyi başardı. Beşiktaş biraz zorlandı ama sonuçta kazanmayı başardı. En kolay gibi gözüken galibiyet, ki bu arada Samsunspor'un gol fırsatlarını Onana'nın kurtarmasıyla çok da kolay olmadığı ortada. Trabzonspor aldı. Samsun deplasmanı, zorlu bir deplasmanda kazandı.
0: Evet.
1: Ve ligin bu 7. haftasında herhangi bir sürpriz olmadı. Her şey normal tempoda gidiyor. Bir tek sürpriz gibi görünen şey lider Ahmet Spor'un Ankara deplasmanında teknik direktörü değişen Metin Diyaz'ın istifasıyla bir Alman teknik direktörü göreve getiren Gençler Birliği'yle 2-2 berabere kalması oldu ve 2 puanlı kayıp Ahmet Spor'u lig dördüncülüğüne kadar götürdü.
0: Evet, evet. Hemen hatırlatalım, bunlar da dün oynanan karşılaşmalarda dört büyükleri saydık ama Tümasan Konyaspor'la Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığını, ayrıca evet. Çorum Futbol Kulübü'nün Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 yendiğini de biz, evet, onu da biz ekleyelim. Bugün de tek maç var, saat 20'de
1: Eyüp Spor. Eyüp Spor
0: evet,
1: oynayacak.
0: Evet, Göztepe'yi.
1: Göztepe'yi konuk edecek. Tabii, tabii.
0: TRT Radyo 1'den de canlı yayınlanacağını belirtmek istiyorum. Şimdi tabii futbolumuzda bu hafta Avrupa maçları heyecanı da var Sayın Enercan. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlıyor. Fenerbahçe'ye İngiltere'de Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında puan arıyor. Trabzonspor ise Finlandiya'da Kupion'la puan için mücadele verecek. Doğru telaffuz etmediysem lütfen
1: çok
0: beni düzelt.
1: Telaffuz ettiniz. Bu dört tane keyifli karşılaşmayı TRT'den izleyeceğiz.
0: Evet,
1: ekranlarından evet. ve hı-hı. radyolarından izleyip dinleyeceğiz. Yani evet. izleme aynı anlama geliyor herhalde.
0: Estağfurullah. Hakem belli oldu.
1: Galatasaray Barcelona karşısında çok kolay olmayan zor bir sınav verecek. Çünkü Barcelona takımı bu sezon başından bu yana hiçbir maçını kaybetmedi ki. Hı-hı. 36 gol atıp 8 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 9 karşılaşmada. Yani feci bir hücum güçleri var. Aston Villa Fenerbahçe maçında Aston Villa'nın Premier Lig'de son dönemde bir takım sallanmaları oldu. En son maçında da berabere kaldı. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şansı var mıdır? Orada göreceğiz çarşamba akşamı. Evet. Hoffenheim Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın sakatlarını iyileştirip tam takım haline geldiğini görüyoruz. Ama Hoffenheim deplasman da çok kolay bir deplasman değil. Yani herkes zannetmesin ki gider elini kolunu sallaya sallaya kazanır. Öyle bir şey değil. Burada en kolay gözüken ama hafife aldığınız rakibin attığı tokadın ya da yumruğun ne kadar can acıtıcı olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Finlandiya'daki Kupion deplasmanı Trabzonspor açısından. Dilerim takımlarımız bu karşılaşmaları kazanır ve Avrupa sahnesindeki bu gösterilerini başarıyla alkışlanarak bitirirler.
0: Tabii. Aynı temenniye katılalım. Şimdi tabii Galatasaray Barcelona ile oynayacak dedik. Hakem belli oldu. İtalyan bir hakem yönetecek. Evet. O açıdan da belki ufak bir tatsızlık çıkabilir mi karşımıza? Montella ile yollar ayrıldı falan. O duygular şimdi, bize özgü duygular mı?
1: Tam bizim bakış açımız Dilek Hanım, öyle bakmayalım.
0: Evet, evet.
1: Çünkü o işler çok farklı. Yani bu profesyonel düzen içinde öyle bir düşünce ve hareket tarzının ben çok geçerli olacağını düşünmüyorum. Ama
0: tabii.
1: Ne yazık ki biz Türkler böyle bakıyoruz.
0: Evet
1: hayatım.
0: Evet, aklımıza gelmiyor değil. Bizler duygularımızı işin içine katmadan bu profesyonelliğe ulaşma noktasında hala eksiklerimiz olduğu için aklımıza gelmiyor değil. Ama güzel düzelttiniz beni. Umuyoruz çok keyifli, çok güzel bir mücadele izleriz. Yapımcımız İnşallah. Bahattin Galatasaraylı biliyorsunuz.
1: Efendim, pardon.
0: Yapımcımız Bahattin Galatasaraylı biliyorsunuz.
1: Evet, inşallah Bahattin.
0: Tabii uğurlu gelecektir diye düşünüyoruz. Kaçırmaz.
1: Onun gibi
0: izler.
1: Düşünenler mutlu olurlar.
0: Evet.
1: Yarın akşam itibariyle.
0: Peki. Bir de FIBA'yı soralım mı? Orada da Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin bir kez daha kazandığı bir kupa var. Sizden dinleyelim mi ayrıntılarını?
1: Şimdi çok enteresan Dilek Hanım, FIBA Süper Kupası Türkiye'de oynandı. Hı-hı. Ve ne olursa olsun bu kupa Türkiye'de kalacaktı. Yani ya İstanbul'a gidecekti.
0: Tabii.
1: Mersin'de oynandı ya da Mersin'de kalacaktı.
0: Doğru.
1: İkisi ÇBK'ya. İkisi de son yıllarda Türk basketboluna çok ciddi yatırımlar yapan takımlar. Yani Fenerbahçe söylemiyorum zaten. Şampiyonlukları, finalleri vesairesi hiç tartışmasız kadın basketbolunda en büyüklerden biri. Kimse ÇBK da son 5 yıl içinde 5-6 yıl içinde çok ciddi yatırımlar yaptı ve o İBA kapı kazandı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla

0: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, kupa şampiyonu kapıştılar ve Fenerbahçe maçı kazanarak kupayı bir kez daha eve götürdü.
1: Evet.
0: Son 4 yılda 3. kez kazanmış bu kupayı.

0: diyenler de var ama ben o tersini düşünenlere saygı duymuyorum açıkçası. Yani biz... Her görüşe saygılıyım ama bu evet. konuda çok katıyım.
1: Yok, sizin olduğunuz taraftayız biz de, size katılıyoruz. Tamam. Bir de Euroleague erkeklere bakalım mı? O basketbol mücadelesinde geçtiğimiz hafta yüzümüzü güldüren bir tek Beşiktaş'tı. Evet. Diğerlerinin durumunu sizden dinleyebiliriz.
0: Baskonya'yı yendi Beşiktaş, Dilek Hanım.
1: Evet.
0: Deplasmandaki bu çok önemliydi çünkü Beşiktaş daha çok yeni ve acemi Euroleague'de. Eurocup'ta çok ciddi bir tecrübesi vardı, değerli bir tecrübesi vardı ama Euroleague'de acemi, yavaş yavaş da bu acemiliği açacak zaman içinde. Fenerbahçe Panathinaikos'a, Anadolu Efes de Olympiakos'a yenildi deplasmanda. Bu hafta çift maç haftası. Fenerbahçe Zalgiris ve Partizan'la oynayacak. İstanbul'da oynayacak ikisinde. Anadolu Efes Bayern Münih'i ağırlayıp sonra Zalgiris deplasmanına gidecek İspanya'ya. Beşiktaş'ta Rafael Tel Aviv deplasmanını oynayıp sonra İstanbul'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Basketbolumuzda tempo artıyor, evet. heyecan artıyor ve tabii. keyif de bununla beraber artıyor.
1: Voleybolumuzu da konuşalım o zaman. Orada da Aksa Şampiyonlar Kupası vardı kadınlar ve erkeklerde. Kadınlarınki belli oldu ama erkeklerinki de bu akşam Kırıkkale'de Ziraat Bank Kart'la Galatasaray arasında, öyle değil mi?
0: Evet, yani ben mümkün olduğunca özellikle voleybolu, basketbolu çok seyretmeye çalışıyorum. Futbolun yanı sıra evet. televizyonda. Vakıfhan Gezacı maçını seyrettim Dilek Hanım. Hakikaten voleybola doydum. Yani ya, iki sıfır öne
1: güzel.
0: Geçti Vakıfhan. Sonra Eczacıbaşı 2-2 yaptı. Karar seti ya da netice seti.
1: Neyse onu
0: değişiyor tabii. yorumcuya bağlı. Beşinci sete kaldı iş. Beşinci sette Vakıfhan tecrübesini konuşturdu ki Eczacıbaşı ciddi bir yenilenme içinde. Yanlış hatırlamıyorsam 9 tane yeni oyuncu transfer ettiler. Onlar daha bir uyum sürecinde ama bayağı ciddi ve iyi bir takım. Dolayısıyla keyif veren, zevk veren müthiş bir karşılaşmaydı ve Vakıfbank bu değerli karşılaşmanın değerli rakibi karşısında galibi oldu.
1: Ne güzel.
0: Ve kupayı müzesine götürdü.
1: Evet, yürekten kutluyoruz. Aynı güzel heyecana bu akşam Ziraat Bank Kart'la Galatasaray arasında da şahit olmayı diliyoruz. Bir de gururumuz var. Biz bu topraklardaki kadınlarla, onların spordaki temsilcileriyle her zaman çok gurur duyduğumuzu sizinle yaptığımız yayınlarda hep dile getiriyoruz. Evet. Bu sefer görme engelli kadın milli futbol takımımız var karşımızda. Tek bir yenilgi almadan Avrupa şampiyonu oldular. Finalde de Polonya'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştılar. Fırsatınız oldu mu seyretmeye?
0: Seyrettim. 10 maçında sanıyorum son 15 dakikasını evet. falan seyredebildim. Çünkü evet. ben de sürekli ekran açık ve spor Tabii. kanallarında sürekli bir gezme Tabii. hali mevcut olduğu evet. için gün boyu
1: evet.
0: onu son anda yakaladım. Gölge engelliler kadın futbol takımımız ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Yani ilk kez katılıyoruz ve zirveye çıkıyoruz.
1: İnanılmaz.
0: Bu şampiyonada 4 galibiyet 1 beraberlik aldık. Yani hiçbir yenilgimiz yok.
1: Tabii.
0: 7 kez ağları havalandırdık. 7 gol attık. Hiç gol yemedik. Enteresan biçimde finalde Polonya ile oynadık. Ülşah ve Kevser'in golleriyle rakibimizi 2-0 mağlup edip altın madalyayı da boynumuza taktık. Bu insanlar dediğiniz gibi her zaman ben de söylerim. Türkiye'de kadınların değeri, önemi tartışılmaz. Yani bunu tartışacak insanlar da vardır ama onların akıl kapasiteleri ve zeka düzeyleri ilgili hep şüphem olduğu için onlar tartışmaya devam etsinler.
1: Evet.
0: Ben bu konuyu tartışmam. Türk kadını bir şeye inanıyorsa
1: yapar.
0: Kesinlikle yapar. Yani evet, evet. ailede de böyle.
1: Tabii ki.
0: Okulda da böyle.
1: Tabii ki.
0: İşte de böyle. Her yerde böyle. Yeter
1: Çok
0: ki
1: doğru.
0: Türk kadını bir şeyi yapmaya kanaat getirsin.
1: Evet.
0: Burada da kadınlarımız bize keyif ve gurur veren bir şampiyonluk daha yaşattılar.
1: Evet, evet.
0: Var
1: o zaman
0: olsunlar,
1: galiba şunu söyleyerek vedalaşabiliriz. Asıl görmeyenler, bu başarıları görmeyenler, öyle değil mi?
0: Harika. Çok güzel bir tanımlama oldu gerçekten. Bunları görmeyenler görsünler.
1: Peki. Merit Enercan, çok güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya sizinle başlamak büyük mutluluk bizim için.
0: Sağ olun,
1: kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağolunuz. Spor yazarım Merit Enercan'la yapıyoruz vedayı değerli dinleyenler. Yarın buradayız. Bekleyin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede fon koordinasyon kurulunun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda adaletle Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle mecliste yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişme, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek. Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika, Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te konuşan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
2: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecine ilişkin kararlar meclisten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini söyledi. Yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını kaydetti. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı.
3: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
1: AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifiyle 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Alınacak personel fon avukatı, fon uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı görevlerinde istihdam edilecek. TMSF'nin sınav ilanı resmi gazetede yayımlandı. TMSF yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirecek. Adayların üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren ilgili programlarından mezun olma şartının yanı sıra KPSS puanı esas alınacak. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve devlet memurlarına ilişkin kanunda belirtilen şartları da taşıması gerekiyor. Başvurular 30 Ekim saat 17'ye kadar E-Devlet TMSF Başkanlığı, kamu işe alım veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular üniversiteye yeni yerleşenler, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsıyor. Öğrenciler başvurularını E-Devlet'ten yapabilecek. Öğrenciler burs ve kredi taleplerini 16 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar sisteme yükleyebilecek. KOSGEB'in girişimci destek programında iş geliştirme desteği için 3. dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş geliştirme desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Kacır, programın 2024'te uygulamaya alındığını hatırlattı. İş kurma desteğiyle bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını belirtti. İş geliştirme desteği kapsamında ise 4.476 proje için yaklaşık 6,5 milyar liralık destek kararı alındığını bildirdi. Bu kapsamda 2400 projeye destek sunulduğunu aktardı. İş geliştirme çağrısından faydalanmak isteyen girişimciler 31 Ekim'e kadar başvurabilecek. Programın ayrıntılarına KOSGEB'in resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Tarım sigortalarında kapsam genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Tersim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla sigorta kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Ceviz, badem, incir, nar, kivi, muz ve kestanenin de aralarında bulunduğu 16 ürün daha teminat dönemi öncesinde yaşanan don olaylarına karşı sigortalanacak. Temel sigorta paketine de 16 ürün eklenerek kapsam 25 ürüne çıkarılacak. Arıcılık sigortasında kar yağışına bağlı hasar kapsamı alınacak. Kovan bedeli 5500 liradan 6500 liraya çıkarılacak. Sera örtüsü onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya yükseltilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantıda partinin örgütlenme çalışmaları, kurultay hazırlıkları ve isim değişikliğine ilişkin alternatifler değerlendiriliyor. Yeni partide il kongrelerinin 27 Ekim'de tamamlanması planlanıyor. 14-15 Kasım'da ise büyük kurultay gerçekleştirilecek. Kurultay sürecine ilişkin detaylar masadaki başlıklar arasında yer alıyor. İsim değişikliği de gündemdeki başlıklardan biri. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını iletti. Yüksek Mahkeme yeni parti için isim değişikliği kararı verirse masadaki alternatiflerden birine karar verilecek. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. 13 Ekim'de Rams Park'ta yapılacak karşılaşma öncesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kara borsa bilet soruşturmasının sürdüğünü açıkladı. Polonya Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidini konuşuyor. Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz'e yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar alındığı bildirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Polonya basını suikast tehdidinin elektronik posta yoluyla gönderildiğini yazdı. Başbakan Tusk, hızlı ve kararlı müdahalesi için polis memurlarına teşekkür ederim dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 10'dan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi görüştü. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları uluslararası toplumun gündeminde. Son bir ayda yapılan saldırı tepkileri artırdı. Açıklamalarda ortak vurgu, sivillerin korunması ve saldırıların sona erdirilmesi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı. Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı saldırılara tepki gösterdi. Her iki kuruluş Suudi Arabistan'da dayanışma mesajı verdi. Arap Birliği, sivil havacılık tesislerinin hedef alınmasının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini açıkladı. Avrupa cephesinden de peş peşe açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen saldırıları tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. G7 ülkeleri saldırılarını kınayarak Kızıldeniz ve Babülmendep'teki seyir-i sefer güvenliğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da dayanışma mesajı verdi. Washington ayrıca Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Mısır, Pakistan, Ürdün, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Irak ve Suriye'de saldırıyı kınayan ülkeler arasında yer aldı. Hindistan, Japonya, Kanada, Avustralya, Malezya, Bangladeş, Polonya ve Somali'den de tepki açıklaması geldi. Rusya saldırıyı kınarken krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Filistin yönetimi de Suudi Arabistan'la dayanışmasını bildirdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırının Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara 3 kaynaktan ödeme yapılacağını ve bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, fon denetimi için 75 kişilik personel alımı yapacak. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Polonya'da Başbakan ve Savunma Bakanı'na yönelik suikast tehdidi gündemde. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında bugün 2 maç vardı. Alınan sonuçları aktaralım. Mısırlı Kom TR Fatih Karagümrük 1, Muğla Spor. Bursa Spor 1, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İtalyan Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankkart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat

0: 19.30'dan itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. Toprak Razgatlıoğlu yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Singapur Grand Prix'si koşuldu. Max Verstappen bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hollandalı pilot kariyerinde ilk kez Singapur'da yarış kazanma başarısı gösterdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 24, İstanbul 25, Antalya 23, Manisa 27, Tokat 28, Ağrı 20, Şanlıurfa 26, Samsun 29, Malatya 22, Bitlis 18, Erzurum 17 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometresi arasındaki üst yapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Hoş geldiniz.
10: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Biz hepimiz bir aileyiz değerli dinleyenler. Ailece'ye hoş geldiniz. Haftanın ilk gününden selamlıyoruz sizi. 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi bugün. Bu güzel program.

0: Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Ailece başlıyor. Aile, bir arada olmayı, sevgiyi ve saygıyı hissettiren hayatımızın en önemli yapılarından biri. Ancak evlilik heyecanla, umutla, beklentiyle ve sevgiyle başlasa da bazen sürdürülemeyebiliyor. Tüm çabalara karşın eşler yollarını ayırma kararı alabiliyor. Boşanma eşler için zorlayıcı bir süreç olduğu kadar çocuklar ve ailedeki diğer bireyler için de önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Biz de bugün bu süreci, bu kararı aldıran nedenleri ve sonrasında tüm aile üyeleri için sağlıklı bir yaklaşımın nasıl olabileceğini konuşmak istiyoruz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuk var. Aile danışmanı, sosyolog Özden Can Bolat bizimle. Özden Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilek Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii boşanma kararı aldıran nedenler dediğimizde o klasik sebepler geliyor aklımıza. Aldatma geliyor, şiddet geliyor. Ama galiba sorulması gereken soru şu. Her güven sarsıcı davranış devamında muhakkak boşanma gerektiriyor mu?
1: Şimdi çok güzel bir soru. Burada tabii her çiftin evlilik dinamikleri farklı. Yani günümüzde bir evlilik aldatmadan yıkılmıyor bazen ama psikolojik şiddetten yıkılıyor. Hmm. Ya da hakaretten yıkılabiliyor, en ufak bir şeyden yıkılabiliyor. Ama burada şu var, her şey tabii ki her güven sarsıcı davranış oturup bir konuşmak lazım. Hani bu güven sarsıcı davranışta eşlerin birbirinde yaşattığı duygu nedir? Hani kişinin altından kalkamayacağı bir duyguysa, bir travma etkisi ise burada eşlerin şunu görmesi lazım. Evet, ben bunu yaptım, eşime yaşattım ama bundan sonraki süreçte evliliğimi toparlamak için buradayım diyorsa, tabii ki burada güven sarsıcı davranışın altında çok ciddi bir şey, hani alenen işlenmiş bir suç vardır, bir şey vardır. Tabii ki biz burada şunu diyemeyiz asla. Hani sen boşanma, yıllarca artık bunu süre gelir. Hayır, böyle bir şey yok. Hani yanlış anlaşılma olabilir. Ya da evliliklerde biz bunu çok görürüz. Çok seviyordur kişi. O kadar çok merkezine koymuştur ki eşini. Bir olay olduğunda da koca bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Ve içindeki mükemmeliyetçilik duygusu yüzünden şunu söyler hep. Hocam ben hayal kırıklığı yaşadım. Hep şunu sor. Neden bu benim başıma geliyor? Öncelikle biz Dilek Hanım şunu kabul etmek zorundayız. Biz insanız. Her şey bizim başımıza gelebilir.
0: Evet. Galiba bunu söylediğinizde aklıma şu cümle geldi. Boşanmak başaramamak mı demektir? Çünkü boşanan insanlar evliliği sanki sürdürülmesi gereken, sanki becerememekle ilişkilendirilen bir süreç olarak görebilirler boşanmayı. Neden biz bunu bir kaybetme olarak algılarız?
1: Yani şöyle, şuradan bakmak lazım aslında. Evlilik bir başarı değildir.
0: Evet.
1: Bunun altını çizmek
0: galiba
1: lazım.
0: Galiba bu.
1: Evet. Burada iki kişinin birlikte yolculuğa çıkması ve gereken sorumlulukları taşıdıklarına inanıyorlarsa gemide beraber yol alması demek aslında. Bu çok önemli bir şey.
0: Tabii.
1: Yani evet, günün sonuna baktığınızda şimdi başladığınız eşinizle yıllar sonra bizler değişiyoruz, evriliyoruz. Ama bu değişim eğer kötü yönde gidiyorsa, çünkü biz her kötü olumsuzlukta hadi ben boşanayım böyle bir karar zaten mümkün değil Türkiye'de, o zaman hiç evli çift kalmazdı.
0: Evet.
1: Ama burada şu var, önce biz problem çözme yetisine sahip olmamız gerekiyor. Evet, bizler hayatımızda bütün zorluklarla karşılaşabiliriz ama eğer eşim benim yanımdaysa, oturup o sorumluluğun bilincinde olarak ben bunu yaptım, farkında değildim, pişmanım. Ben bunu sizin gözünüzde görüyorsam, gerçekten bana bunu inandırıyorsanız, o travmayı eşler birbirinde normal hale getirip iyileştiriyorsa, bu evlilik uzun yıllar inanın devam ediyor. Ama boşanma, evlenme, yani bunlar biz seçemiyoruz ki insanlar Dilek Hanım.
0: Evet.
1: Çok mutlu olan çiftler var bugün. 10 yıl sonra gelip hocam çok severek evlendik, 10. yılın sonunda hakaretlerinden bıktım diyor. Çocuğumun göz önünde bu kadar diyor saygısızlığa tahammül etmemek için vazgeçtim diyor.
0: Evet.
1: Şimdi ne diyebiliriz burada?
0: Peki o zaman şunu sorarız. Artık her iki tarafı da zorlayan bir evliliği sürdürmek. Hele bir de o evin içinde bu hakaretleri duyan, o şiddeti gören çocuklar varsa. Doğru mu?
1: Doğru ve çok vahim aslında. Hmm. Şimdi burada ikiye ayrılıyor aslında bu düşünceler. Hı-hı. Kimi taraf diyor ki hayır, çocuk hiçbir şekilde etkilenmiyor. Hı-hı. O da sorunları görsün. Hani görsün, bak hayatımız zaten sorunlarla olacak. Pembe bir dünya kimse kimseye sunmuyor. Ama evet, bir taraftan da Dilek Hanım sürekli evin içinde, hı-hı, huzursuzluk. Bu sefer çocuk şunu söylüyor. Bir, çocuğa biz ekstra sorumluluk yüklüyoruz. Bakın çocuk diyoruz. O çocuk kavramına yetişkin sorumluluğunu eklediğimiz zaman o çocuk ileride aşırı mükemmeliyetçi ve sorumlu sahibi bir çocuk oluyor. Diyor ki benim annem babam sürekli tartışırdı. Hı hı. Yani ve çözüm yoktu. İleride kocasından gördüğü muameleyi de normalleştirebiliyor. Bu çok tehlikeli.
2: Doğru.
1: Baba anneye sürekli hakaret ediyorsa, hı hı, ya da anne babaya,
2: evet,
1: ileride bu kız çocuğu ya da erkek çocuğu, hı hı, fark etmez. Hı hı. Durumu normalleştirdiği zaman bizim evimizde de böyleydi.
2: Evet.
1: Ya da babadan görmediği sevgi tanımını ileride aynısını eşine de yansıtabiliyor. Dolayısıyla evet, ne yapıyorsak, ne yaparsak yapalım ama sonuçta biz de insanız. Bazen kendimizi frenleyemeyebiliyoruz ama, hı hı, hiçbir zaman ben şunun altını çiziyorum. Anne baba olarak,
2: evet,
1: çocuğumuza biz ne kadar karı koca olarak kötü de olsak çocuğumuza onu yansıtmamalıyız. Yani şöyle, senin baban bunu bana yaptı, annen şunu yaptı.

0: Evliliğin içerisinde gördüğümüz kadar boşanmalarda da
1: Tabii.
0: görüyoruz, öyle değil mi? Galiba şunu anlatmamız lazım. Çocuk anneye ait, annenin yanında kalması gereken ya da zaman zaman bir oyuncak değil ki, tamamıyla tüm sorumluluğu boşanmanın ardından anne üzerinden devam etsin. Babalar boşanma kısmında bu rollerinden neden feragat ediyor gibi duruyorlar?
1: Gerçekten çok anlamlı ve Türkiye'de biz bunu çok yaşıyoruz
0: Evet,
1: maalesef.
0: evet.
1: Şimdi bu çocuğun bir annesi ve bir babası var. Diyelim ki evleri ayırdınız. Artık
0: Evet.
1: içinden çıkılmaz bir durum oldu. Maalesef bu sefer erkek, yani eş tarafı şöyle tehdit ediyor babalar. Ben bir daha çocuğumu görmem. İstersem görürüm, istemezsem görmem. Ama aynı evin içinde o sorumluluğu alıyorsa bir insan, evin dışında olduğu zaman da alabilmeli.
0: Tabii ki.
1: Yani siz karı koca olarak hayatınızı bambaşka yöne sevk ediyorsunuz ama babalık rolünüz bitmiyor. Şimdi biz çok görüyoruz danışanlarımızda. Hocam beni tehdit ediyor şimdi. Benden ayrılırsam başka şehre taşınırım. Çocuğumu da 15 günde, 20 günde bir görürüm ya da bir ayda. Şimdi benimle anlaşamayabilirsin ama çocuğuna bu öfkeyi, bu hırsı yansıtmamalısın.
0: Tabii.
1: O çocuk ileride yetişkinlik döneminde aynısını bu sefer sana yapacak. Diyecek ki babasına, neredeydin? Annemle sorun yaşamış olabilirsin. Ama hep benim annem yanımdaydı. Sen neredeydin?
0: Şimdi tabii buradan şöyle bir
1: Evet.
0: haksızlık da yapmayalım. Aynı şekilde çocuğunu göstermemekle tehdit eden
1: Tabii.
0: annelerin varlığını da aklımızdan
1: Evet.
0: çıkarmayalım.
1: Burada da şu var Dilek Hanım. Hep şunu söylüyorum ben. İnsanların, hırslı insanlardan ben meslek hayatımda da çok korkmuşumdur. Hırslı insan hata yapmayı çok sever ve hırslı insanın gözü maalesef bir şeyi görmez. Hep şunu der: ben ona soracağım, intikam duygusu. Hocam o bana yaptı, ben de onun aynısını ona yapacağım. Elinize ne geçecek? Haklısınız, canınız çok yandı, çok iyi anlıyorum.
0: Doğru.
1: Elinize ne geçecek sizin? O anda hayatınızı mahvedeceksiniz. Belki çocuğunuza da yansıtacaksınız. 2 sene
0: Tabii.
1: sonra diyeceksiniz ki, keşke ben onun yaptığı hatanın aynısını yapmasaydım.
0: Doğru.
1: Hırslarıma yenildim ve bugün bu noktaya geldim. O yüzden hiçbirimiz birbirimize suçlamadan, yani böyle bir olay başımıza geldi, ne kadar az zararla atlatırsak o kadar kafi. Yani babalara da buradan şöyle seslenmek istiyorum. Anne de olur, bazen annelerimizle de bunu
0: Tabii,
1: yaşıyoruz.
0: tabii.
1: Babalar velayeti aldıktan sonra anne hiç aramıyor, sormuyor, göstermiyor. Yani düşmanlık, anneden ayırmamalısınız. Bu düşmanlık değil. Bırakın anneliğini yaşasın anneyle. Babalığını da yaşasın. Siz
0: Evet.
1: görüşmek mi istemiyorsunuz? Gene görüşmeyin. Ama saygı çerçevesinde o çocuğu anneden, babadan mahrum bırakmayın.
0: Tabii ki. Bu çok önemli. Peki, eşlerden biri ayrılmak isterken diğeri evliliği sürdürmek istediğinde nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza? Çünkü bazen bu karar iki tarafın sağlıklı bir biçimde oturarak konuşarak alabildiği bir karara dönüşemeyebiliyor.
1: Bunun altyapısında şu var: uzun yıllar diyelim ki bir sorun var. Burada erkek ya da kadın fark etmez.
0: Tabii,
1: Hani
0: tabii.
1: genel konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın diye. Uzun yıllar eşlerden biri sorunları dile getiriyor. Genelde biz bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Sorun çözülmüyor, sorunla yüzleşilmiyor. O sorunlar birikiyor, birikiyor. Artık kadın ya da erkek diyor ki, ben bu evlilikte olmak istemiyorum. Bunun altyapısında ne var? Yani neden diyor ayrılmak istiyorsun? Bu sorunlar yüzünden diyor. Eğer adam ya da kadın şunu diyorsa, ben bu evliliği toparlamak için bana bir şans daha ver.
0: Evet.
1: Hani ben boşanmak istemiyorum ama beni gör istiyorum. Birikiyor, bana
0: Evet,
1: zaman
0: evet.
1: ver. Eğer karşı taraf buna inanıyorsa, bir daha aynı problemleri, aynı travmaları yaşamayacağını düşünüyorsa, bu evliliğe daha bir şans verebiliyor. Ama artık bazen de işte aldatmalarda bunu çok görüyoruz. Erkek çok fazla boşanmak istemiyor
0: Evet.
1: aldattıktan sonra, çünkü konfor alanını terk etmek istemiyor. Çünkü işin garip tarafı, aldattığı kişiyle de ilişkisini sürdürmüyor. Bu da çok vahim. Çünkü orayı
0: Çok
1: bir kaçış
0: ilginç.
1: alanı olarak gördüğü
0: Tabii,
1: için,
0: tabii.
1: orada, çünkü bizim hep şunu deriz: kaçış alanlarında bağımlılıkları görürüz, başka bir kadınla görürüz. Yani bu
0: Evet.
1: amaç şu değil: benim karım çok çirkin, çok güzel, o yüzden gittim değil. Bu bir takdir, övgü, bir beslenmedir ve kaçış
0: Evet.
1: alanıdır.
0: Evet.
1: Kadın için daha farklıdır. O yüzden de burada sınırları iyi belirlemeliyiz. Yani çünkü dünyaya bir kere geliyoruz, kendimizin kıymetini bilmeliyiz.
0: Evet.
1: Bunlar gerçekten önemli, etkili alanlar diye düşünüyorum.
0: Evet. Ama bunları bilirken galiba kendi anne babalarımızın evliliklerini de bir hatırlamakta yarar var. Hiç mi sesler yükselmiyordu, hiç mi kavga etmiyorlardı, hiç mi problem yaşanmıyordu evde, yaşanıyordu. Ama çok uzun evlilikleri, çok uzun hayatları beraber geçirebiliyorlardı. Şimdi toplum tarafından bizlere

0: sürekli ne kadar değerli olduğumuz, ne kadar biricik olduğumuz, hele de sosyal medya gerçeğiyle düşündüğümüzde sürekli bunun pompalandığı bir toplumda biz evlilikleri nasıl uzun sürdüreceğiz? Boşanma istatistikleri var mı elinizde?
1: Tabii,
0: İnsanlar
1: tabii,
0: genelde hangi sebeplerden boşanıyorlar bu toplumda?
1: Aslında en çok iletişimsizlik konusunda boşanmaları görüyoruz. Yani hep bir suçlayıcılık, dinlememe, konuşsak da anlaşılamama gibi bir durumu var. Neden?
0: Aldatmanın önünde mi sebep olarak?
1: Evet, aldatma hemen ikinci sırada zaten. Hep şunu görüyoruz ya, artık konuşamıyorum hocam. Mesela biz bunu görüyoruz. İş arkadaşımız ya da işte falanca arkadaşımız. Evliliğim kötü. Onunla ben bir sohbet ederken hocam iletişimimiz bir başladı. Eşimle paylaşmadığım şeyleri iş arkadaşımla konuşmaya başladım. Hadi geçmiş olsun. Orada zaten bir soru işareti. Sonra telefonlar geliyor. Bu saatler başka bir, işte bu sefer gece yerleri mesajlaşmalara giriyor. Evet. Eyvah. Biz de diyoruz ki her ne sorun olursa olsun biz bir sorunu başkasında aramamalıyız. Eşimizle mi problemimiz var? Çekelim karşımıza oturalım. Bak ben bu durumdayım. Böyle bir sıkıntım var. Yüzleşmekten korkmayalım. Bugün evliliklerin çoğu hatayı kabullenememekten bitiyor. Ve yıllar sonra insanlardan şunu duyuyoruz. Hocam keşke ben ilk evliliğimde hatamı görebilseydim. Eşimin bu kadar canını yakmazdım. Kadın ya da erkek. Bu çok önemli. O yüzden diyoruz iletişimsizlik. Burada suçlamayacağız. Bir suç yok ortada. Bakın haklı haksız değil.
0: Evet.
1: Bugün ister istemez karı kocada mutlaka hata vardır. Ama diyoruz ki siz aynı takımdasınız.
0: Tabii ki.
1: Yani burada daha biz dinlemeden savunmaya geçiyoruz. Bir beynimizi bir tazeleyelim. Diyelim ki bu eş ne anlatıyor bana?
0: Tabii.
1: Belki de gerçekten bir kusurum var ama savunmaya geçmekten eşimi dinlemiyorum.
0: Evet.
1: Bu sefer şunu duyuyoruz. Hocam artık konuşmuyoruz. Bitti.
0: Evet. Peki bu aşamada sizlere çok büyük rol düştüğünü biliyoruz. Aile danışmanları boşanma kararı vermeden önce çiftlere belki birbirlerinin kıymetini, o güzel geçirilen günleri tekrar hatırlatmak gibi önemli bir rol üstleniyorlar. Peki boşanma kararı vermeden önce çiftler sizce en çok neleri gözden geçirmeli?
1: Bu karar tabii çok önemli. Önce şu, mesela siz bir kırılma noktası yaşadınız evliliğinizde. Öncesine bakmak çok kıymetli. Diyelim ki 12 yıllık, 10 yıllık evlisiniz.
0: Evet.
1: Bu 10 yılda geçirdiğiniz süreye bir bakın bakalım. Benim kocam ya da benim eşim gerçekten aslında iyi bir adammış. Şöyle bakıyorum totalde, iyi genele baktığımda. Burada bir kriz oluştu. Şimdi bu aynı krizi defalarca yaşıyorsanız tamam, artık hani diyoruz ya huylu huyundan vazgeçmeyecek. Bu çok önemli. Gerçekten bu sebep beni boşanmaya götürüyor mu? Çünkü biz boşandıktan sonrasını öngöremiyoruz. Yani daha iyi de olabilir hayatımız, daha kötü de olabilir. Dünyanın sonu da değil. Bunun altını defaatle çiziyorum. Ama ben eskisine bakarım. Totalde iyi mi kötü mü? Hiç işin içinden çıkamıyorsam mutlaka bir yardım almak zorundayım.
0: Evet.
1: Bugün baktığımızda ben şöyle takdir ediyorum. O kadar farkındalık kazanan çiftler görüyoruz ki hocam diyor biz boşanma kararı aldık ama öncesinde biz size bir gelelim dedik. Bir bakalım gerçekten bu sebep bizi boşanmaya götürüyor mu? Yoksa birimiz su mu olduk, birimiz yağ mı olduk? Belki biraz zamana mı bırakmamız gerekiyor?
0: Tabii.
1: Hani biz bunları duyunca mutlu oluyoruz. İki kişi farkındalık kazanmış ve gerçekten buraya kartlarını açık oynamaya gelmişler. Bu çok kıymetli. Ben şöyle diyorum. İki kişi de buna razıysa diyorum sakın birbirinizi bırakmayın. Her sorun çözülür. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü siz geçmişte çok iyiymişsiniz. Değiştik, yaşımız ilerledi, yara aldık. Şimdi biz hep şuna benzetiyoruz. Binanın temeli sağlamsa 3.5 şiddeti evliliği yıkmıyor.
0: Doğru.
1: Ama 7'yi geçtikten sonra biraz toparlanması zaman alıyor.
0: Elbette.
1: Doğru.
0: Çok çok önemli bir benzetme bu. Peki boşanma konuşuyoruz ve genelde bu toplumda yine tartıştığımız noktalardan biri evlenirken iki insanın birbiriyle evlendiği değil de iki ailenin birbiriyle evlendiği konusu. Boşanmalarda karşınıza geliyordur bir sebep olarak ailelerden, anne ve babalardan gelen müdahaleler de bazen tolere edilemeyebiliyor. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir aile, yeni kurulmuş bir evlilik tamamen kendi doğasına ve iletişimine terk edilmeli mi? Bu müdahaleler nereye kadar tolere edilebilir?
1: Şimdi tabii kök ailelerle son yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Burada önemli kıstas şu. Artık ben ebeveyn olarak çocuğumun evlilik muhakemesi yeteneğine kavuştuğu için bu evlilik birliğini devam ettirebileceğine inanmalıyım.
0: Tabii.
1: Ben

0: çocuğuma saygı duymalıyım. Hı-hı. Artık evlendi, onun alanlarına saygı duymalıyım. Hı-hı. O alanlara geçiyorsam, o sınırları ihlal ediyorsam artık ben şu mesajı veriyorum ailede. İşte geline ya da damat hiç önemli değil. Bu ailede ben de varım. Siz zaten onun annesisiniz.
1: Evet.
0: Ama duracağınız noktayı iyi bilmeniz lazım. Hı-hı. Şimdi ben de çok büyük konuşmak istemiyorum. Ben de bir erkek annesi olarak bunu söylüyorum. Şimdi hep tabii bir kıskançlık oluyor erkek annelerinde. Niye? Çünkü gelin, yeni gelin tatlı, hmm, güzel eve şimdi yeni bir aileye gelecek. Hmm. Anne orada diyor ki acaba beni artık sevmeyecek mi? Acaba beni aramayacak mı? Siz onun zaten hep annesisiniz. Sadece oğlunuza ya da kızınıza bir zaman açın. Sevgisiyle mutlu olmaya çalışın. Hmm. Ha, işin içinden çıkılamayacak çok kötü bir muamele varsa elbette aileler araya girsinler ama benim dediğim hayatlarına müdahale etmesin. Tabii. Evin içindeki eşyaya karışmasın.
1: Tabii.
0: Ya da işte biz çok görüyoruz, hı hı, herkesin içinde mesela diyor ki hocam kayınpederim beni çok kötü tersliyor. Kayınvaliden, hı, bunu söylüyor. Hep şunu söyleriz, kendinize saygınız olsun. Ne olursa olsun bunu çözecek de iki, hı-hı, kişi. Hı-hı. Ben bir sorun yaşadığım zaman kayınvalidemden önce eşimle konuşmalıyım. Hı-hı. Bak böyle böyle bir kriz var, hani ne, nasıl aşabiliriz? Ben rahatsız oldum. İletişime ne kadar açık olursak, o sınırları ne kadar iyi bilirsek,
1: evet,
0: kendi alanlarımızın içine bir başkasını dur diyeceğiz. Yani bu benim kayınvalidem de olsa, kayınpederim de, hmm, kendi annem babam da olsa, altını, evet, çiziyorum. Bu benim evliliğim. Tabii, hı-hı, ki anneciğim karışacağın zaman olacak. Hı-hı. Bir problemle karşı sana danışabiliriz. Kesinlikle buna varız ama onun haricinde her dakika evin içinden çıkmayan, sürekli işte beni ara oğlum, 7-24 kızım beni ara, ne pişirdin? Çok özür diliyorum işte kaçta yatacaksın, kaçta kalkacaksın?
1: Evet.
0: Artık,
1: evet,
0: böyle bir şey yok. Bu sizin oğlunuz ya da kızınızı boşanmaya götürür.
1: Doğru. Şimdi burada tabii medyanın rolünü de mutlaka konuşmamız lazım. O bize gösterilen aile profili, evet, dizilerde, filmlerde karşımıza çıkanlar, işte son dönem siz de rastlıyorsunuzdur. Evet. Annesinin durumları. Bunları da ufak bir soluklanalım. Bir müzik arası, tamam, verelim. Ardından konuşalım,
0: tabii
1: olur
0: ki
1: mu?
0: Tabii ki.

0: ailece devam ediyor. Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Her ne kadar Candan Erçetin bana anlatma sakın dese de siz güzel çiftler, evliler birbirinize anlatmaya devam edin. Birbirinizi anlamaya devam edin. Çünkü biz bugün boşanmaları konuşuyoruz. Altında yatan sebepleri anlamaya çalışıyoruz. Ve toplumdaki faktörleri, müdahaleleri, bazen iki kişinin birlikte çözemediği meseleleri konuşuyoruz. Bir durum vardır. Çocuk evliliği uzatır zannederiz. Problemlere rağmen o çocuklar dünyaya gelir ama bitecekse o evlilikler yine biter. Karşımızda bir uzman var, aile danışmanı, sosyolog Özden Can Bolat bizimle. Onunla söyleşiyorduk, sormaya devam edelim. Çocuklar evliliğin ömrünü uzatır mı?
1: Yani evlilikte evliliği sürdürme motivasyonunu artırabiliyor ama sorunlu evliliklerde daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü bugün baktığımızda evlilik sorumluluğunu taşıyamayan insanların bazen çocuğu da bir yük olarak gördüğünü görüyoruz. Yani dolayısıyla şimdi sorumluluk ikiye katlandığı zaman bu evlilikte kurtarıcı olmuyor çocuk. Ve baktığımızda maalesef şunu da duyuyoruz. Hocam zaten çocuk için evliliğimizi yürütüyoruz. Şu anda ayrılmak için doğru zaman değil. Çocuk biraz daha büyüsün, buna oturup konuşacağız. Şimdi geçmiş olsun, burada kendinizden vazgeçtiniz. Çocuğunuzdan vazgeçtiniz, evet. Ve eşinizden vazgeçtiniz. Dolayısıyla hani ben evliliğimi biraz daha düzelir benim eşim, karım, işte kocam, ben çocuk sahibi ikinciyi de yapayım. Bu maalesef her doğum zaten bir travma.
0: Evet.
1: Bir de evlilikte problem yaşıyorsanız çocuk evliliği maalesef kurtarmıyor.
0: Evet. Peki çocuklarımız olduktan sonra karı kocalık rollerimiz

0: evliliği maalesef kurtarmıyor.
1: Evet. Peki çocuklarımız olduktan sonra karı kocalık rollerimizde bir takım değişiklikler oluyor mu? Çünkü çiftlerin bundan yana da bazı sistemleri olduğunu görüyoruz. Anne olduktan sonra benimle ilgilenmedi diyen eşleri ya da ben anne oldum, her şeyim değişti, duygum değişti, vücudum değişti ama beni anlamadı diyen kadınları da gördüğümüz için soruyorum bunu.
0: Şimdi burada tabii çok yönlü bakmak lazım. Şimdi doğum sonrası loğusa olanları ya da rahatsızlık geçirenleri, travma yaşayanları, çocuğunu kabullenemeyenleri, şimdi sağlık gerekçesiyle tüm bu ruhsal ya da sıkıntılar yaşanan insanları lütfen bir kenara koyalım. Çünkü
1: Tabii.
0: yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii.
0: Bu süreçler çok sancılı ve sıkıntılı süreçler. Önce burada biz anlayışlı olmak zorundayız. Ama bile isteye. Ben çocuğum oldu, çocuğum çok da sağlıklı ama kendimi öyle bir çocuğuma verdim ki eşimi gözüm görmedi.
1: Tabii.
0: İşte bu yanlış. Çünkü biz evlenirken anne olarak değil, kadınız. Biz önce kadın olarak
1: Tabii.
0: evleniyoruz. Karı
1: Tabii.
0: kocayız. Dolayısıyla bu kimliğimiz zaten hep var. Anne olabiliriz ama şimdi günümüz Türkiye'sinde maalesef eşlerden de şunu duyuyoruz. Hocam annem gibi oldu artık. Şimdi elinde sürekli çocuk, benimle ilgilenmiyor. Ben de soğudum. Ha, şimdi o zaman şunu yapmayacağız. Bir, biz anne olabiliriz, bir
1: Evet.
0: çocuk doğurabiliriz ama kendi kimliğimizden, kişiliğimizden, kadınsılığımızdan önem verirsek önce biz kendimizi kaybederiz zaten. Kendimizi ayna tutmalıyız ki eşimiz bizi daha çok sevebilsin, sayabilsin. O
1: Evet.
0: yüzden ama eşler her zaman tabii ki doğumlar, doğum sonrası 6 ay travma yaşayan, 10 ay yaşayan birçok insan var.
1: Tabii.
0: Onda hemfikiriz, sonuna kadar her şekilde birbirimizi destekleyeceğiz ama diyorum ya, bile isteye bunu yapıyorsa
1: Evet.
0: o zaman her iki taraf da soğur. Niye kendinizi, ben hep şunu söylerim evliliklerde. Eşiniz varken var olanı neden değerlendirmiyorsunuz? Eşiniz yanınızda.
1: Evet.
0: Yok olduğu zaman bunu düşünelim. Şu an var. Niye o zaman tadını çıkartmıyorsunuz?
1: Evet.
0: Zaten kriz olduğunda olmayacak yanınızda. Dolayısıyla o çocuğu bir de birlikte büyütmek var. Mesela kontrolcü annelerde bunu görüyoruz. Hocam,
1: Evet.
0: kocam yemek de işte mama yedirmesin, onu yapmasın. Bunu neden bu kadar kontrolcüsünüz?
1: Tabii. Tabii. Çok önemli. Peki, bu çocuğumuzu dünyaya getirdik,
0: Evet.
1: biraz da büyüttük. Hadi kadını tekrar çalışma hayatına döndürelim. Ekonomik gücü var. Ve ekonomik gücü olduğu zaman boşanma noktasında daha keskin kararlar alabilenler var
0: Evet.
1: aramızda. Onlara dair ne söylersiniz?
0: Şimdi burada şöyle, bu da çok aslında Türkiye'nin kanayan yarası bence, bir tanesi. Şimdi ekonomik gücü olan kadın şunu söylüyor: ben zaten çektim Özden Hanım, iş hayatıma çok ara verdim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kadın hep şöyle, hep bir sıfırdan başlama şeyi var kadında. Mücadeleciyiz, her şeyi yapabiliyoruz.
1: Tabii.
0: Her muhakeme yeteneğine sahibiz ama bazen yıkılabiliyoruz. Ama paramız varken bir kaçış olarak görüyoruz. Niye? Çünkü artık yorulduk diyoruz. Hani para da var çünkü, ama bir de bize bunu direten hayat şöyle bir şey. Bu da tam tersini de size söylemek istiyorum. Şimdi evliliklerde şunu, kadın evleniyor, durumu çok iyi kocasının ve boşanma sürecine giriyorlar. Evliliklerde çok iyiler. Belirli bir yıl sonra adam bir hata yapıyor. Diyor ki ben eşimi aldattım.
1: Evet.
0: Kadın da diyor ki tamam, aldattıysan bu bir seçim. İkinciyi de yaptın. O zaman ben çıkayım ama çalışmıyorum diyor. Şimdi 10 yıl çok güzel bir evlilik gitmiş. Burada sekteye uğramış ve gerçekten her iki taraf da boşanmak istiyor. Ama adam günün sonunda, yani gücü olan, parası olan taraf şunu söylüyor. Çok üzücü. Bir, malımı kaçırıyorum diyor. Sana 5 kuruş vermem. İki, altından arabanı alırım, kartlarını alırım. Bu evi de sana vermem. Madem benden boşanacaksın. Şimdi Türkiye'de böyle bir gerçek var.
1: Kusurlu olan kendisiydi
0: Evet,
1: halbuki.
0: yani hem kusurluyuz
1: Evet.
0: hem de bu sefer karşı tarafı cezalandıran tarafız. Şimdi
1: Evet.
0: burada olmadı. Bu
1: Tabii.
0: kadını siz peki ne yapacaksınız günün sonunda? Çalışmamış. Hiçbir
1: Tabii.
0: ekonomik geliri yok. Ama size eş de olmaya çalışmış, bir çocuk büyütmüş burada, çok
1: Evet.
0: kıymetli.
1: Evet.
0: Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Son anda, tamam, o zaman hata yaptıysan ya arkasında durup evliliği toparlaman gerekiyor. Ama günün sonunda bu kadını bir de cezalandırıyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden kadın da şunu düşünüyor: hocam keşke benim de üzerime kayıtlı bir şey olsaydı da hemen onu terk etseydim diyor. O yüzden de ekonomik gücü olan kadın da şunu düşünüyor: benim iyi ki param var, olmasaydı bak ben de bu muameleleri görecektim diyor. Param olduğu için güçlüyüm ve tek başıma bir hayat seçtim diyor. Maalesef iki yönlü, yani biz bu noktada çok zor durumdayız. Dolayısıyla artık güçlü kadın bu yöne bakıyor: ben çekmeyeceğim Özden Hanım diyor.
1: Peki. Yaş da bir kriter mi? Son sorum olsun ama çok kısa vaktimiz kaldı. 40'ta bir aydınlanma gelir ya hepimizde. Acaba yine istatistikler bize 40 sonrası boşanmaların arttığını söylüyor mu?
0: Çünkü kendimizi keşfettiğimiz bir dönem. Her şeyin farkındayız. Artık hiç

0: şeyi diyoruz ki tamam buraya kadarsa buraya kadar, evet, vazgeçiyorum. Evet. Ben buyum. Bakın hep çok duyarız.
1: Ama şurada bir keşif olabilir. Evet. Fedakarlık, bir arada yürümek. Evet. Belki eski hodbinliğimize, bencilliğimize bir nokta koyabilmek. Bu da bir farkındalık olabilir, öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. O yüzden o farkındalığı bence geliştirip o biz tekneye iki kişi beraber devam etsek zaten hayatın en keyifli yeri olur diye düşünürüm.
1: Evet. Peki. Özden Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Aile danışmanı sosyolog Özden Can Bolat'ı konuk ettik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetimde Feyyaz İşleyen vardı. Mikrofonda ben Dilek Torun. Yarın ailece de görüşünceye dek sevgiyle kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün fon satın alıp da zarar edenler ve zararların tazmini hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dolandırıcılık suçu ve cezası. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, son dönemlerde en çok gündemimizi meşgul eden hususlardan bir tanesi de vatandaşın özellikle fon satın alarak kar elde etmek için yatırım yaptığı bazı şirketlerin ya da varlıkların daha sonradan zarar etmesi ya da şirketlerin kapatılması ya da bunlara el konulması nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin olacaktır. Burada tabii şunu belirtmekte fayda var. Biz meselenin hukuki ve cezai boyutuyla ilgili olarak değerlendirmeler yapacağız. Bir defa buradan dinleyicilere şunu söylemek gerekiyor. Bir fonun resmi olması ya da SPK tarafından izinle işletiliyor olması, içindeki varlıkların güvenli olması ya da istediğiniz anda bu varlıkları satabiliyor olmanız bu fonun güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. Özellikle az işlem gören hisselerde yoğunlaşmalar ve yatırımcıların satış taleplerini karşılamakta yaşanan güçlükler birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bir defa şunu belirtmek gerekir ki garantili yüksek getiri vaadi hukukumuz tarafından her zaman şüpheli olarak karşılanmıştır. Evet, tüketici yasasında düzenlenen piramit satış sözleşmesinde gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da çok zor olan garantili yüksek getiri vaatlerinin aslında yasaklandığını bize açıkça söylemektedir. Evet, fonun ve yöneticisinin kimliği mutlaka doğrulanmalıdır. Evet, garantinin kim tarafından verildiği, hangi koşullarda verildiği, hangi belgelerin düzenlendiği mutlaka teyit edilmesi gerekir. Sözlü vaatlere itimat edilmemesi fevkalade önemlidir. Evet, fonun kodunun, kurucusunun ve resmi belgelerdeki KAP açıklamalarının yani kamuoyunu aydınlatma açıklamalarının iyice değerlendirilmesi, okunması ve araştırılması gerekir. Evet, yatırımcıların bilgi formunun mutlaka okunması, fonun neye yatırım yaptığı, hangi risklere sahip olduğu, hangi giderlere sahip olduğu ve alım-satım kurallarının iyice tetkik edilmesi gerekir. Paranın gerçekte nereye yatırıldığının, portföyün birkaç hisseye ya da birbiriyle bağlantılı şirketlere yığılmasının ciddi bir risk oluşturduğu akıldan çıkarılmaması gereken hususlardandır. Evet, istendiği zaman sistemden çıkılıp çıkılamayacağı, ödemenin ne zaman yapılacağı, fondaki varlıkların kolay satılıp satılamayacağı da fevkalade önemlidir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında da olağanüstü getirinin

0: etmeyeceği için de buna da dikkat etmek gerekir. Evet, özellikle günümüzde vatandaşlar fon alırken ya da parasını değerlendirirken bu yüksek kazancın nereden geldiğini, hangi kaynaklardan geldiğini sorgulamamakta, sadece kazancına odaklanmaktadır. Hal böyle olunca tabii ki söz konusu fona yığılmalar olağanüstü derecede artmakta ve yatırım yapılan değerlerin değeri azımsanamayacak ölçüde yükseklere çıkmakta. Bu da vatandaşları aldatıcı bir role bürünmektedir. Özellikle bir tek fona bütün birikimlerin yönlendirilmesi de oldukça riskli ve şüpheli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşların özellikle borç alarak ya da kısa süre sonra kendisinin ihtiyaç duyacağı parasıyla bu tür yüksek getiri vaatlerine yatırım yapması da fevkalade yanlıştır. Sosyal medya baskısı ile birçok kişinin bu yatırımlara yönlendirilmesi dikkat çekmektedir. Son fırsat, herkes kazanıyor, herkes alıyor gibi kapalı gruplarda kesin kazanç iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulanmadığı sürece yatırım yapılmaması gerekir. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun web sitesinin sürekli takip edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ve uyarılarında nazara itibare alınması gerekmektedir. Alım satımın aksaması, açıklanamayan fiyat hareketleri ya da portföy değişikliklerine yönelik ciddi bir takibin olması gerekir. Evet, bir fonun nereye yatırıldığı, yatırımın neye yapıldığı, gelirin, kazancın nereden geldiği ve yatırılan paranın hangi koşullarda geri alınabileceği hususunda aydınlatıcı bilgi olmadığı sürece bu tür fonlara yatırım yapılması doğru değildir. Hukukumuz özellikle yüksek getiri vaatleriyle insanları dolandıran bu yapılara karşı önlemlerini almıştır, uyarılarını da yapmıştır ve bunlardan şiddetle vatandaşın kaçınmasını düzenlemiştir. Kaynağı belli olmayan, garantili yüksek getiri sağlayan bu tür yatırımlardan kaçınmanın önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Yoksa bir dolandırıcılık mağduru olma ihtimalimiz yüksektir. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle yüksek getiri taahhütleriyle, garantili getiri taahhütleriyle vatandaşların fon yatırımları üzerinden ne şekilde dolandırıldığı üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyoruz. Radyosu başında şu an sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün çok değerli bir konuğu misafir edeceğim. Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi hocalarından Osman Bostancı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, çok sağ olun.
1: Osman hocamla uzun zamandır program yapmaya niyetlenmiştik. Nasip bugüneymiş.
2: Evet.
1: Doktora çalışması devam ediyor. Çok yoğun bir temponun içerisinde. Bu temponun içerisinde bize vakit ayırdığı için kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Çünkü Kur'an'la ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kendisinin üzerinde çalıştığı, uzmanlaştığı bir konuyu konuşacağız. Ama öncelikle tüm ilk konuklarımıza yönelttiğimiz programımızın tabiri caizse beylik sorusunu size de sormak istiyorum. Herkesin hayatına yön veren çeşitli kavramlar vardır. Çeşitli değer yargıları vardır. Bunları üçe indirgeyerek saysanız, sizin hayatınıza yön veren, rehberlik eden üç kavram nedir ve bunlar kıymetini nereden alır?
2: Güzel. Öncelikle hocam böyle güzel bir programda bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hem bizlere hem dinleyenlere istifadeli olsun inşallah.
1: İnşallah.
2: Hayatımızdaki üç kavram diye bir üflemeye gittiğimizde hocam aslında en başta bana kalırsa bir sevgi meselesi var. Yani sevmek lazım, bir şeyi arzu etmek lazım. Diğeri motivasyon diyebilirim. Bu sevginin bir pompası gibi acizane yani düşüncem.
1: Tabii.
2: Diğeri ise sabit kalabilmek. Buna Kur'an istikamet diyor. Yani bu sevgi, motivasyon ve istikamet üçlüsü baştan sona her biri birbiriyle alakalı. Sevgi sevmeden motive olamazsınız. Motive oldunuz fakat istikametinizi daim kılabilmeniz için yine sevmeniz lazım. Yani hepsi böyle birbiriyle
1: evet, ilintili. Sarmal var.
2: Aynen öyle. Yani tek tek gitmeye bilmiyorum gerek var mı ama sevginin önemi her birimiz için malum. İlmi sevmek, Kur'an'ı sevmek, Peygamberimiz Aleyhisselam sevmek, onun dönüştürücü fikirlerini hem toplumda 21. yüzyılda fikredebilmek, düşünebilmek. Ardından bu işin fedakarlık kısmında da bence yine başta sevgi başlığı altında fedakarlık var. Yani ilim için uzakta oluyorsunuz ailenizden, sevdiklerinizden, çocuklarınızdan, anne babanızdan. Sevmeden bu iş olmaz. Öbürü ise sevdik ama bu böyle bir şıp sevdilik derler. Doğru tabir
1: evet,
2: hocam.
1: Tabii.
2: Hani bir an böyle kabaran sonra da kaybolan değil.
1: Evet,
2: i̇şte onu
1: can.
2: Daim onu daim kılacak olan da motivasyon. Yani motive olmak. Bunu da aslında biz yine Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında görüyoruz. Hep bir motivasyon halinde. Ne yapacağını biliyor. Nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Belki buna hikmet de diyebiliriz gelenekte.
1: Evet.
2: Ardından istikamete döndüğümüzde istikamet ise bana kalırsa çok sevdiğimiz ve her daim üzerinde düşündüğümüz, kendimizi motive ettiğimiz şey de sabit kalmak. Çünkü
1: evet,
2: malumunuzdur o ayeti kelime çok mühim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû. Rabbim Allah'tır deyip ondan sonra istikamet üzere olan o kullar, Allah'ımız övüyor onları. Sanki bu üç kelime düşündüğüm zaman, hızlı bir soru oldu
1: evet,
2: bu arada, aklıma ilk gelenler hocam.
1: Çok güzel, akla ilk gelenler her zaman bu kadar güzel olmayabiliyor gerçekten.
2: Evet.
1: Hangi hal üzere olursak olalım, sevgi istikametin en güçlü motivasyonu.
2: Çok güzel.
1: Değil mi?
2: Evet, evet.
1: Ya da istikamet üzerine olduğumuz şeyin motivasyonu eğer sevgi ise o istikamet
2: eyvallah,
1: gerçekten çok daha derin
2: aynen,
1: ve ince oluyor.
2: Aynen.
1: Dakik oluyor kelamcıların tabiriyle.
2: Eyvallah.
1: Peki çok teşekkür ediyorum bu samimi cevaptan dolayı. Şimdi Kur'an'daki kıraat farklılıklarını konuşacağız ama öncelikle Kur'an deyince bizim aklımıza şu an radyosu başında bizleri dinleyen pek çok kişinin de aklına böyle mucizevi bir ilahi metin geliyor. Bu temel soruyu sorarak başlayalım isterseniz. Kur'an'ın icazı, bu böyle daha çok bilimsel bir kavram gibi geliyor. Ne demek bu? Kur'an'ın icazıyla kastettiğimiz şey nerelere uzanıyor?
2: Kur'an'ın icazını doğrudan bana kalırsa hocam kaynağında aramak lazım.
1: Evet, şuraya ben hemen
2: buyurun,
1: bir şerh açayım.
2: Lütfen.
1: Çünkü bu soruyu size sormamın ayrı bir önemi var. Çünkü Kur'an sadece metinsel bir mucizevi yön taşımıyor.
2: Evet.
1: Aynı zamanda Kur'an sesiyle de fonetiğiyle de mucizevi, hı hı, bir yön taşıyor ve siz Hem metinsel, bilimsel, tarihsel eğitimini, uzmanlığını deruhte etmiş birisiniz. Hem de hafızlığınız icabıyla ve geliştirdiğiniz meziyetler itibariyle fonetiğiyle ilgili de onun mucizevi yönünü adeta sembolize eden bir kişiliğiniz var. Dolayısıyla bu soruyu size yöneltmem apayrı bir önem taşıyor benim
2: Allah
1: için.
2: Allah razı olsun. Belki de ilk kısmı hani o hem metinsel hem tarihsel bağlamıyla düşündüğümüzde, yani bana göre icaz dediğimizde böyle hocam beni en çok yani böyle heyecanlandıran nokta o vahyin kaynağı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun o aşkın olan, öteki olan Rabbimizin doğrudan bizimle şah damarımızdan daha yakın bir halde muhatap olması, bizimle kelam etmesi, hemhal olması. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere kim Kur'an-ı Kerim'i okursa Allah'la konuştum dese yalan söylemiş olmaz buyuruyor.
1: Evet.
2: Yani Allah'la kelam etmenin, Musa Aleyhisselam gibi hani ve kellemallahu Musa teklime, işte Allah ki o Musa ile konuştu Aleyhisselam. Yani 21. yüzyılda Allah'la konuşmak için Musa Aleyhisselam,
1: evet,
2: Muhammed Aleyhisselam olmaya gerek yok. O Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda işte o geleneğin büyük emekleriyle bugün iki kapak arasında gördüğümüz o Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini açtığımızda Rabbimizle konuşmuş oluyoruz. Bu işin belki de metin açısından icazı.
1: Bir araya gireyim müsaadenizle. Ayet-i Kerime'yi bugün ben de ilk derste kullandım. Bir tevafuk oldu siz de burada böyle söyleyince. Biz peygamber olmanın nasıl bir şey olduğunu ilahi kelimeye, İlahi hitaba muhatap olmanın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz dedim. Bu ilahi söze muhatap olan birini bile, bir peygamberi bile görmedik ki. Hani evet, ona nasıl tecelli etti, ona nasıl yansıdı, bu konuda bir fikrimiz olsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla gerçekten Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu düşünmek, o yaratıcının varlığı hakkındaki bilgimize bağlı. Onunla kurduğumuz ilişkiye, onun bizim zihnimizde, kalbimizde nasıl yer ettiğine bağlı. Onu ne kadar hayal edebildiğimize, ne kadar anlayabildiğimize bağlı, o söze muhatap olmanın değerini ancak o paralellikte anlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Hocam zaten Hazreti Allah'ın Hazreti Musa ile muhatap olduğunu, kelam ettiğini söylemesi aslında bunu bize hatırlatmıyor mu? Bakın ben o gün o cihette, orada, o ortamda Musa ile konuştum. Fakat bugün Kur'an ile, indirdiğim kelam ile sizlere konuşuyor. Sizlere bir şeyler anlatıyorum ve bunu ilâ yevmil kıyâme, yani kıyamete değin yapacağım.
1: Evet.
2: Siz de bu halkanın bir zincirisiniz. Öyleyse Kur'an'ı bu açıdan değerlendirdiğimizde, yani onun tozlu raflarda kalabilmesi, böyle uzanamayacağımız tepelere, aşkın yerlere koymamız biraz tesadüf.

0: zıtlık oluşturuyor. Öbür taraftan hocam, böyle Kur'an-ı Kerim'in o fonetik haliyle geleneğimizdeki o musikiyle beraber birleştiğinde, karşı tarafta inanın tarifi zor duyguları görünce insan diyorsunuz ki Subhanallah. Ve o kişinin size olan teveccühü asla üstünüze alamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki siz o Kur'an-ı Kerim'i okudunuz. O makamlar işte yeri geldiğinde doğru yerde bir vurguyla beraber, işte makta deriz biz ona, makta ile beraber karşı tarafta hocam çok, yani belki de binlerce saat konuşsanız, günlerce konuşsanız oluşturamayacağınız etki, o Allah kelamının 5 dakika o kişinin kulağından güzel bir hal ile, halavet ile girmesi bambaşka oluyor. Mesela çok yakın zamanda Bursa'da, memlekette Emir Sultan Camii'nde hocam bir aşırı şerif okumuştum. Hocam camiye böyle içeriye girdiğimde bir kasvet hissettim. Yani böyle her zaman çok huzur dolarım. O an girdiğimde dedim ki ne var acaba burada? Baktım henüz ezan okunmamış ve insanlar sağlı sollu oturmuşlar, ezanı bekliyorlar. Bazıları dua halinde. Dedim ki ben hocam da müsaade eder, namazı da kıldırırsam şöyle Yunus gibi, Eyüp gibi aleyhisselam yalvarmak istiyorum. Yani aşırı şerifi oradan seçmek istiyorum dedim.
1: Evet.
0: Enbiya suresinden. Hocam aşırı bitti. İnanın kaç kişi gelip ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi benim şu hastalığım var hocam, dua eder misin? Dedi ki ya şöyle zor günler geçiriyorum, şöyle karanlık zamanlar geçiriyorum, dua eder misin? Hocam dedim ki onlara, çok ufacık anlattım. Dedim ki aslında ben aşırı okurken sana zaten dua ettim. Hazreti Eyüp der ki Allah'ım bana bir zarar dokundu, sen merhametlerin en merhametlisisin. Biz de ona Allah'ımız buyurduğu üzere icabet ettik, onun üzerinden o derdi, tasayı kaldırdık der. Büyük bir hastalık yaşamıştı Hazreti Eyüp, bilirsiniz. Sonra Yunus peygamberi karanlıklar içinden kendisine nasıl hitap ettiğini Rabbimiz anlatıyor. Fenâdâ fî'z-zulümât. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden münezzehsin. Ben nefsime zulmettim diyor. Yani ben şimdi bunları söyledim fakat orada mesele bitmedi. Sonra çıktım o cübbeyi kafamdan çıkarırken dedim ki Subhanallah. Yani bu Kur'an'ın bereketi, o haleti ruhiyeyi hissettim, okumaya çalıştım. Ve okuduğumuz aslında o meclistekilerin dermanıymış zaten. Allah
1: Evet.
0: dedim ki ya Rabbi bunu bana nasip ettiğin için sana şükrediyorum.
1: İnsanlar kasvetlerini mekana
0: Ya,
1: yedirmişler o zaman.
0: ya.
1: Sizin hissettiğiniz bu olmuş.
0: Aslında sadece bu küçük bir örnek. Kur'an-ı Kerim belki de günümüzde birçok buhranlar yaşayan, birçok problemler yaşayan kardeşlerimiz için nice devalar barındırıyor. Mesela çok çok beni etkileyen bir ayet hocam. Hani yine İcaz dedik ya, bunu hiç birisi söylese etrafında bu kadar teskin edemez. Zümer suresi, Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmeden kullarım. La teqnatu min rahmetillah. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
1: Evet.
0: İnna Allah'a yaghfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Yani bu bana göre hocam acizane söylüyorum ama
1: Estağfurullah.
0: hani cennet tasvirlerinden daha böyle beni heyecanlandıran, duyduğumda
1: Evet.
0: daha böyle deruni bir hal veren bir ayet. Allah bütün günahları affeder. Yani ne bileyim, bu ancak Allah'ın verebileceği bir telkin teskin olsa gerek.
1: Evet. Kur'an'ın mucize oluşu hani nesnel olarak, bilimsel olarak sayabileceğimiz belki bir sürü şey var ama
0: Evet.
1: bunların bile sizde, bende ya da herhangi birimizde bir mucizevi etkiye dönüşmesi tümüyle bizim hazır bulunuşluğumuzla ilgili. Siz de ona atıf yaptınız biraz evvel zaten. Eğer bizim hazır bulunuşluğumuz herhangi bir ayetin fonetiğinden, anlamından, diziminden ya da genel olarak Kur'an-ı Kerim'in bütün özelliklerini, hepsini, cümlesini bir arada düşündüğümüzde eğer biz değilsek hazır, hiçbirisinin bize söyleyeceği bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama biraz evvel buyurduğunuz gibi bir tek ayet, bir tek bukle ayeti kerimeden siz psikolojik olarak hazırsanız sizin için mucizevi. Yani mucize dediğiniz şey ben şunu anlıyorum. Bir insanda devasa, dehşetengiz etki yapması mucizedir. Bu bir ayet olabilir, bir anlam olabilir, bir durum olabilir. Ama etki yapması gerekir.
0: Evet.
1: Yani Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yardığında insanların hissettiği şey dehşetengiz bir duyguydu. Bir harikuladeliğe tanık olmaktı, bir
0: Evet.
1: ihtişama tanık olmaktı. Ve sadece bir imaj değil, o imajın kendisinde yarattığı şeydi mucize.
0: Evet.
1: Kur'an ayetlerinde de aynı güç var. En büyük mucizesi bence Kur'an ayetinin iyi bir hafız, iyi bir kari, etkili bir okuyuş ve biraz da anlamıyla ilgili bilgimiz varsa o
0: Evet.
1: anlamıyla beraber dimağımızda

0: buluştuğunda tam olarak bir mucizevi etkiye yol açıyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Peki biraz ilerleyelim. Biraz da teknik bilgi aktaralım dinleyicilerimize. Kıraat ve tilavet ayrımını yapıyoruz biz genelde. Gerçekten böyle kıraatla tilavet arasında ciddi bir ayrım var mı? Bu kavramlar ne anlama geliyor?
1: Hocam tabii çok bambaşka şeyler olduğunu söyleyemeyiz. Tilavet Kur'an-ı Kerim'in metninin seslendirilmesi. Kıraat ise Kur'an metninin farklı vecihlerle günümüze kadar gelmesi ve tarih sahnesinde onların ehil kimselerle tasnif edilmesi, seçilmesi ve ardından kabul görmesiyle bugün günümüzde 7 kıraat tasnifi var. İbn-i Mücahid'in yapmış olduğu, ardından 15. yüzyılda İbn-i Cezeri'nin Enneşir adlı eserinde de 10 kıraate bu çıkarılıyor. Daha sonraki dönemlerde de 14 farklı okuyuş olarak, hatta daha fazla. Taberi'nin mesela biz eserlerine baktığımızda, bazı dilcilerin eserlerine baktığımızda, onların bu söylediklerimi de içine alan 20'ye aşkın tasnifleri var. Belki şöyle örneklendirebiliriz, bu kıraat ne demek? Hani nasıl yani, 7 tane Kur'an mı var yoksa 10 tane Kur'an mı var anlamında düşünmesin dinleyicilerimiz. Bunu biz lehçeler olarak anlayabiliriz, yerel lehçeler olarak. Yani İstanbul ağzı vardır, yani geliyorum, gidiyorum şeklindedir o. Fakat biz Urfa'ya gidince geliyemdir. Mesela göçmeniz, biz Bulgaristan maciriyiz. Bizde de geliyiz, gidiyoruz. Geldin mi, gittin mi, ne yaptın gibi falan mesela konuşulur. Burada böyle söylem farklılıkları var. Kur'an-ı Kerim de indiği dönemde aslında bir hitaptı malumunuz.
0: Evet.
1: Hani kitap ortada yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir gayesi de zaten yok. Böyle bir görev de Kur'an-ı Kerim'de kendisine verilmemiş. Fakat ısrarla el kitap, mesela وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ gibi,
0: evet,
1: çok ifade var. Kitap vurgusu hep var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi Kur'an'ın hitabını bizlere aktardı. Aynı zamanda vahiy katipleri gibi bir gerçeklik var tarih sahnesinde. Yani kıraat de işte o, hem başta lehçe okumalar, mesela Kureyş lehçesi, Temim, birçok farklı, mesela Necd bölgesindeki diller var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hitap noktasında inen vahyin muhataplarda bir kolaylık olması hasebiyle Ünzilel Kur'anu alâ sebaati ehrufin buyurmuş. Kur'an 7 harf üzere nazil oldu diye buyurmuş. Ve fakra ummet esselamin, ondan kolayınıza geleni okuyun şeklinde ümmete tesir, yani kolaylık sadedinde bir aslında ruhsat vermiş hocam. Çünkü mesela düşünün, İstanbul Türkçesiyle konuşuyor diyelim Peygamberimiz Aleyhisselam ve kendisine Urfa'dan, Rize'den veya Ege'den insanlar geliyor ve iman ettiklerini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz onlara bir takım ayetler, bir takım Kur'an ayetleri diyor ki bunlarla namaz kılacağız, böyle yapacağız gibi. Ve düşünsenize, ısrarla hayır, geliyorum diyeceksin, geleyim demeyeceksin dediğini varsaydığımızda bu muhataplarda büyük bir zorluk çıkarabilirdi.
0: Evet.
1: Fakat bu bir ruhsattı. Hazreti Osman dönemine gelindiğinde ise bu Kureyş lehçesi üzerinde bir mutabakatla diğerleri sınırlandırıldı. Resmi Musaf diye bir Kur'an'ın metni ortaya çıktı. Yani hitap kitaba dönüşmeye başladı. Evet. Kalem, mürekkep devreye girdi, imla devreye girdi. Böyle olunca ben acizen şöyle yorumluyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu ilk dönem muhataplarının göz önünde bulundurularak verilmiş olan o kolaylık, Hazreti Osman döneminde belli bir noktada kısıtlanmak, belli bir noktada sınırlandırılmak zorunda kalındı.
0: Neden diye sorsam?
1: Rivayetlerde şöyle bir olaydan bahsedilir hocam. Irak ve Şam orduları Azerbaycan ve Ermenistan seferinde bir araya gelirler. Irak dediğimiz Küfe bölgesi, Şam ise daha çok bizim Şam bölgesi, Filistin olarak tabir, evet, ettiğimiz daha güney. Yani iki farklı coğrafya, iki farklı Müslüman grup ve farklı lehçelerden, farklı kıraat imamlarından Kur'an'ı ahzetmiş kimseler. Huzeyfe bin Yaman, onların aralarında bu iki ordunun namaz kılarken veya Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında bir münazara, müzakere ettiğini görüyor. Ve bu müzakerenin biraz kızıştığına da şahit oluyor.
0: Okuyuşlar yarıştırılıyor mu?
1: Evet. Yani okuyuşlar biraz rakip. Musaflar, rakip okuyuşlara, ben daha iyi okuyorum, seninkinden benim kıraatim daha güzel gibi noktaya geldiğini görünce atına binip hemen Medine'ye koşuyor.
0: Zaten çok tefrika var, var o dönemde.
1: Var. Hem siyasi tefrikalar, evet, yönetimle alakalı problemler. Bir de mesela artık dinin en büyük otoritelerinden birisi olan Kur'an-ı Kerim'e mi geldi endişesiyle, evet, hemen koşuyor. Rivayet aynen şöyle hocam. Ey diyor emir el müminin, Kur'an'ı bu Tevrat ve İncil'in kaderinden kurtar diyerek böyle bir ifadesi var.

0: Okuduğum kadarıyla İbn-i Ebi Davud'da geçiyor bu rivayet. Ardından Hazreti Osman hemen Peygamber Efendimizin kendilerinden Kur'an'ı alın dediği dönemin önde gelen kurrasını bir araya topluyor. Ey ümmet birleşin diyor ve bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu dil olan Kureyş lehçesinde sabitleme fikrini ortaya koyuyor. Yine Hazreti Ebubekir döneminde cem edilen Kur'an esas alınıyor. Zeyd bin Sabit'i yine Kur'an'ın istinsah faaliyetini sürdürecek olan komisyonun başkanı seçiliyor. Hazreti Osman bu ihtilafı gidermek için ve Allah korusun daha büyük problemlere sebebiyet vermemek için şöyle bir matematik yapıyor bana kalırsa. Diyor ki Hazreti Peygamber hangi kabiledendi? Kureyş kabilesi. Hangi lehçeyi konuşuyordu? Kureyş lehçesini konuşuyordu. Öyleyse Allah onu o şekilde vahyetti. Yani peygamberin okuduğu kıraat buydu. Ve bizler Medine'deyiz. Ondan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Ondan Kur'an-ı Kerim'i ahzettik diyerek diğer bölgelerdeki okuyuşları da buna bağlamak suretiyle daha fazla oluşabilecek kıraat ihtilaflarının önüne geçmek istedi. Bu mesela birazdan belki geleceğiz ama batıdaki araştırmalar olsun, hatta belki ulusal çaptaki çalışmalar olsun, bazıları bunu siyasi bir otoriteyle Kur'an'ın tek elleştirilmesi olarak
1: Evet.
0: anlaşılmış. Fakat kendimizi Hazreti Osman'ın yerine koyalım. Kur'an Hazreti Peygamber'den en büyük emanet. Allah'ın ümmeti Müslümanlara o dönemde yüklediği inna aradnel emanete alessemavati vel ard. Mesela Ahzab suresinin sonunda biz bu emaneti semalara, yere, dağlara teklif ettik de hepsi kaçındılar bu emaneti yüklenmekten
1: Evet.
0: dediği bir Kur'an. Veya onu bir dağa indirseydik Allah'ın haşyetinden korkusundan paramparça olmuş olarak görürdün dediği Kur'an. İşte Hazreti Osman böyle bir emanetin beşer elinde heder olmaması için böyle bir sorumluluk alıyor. Evet, kimilerinin bazılarının hoşuna gitmiyor ama acizane düşündüğümde resmi bir otoriteyi temsil ettiğinizde artık iş bireysellikten çıkıyor.
1: Evet.
0: Siz bir şeyi temsil
1: Bir de
0: ediyorsunuz.
1: dönemin koşulları itibariyle her şeyi usulüne uygun yapıyor Hazreti
0: Tabii.
1: Osman. Yani dönemin
0: Soruyor,
1: ulemasını,
0: sorguluyor.
1: uzmanlarını,
0: Kesinlikle.
1: Hazreti Peygamber'e bu konuda en çok yakın olanları, onları topluyor ve onların görüşlerini alarak onların bir anlamda riyasetinde bu işi yapıyor. Onamını da alıyor bir
0: Tabii ki.
1: anlamda.
0: Hatta Zeyd bin Sabit'e şöyle bir emri var Hazreti Osman'ın. Diyor ki eğer yazımda bir ihtilafa düşerseniz lehçeyi, Kureyş lehçesini esas alacaksınız. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i bize ulaştıran peygamber Kureyş lehçesiyle konuşmaktadır
1: Evet.
0: diye böyle bir illeti aslında belirliyor.
1: Evet. Son birkaç dakikamız kaldı.
0: Ciddi misiniz? Maşallah.
1: Evet, bu böyle. Asım kıraatı
0: Evet.
1: Türkiye'de uygulamada olan kıraat. Bunu diğerlerinden ayıran bir fark var mı?
0: Evet.
1: Bizim Asım kıraatını seçmemizdeki sebepler neler?
0: Hocam Asım kıraatının biz tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Asım kıraatı diğer kıraatlerde retorik olarak, fonetik olarak çok karmaşık olan şeylerden sıyrılmış bir seçki yapıyor. İhtiyarını bu noktada yapıyor. Mesela biz diyelim ki verş kıraatında bolca olan mesela nakilleri, medbedelleri yani fazlaca uzatmaları Asım kıraatinde görmüyoruz. Veya nakilleri, men amene billahi gibi okuyuşları veya bol bol imaleleri, sılaları görmüyoruz. Aslında kıraatı Asım'a biz baktığımızda onun da tabii her iki kanadı hem Hazreti Ali'ye hem İbni Mesud radıyallahu anh'a ulaşıyor kanallar vasıtasıyla işte senet zinciriyle. Fakat örnek sadedinde bu kıraat farklılıklarından kendi kıraatına dahil etmiş oluyor. Misal veriyorum Kur'an-ı Kerim'de imale bir yerde var. Bizim Asım kıraat itibariyle okuduğumuz bugünkü Kur'an-ı Kerim'de. Veyahut teshile baktığımızda sadece bir yerde teshil var.
1: Bunlar okunuş
0: Veya,
1: özellikleri.
0: aynen öyle
1: Evet.
0: okuyuş
1: Ya
0: özellikleri.
1: süremiz az olduğu için örnek veremiyoruz. Kusura
0: Evet,
1: bakmayalım.
0: mesela İşmam sadece Yusuf suresinde geçiyor.
1: Evet.
0: Bu noktada yani siz metne baktığınızda harekeli metni doğrudan hatasız bir biçimde okuyabiliyorsunuz. Fakat
1: Evet.
0: verş için, nafi kıraati için veya hamza kıraati için daha meselenin içerisine tecvid kuralı sadedinden birçok teknik mesele dahil oluyor. Zannımca ki genel kanaat de bu. Bu böyle arı duru bir seçki Asım kıraatinin ümmet nezdinde daha fazla kabul görmesine vesile oluyor.
1: O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir dinleyicimiz başka bir İslam ülkesine gittiğinde, diyelim ki orada namaz
0: Evet.
1: kılarken ya da bir imama tabi olduğunda ya da bir Kur'an tilavetine denk geldiğinde çok iyi bildiği bir surenin, diyelim ki Fatiha suresinin bile farklı bir okunuşuna denk gelebilir. Bu
0: Evet.
1: kıraat farklılığıdır. Bunu böyle anlamak lazım.
0: Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Yani Fatiha derken belki süremiz azaldı ama mesela Maliki yevmiddin, Meliki yevmiddin, ihdinas
1: Evet.
0: sıratal müstakim.

0: ihdina sıratal müstakim gibi birçok farklılıklar var.
1: Evet. Bunların hepsi Kur'an diyoruz. Evet. Bunlara da biz kıraat farklılığı diyoruz.
0: Evet hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: ben
1: sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Güzel sunumunuz sayesinde zaman su gibi aktı.
0: İnanın ben de hiç anlamadım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Aslında tabii biz bugün biraz daha kıraat farklılıkları ile ilgili oryantalistlerin özellikle ihtilaf yaratmaya dönük çalışmalarına bazı atıflarda bulunup bunları cevaplandıracaktık. Ama zamanımız yetmedi. Tabii ki oldukça önemli şeyler konuştuk. Yeniden katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Böyle güzel, böyle gerçekten nasıl bittiğini anlamadığımız bir program. Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu hocam. Çok sağ olun.
1: Eyvallah hocam. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programının sonuna geldik. Bugün Ege Üniversitesi Bilgi ve İlahiyat Fakültesi hocalarından Hafız Osman Bostancı'yı misafir ettik. Kendisiyle Kur'an üzerine bir sohbet sunduk sizlere. Bugün sesimizin sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasında Ramazan Özbay bizlere yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine Zuhal Ergür bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Sağlıcakla kalın.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Muhsin Bey geldiğinde kasada duruyor ve en kalabalık saatlerde bile sakinliğini dükkanın her yerine yayıyor. Babam da sakinleşiyor. Gözleri ve poz bıyığı gerçekten mutlu olduğu anlardaki gibi bütün yüzüne hakim oluyor. "Daha soğan ister misiniz?" diye soruyor kibarca. Muhsin Bey ütülü pantolonu, üzerine tam oturan boğazlı kazağı, sinek kaydı tıraşı ve taranmış beyaz saçlarıyla önüne yığılmış kalabalığın siparişlerini küçük kağıtlara yazıyor, aldığı paraları düzelterek tezgahın altındaki kutuya koyuyor. Annemin emeklilik ikramiyesiyle açtığımız bu dükkan, Muhsin Bey geldiğinde bütün günümüzü kaplayan, hayatımızı karartan, kötü kokuları üzerimize sinen bir yer olmaktan çıkıyor, bir tiyatroya dönüşüyor. "Arkadaşlık böyledir işte," diyor abim. "Her şeyi bir oyuna dönüştürebilir." Biz bir yandan tezgahın diğer tarafındakileri seyrediyor, hiçbir şeyi kaçırmayalım diye birbirimizi dürtüklüyor, onların konuşmalarına, tavırlarına gülüyor, kızıyor, bir yandan da kendi rolümüzü oynuyoruz. Babam her şeyin mükemmel olmasını isteyen, bu yüzden anneme, bize, hatta kimi zaman müşterilere kızan, ancak arkadaşı yardıma geldiğinde sakinleşen babayı oynuyor. Bulaşıklarla dolu tepsiyi bodruma indirirken tahta merdivenden kayıp düştüğümüzde kıpkırmızı bir yüzle yukarıdan bize, çocuklarına bakıyor. Annem yemek yapmaktan, bulaşık yıkamaktan canı çıkmış, sinir krizi geçirmesine ramak kalmış anne rolünde. Babamın başını bazen kocaman, mutfağın kapısından sığmayan bir baş olarak gördüğünü söylerken ağlamamak için kendini zor tutuyor. Biz üç kardeş yaptığımız her şeyi, ızgaradaki köfteleri çevirmeyi, kokoreçin üzerine kekik ve pul biber serpmeyi, buzdolabından sütlaç çıkarmayı, seyredildiğimizi bilerek yapıyoruz. Hayatın yükünü erken yaşta omuzlamış üç delikanlıyız. Dükkanın iki sokak aşağısındaki evimizden gece yarıları kazanlarla çorba taşıyoruz. Büyük bir dana ciğerini, zarını çıkarıp küçük küpler halinde doğruyoruz.

doğruyor, üzerine un serpiyoruz. Köftelik kıyma ile birlikte makinede çekmesi için bayat ekmekleri alıp kasabın yolunu tutuyoruz. Sabah dükkanın önüne bırakılmış süt ve yoğurt kasalarını içeri alıyoruz. Bütün bunları zorunda olduğumuz

0: Ayakta yemek yiyişini seyrederken onun her öğle gelmesini, her şeyi bir oyuna çevirmesini istiyoruz. Aklımda kalan bu satırlar Barış Bıçakçı'nın Aramızdaki En Kısa Mesafe adlı kitabından, İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklamlar.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyiciler, karakterini seçin. Yeni bölümünde bir kez daha sizlerleyiz. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Demir konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Hangi karakteri seçtiniz bugün bizim için?
1: Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Hayri İrdal kahramanını seçtim, ana kahramanı romanın.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri. Neden evet. öyle bir karakter seçtiniz?
1: Bence en sıra dışı kahramanlarımızdan biri sanırım Türk romanının. Çünkü Saatleri Ayarlama Enstitüsü de sıra dışı bir roman. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın külliyatına baktığımızda aslında genel gidişatın aksine klasik romandan çizgisini ayıran, farklı parçalı yapısıyla dikkat çeken bir roman. Okuyucuyu da bu noktada şaşırtan da bir roman aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Huzurun, mahur bestenin tamamlanmışlığı, bütünselliği yanında Hayri İrdal'ın ana kahramanı olduğu dünyanın parçalı yapısı bizi acaba bu roman satir mi diye düşündüren de bir eser. O yüzden hem çok ilginç olduğunu hem de Tanpınar'ın farklı bir şeyler denerken aslında kendi özünden, kendi meselesinden, ana meselelerinden hiçbir şekilde ayrılmadığını da görmek beni çok şaşırtmıştı bir okuyucu olarak. Bunu da dinleyicilerimize aktarmak, yansıtmak istedim bugün.
0: Siz karakteri söylediğinizde benim tepkim harika oldu. Çünkü evet. Türk Edebiyatı'nın en ilginç, belki Türk Edebiyatı dendiğinde böyle ilk onda sıralanabilecek herhalde karakterlerden biridir. Dilerseniz Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü kısaca hatırlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli eserlerinden biri. Ne anlatıyor? Sonra Hayri İrdal'ı biraz daha inceleriz.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü Türk romanının kahramanlarına baktığımızda, ana kahramanlara baktığımızda idealizmin öne çıktığını da görüyoruz. Çoğu zaman gerçekten kahraman niteliğini taşıyacak kahramanlar ama Hayri İrdal'ın eserde sunduğu dünya neredeyse bir anti kahramanın macerasını izliyormuşuz etkisi yaratıyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu noktada toplumsal eleştiri romanı aslında. Hı hı. Zaten Tanpınar diğer eserlerinde de bunu ifade eder. Bu eleştiriyi derinlikli manada ifade eder, kültür tarihimize yönelir. Ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde mizahla birlikte biraz daha eleştirel olduğunu, biraz daha hicvin, satirin unsurlarını kullanarak aslında yerleşik toplumsal değerlerimize, neye yönelmemiz gerektiğine dair güçlü bir eleştiri de sunuyor bize. Bu bakımdan bir

düşünebiliriz romanı. Hı hı. Bir enstitü kurulmaya çalışılır. Bütün saatleri aynı zamanı ayarlayan, bu zamanın şaşmasını engelleyecek görevliler biçen bir tür kocaman bir bürokrasi oluşur enstitü kavramının etrafında. Koca bir ironi yaratır Tanpınar. Bu noktada Hayri Irdal bizi kendi yaşamını başlangıç

0: biz hem Osmanlı'nın temsil ettiği değerleri görürüz, hem eşikte kalan insanları görürüz, hem cumhuriyete geçen insanları görürüz. Bu noktada bizi roman Osmanlı'dan başlayarak cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir maceranın içerisine sokar. Ama bunu mizahın etkisiyle yaptığı için biz sanki bir bireyin öyküsünü dinlermiş gibi, onun peşinden koşarmış gibi gideriz ama aslında bütün bir toplumu sulan, topluma ayna tutan bir eser yaratır Tanpınar.
1: Yani sadece Hayri İrdal'ın bocalamalarını değil, aslında toplumun da bocalamalarını görürüz, değil mi?
0: Kesinlikle. İroni biraz da böyle bir şey çünkü. İronik eserlerde bir yüzeysel anlam vardır. İlk başta gördüğünüz anlam, bir de daha derinlerde saklanmış, keşfedilmeyi bekleyen, aslında işaret edeni değil de işaret edileni göstermeye çalışan da bir katman vardır. İroni söylediğinin tam tersini kastetmek olarak bilinir ama edebi eserler söz konusu olduğunda biraz daha derin yapıları, katmanlar oluşturan eserler de bu çerçeveye girer. Dolayısıyla Hayri İrdal kendini ön plana çıkararak ya da Tanpınar bazen onu silikleştirmeye çalışır ama silikleşmez Hayri İrdal. Onunla birlikte topluma ayna tutar. Hatırlarsınız roman parçalı bir yapıdadır. Zaten bölümlerden oluşur, dört bölümden oluşur. Ama her bölümün içerisinde de farklı farklı sahneler vardır. Bir okur olarak hatırlayacaksınızdır. Bazı yemek sahneleri vardır, davet sahneleri vardır, kahvehane sahneleri vardır, konak sahneleri vardır. Bunlar da aslında Tanpınar bizi dolaştırarak, bu toplumsal katmanlarda dolaştırarak neyi eleştirdiğini göstermeye çalışır. Bu bakımdan çok ünlü bir satir eseri olan Ölü Canları ben hatırlarım hep.
1: Gogol'ün.
0: Gogol'ün Ölü Canları'nı nasıl orada Çiçikov'u kasaba kasaba dolaştırarak insanların çıkarları için neleri göz ardı edebilecekleri, neleri yapabileceklerini eleştirirse, Hayri İrdal'la hayat sahnelerinde bizi dolaştırarak Tanpınar neyi görmemiz gerektiğini, aslında neyi eleştirmemiz gerektiğine dair bir ayna tutar.
1: Konuşulacak çok şey var tabii,
0: Evet,
1: saatleri ayarlama
0: kesinlikle.
1: enstitüsü hakkında ve bu eserin merkezinde yer alan isim de Hayri İrdal. Biraz Hayri İrdal'ı yakından tanıyalım. Siz dediniz ki bir süreci anlatıyor roman aslında. Yani
0: Evet.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş, Hayri İrdal'ın da bu değişime ayak uydurması ya da uyduramaması. Romanda nasıl bir Hayri İrdal karakterini görüyoruz?
0: Aslında kendisini küçümseyen bir kahraman görüyoruz. İronik eserlerde karşımıza çıkar. Biz buna bir yazarlık anlatım tutumu olarak bakabiliriz. Sözde cehalet diye Sokrat'ın diyaloglarından gelen bir kavram vardır. Sokrat orada bilgi olanı temsil eder ama kendisini cahil olarak, hiçbir şey bilmiyormuş gibi göstererek konuşmayı yönlendirir, diyaloğu yönlendirir.
1: Şu bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmediğimdir
0: Evet,
1: sözü, değil mi ünlü?
0: evet. O konuşmayı yönlendirerek karşısındakinin aslında cehaletini vurgular. Hayri İrdal da bu romanda bunu yapan bir kahraman. Her ne kadar hiç okumadığını söyler mesela, eğitiminin yarıda kaldığını, bir cahil olduğunu ifade eder ama bunları ifade etmesine rağmen biz onun eleştirilerini, hayata bakışını takip ederken kimin cahil olduğunu, kimin daha bilinçli olduğunu kendimiz görürüz. Ayna tutarken kendisini ön plana almamaya çalışan bir kahraman yaratmaya çalışır Tanpınar ama Hayri İrdal da başlı başına bir kahramandır. Ben onların hikayesini, özellikle Halit Ayarcı ile ilişkisini Don Kişot ve Sancho Panza'nın öyküsüne çok benzetirim. İdeallerinin peşinde koşan Halit Ayarcı'nın yanında biraz daha gerçeği, toplumsal realiteyi görebilen bir yardımcı kahraman gibi çizilir bazen. Ama bütün romanı ayakta tutan kahramanımız kendisi.
1: Başrolde o vardı.
0: Başrolde o vardır. Bir halkın içerisinden gelen, hiçbir belirleyici özelliği olmayan bir kahraman olarak görünse de aslında bütün parçaları, o satirin bütün parçalarını birleştiren ana bir kahramanımız. Bu sözde cehaletin ötesinde bu eleştiriyi kendisinden de sakınmayan bir kahraman. Biraz Tanpınar'ı da andırır. Okuyucular da zaten okuduklarında bunu ifade edeceklerdir, göreceklerdir. Tanpınar da kendisini çok eleştiren bir yazar. Günlükleri okuduğumda aslında Hayri İrdal'ın o eleştirel sesini Tanpınar'ın kendisinden de duyma imkanım olmuştu. O yüzden Tanpınar'ın kendisinden de izler bulabileceğimiz bir kahraman. Mizah yapmayı, mizahı görmeyi seven bir kahraman. Çünkü çoğu edebiyat eleştirmeni romanı bir mizah şaheseri olarak da niteliyorlar. Buna da dikkat.

0: dikkat etmek lazım. Bunun dışında bir taraftan da hayatın farklı sahnelerine girerken eleştiri oklarından muaf tuttuğu kahramanlar da var. Çok sevdiği insanlar, değerler, bazı değerleri temsil eden kahramanları mesela bu eleştirilerden muaf tutuyor. Oğlu yeni nesli temsil ediyor, Ahmet, onun da ismi belki yazarın kendisinden gelen bir isim. Dolayısıyla bütün bu biraz huzurda yapmaya çalıştığı o bütünlükle eleştiriyi farklı bir mecrada denediği Mümtaz'ın karşısına bir anti kahraman mı diyelim artık, Hayri
1: Birini
0: İrdal'ı
1: çıkardı.
0: evet bir koyduğu bir kahraman Hayri İrdal.
1: Hayri İrdal'ın diğer karakterlerle ilişkilerinde de aslında onun karakterini biraz daha iyi anlayabiliyoruz. İlk eşi, ikinci eşi, işte siz söylediğiniz Halit Ayarcı, bir psikoloğu var galiba, değil
0: Evet,
1: mi?
0: Doktor Ramiz. Bunlar aslında Tanpınar'ın gerçekten ciddi meseleleri. Mesela Doktor Ramiz'le olan ilişkisi Tanpınar'ın psikanalizme, insan psikolojisine, benliğine, zihnine duyduğu ilgiyi de yansıtıyor. Ama kendisini de bu eleştirinin parçası haline geldiği için karikatürize ediyor bu ilişkiyi. Doktor Ramiz mesela hatırlarsınız o sahneleri direktifle rüya gördürmeye çalışır Hayri İrdal'a. Onu bir süre tedavi eder, onda bir baba psikozu olduğunu düşünür ve eline görmesi gereken rüyaları listeler. Çünkü teşhisi zaten koymuştur ama Hayri İrdal da onun belirtileri olmadığı için onları görmeye çalışmaktadır. Psikanalizmin dünyanın bütün dertlerini çözeceğine dair de bir ön yargısı, ön kabulü vardır Doktor Ramiz'in. Eline onu tutuşturur ve bu rüyaları gördüğün anda tedavimiz bitecek der. Dolayısıyla böyle bir tersine çevirmeyle aslında Tanpınar kendi aydın dünyasında sahip olduğu bütün değerleri de alt üst ediyor, karikatürize ediyor. Mesela enstitü fikri, zamanla ilgili Tanpınar'ın felsefi anlamda çok yoğun bir ilgisi var. Bergson'un zamanla ilgili düşüncelerini benimsemiş bir taraftan ama bir taraftan da çok karmaşık bir dönemde yaşıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşler, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir nesil. Çok karmaşık bir yüzyılın, çok hızlı ve travmatik bir yüzyılın içerisinden çıkmış Tanpınar. Dolayısıyla zamanla ilgili çok problemleri var. Ama bunu bile alt üst ediyor. Yani enstitüyü kurmak, enstitüde zamanı ayarlamak, her insanın saatinin aynı dakikayı, aynı zamanı göstermesine çalışmak, tek tipleştirmeye çalışmaya kadar karikatürize ediyor mesela bunu. Başka kahramanlarla ilişkisi bir mimarımız var burada kahvede. Merdivensiz bir ev inşa ediyor mesela kibrit kutularından. Seyfullah Efendi ya da Aristide, bunların içerisinde hemen zengin olmaya çalışan kahramanlar var. Eşi bir sinema bağımlısı. Güncel dertlere de aslında parmak basıyor Hayri İrdal'la birlikte. Böyle çok renkli, çok kesitli ama her an mizahın diliyle sunulan çok eğlenceli bir eserin kahramanı bu yönüyle.
1: O dönemin aynısını tutuyor bize
0: Kesinlikle.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar,
0: Günümüze
1: Hayri
0: dair
1: İrdal
0: de
1: aracılığıyla.
0: aslında.
1: Ama dediğiniz gibi Hayri İrdal belki merkezde ama Türkiye'yi biz görüyoruz bu
0: Görüyoruz.
1: romanda. Kim bilir Ahmet Hamdi Tanpınar bugün yaşasaydı neler neler yazardı, değil mi? Bu
0: Evet.
1: yapay zeka meselelerini falan ne güzel anlatırdı.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü onun meseleleri çok temel meseleleri olduğu için kendisinden önceki yüzyılların problemlerini de görebiliriz. Bizim problemlerimizi de görebiliriz. Bizden sonraki insanın problemlerini de görebiliriz. Çünkü öze dair, o insani öze dair bir şeyler sunuyor bize. Ve bunu yaptığı için de klasikleşiyor zaten. Dolayısıyla günümüz teknolojisinin hızına, yapay zekaya, yapay zekanın karşısındaki insana dair bence söyleyecek çok şeyi olacaktır.
1: Evet. Sizin söyleyecek neleriniz var yapay zeka ile ilgili?
0: Ben çok ciddi bir geçiş döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü tarihte insan açısından, edebiyat açısından da baktığımızda çok ciddi kırılmalar yaşanmış. Mesela sözlü kültürden, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçmişiz. Matbaanın icadı. Buralarda insanların yeni teknolojiye ya da yeni geçişe tepkileri olmuş. Biz de sanırım şu an o eşiği yaşıyoruz. Çünkü çok hızlı ilerledi. Henüz 4-5 yaşında sanırım şu an kullandığımız yapay
1: Şu
0: zeka.
1: haliyle
0: Evet,
1: evet.
0: onun 40-50 yaşını tabii düşünemiyoruz. O belirsizlik bizi biraz korkutuyor ama şu an için sanırım bizi güçlendirecek bir araç olarak kullanmakta yarar var diye düşünüyorum. Tabii çekincelerimiz olacak, kaygılarımız, işte maddi dünyaya yönelik kaygılarımız olacak ama bunu da geliştirilmiş bir araç olarak şu haliyle görüyoruz ama

0: ötesini şu an için tahmin
1: çok
0: edemiyoruz tabii ki.
1: Çok zor değil mi
0: ki
1: tahmin etmek? Programımızın ikinci bölümü biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir oyun gibi.
0: Heyecanla bekliyorum ben de.
1: Yapay zekaya Hayri İrdal karakterini sorduk. Onun verdiği yanıtları şimdi birlikte değerlendireceğiz.
0: Evet.
1: Başlayalım o zaman.
0: Tabii.
1: Hayri İrdal, Halit Ayarcı ile tanışmasaydı ne yapardı? A. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü tek başına kurardı. B. Saat tamirciliği yapardı. C. Zaman konulu bir kitap yazardı. D. Hiçbir şey yapmamayı tercih ederdi.
0: Ben herhalde kendi yaşantısına devam ederdi ve saat tamirciliği yapardı diye
1: devam
0: düşündüm.
1: Devam ederdi,
0: evet,
1: saat tamirciliğine.
0: Benim de zihnimde Hayri İrdal için öyle bir hayat geçer.
1: Hı hı. Yapay zeka da sizin gibi düşünmüş.
0: Evet.
1: B. Saat tamirciliği yapardı demiş. Kendi halinde edilgen, hayalperest ve eski saat ustası Nuri Efendi'den öğrendiği saat tamirciliği zanaatıyla hayatını sürdüren bir karakterdir. Halit Ayarcı'yla karşılaşmasaydı hırsları veya büyük projeleri olmadığı için hayatına muhtemelen mütevazi bir saat tamircisi olarak devam edecekti demiş.
0: Evet, tüm yakınmaları ile birlikte devam evet ederdi diye düşünüyorum ben de.
1: O zaman ikinci soruya
0: evet
1: geçelim. Şimdi biraz bugüne getiriyoruz Hayri İrdal'ı. Hayri İrdal günümüzde yaşasaydı nasıl bir sosyal medya davranışı sergilerdi?
0: İlginç.
1: A. Uzak dururdu. B. Aktif kullanırdı. C. Herkeste olduğu için formalite icabı hesabı olurdu. D. Genelde gizli kalmayı tercih eder, merak ettiklerini takip etmekten geri kalmazdı.
0: Evet, aslında Hayri İrdal'ın Halit Ayarcı öncesinde keşfedilmemiş benine baktığımızda gizli kalmayı, çok ortalarda görünmemeyi, keşfedilmemeyi, fark edilmemeyi daha doğrusu benimseyen bir kahraman gözümüze çarpıyor. Eğer o yaşamı olsaydı Halit Ayarcı'yla tanışmadan önceki yaşamında büyük ihtimalle sanırım son seçeneği ifade ederdim.
1: Yani.
0: Evet, yani takip eder ama kendisi işin içerisine çok girmemeye çalışır.
1: Kendini
0: gibi
1: çok belli etmez,
0: evet,
1: ve insanları takip ederdi.
0: Evet, toplumdaki davranışı zaten o görülmeme üzerine kurulmuş genelde. Ama Halit Ayarcı sonrasında biraz daha sosyal, daha etkin bir kahraman. Belki o zaman bu sosyal medya duruşu da değişebilirdi.
1: Hı hı. Yapay zekada D demiş.
0: Evet.
1: Genelde gizli kalmayı tercih eder, merak ettiklerini takip etmekten geri kalmazdı. Neden diğerlerini seçmediğini de söylemiş. A şıkkı uzak duramazdı seçeneği. Merakı ve insanları izleme dürtüsüne engel olamazdı. O yüzden uzak durmazdı. Aktif kullanmazdı çünkü paylaşacak bir iddiası veya dijital vitrin kaygısı yoktu.
0: Evet.
1: C sadece formalite hesabı şıkkı onun pasif meraklılığını ve gizli izleyiciliğini eksik bırakırdı. Dolayısıyla sessiz takipçi, biz stalker diyoruz herhalde değil
0: evet,
1: mi şimdi?
0: Evet, güncel tabirimizde.
1: Evet, olmayı tercih ederdi demiş.
0: Evet, aslında güzel yakalamış çünkü romanda da Hayri İrdal kendini tanımlarken hayatı hep arka sıralardan, arka locadan takip ettiğine dair bir çözümlemesi var, bir öz eleştirisi var kendisine dair. Buna da tam uyuyor sanırım.
1: Zaten o seçeneği açıklarken de uzun uzun açıklamıştı. Ben kısalttım ama örneğin demiş ki kendini öne çıkarmayı sevmeyen, özgüvensiz ve pasif yapısı gereği Instagram veya X gibi platformlarda kendi hayatını sergilemez, iddialı paylaşımlar ya da içerikler üretmezdi. Ama gözlemci ve meraklı doğası gereği iç dünyası da zengin olduğu için ve insanları izlemeyi sevdiği için gizliden gizliye, hatta anonim hesaptan
0: evet,
1: gizlemeyi tercih ederdi demiş.
0: Evet, güzel, üçüncü eğlenceli soru olmuş.
1: Evet, geçelim mi üçe?
0: Tabii.
1: Biraz romanın dışına çıkıp başka romanlara gideceğiz. Hayri İrdal şu karakterlerden hangisine daha çok benzer? Bu soruyu yazarken biraz da zorlandım. Acaba çok benzeyen bir karakter buldum mu ya da hiçbirinin ilgisi yok mu diye. Siz bir E seçeneği olarak hiçbirini de ekleyebilirsiniz ama
0: tamam,
1: seçenekleri söylüyorum. Aylak Adam'daki Bay C, Tutunamayanlar'daki Selim Işık, Huzur'daki Mümtaz, Kürk Mantolu Madonna'daki Raif Efendi. Hangisine daha çok benzer?
0: Hangisine daha çok benzer? Hepsiyle ortak bir yönü var bence. Çünkü tutunamamak belki. Hayri İrdal'da toplumun genel kabullerinin dışında bir kahraman. Her ne kadar mesela Raif Efendi'ye sıradanlığı açısından benzer, Mümtaz'a Tanpınar'ın görüşlerini yansıtması açısından benzer, Selim Işık'a o karamsar, ironik, hicve yaklaşan bakışıyla benzer. Diğer seçeneğimiz Bay C'ye de toplumdan kopma isteğiyle yaklaşır. Bu noktada hepsinin temsil ettiği o toplum dışılıkla ben kendisini benzetirim. Ama bu romanlarda ben daha karamsar bir hava görüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün havası, o mizahın da etkisiyle evet daha eğlenceli. Çünkü mizahı orada iyileştirici bir güç olarak da kullanıyor. Yapıcı bir eleştiri olarak da kullanıyor. Burada yazarlarımız daha karamsar, biraz daha umudunu yitirmiş bir pencereden bakıyorlar bence. Ama bu noktada baktığımda Raif Efendi'ye daha yakın buluyorum. Toplumdaki yeri noktasında da, daha sıradanlığı noktasında da daha yakın bulurum. Ama en seçeneği eklersem Don Kişot'a benzetirim. Evet. Don Kişot'a aslında Halit Ayarcı'ya daha çok benzetirim. Hı-hı. Onun bilge yardımcısına da kısmen Hayri İrdal'ı, Sancho Panza'ya da Hayri İrdal'ı daha yakın bulurum. Belki en seçeneği olarak ona ekleyebilirim ben.
1: Yapay zeka D. Raif Efendi demiş, evet. Kürk Mantolu Madonna'daki. İkisi arasındaki paralellikler karakterlerin temel kişilik özelliklerinde ve hayat karşısındaki duruşlarında oldukça belirgindir. Edilgenlik ve çaresizlik demiş ikisi için. İç dünya ve dış dünya çelişkisi, zengin ve hayalperest bir iç dünyası olmasına karşın ikisinin de dış dünyada çevreleri tarafından yetersiz, beceriksiz ve pısırık görülürler. Küçük memur çalışan portresi burada da bir benzerlik bulmuş. İkisi de bürokratik veya kurumsal yapılarda kendilerini geliştirmekten uzak, mütevazi ve edilgen bir memuriyet sürdürürler. Geçmişe sığınma, her ikisi de içinde bulundukları şimdiki zamandan kopuk, geçmişin anıları veya kendi kurguladıkları düş dünyaları içinde yaşarlar diyerek Raif Efendi'ye daha çok benzetmiş Hayri İrdal'ı. Tabii seçenekler bunlar olduğu için belki seçeneksiz bir soru sorsaydık, sizin dediğiniz Don Kişot örneğini de verebilirdi.
0: Belki olabilirdi ama bence yapay zekayı da konuşuyoruz madem. Yapay zekanın bu noktada böyle güzel yönlendirilmesi bence asıl amaç olmalı. Yani onu kendi seçenekleriyle baş başa bıraktığımızda yanlış cevap üretme olasılığı bence artıyor. Ama siz böyle yönlendirdiğinizde daha size odaklı cevaplar veriyor bence.
1: Bir de en azından o verilerle sınırlı tutuyor kendini.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü biz ona özgürce cevap versin dediğimizde, verdiği cevaba belki hayır böyle değil dediğimizde, bu sefer evet haklısın ben yanılmışım diye geri
0: kesinlikle
1: adım atıyor.
0: Evet.
1: Ama burada en azından bir şeylere dayandırıyor herhalde.
0: Evet, bu noktada çerçevelemek, sınırlandırmak belki yapay zekanın doğru kullanımına dair de bir adım olacaktır.
1: Sorular bu kadardı.
0: Teşekkür ederim, çok eğlendim. Çok da merakla bekliyordum acaba.
1: Nasıl buldunuz soruları?
0: Güzel ve romanı ve kahramanı anlamaya yönelik çok odaklanmış sorulardı. Teşekkür ederim. Böylelikle biraz daha açmaya da fırsat verdi. Hem de eğlenmiş olduk.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Stüdyomuza kadar geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün Hayri İrdal'ı konuştuk. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının baş kahramanıydı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Demir konuğumuzdu. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: başkalarının iç dünyasını bir meşgale, bir oyun alanı gibi kullanıyor. Ancak gerçek bilgelik, sınır dediğimiz o çizgilerin arasında birer duvar değil, dostluğu ve aşkı hayatta tutan dilsiz sütunlar olduğunu kavramaktır. Bir insanın anlatmadığı her kelime, onun kendi varlığına duyduğu o en kutsal, en mahrem saygıdır. Peki biz o sessizliğe el uzattığımızda aslında onun kendine duyduğu o hürmeti de hırpalamış olmuyor muyuz? Birini her şeyiyle anlaşılır kılmaya çalışmak onu bir nesneye indirgemektir. İnsan nihayetinde kendi içine doğru uzanan, sonunda asla varılmayacak bir yolculuk gibidir. Biz o yolda ona eşlik edebiliriz, elinden tutabiliriz ama o yolu onun adına haritalandırmaya, onun nedenlerini kendi mantığımızla çözmeye kalkışamayız. Eğer birini bütünüyle çözersek onu kaybederiz. Gizemi olmayan bir varlık artık bizim gözümüzde sadece bir bilgidir, bir can değil. Çoğu zaman açık yüreklilik maskesiyle savunulan o mütecaviz merak aslında sadece kendi egomuzun bir yansımasıdır. Neden böylesin, neden bana bunu anlatmıyorsun diye başlayan her cümle aslında bir ilgi isteği değil, bir iktidar denemesidir. Karşı tarafı savunmasız bırakmak, onu kendi istediğimiz o şeffaflık zindanına hapsetmek çabasıdır. Oysa en yüce dostluk birbirinin gizemine hürmet etmektedir. Birbirine hiçbir şey sormadan sadece orada olmanın o ağır başlı huzurunu yaşayabilmektir. İnsan ruhunun derinliklerine saygı duymak, o derinlikleri bilmeye çalışmak değil, o derinliğin var olduğunu kabul edip oraya düşmemek için bir adım mesafesinde durabilmektir. Bu mesafe ilişkideki gerilimi bitirmez. Aksine o gerilimi canlı tutan, o asil çekimi koruyan bir kalkan olur. Hiç kimse her an her şeyle ortada olan birine karşı o sarsılmaz hayranlığı yeniden duyamaz. Kendimizi başkalarının iç dünyasını anlamak zorunda hissetmekten kurtarmamız gerekiyor. Bu bizim yükümüz değil, bu karşı tarafın sorumluluğu da değil. Bizim sorumluluğumuz kendi içimizdeki o fırtınaları durultmak, karşımızdakinin ise kendi fırtınasıyla baş başa kalmasına izin verecek o olgunluğu göstermektir. Anlamamak bazen anlamaktan daha erdemlidir. Çünkü anlamaya çalışmak kendi zihnimizdeki kalıplara karşımızdakini sığdırma gayretidir. Anlamamak ise karşımızdakinin o özgün ve asla bizim tam olarak kavrayamayacağımız eşsiz varlığına teslimiyet duymaktır. İşte o an iki yabancı ruh birbirinin sınırlarına çarpmadan yan yana durabilir. İki ağaç gibi kökleri derinlerde birbirine değse bile dalları birbirini boğmadan gökyüzüne doğru uzanabilir. Hakiki dostluk birbirinden hiçbir şey gizlememek değil, birbirinin gizemine hırpalamadan o gizemin gölgesinde yan yana oturabilmektir. Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminden bugünlük bu kadar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 15.
2: Haberler.
3: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplanacak. Toplantıda öncelik olarak fon piyasalarında yaşanan süreç ve gelişmeler ele alınacak. Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olağanüstü tasfiye süreciyle ilgili kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi halinde yatırımcı sayısının da 100 binin altına düşeceğini belirten Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanunu teklifi Aralık ayında genel kurul gündemine alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 limanı Husiler tarafından 10'dan fazla kez hedef alınırken Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri alanındaki çalışmaları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden iki profesör Robert Hall ve Michael Woodford Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Tarım sigortalarının kapsamı genişletiliyor. Gelecek yıldan itibaren aralarında ceviz, badem, incir, nar, kivi, muz ve kestanenin de bulunduğu 16 ürün daha zirai don riskine karşı güvence altına alınacak. Böylece tarım sigortaları havuzu Tarsim'de sigortalanan ürün sayısı 25'e yükselecek. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Gündem Enerji.
1: Merhaba, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Bülent Kaya. TRT Radyo 1 stüdyosunda ağırladığımız alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir konuda enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz. Orta Doğu'daki gerilim, enerji piyasalarının jeopolitik risklere ne kadar açık olduğunu göstermeye devam ediyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, petrol ve doğalgaz fiyatlarından tedarik zincirlerine, enerji güvenliğinden ülkelerin dış politika tercihlerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Peki Hürmüz'deki kriz küresel enerji dengelerini nasıl değiştiriyor? Enerji giderek daha fazla jeopolitik bir güç aracına mı dönüşüyor? Ve Türkiye bu denklemde nasıl bir pozisyona sahip? İşte bu soruları ve daha fazlasını enerji uzmanı değerli konuğumuz Tolga Turan'la konuşacağız. Sayın Turan, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bülent Bey.
1: Tolga Turan'la biz bugüne kadar özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından tutup yapay zekaya kadar enerjiyi her boyutuyla konuşmuştuk. Kendisini ağırlamak büyük keyif. Ama bugün biraz daha merceği sınırlarımızın dışına çıkartalım, taşıyalım istiyoruz. Çünkü Hürmüz'de yaşanan gelişmeler hemen bizleri, enerji faturalarımızı, mazotumuzu, benzinimizi çok yakından ilgilendiriyor, çok derinden etkiliyor. Peki bu süreç, bu kriz nereye doğru gidiyor? Bu açıdan hem bilgilenelim hem de açıkçası hazırlıklı olalım ve hani enerji tüketicisi olarak da atmamız gereken adımları ne şekilde ilerleteceğiz, bunları da değerlendirelim. Öncelikle siz ayağınızın tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiniz. Orada da bu krizi takip ettiniz, Amerikan politikalarını yakından analiz etme şansına sahip oldunuz. Ama önce fotoğrafın bütününe bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bugün itibariyle arz şokuna mı sebep oluyor, yoksa küresel enerji piyasalarında artık kalıcı bir dönüşüm başladı mı?
2: Teşekkür ederim Bülent Bey tekrar davetiniz için. Önce bir temenniyle başlamak istiyorum. Gerçekten hem bölge olarak, hem dünya olarak, hem ülke olarak çok sorunlu, çok katastrofik zamanlardan geçtiğimizi düşünüyorum.
1: Alışıyoruz yani bu sorunlu zamanlara, bu i̇şte, zorlu zamanlara da alışmaya başlıyoruz.
2: Enteresan, inşallah değil mi? Temennim o ki alışmadığımız şeyleri de yaşamayalım. Çünkü evet, ben tarihe meraklı biri olarak özellikle 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi, bunların önceleyen yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler, çatışmalar, bunları okuduğunuzda böyle büyük çatışmalara giden yolu tarih sayfalarından hep okuyarak izledik. Umarım bugün yaşadıklarımız da yarın öbür gün daha istenmeyen, daha vahim olayların habercisi veya bir öncülü değildir diye bir temenniyle başlayacağım.
1: Evet.
2: Şimdi bakın, mesele sadece Hürmüz değil. Bölgesel çatışmalardan dolayı enerji piyasaları hep çalkantılı olmuştur. Arap-İsrail savaşları olmuştur 74 yılında, İran devrimi 79'da, Süveyş krizi 1956'da. Bunların hepsinden petrol piyasaları etkilenmiştir. Ama bugün hem Hürmüz'den geçen tankerler ve enerjinin ulaşım yolları problemli, hem bu son zamanlardaki Husilerle olan Suudi Arabistan'ın çatışmaları sebebiyle Arap Yarımadası'nı yataylamasına geçen boru hattından yapılan nakiller problemli. İlave olarak yıllardır devam eden, gene dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri olan Rusya'nın dahil olduğu Ukrayna Savaşı, oradaki hem ham petrol, doğalgaz, hem ürün olarak ihracatı, bunların hepsi birden etkiliyor. İşin vahim tarafı, bunlara daha ne eklenecek? Yarın ne olacak? Önümüzdeki ay ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Şimdi Hürmüz Boğazı özelinden bakarsak, Hürmüz Boğazı'ndan açık denizlere ulaşan ham petrol Doğu Asya pazarlarına ve batıya da Süveyş kanalı üzerinden Avrupa pazarlarına doğru giden bir rota izliyor. Burada etkilenen ülkeler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Amerika zaten son yıllardaki üretim hatayla

0: Günlük 13-14 milyon varil petrol ham petrol üretimiyle dünyanın bir numaralı üreticisi ve çok da büyük bir ham petrol ihracatçısı. Aynı zamanda şu hatırlayın, çok yakın zamanda Venezuela gibi dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olan ama uğradığı ambargolar ve teknoloji yetersizliği sebebiyle bunları yeteri kadar değerlendiremeyen bir ülkeye tırnak içerisinde çöktü. Öbür tarafta Suudi Arabistan'ı düşünün, Emirlikleri düşünün, Orta Doğu'daki petrol üreten ülkeleri, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin uydusu olduğunu söylesem herhalde onlara hak etmedikleri bir özgürlük bahşetmiş olurum. Yani uydu bile onlar için iltifat kalır. Artık 51. 52. 53. vilayet eyalet noktasına doğru gidiyorlar. Ama ben konuşulmayan bir perspektiften olaya yaklaşmak istiyorum. Şimdi petrol fiyatları hep dalgalanır dedik. Bakın petrol fiyatları 1970'e kadar çok düşük seyretti. Ben önümde not aldım. 1,8 dolar varili. 74 Arap-İsrail Savaşı 12 dolar. Çok ciddi bir artış. 79 İran Devrimi 32 dolar. 1980'e geldiğimizde 37 dolar oldu. Ve 40 dolar bandına yaklaştı. Ve 70'ler boyunca petrol üreten ülkeler bu yüksek petrol fiyatlarından ekonomileri oldukça faydalandı. 1983'te petrol fiyatları düşüşe geçti. 1986'da dip yaptı. Çok büyük bir arz şoku yaşadık 1986'da. Bunun sebebi kimsenin anlayamadığı bir şekilde Suudi Arabistan'ın agresif olarak petrol üretimini arttırmasıydı. Ve bir anda tekrardan 10, 11, 12, 13 dolar seviyelerine ham petrol fiyatları 1986 ve devam eden yıllarda düştü. Peki bu neye sebep oldu? Küresel ölçekte Bülent Bey. Çok önemli bir şey oldu 1990'da. Bu petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle. Sovyetler Birliği çöktü. Çünkü Sovyetler Birliği bir enerji ihracatçısı olarak ekonomisini 70'li yıllarda yüksek petrol ve gaz gelirlerine bağlamıştı. 86'da bu çöküşten sonra ne Glasnost'u devam ettirecek, ne Yıldız Savaşları'nı devam ettirecek, ne de yeniden yapılandırmayı hayata geçirecek ekonomik kaynaklardan mahrum kalınca hepimiz biliyoruz Gorbaçov, devamı Yeltsin, Sovyetler Birliği dağıldı gitti. Şimdi ben dinleyicilerimize bir kitap önereceğim. Bunu ben 2009 yılında okumuşum. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Marshall Goldman'ın Petrostate diye Sovyetleri anlattığı bir kitap. Rusya'yı ve Sovyetleri anlattığı bir kitap. Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap. Burada hocamız bu 86'daki arz şokunu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük jeopolitik operasyonu olarak görüyor.
1: Sovyetler Birliği'nin dağılması için
0: Sovyetler Amerikan operasyonu. Evet, Sovyetler Birliği'nin ekonomisini çökertmek ve sonuçta da siyasi çöküşü hızlandırmak için. Şimdi peki bugün geldiğimizde Amerika karşısına stratejik rakip olarak kimi koymuş durumda? Çin'i koymuş durumda. Çin, Sovyetler Birliği'nin aksine dünyanın en büyük enerji tüketicisi, dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve dünyanın en büyük enerjiye bağımlı ekonomisi, ihracatı, üretimi her şeyi yurt dışından aldığı enerjiye bağımlı bir ülke. Dolayısıyla petrol fiyatlarının artmasından
1: en çok da Çin'i rahatsız
0: 100
1: ediyor.
0: Doları geçmesinden en çok rahatsız olacak ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla ben bugün bu petrol fiyatları artışının da bu çerçeveden de değerlendirilmeye tabi tutulması kanaatindeyim. Yani sadece bir takım jeopolitik olaylar, bir takım efendime söyleyeyim boğazların çok point dediğimiz ham petrolün geçiş noktalarındaki sıkıntılar değil. Asıl çok büyük bir küresel kavga var ve bu küresel kavganın sonucunda Çin'e zarar verecek bir petrol politikası, enerji politikası izleniyor.
1: Ama orada tabii
0: olabilir.
1: Hindistan'da var, Japonya var, Güney Kore var. Yani Asya ekonomileri bütün olarak bir krize girerse bu hepimizi, tüm dünyayı etkilemez mi?
0: Tabii ki tüm dünyayı etkiler ama burada Amerika'nın vermesi gereken bir stratejik karar var. Amerika bu stratejik kararı verdi. Diğer bütün bu saydıklarınızı hem makroekonomik hem bölgesel siyasi unsurları ikinci plana attı. Ve kendisini Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da Çin'le rakip olarak görüyor. Ve bugünden bir şeyler yapmaz ise yarın bunun için çok geç olacağını benimseyen bir politikayla aksiyon almak istiyor. Bakın bunun sonucunda da çatışmalara doğru gidilecek bir noktaya gelebilir. Notlarım arasında yok ama siz söylediğiniz için bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bakın, ülkeler güçlendikçe üç şey yaparlar sırayla. Birincisi ekonomik olarak güçlenirler, para biriktirirler ülkeler. Aynen biz insanlar gibi. Sonra bu para birikince, ekonomik kaynaklar birikince bunu silahlanmaya tahvil ederler. Yani bu parayı silahlanmak için harcarlar. Bir arsenal oluştururlar kendileri için. Bunu da oluşturduktan sonra sağa sola efelenmeye başlarlar. Şimdi Çin ikinci aşamada. Dikkat ederseniz Çin bölgesel politikalarda, küresel politikalarda şu anda çok sesini çıkartmıyor. Ama Çin bunun ikinci aşamasında.

0: bu ikinci aşamayı tamamladığında, yani askeri olarak Amerika'ya kafa tutabilecek bir duruma geldiğinde artık Amerika için iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla Amerika'nın bu politikaları izlemesi kendisi açısından normal. Peki Türkiye'ye gelelim. Biz ne yaptık? Şimdi biz bu kriz Şubat ayında başladıktan sonra öncelikle şunu söyledik ki bu doğru bir şeydi ama eksikti. Dedik ki miktar riskimiz yok, fiyat riskimiz var. Yani biz Türkiye ekonomisi olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen veya Süveyş Kanalı'ndan gelen bir ham petrol tedarikiyle ekonomimizi beslemiyoruz. Dolayısıyla miktar olarak buradan bir riskimiz yok ama tabiatıyla artan fiyatlardan etkileniyoruz.
1: Fiyatlar etkiliyor.
0: Yani 40 dolara ham petrol alacağımıza bizim rafinerilerimiz artık bugün itibariyle 100 dolara alıyor. Bunu yönetebilmek için çeşitli mekanizmalar devreye soktuk. Vergiden sarfa nazar ettik,
1: eşen
0: vergi
1: mobil
0: gelirinden
1: sistemi.
0: eşen mobil sistemini getirdik. Efendime söyleyeyim. Ama bunun etkisini nerede gördük? Enerji faturasında, bütçe dengesinde ve makroekonomik dengelerde bunun etkisini gördük.
1: Çok kritik bir nokta. Burada bir parantez açmama müsaade edin. Zaman zaman bu motorin ve benzin fiyatlarıyla alakalı olarak tepki sesleri yükseliyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yaşanan Hürmüz krizi, yaşanan uluslararası gelişmeler doğrudan bizim motorin ve benzin fiyatlarımızın birincil etkileyen sebepler. Yani burada zaman zaman kamuya yönelik tepkiler de
0: Yok.
1: oluyor. Ama o fiyatlar uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak
0: Tabii ki.
1: belirleniyor. Ve yani hani bu noktalarda devletin de yaptığı çok önemli bir fedakarlık var. Eşer mobil sistemiyle vergi noktasında ki bildiğim kadarıyla motorin ve benzinde Avrupa'daki vergi oranları Türkiye'nin pek çok ülkedeki vergi oranı Türkiye'den daha yüksek. Yani Türkiye o noktada büyük bir kamu açısından üzerine düşeni yaptı diyebiliriz.
0: Şimdi Bülent Bey'in kamuyu ne bilimsel verilerden uzak şekilde eleştireceğiz bir şey
1: Evet.
0: bilmeden. Yani megawatta megabyte diyerek
1: Evet.
0: kamuyu eleştirenler de var.
1: Maalesef.
0: Ama bir taraftan yanlışlarını da görmezden gelmeyeceğiz. Eksikleri de görmezden gelmeyeceğiz. Bunları da söyleyeceğiz. Bakın bugünkü kamunun değil ama bizim toplum olarak ve onlarca yıldır belki de daha uzun süredir gelen hükümetli olarak bizde şu olmadı. Tam da ben onu söyleyecektim. Bakın biz çeşitli önlemleri devreye soktuk. Evet dışsal bir şok söz konusuydu. Bunu tüketicilerimize belli miktarda yansıtmak zorunda kaldık. Ama bizde şöyle bir hazırlık yok Bülent Bey. Yani bakın bir kriz oluyor. Bu krize cevap vermeniz gerekir. Buna en iyi cevap az tüketmek. Biz bir takım popülist ihtiyaçlarla ki demokratik rejimlerde kısmen popülist olmak zorundasınızdır. Günün sonunda seçime gideceksiniz. Bu bütün ülkelerde böyledir. Biz bu hasarı, bu artışı vatandaşımıza nasıl daha az yansıtırız? Nasıl minimumda yansıtırız? Hep bunun arayışı içerisinde olduk. Tabii ki uzun vadede Ar-Ge çalışmalarımız var, enerji verimliliği çalışmalarımız var. Uzun vadede bunlar yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama ülkeniz, etrafınız piyasa yangın yerine dönmüşken hiçbir şey olmamış gibi arabanıza binip, hiçbir şey olmamış gibi uçağınıza binip gitmemelisiniz. Sizin politikacınızın, sizin ekonomi bakanınızın, enerji bakanınızın müzakere masasındaki en büyük gücü arkasındaki halkının, toplumunun daha az tüketebilecek
1: Verimli.
0: aşağı yönlü esneklikleri olmalı.
1: Verimlilik
0: Bundan
1: burada çok önemli
0: ya,
1: elbette.
0: verimlilik de uzun vadeli bir şey bakın. Yani ben verimlilikten bahsetmiyorum. Verimlilik Türkiye'de verimlilik yatırımları yapılıyor. Bunlara gerekli teşvikler veriliyor. Dediğim gibi Ar-Ge çalışmaları
1: Ama
0: yapılıyor.
1: enerjiyi verimli kullanmazsak işte
0: Tabii
1: söylediğiniz
0: ki
1: noktalarda
0: ama benim
1: destek
0: söylemeye
1: olmak
0: çalışım
1: gerekiyor.
0: kısa vadede. Yani bir anda iş yangın yerine döndüğünde biraz az tüketmeyi, fedakarlık yapmayı toplum olarak bilmemiz gerekiyor. Biz hiçbir şey olmamış gibi arabalarımıza da bindik, uçaklarımıza da bindik. Akaryakıtı da petrolde kullanmaya devam ettik. Şimdi bunun sonucu olarak gelmek istediğim netice şu. Ben bütün bu resme baktığımda, jeopolitik ve jeostratejik okumaları da yaptığımda ham petrol fiyatlarının orta vadede düşeceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla
1: Bir dakika, burası çok kritik. Ham petrol fiyatlarının orta vadede düşeceğine inanmıyorsunuz.
0: düşeceği kanaatinde değilim. Belki 100 dolar olmaz da 90 dolar olur,
1: Yani
0: 80 dolar olur ama 60'lar,
1: 65-70
0: 70'ler çok iyimser varsayımlar olarak görüyorum. Dolayısıyla bizim makroekonomik dengelerimiz açısından da bu varsayımları iyimser gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ve buradaki senaryolar eğer yukarı yönlü revize edilmek durumunda kalınırsa dediğim gibi Türkiye ekonomi sadece Türkiye açısından değil bütün ham petrolü ithal edip tüketen ülkeler açısından bunun makroekonomik etkileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu konuda çok iyimser olmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görüşme ihtimali var. Çünkü Trump bu konuda yeşil ışığı yaktı. Karar İran tarafında. Şimdi İran tarafının kararı beklenecek. Orada yaşanacak olası bir pozitif görüşme. Taraflar arasında belki bir hani müzakere seçeneğinin tekrar masaya gelmesi petrol fiyatlarının aşağı doğru hareket etmesini sağlamaz mı? Kalıcı mı olmaz ya da?
0: Petrol fiyatlarının stresini bir miktar alabilir ama ben petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin sebebini sadece İran çatışmasında görmediğim için en başta da anlattığım
1: ama
0: üzere.
1: Ama hani çok şok yaşadı petrol fiyatları. O şokların sizin de söylediğiniz gibi stresin alınması ve hani en azından 80-85 dolarlar üzerinde bir dengelenme noktasında. Ama söylediğiniz Çin konusu çok önemli elbette. Yani Sovyetler Birliği benzetmesinden yola çıkarak Çin'in ekonomisini köşeye sıkıştırmak için petrol fiyatlarının bu denli yüksek tutulması tüm faturayı bütün dünyaya ödetmez mi? Ben o açıdan merak ediyorum.
0: Tüm faturayı bütün dünyaya ödetir ama gene en başta arz ettiğim üzere o faturanın tahsildarı da Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'daki yeni kurduğu şirket ve kendi Ortadoğu'daki uyduları olur. Burada Rusya tarafına pek girmek istemiyorum. Hani Rusya da bu işin bir takım faydasından mutlaka enerji üreten bir ülke olarak faydalanacaktır. Ama belki dediğim gibi sizin dediğiniz anlaşmalar veya iyimser bir takım yaklaşımlar stresi dönem dönem alabilir. Ama ben orta ve uzun vadede petrol fiyatlarının geçmiş yıllardaki ortalamaların oldukça üzerinde seyredeceği kanaatindeyim. Bu arada bir konuya daha değineceğim Bülent Bey müsaadenizle. Şimdi bu da hani çok konuşulan konulardan bir tanesi değil ama değinmekte fayda var. Şimdi bakın ambargolar. İster bunu İran'a uygulayın, ister Libya'ya uygulayın, ister başka ülkeye uygulayın. Ambargolar ticaretin önünü kesmez. Kesemez de. Neden? Çünkü ambargo uyguladığınız zaman mutlaka ve mutlaka tarih bize göstermiştir ki bu ambargonun arkasından dolaşabilecek bir takım uluslararası merkezlere akredite diyeyim ben. Belki dinleyicilerimiz farklı anlayabilirler. Anlasınlar ama ben ismini söylemek istemiyorum. Uluslararası aktörlere akredite bir takım kişiler ve kuruluşlara bu ambargoyu delme izni verilir. Bakın Libya Savaşı'nda Libya ambargosunu, Kaddafi ambargosunu nasıl delindiğini, İran devriminden sonra İran'ın petrolünü ambargoya rağmen kimlerin batılı ülkelerden o uluslararası merkezlere akredite olmuş kimlerin sattığını, Güney Afrika apartheid rejimi uygularken ve orada Güney Afrika'ya bir ambargo uygulanırken Güney Afrika petrolünü kimlerin gelip batı pazarlarında Amerikan rafinerilerine, batı rafinerilerine sattığına baktığınızda bu ambargoların sadece ve sadece birilerini zengin etmek. Bakın burada bir yıl içerisinde yani bir şirketin 100 milyon, 200 milyon, milyarlar yani bir devlet için bile önemli olan milyarlarca dolar para kazandığı yapılardan bahsediyoruz. Ve bunlar çeşitli seçim kampanyalarını finanse ediyor, bölgesel çatışmaları finanse ediyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde ambargo bu ticaretin önüne geçemiyor. Sadece ayrıcalıklı bir takım kesimlerin ticaret yapmasına olanak veriyor. Ben bununla ilgili de dinleyicilerimize çok yakın tarihte çıkan, bu hatta Javier Blas adlı bir yazarın kitabı The World for Sale. Bunu şiddetle öneriyorum. Bu yazarın başka kitapları da var bu konuyla ilgili olarak. Burada bu ambargonun nasıl delindiğini, bu ambargoların delinmesine kimlerin, hangi ülkelerin, hangi gizli servislerin müsaade ettiğini ve buralardan nasıl para kazanıldığını çok net bir şekilde anlatıyor. Sadece Mark Rich diye bir kişinin ismini Google'dan araştırsalar dinleyicilerimizin bu konuları anlamaları için yeterli olacağı kanaatinde.
1: 1,5 dakikam kaldı. Biraz Türkiye'yi konuşalım. Su gibi aktı öyle bakıyorsunuz ama gerçekten o kadar güzel, o kadar hararetli geçti ki program. 1,5 dakika sürem kaldı. Biraz Türkiye'ye bakalım. Türkiye ne yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Biraz da onu değerlendirelim 1,5 dakika içerisinde.
0: Aslında Türkiye'nin enerji politikası olarak ne yapması gerektiğini biraz konuştuk sayılır. Yani çeşitli önlemler getirdi ama benim demin söylediğim gibi tekrar etmek istemiyorum. Biz nasıl enerjiyi daha az tüketiriz kriz zamanlarında, nasıl daha tutumlu oluruz, ülke olarak bir arada oluruz. Bunları düşünmemiz gerekir. Bir de Türkiye'nin kendi etrafında bu makroekonomik risklerden ayrı olarak, buna ek olarak bir takım politik riskleri de dikkate alması gerektiği kanaatindeyim. Bakın eğer İran Bülent Bey, Batı'nın derken Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in hedefinde kalmaya devam edecekse, ki olmayabilir, İran İran'la bir uyumlaşıp bir anlaşma da yapabilirler. Ama buna devam edecekse İran'a diz çöktürmeleri için bir kara ordusunun gerekli olduğunu artık herkes gördü. Bombalamayla İran'ı diz çöktüremiyorlar. Dolayısıyla bir kara ordusu gerekiyor. Bu kara ordusunu Amerika ve İsrail bulmak zorunda. Bu kara ordusunu sevk ve idare edecek bir kurmay akla ihtiyaç var. Bunu da bulmak zorundalar. Bunu finanse

0: gidecek. Tercihen petrodolar olursa daha iyi olur. Bir, petrol zengini ülkeye ihtiyaçları var. Ve eğer İran burada bir nükleer başkaldırı ya da nükleerle ilgili bir tehditte bulunursa bunu dengeleyecek gene bölgeden bir nükleer ülkeye ihtiyaçları var. Ve ne yazık ki benim kaygım Amerika'da ve İsrail'deki bir takım politika yapıcıların veya düşünürlerin burada Türkiye'ye bir rol biçme eğilimleri. Ama eminim bizim yöneticilerimiz, biz burada bir görüyorsak 11 görüyorlar. Bunları dikkate alarak burada çok temkinli davranırlar. Burada Türkiye açısından çok ciddi bir jeostratejik risk olduğunu söylemek gerekiyor. Makroekonomik riskler zaten petrol fiyatları, enflasyon, orta vadeli plan, bunları saatlerce konuşabiliriz.
1: Tolga Turan, çok teşekkür ediyoruz. Enerji uzmanı, öyle su gibi geçti. İnşallah bir başka programda yeniden sizi ağırlarız. Efendim, Gündem Enerji'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Teknik Masa'da Soner Yiğit, yapımcımız Burak Çelik ve ben Bülent Kaya. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Enerjiniz daima yüksek olsun.

0: Kış Öyküleri.
1: XIX yüzyıl bilimin altın çağını yaşadığı bir zaman dilimidir. Çağın birçok bilim adamı gibi Fransız fizikçi Léon Foucault da bir düşünceye sahiptir. O, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü göstermenin bir yolu olmalıdır diye düşünür. Ve Foucault 1851'de Panteon'da salladığı bir sarkaçla hayalinin gerçek olacağı heyecanına kapılır. Çünkü sarkaç gezegenimizin dans edişini gözleri önüne getirir. Foucault'un merakı aynı ilkeleri daha küçük, daha hassas bir düzenekte uygulayabilir miyim sorusuna yönelir. Nihayetinde bu soru jiroskopun doğuşuna giden yolu açar. Léon Foucault'un keşfettiği şey dönen bir tekerleğin uzaydaki konumunu koruma yeteneğidir. Bu tekerlek sanki görünmez bir el onu tutuyormuş gibi dış kuvvetlere karşı durur. Nihayetinde hayal ettiği aleti geliştiren Foucault, Yunanca döndüren anlamındaki gyros ve görmek anlamındaki skopein kelimelerinden jiroskop adını üretir. Bu icat açısal momentumun korunumu ilkesini somutlaştıran bir alettir. Haliyle jiroskopta dönen cismin ataleti onu uzayda sabit tutarak dünyanın dönüşünü görünür kılar. Bu evrende sabit bir pusula bulmak gibi bir şeydir. Léon Foucault'dan önce de benzer aletler geliştiren mucitler vardır. Fakat dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü göstermek için bu aleti kullanan başka biri yoktur. Tabii jiroskop ismini koyan da yine Foucault'dur. Bu küçük dönen mucize icat edildikten sonra insanlığın yol bulma şekli tamamen değişir. Gemiler, uçaklar, uzay araçları onun sayesinde rotalarını korur. O, modern navigasyonun kalbine yerleşerek insanlığa hem dünyanın dansını izleme hem de bu dans eşliğinde güvenle seyahat etme imkanı sunar. Böylece dönen bir tekerlek zamanla dünyanın döndüğünü gösteren sessiz bir tanıktan uygarlığın vazgeçilmez rehberine dönüşür.
0: Buluş Öyküleri.

0: Reklamlar.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: çevrim içi.
1: Ankara'dan merhaba, TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Çevrim İçi programı yeni haftada başladı. Program yapımcımız Abdülvahap Türker, teknik yönetimde Sinan Kılıç, mikrofonda ben Hava Emel Yayla Çoban. Sevgili dinleyenlerimiz, geçen hafta bugün sermaye piyasasındaki manipülasyonları, balonları ve bunların yapay zeka ile tespitini konuşmuştuk. Bugün ise yine dijital mecralar kullanılarak yapılan ve çok farklı şekillerde meydana gelen yatırım dolandırıcılığı konusunu ele alalım istedik. Çünkü manipülatörlere, dolandırıcılara ve kullandıkları yöntemlere hazırlıklı olmamak bizi her an onların tuzağına düşme riskiyle baş başa bırakıyor. Evet, yatırım dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemler hangileri? Dolandırıcılar ne gibi vaatlerle karşımıza çıkıyor ve hangi mecralarla bunları yapıyorlar? Bu sorulara ve daha fazlasına mücadelenin kalbinden bir isimle yanıt arayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Siberay ekibinden polis memuru Cihat Polat bizlerle, canlı yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz Cihat Polat.
2: Merhaba Emel Hanım, hoş bulduk, sağ olun.
1: Hemen başlayalım. Son dönemde görülen bir artış var bu başlıkla ilgili, vatandaşları hedef alan nedir o yatırım dolandırıcılığı? Biz nedir diyoruz ama tam olarak ne anlamalıyız biz yatırım dolandırıcılığından ve bu artan şikayetlerin temel sebebi ne?
2: Şöyle bahsedelim. Yatırım dolandırıcılığı vatandaşlarımızın yatırım yapmak istediklerinde dolandırıcıların karşısına çıkarak yüksek kazanç vaadi ve nasıl söyleyeyim, maddi varlıklarını hukuka aykırı olarak ele geçirmeyi amaçlayan bir oluşum. Şimdi bu dolandırıcılar vatandaşlarımızın karşısına çıkıyorlar, hayali bir vaat satıyorlar. Bu şekilde dolandırıcılık gerçekleşiyor. Yani bu dolandırıcılığın son zamanlarda artmasındaki temel sebeplerden biri de kolay para kazanma hırsı diyebiliriz. Yani hı hı. Bu şimdi günümüzde tabii para artık kolay kazanılmıyor. Vatandaşlar da bir şekilde elinde biriktirdiği bir takım yatırımlarını yatırım araçlarıyla, enstrümanlarıyla katlamak istiyorlar. Hı hı. Dolandırıcılar da tabii bu konuda boş durmuyorlar. Onlar da vatandaşlarımızın karşısına çeşitli yöntemlerle çıkarak, onları aldatarak kazançlarını elde etmeye, hukuka aykırı olarak elde etmeye çalışıyorlar.
1: Evet, tabii biz programlarımızda bu gelişen teknolojiyi, ilerleyen süreci konuşuyoruz. Pek çok şeye faydası var ama dolandırıcılar için de iyi bir zemin hazırlıyor diyebiliriz. İşte nedir, hani evet, herkes para kazanmak ister, yatırım yapmak ister ama hani bazen bu düşünme şeyine sekte vurulabiliyor. Sosyal medyalar olsun, öyle değil mi? Dijital mecralarda buna sebebiyet verebiliyor, kolaylıkla düşünmeye fırsat vermeden. Bunu da bu temel sebeplerden sayabilir miyiz son dönemdeki artışlarla ilgili?
2: Tabii ki de. Şimdi sosyal medya kullanımı günümüzde tabii biliyorsunuz ki arttı. Çok küçük yaşlara ve çok hı-hı. büyük yaşlara kadar herkes kullanabiliyor. Yani bu şekilde de dolandırıcılar vatandaşlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar.
1: Kolaylık sağlıyor.
2: Yani bunlar için büyük bir avantaj oluyor onlar için. Birebir görüşme yok veya başka bir durum yok. Dolandırıcılar hazırladıkları ekipmanlarla, işte gönderilerle, çeşitli bahanelerle vatandaşlara ulaşarak kandırıyorlar. Yani sosyal medyanın etkisi var.
1: Şimdi yine gündemi takip ettiğim zaman, son zamanlarda mesela benim okuduğum gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan sahte konut ilanları var. Bu da bu tür içerisinde sayılabilir diye düşünüyorum. Ama bunları bir kategorize edelim. Yani kaç farklı türde karşımıza çıkabiliyor, hı-hı. çıkıyor hali hazırda. Gündelik hayattan işte karşılaşılması muhtemel örnekler ışığında sizden dinlemek isteriz.
2: Tabii ki. Şimdi gayrimenkulde gerçekleşen dolandırıcılık aslında...

0: Tabii vatandaşlar bir yatırım yapma amacıyla gayrimenkule yöneliyorlar ama bizim burada bahsettiğimiz konu aslında gayrimenkule değil de daha çok kripto varlık veya işte hayali hisse satışları diyelim. Gayrimenkuldeki gerçekleştirilen dolandırıcılık genelde kapora dolandırıcılığı şeklinde isimlendiriyoruz. Orada da vatandaşlar yine sahte ilanlarla ulaşıyorlar. Akabinde tabii işte noterden arıyoruz. İşte noterin verdiği IBAN bu. Parayı buraya göndermeniz gerekiyor. Kaporayı gönderdikten sonra notere gidip işlemi gerçekleştireceğiz şeklinde.
1: Evet.
0: Çeşitli bahanelerle emlak dolandırıcılığında bu şekilde gerçekleşiyor. Bizim bugünkü bahsedeceğimiz yatırım dolandırıcılığında şunlardan bahsedebiliriz. Ponzi şemaları, piramit şemaları, kripto para veya forex dolandırıcılığı, bir de hayali kripto para veya hisse senedi satışları olarak tanımlayabiliriz. Bunlara teker teker değinmek istersek
1: değinelim, çünkü yabancıyız şu an duyarken aslında. Yani dört farklı türden bahsettik. Belki hani bu konuşulan hani sadeç zinciriyle alakalı bir başlık da vardır bu aralarından.
0: Yani piramit şemaları dediğimiz aslında aynen sadeç zinciri olarak tabir ettiğimiz bunu bu kripto para veya forex durumunda da kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Çok geniş bir kullanım alanı var bunun. Ponzi şemasından başlayalım.
1: Başlayalım, buyurun.
0: Yeni yatırımcılardan alınan para bir havuzda birikiyor ve eski yatırımcılara aktarılıyor. Yani burada dolandırıcıların sizden istediği şey sizden daha fazla bir yatırımcı çekmeniz. Siz ne kadar yatırımcı çekerseniz, daha doğrusu kurban diyelim, yatırımcı değil. Daha çok kurban, tabii siz bunun farkında değilsiniz ama siz ne kadar kurban çekerseniz sizin kazancınız da o şekilde size aktarılıyor. Piramit şemaları, saadet zinciri dediğimiz olayda yeni üyeler sisteme dahil ediliyor. Burada Ponzi şemalarından farklı olarak yüzdelik olarak çalışılıyor. Yani size atıyorum 10 kişi getirdiniz, 10 yatırımcı getirdiniz. 10 yatırımcı getirdikten sonra sizin kazancınız onların yatırdığı miktardan %20 kar.
1: Prim gibi bir şey
0: gibi
1: alıyorlar yani.
0: yani bu şekilde gerçekleştiriliyor saadet zinciri dediğimiz. Yani bu iki olayda da aslında ortada bir şey yok. Yatırım enstrümanı veya bir ürün dediğimiz herhangi bir durum yok. Siz sadece sisteme para yatırıyorsunuz.
1: Çark dönüyor. Ama nereye kadar dönüyor?
0: İşte bir noktada sistem artık patlıyor. Yani dolandırılmış oluyor vatandaşlar. Kripto para ve forex dolandırıcılığından bahsedelim. Kripto para ve forex dolandırıcılığı son zamanlarda çok yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle kripto para günümüzde artık yani göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek. Bazı noktalarda kripto para üzerinden de ödeme alınabiliyor.
1: Tabii.
0: Şimdi burada dolandırıcılar hemen sahte sitelerle, sponsorlu bağlantılarla bir şekilde vatandaşlarımızı çekerek oluşturdukları sahte sitelere, bu phishing, oltalama dediğimiz sahte sitelere yönlendiriyorlar. Siz oraya giriyorsunuz. Orada size bir para yatırma durumu oluyor. Siz para yatırdıktan sonra o sistemde sizin yatırdığınız para gözüküyor. Bu parayı siz canlı gördüğünüzde doğal olarak ben yatırım yaptım diyorsunuz. Tabii burada paranız bir noktadan sonra size danışmanlar atanıyor. Çok diksiyonu düzgün insanlar, çağrı merkezi gibi çalışıyorlar. Bunlar size ulaşarak işte şu kripto parayı veya şu hisse senedini alırsak işte kazancımız şu kadar olabilir. Sizi yönlendiriyorlar. Siz yatırım yaptığınızda tabii bakiyeniz, cüzdanınızdaki bakiye veya sistemdeki bakiye artıyor. Kazandığınızı görüyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşiyor. Akabinde tabii siz bir noktaya kadar kazandıktan sonra sistemden parayı çekmek istiyorsunuz. Size çeşitli bahanelerle parayı çektirmiyorlar. Dolandırılmış oluyorsunuz. Yani Şimdi burada şöyle bir durum da oluyor. Siz parayı yatırdıktan sonra size şunu da diyebiliyorlar. Parayı biz size yatıracağız, çekimi gerçekleştireceğiz ama siz masak takibine takılmamanız adına veya bir kazanç verginiz çıktı, bu vergiyi ödemeniz lazım şeklinde çeşitli bahanelerle sizden tekrar ikinci bir, üçüncü, dördüncü bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleşiyor. Sizden ekstradan para isteme durumu da olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir de hayali kripto para veya hisse senedi satışı var. Bunda da gerçek olmayan, aslında normalde öyle bir hisse senedi de yok, öyle bir kripto para da yok. Sizi oraya yönlendirerek sisteme dahil ediyorlar. Ardından bu hayali kripto para veya hisse senetlerini kendileri suni olarak yükselterek size kazanç sağlamış gibi, yani kar etmiş gibi gösteriyorlar. Siz de tabii sisteme ilk başta ufak tefek girdiyseniz yatırım amaçlı, daha sonradan sizden çok daha fazla yatırım sağlamanızı sağlıyorlar. Çünkü bir güven ortamı oluşuyor gibi hissediliyor.
1: Evet.
0: Bu şekilde dolandırıcılık gerçekleşiyor.
1: Şimdi Ponzi şemaları dediniz, piramit şemaları, bir diğer adıyla sade zincirleri, yanı sıra son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan kripto para ve forex dolandırıcılıkları, yanı sıra hayali şirket hissesi satışları var. Şimdi aslında hepsinin ortak noktasında olmayan bir soyut bir şey var yani, öyle değil mi? Buradan evet, bir dolandırıcılık söz konusu ama merak ediyoruz yani bu dolandırıcılar burada vatandaşlarla yani nasıl irtibata geçiyorlar, nereden başlıyorlar, sosyal medya mı, cep telefonuna gelen bir mesaj mı, nasıl oluyor bu?
0: Bu aslında saydığınız iki yöntemle de olabiliyor ama daha çok sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bahsedeyim size, sosyal medya günümüzde çok kullanıldığı için bu sponsorlu bağlantılar dediğimiz, aslında bu sponsorlu bağlantıların tabii hepsi zararlı değil ama dolandırıcılar bu yöntemi de kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Bu sponsorlu bağlantılarda şu içerikler oluyor genelde. Devlet büyüklerinin sesleri, görüntüleri veya tanınmış iş insanları veya siyasiler, gazeteciler, yani aklınıza gelebilen ünlü kişilerin,
1: topluma mal olmuş
0: tabii,
1: insanların sesleri mi kullanılıyor,
0: sesleri,
1: yapay zekayla?
0: Sesleri, görüntüleri kullanılarak bir içerik oluşturuluyor yapay zeka araçlarıyla. Bu da tabii insanlarda bir güven hissi oluşturuyor. Daha sonra bu sponsorlu bağlantılarla kendi oluşturdukları phishing sitelere, oltalama site dediğimiz dolandırıcıların kendi oluşturmuş olduğu sitelere yönlendiriyorlar. Orada yatırım işlemin, biraz önce de bahsettiğim

0: kuruyorlar. Bu SMS'lerle de olabiliyor. Gelen SMS'lere de dikkat etmek gerekiyor. İçinde bulunan linkler olabiliyor. Bunlara karşı temkinli davranmak gerekiyor. Yani bu şekilde evet. İki türlü de dolandırıcılık gerçekleşiyor.
1: Yani hakikaten yapay zekaya ayrı bir parantez açmak gerekirse yahu nasıl inanırlar hani yapay zeka ile oluşturulmuş bir gönderi diyebilir dinleyenlerimiz, ama gerçekten artık çok benzer oluyor, çok gerçek oluyor. Tabii burada da bir açıklık var ki daha yapay zeka dediğimiz şey emekleme aşamasında, önümüzdeki zaman dilimlerinde evet. Daha da gerçekçi hale gelecek. Mesela burada bahsettiğimiz topluma mal olmuş kişiler, bilinen güven veren kişiler, yani orada bir hak talep edemiyorlar mı? Niye benim sesim kullanılıyor, görüntüm kullanılıyor diye?
0: Ya, hak talep ediyor olabilirler, edebilirler de.
1: Ama zaten dolandırılmış
0: evet,
1: oluyor değil mi?
0: Evet. Yani kişisel verilerden kaynaklı görüntü kullanılıyor, ses kullanılıyor. Bu konuda şikayetçi olabilirler. Yani evet. Şüphelilere ulaştığımız takdirde illaki cezalarını evet. Alacaklardır.
1: Ama ilk etapta dolandırılmamak adına sorgulamak, perde arkasına bakmak gerekiyor bir kullanıcı olarak en azından. Yani bahsettiğiniz gibi ilk etapta.
0: Evet, bu işin şeyi öncelikle sorgulamak, hemen yatırım yapmamak gerekiyor. Karşımıza çıkan her evet. gönderiye veya her yatırım platformuna güvenmemek gerekiyor. Araştırma yapmak gerekiyor. Evet.
1: Başka neler yapmak gerekiyor? Konuşacağız, soracağız size, ama şimdi kısacık bir çevrim içi sözlük köşemiz var. Dinleyelim, soluklanalım, devam edelim.

0: Çevrim içi sözlük.
1: Spam. Herhangi bir maksatla yapılan çoklu elektronik posta gönderimidir. İstenmeyen posta olarak da bilinir.

0: Çevrim İçi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Yatırım dolandırıcılığı konu başlığımız bu hafta çevrim içinde. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Siberay ekibinden polis memuru Cihat Polat'la söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Cihat Polat, dedik ki işte dolandırıcılar vatandaşlarla nasıl irtibata geçiyor, bizimle paylaştınız. Peki yani burada verilen bir vaat de var ki hani bir dikkatini çekiyor dolandırıcılar kullanıcıları. Nasıl oluyor bu? Ne vaat ediyorlar mesela?
2: Evet, şimdi özellikle yatırımcılarda kazanma hırsı, çok kazanma hırsı varsa şu şekilde irtibata geçiyorlar. Kısa sürede yüksek kar, garantili gelir sözü, risksiz yatırım iddiası veya işte devlet büyüklerinden, devlet kurumlarından bir tüyo aldık, bunu da size dahil edelim, siz de çok kazanın gibi söylemlerle yaklaşıyorlar. Burada şunu belirtmek isterim. Hiçbir yatırımın garantisi yoktur. Yani garanti yatırım vaat eden bir sistem varsa size kesinlikle oradan uzaklaşın diyebilirim yani. Bir şüphe uyandırması gerekiyor. Çünkü yani bedava peynir fare kapanında olur sadece. Bu da bir size karşı oluşturulmuş bir kapan, dolandırıcılık kapanı. Yani dikkat etmek gerekiyor. Yüksek ve garantili kelimelerini duyduğumuzda bir şüphe uyansın, araştırma yapalım hemen. Yani tabii bunu hemen bir köşeye atın demiyorum ama bir araştırma yapın, internetten olur, çeşitli platformlar var, şikayet platformları, şikayet formları, buralardan bir araştırmak gerek, bir bakmak gerek. Veya yatırım yapacağınız platformu Sermaye Piyasası Kurulu bu platformlara lisans veriyor. Bu lisansları da kendi sitesinde, resmi sitesinde yayınlıyor. En azından girip oradan bir kontrol edebilirsiniz.
1: Aslında bu kadar basit. SBK'nın sitesine girip o karşımıza çıkan yeri, platformu girip orada olup olmadığını, lisansında olup olmadığını öğrenebiliriz.
2: Tabii tabii.
1: Evet.
2: Oradan öğrenebiliriz.
1: Evet, yani bakmadı vatandaş.

0: dediğiniz yöntemi uygulamadı. İnsanlık hali ikna oldu. Parasını vermeyi kabul etti, gönderdi de. Bundan sonraki adımları ne oluyor dolandırıcıların? Nasıl bir yöntem izliyorlar?
1: Buradan sonraki vatandaş ikna olduktan sonra buradan sonraki adımları artık size sisteme dahil etme adımı oluyor. Sizi çeşitli vaatlerle sisteme dahil ettikten sonra kendilerinin oluşturduğu sitede kendilerinin oluşturduğu hayali grafiklerle sizi kandırıyorlar. Yani sizin yatırım yapmış olduğunuz bir kripto para veya hisse senedi, tabii bunlar sahte. Bunların yükseldiğini, siz yatırım yaptıktan sonra yükselişe geçtiğini gösteriyorlar. Siz tabii ilk başta ufak tefek meblağlarla girmiş olabiliyorsunuz. Siz biraz kazanç sağladıktan sonra size sistemden para çekmeye de müsaade edebiliyorlar.
0: Güven kazanmak için
1: kesinlikle, yani başka bir amaçları yok. Bu güveni kazandıktan sonra siz de tabii diyorsunuz ki yani bu sistem kazandırıyor. Siz de daha fazla birikiminiz varsa daha fazla kazanmak adına o sisteme daha yüklü meblağlarla giriyorsunuz. Ondan sonra tabii parayı, bunların belli bir kotaları var. O şeye ulaştıktan sonra artık size çekim işlemini gerçekleştirmiyorlar. Dolandırıcılık gerçekleşiyor.
0: Tam o noktada fark ettik. Ya bu işte bir şey var dedik, değil mi? Dolandırıldığımızı fark ettik. Nasıl hareket etmek gerekiyor ilk olarak?
1: Öncelikle panik yapmamak lazım. Şimdi burada korku ve panik oluşabiliyor. Parayı kurtarmak adına vatandaşlar
0: ne yapıyorlar mesela?
1: Size diyorlar ki işte yatırımınızı size tekrar göndereceğiz ama işte vergi çıktı. Başka ne söyleyeyim, masak takibine takıldı şeklinde söylemlerle sizden tekrar para talep edebiliyorlar. Burada korku ve paniğe kapılmamak gerekiyor. Eğer sistemde bir aksaklık olup da yani çekme izni vermiyorlarsa bir şüphe etmek gerekiyor. Yani büyük ihtimalle paranızı çekemeyeceksiniz zaten.
0: Zaten giden gitti.
1: Burada önemli olan dolandırıldığınızı anladıysanız, şimdi bazen vatandaşlarda şu da oluyor. Çevre etkisinden veya işte vatandaşlar veya arkadaşım, eşim, dostum bana nedir? Ben dolandırıldım, beni ayıplayabilirler.
0: Böyle şeyler de var tabii, doğru.
1: Tabii o hislere de kapılabiliyorlar. Yani bu hislere kapılmadan mümkün olduğunca elimizde ne bilgi belge varsa.
0: Evet, onları ne yapacağız?
1: Şimdi çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçildiyse o mesajların ekran görüntüsü. Bir banka hesabına, IBAN'a para gönderildiyse dekontun bir örneği. Varsa siteye ait bir görüntü. Özellikle kripto para tarafında kripto para cüzdan adresine bir gönderim sağlandıysa o gönderime ait bir kimlik şeyi oluyor, adresi oluyor. TXID dediğimiz, onu gösterir bir ekran görüntüsü, miktarın ne kadar olduğunu net gösterir bir ekran görüntüsü.
0: Evet.
1: Tarih, zaman, saat, dakika, bunların yer aldığı bir ekran görüntüsü. Bunların hepsini toparlayıp vatandaşlarımız en yakın kolluk birimine, jandarma olabilir, işte polis olabilir, buralara müracaatta bulunabilirler. Ayrıca savcılıklara da, bulundukları illerin savcılıklarına da şahsi müracaatta bulunabilirler.
0: Bu müracaat sonrasında, süremiz azaldığı için bunu soruyorum. Yani bu suçların hani deşifre edilmesi, bu zaten delil niteliğinde olacak. O dolandırılan vatandaşın kolluk kuvvetlerine bu bilgileri, delilleri götürmesi. Hani kolay oluyor mu sonrasında deşifre olması bu faaliyetlerin? Ve dolandırılan kişi zaten dolandırıldı artık. Parasını geri alamayacak. Dümdüz hani bu şekilde söyleyelim. Bundaki amacı toplumsal farkındalığı arttırmak, o dolandırıcıları mı ifşa etmek? Bunu nasıl özetleyebilirsiniz bize?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Her temas iz bırakır. İllaki bir yerde açık verirler. Yani 7/24 esasına dayalı da zaten çalışmalarımız sürüyor.
0: Evet.
1: Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Tespit konusunda da iyi durumdayız.
0: Çok güzel, evet. Ya burada vatandaş ben zaten dolandırılıp deyip kayıpsız kalmamalı. O nedenle bu soruyu
1: kesinlikle
0: özellikle size yöneltmek
1: istedim. Şöyle bir durum da olabiliyor. Sizin müracaatınızdan sonra müracaatta bulunmak istemeyen vatandaşların da ortaya çıkabilir.

0: biliyor veya haberi olmayan vatandaşlar da olabiliyor.
1: Tabii.
0: Henüz dolandırıldığının farkında değil. Bu şekilde de faydası oluyor.
1: Evet. Peki yani burada bu dolandırılma riskimizi minimize etmek için ilk etapta nasıl hareket etmek gerekiyor? Çünkü hiçbiriniz ben dolandırılmam diyemeyiz. Yani bu konuda kimse kendine güvenmemeli bizi, bana kalırsa size
0: evet,
1: de kalırsa
0: doğru.
1: Zannediyorum. Ne yapmalıyız en başta?
0: En başta şüpheci davranmalıyız. Özellikle maddi konular işin içine giriyorsa yaptığımız işlemleri, attığımız adımları kesinlikle şüpheyle yapmamız gerekiyor. Sorgulayalım. Yani bunu gönderiyorum ama bunun sonucunda acaba bir şey olabilir mi? Yani bunu internet üzerinden araştırabiliriz veya bir tanıdığımıza, bu işleri bilen bir tanıdığımıza sorabiliriz. Yani yeri gelir polise veya jandarmaya gelip hani bilgi almak da isteyebilirler. Yani şüpheci davranmakta her zaman fayda var.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımız şüpheci olsunlar. Özellikle maddi konularda. Çünkü dolandırıcılar hiç boş durmuyorlar.
1: Evet. Gerçekten öyle. Bu konuda da siber ayı bir kez daha altını çizelim aslında. Hani hem bireysel farkındalığı hem toplumsal farkındalığı artırmak adına bu rehber olma niteliğini de, hatta siz buna dair bir mesaj vermek isterseniz onu alıp öylelikle kapatalım, sizi uğurlayalım.
0: Tabii. Vatandaşlarımız siber ayı takip etsinler. Emniyet Genel Müdürlüğü adı altında siber ay çalışmalarımız var. Instagram adresimiz var, sosyal medya hesaplarımız var.
1: Evet.
0: Buralardan takip edebilirler, farkındalık sağlayabilirler, kendileri de bilgi edinmiş olur.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar.
1: Evet. Yani, İlk etapta bireysel farkındalık, sonra toplumsal farkındalık diyoruz ve noktalıyoruz.

0: soralım bakalım.
1: Gıda okuryazarlığı nedir? Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda mühendisi Emir Geylani'ye sordum.
2: Gıda okuryazarlığı, diğer adıyla diyebiliriz ki gıda etiketi okuryazarlığı, bir tüketici için bir gıda ürünü satın alırken o gıdanın içeriğinde neler olduğunu, ne için üretildiğini, nasıl üretildiğini, hangi amaçla üretildiğini, bunu tükettiği zaman beslenmese nasıl etki edeceğini, olumlu ve olumlu anlamda, muhafaza koşullarının ne olduğu, bu gibi bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde ürünü satın almasını amaçlayan bir süreçtir. Tabii bunun için de sadece bu yetmez. Asgari düzeyde o gıda ürününde olması gereken bazı bilgiler yer alması gerekiyor. Bu gıdanın kimin ürettiği, hangi şekilde üretildiği, hayvansal ürünler için son tüketim tarihi, bitkisel ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi ne oldu? Özel bir muhafaza koşulu var mı? Bu muhafaza koşullarının ne olduğu? Alerjen uyarısı var mı? Hangi tarım üretim modeliyle, organik mi, iyi tarım uygulamaları mı, yoksa konvansiyonel tarım şeklinde bir üretimle mi üretildiğini, bu bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde satın alma süreciyle ilgilidir. Çünkü biz tüketiciyiz, sağlığımız da doğrudan bir şekilde tükettiğimiz ürünlerle ilgilidir. Bağışıklık sistemimizi desteklemede tükettiğimiz gıdaların önemli bir fonksiyonu vardır. İhtiyacımız olan gıdayı en iyi şekilde nasıl seçebiliriz? Ancak etiketi doğru okuyarak. Çünkü biz gıda etiketini bir kişinin kimlik kartı gibi değerlendiriyoruz. Nasıl bir kuruma gittiğiniz zaman herhangi bir işlem, resmi işlem yaparken adınızı söylemeniz kafi gelmiyor. Kimlik kartınızı istiyorlar. Orada anne adınız, baba adınız, TC numaranız gibi bilgiler var. Biz gıda etiketini de gıdanın kimlik belgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu gıdayı kim üretmiş, nerede üretmiş, hangi tarihte üretmiş, muhafaza şartları nelerdir, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir, içindekiler kısmında neler var, bunlar beslenme referans değerleri nelerdir? Bu bilgiler gıdanın kimlik belgesi. Vatandaşın da ihtiyacı doğrultusunda o gıdayı en doğru şekilde seçebilmesi hakkı olarak değerlendiriyoruz ve bu yüzden de önemlidir. Bilinçli bir tercih yapması da önemli bir ögedir.
0: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmeler ele alınıyor. Dış politikada da Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendiriliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör

Örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yoğunlaştı. Bölgesel güvenliği de tehdit eden saldırılar uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayımladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından kentte hayata geçirilmesi planlanan İzmir Körfezi'ne tüp geçit, ikinci çevre yolu ve TOKİ desteğinde kentsel dönüşüm gibi projelere işaret etti. Cemil Tugay, merkezi hükümetle uyum ve işbirliği içinde çalışarak yatırımları hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı KOSGEB'in girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. Mehmet Fatih Kacır, iş geliştirme desteği kapsamında 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Programla ilgili son başvuru tarihi 31 Ekim Cumartesi günü olarak açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.

0: vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Çölleşmeden konuşalım. Radyoları başında bize eşlik eden herkese merhaba. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Necmiye Şahin'le spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz. Bugün de insana, doğaya, hayata dair merak ettiğimiz konuları konuşacak, birlikte düşünmek, anlamak ve geleceğe hazırlanmak için önemli bir konu, iklim adaletinin ne olduğu ve neden önemli olduğu hakkında uzmanımızdan bilgi alacağız. İklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, toplumların yaşam koşullarını ve geleceğini de etkiliyor. Kuraklık, aşırı hava olayları, su kaynaklarının azalması ve doğal afetler farklı kesimleri farklı ölçülerde etkileyebiliyor. Bu durum, iklim değişikliğinin sonuçlarının kimler tarafından daha fazla hissedildiği sorusunu gündeme getiriyor. İklim adaleti kavramı da tam bu noktada önem kazanıyor. Çünkü iklim krizinin ortaya çıkmasında ve sonuçlarının paylaşılmasında herkesin aynı koşullara sahip olmadığı görülüyor. Özellikle kırılgan grupların, çocukların, gelecek kuşakların ve geçimini doğal kaynaklardan sağlayan toplulukların karşı karşıya kaldığı riskler dikkat çekiyor. İklimle mücadelede alınan kararların yalnızca çevresel değil, ekonomik ve hukuki sonuçları da bulunuyor. Bu nedenle iklim politikalarının adalet, hak ve sorumluluk çerçevesinde ele alınması büyük önem taşıyor. Peki hukuk, iklim krizinin ortaya çıkardığı bu adaletsizlikler karşısında nasıl bir rol üstlenebilir? Şimdi, iklim adaletinin hukuki boyutunu ve bireylerin, toplumların ve gelecek kuşakların haklarını hukukçu uzmanımızla konuşacağız. Söz, spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz ve Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Koordinatörü Yağız Eren Abanus'ta.
10: İklim değişikliği genellikle teknik veya çevresel bir mesele olarak ele alınsa da özünde ciddi bir toplumsal eşitlik sorunu barındırıyor. Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Programı uzmanı Yağız Eren Abanus'layız. Çevre adaleti, hukuk ve iklim krizi bağlamında konuşacağız. Merhaba Sayın Abanus.

0: Kolay.
1: Son dönemde sıkça duymaya başladığımız iklim adaleti kavramı tam olarak ne ifade ediyor?
0: Yani bu kavramın aslında birçok farklı tanımı yapılabilir ama ben daha pratik bir yerden yaklaşmayı seviyorum. Temel olarak şunu ifade ediyor. İklim krizine hem bir bağlamda sebep olanlar var. Bu krizin derinleşmesine neden olanlar var. Bu krizin maliyetlerini taşıyanlar var. Bu krizin ortaya koyduğu etkilerden çok olumsuz düzeylerde etkilenen gruplar var. Bir de bu krizin ortaya çıkarttığı fırsatlar var. Bu fırsatlardan yararlanan kişiler var. İklim adaleti, maliyet, fırsat benzeri unsurların dağılımında ölçülülüğün, adaletin olması gerektiğini savunan bir yaklaşım.
1: İklim krizinin ortaya çıkmasında en az payı olan toplulukların krizin sonuçlarından en ağır şekilde etkilendiğini görüyoruz. Bu durum küresel ve yerel ölçekte ne tür derin adaletsizlikler doğuruyor?
0: Yani bu durumun birçok farklı boyutu var. Bir boyut mesela kuşaklar arası adaletsizlik. Neredeyse sera gazı salımlarına hiç etkisi olmayan, bugün işte yeni yeni dünyaya gelmiş veya gelecek olan kuşaklar krizin en büyük sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Öte yandan işte küresel adalet, yani küresel güney, küresel kuzey arasında yapılan ayrım açısından bakacak olursak burada da çok ciddi sorunlar var. Baktığımızda işte karbon bütçesini özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi coğrafi bölgelerin bitirdiğini görüyoruz. Ama bu işte karbon salımlarının sonucu olarak ortaya çıkan iklim afetlerinden bugün en çok orta enlemlere yakın yerlerdeki ülkeler, özellikle bu aşırı sıcak ve nem bağlamında bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla hem böyle zamana yayılan düzeyde çok derin adaletler hem de mekansal anlamda bir adaletlerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Çok uzun da görünmeyen bir zamanda coğrafyanın yani haritaların bile değişebileceği söyleniyor Sayın Abanus. Net bir şekilde en yakın zamanda buralarda tehlike var dediğimiz coğrafyalar nereler?
0: Pasifik adaları, yani burada böyle çok zaten deniz seviyesiyle iç içe birçok ada var ve bu adalar aynı zamanda da devlet şeklinde örgütlenmiş adalar. Hatta yakın zamanda Vanuatu Uluslararası Adalet Divanı'na o ülkeden üniversite öğrencilerinin girişimiyle bir başvuru yaptı. Bu iklim kriziyle ilgili bizim adamız batmak üzere. Bunun çok yakında batacağını öngörülüyor. Bununla ilgili işte ülkelerin sorumluluğu nedir diye bir başvuru yapıldı ve oradan da nispeten olumlu bir karar da çıktı. Diğer yandan bakacak olursanız birçok ülke, Türkiye ve Avrupa Birliği de konudan çok ciddi etkilendiğini çeşitli bilimsel verilere dayandırarak da söylüyorlar ama halihazırda ortada olan mevcut planlıkları en derin şekilde yaşayan işte Pasifik adaları veya Afrika'daki ülkeler gibi ülkelerin bu konudan halihazırda işte deniz seviyelerinin artması veya çok ciddi kuraklıkların ortaya çıkması gibi sebeplerle çok doğrudan karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
1: Ortaya çıkan bu adaletsizlikler ve eşitsizlikler karşısında bir kavram ortaya çıkıyor. Mekanın ve coğrafyanın adil kullanımı. Bu fikir nasıl bir çözüm zemini sunuyor Sayın Abanus?
0: Yani maalesef uluslararası hukukta adalet yok. Bu fikir, bu adaletin ortaya çıkması için insanların bir araya gelebileceği, toplumsal talebi yükseltilebileceği bir fikirsel zemin sunuyor. Bu bağlamda önemli bir zemin.
1: Evet, peki bu zemin bize ne gibi yeni şeyler yaratacak? Yaşanan bu hak ihlalleri ve mağduriyetler meseleyi ister istemez hukuki bir boyuta taşıdı artık. Mevcut hukuk sistemleri bu yeni ve karmaşık adaletsizliklerle mücadelede bugün ne kadar yeterli?
0: Şimdi burada biraz mevcut hukuk sistemlerinin arka planına bakmak gerekiyor. İşte insan hakları ile ilgili en temel belgeye gidecek olursanız belki dinleyicilerimiz de hatırlar, okullarda da çok öğretilir. 1200'ler Magna Carta'ya gidiyor. Bu belgelere baktığımızda daha çok düzenlenen hukuki ilişkinin insanların insanlarla arasındaki ilişki. İşte o dönemde Magna Carta üzerinde belki burjuvaların kralla olan ilişkisi denebilir. Bu zaman içinde çok çeşitlenip insanın toplumla ilişkisini düzenleyen belgelere dönüştü bu hukuk belgeleri. Yaklaşık 1960'lardan bu yana da insanın doğayla olan ilişkisini düzenlemeye ilişkin birçok aslında yazıyla, edebiyatta olsun, felsefede olsun karşı karşıyayız. Bunların hukuka yansıması biraz da olsa da yine de ben yani kısa sürede olumlu dönüşümler olduğunu düşünüyorum. Mesela işte burada bakabileceğimiz şeylerden bir tanesi çevresel etki değerlendirmesi. Bu mevzuat 1970'lerde ortaya çıkmış bir mevzuat. Bugün de Türkiye'de halihazırda birçok sorun var. Ama yaklaşık bunun arkasında 50 yıl olduğunu düşününce hala derleme için zemin olduğunu düşündürüyor. O yüzden maalesef hani mevcut hukuk sistemleri bu insanın doğayla ilişkisini düzenlemek açısından çok yetersiz. Ama hızlı bir gelişim olduğunu da ve bu hızlı gelişimin ilmelenme ihtiyacını da vurgulamak gerekiyor.
1: Aslında Magna Carta'dan örnek verdiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'in bile yaptırım gücünü sorguladığımız bir dönemdeyiz. Bu hukuki süreçler sonrasında alınan kararların sahaya yansıması konusunda tam olarak nerede sınıfta kalınıyor?
0: Finans ve uygulama, yani bu işte iklim kriziyle ilgili hukuki süreçlerin en yani aşil tendonu açıkçası burası. Burada sorumlu olan belli başlı ülkeler var. Bunlar da özellikle işte halihazırda gelişmiş ülkeler, kuzey ülkeleri. bu ülkeleri

0: gelişmemiş ülkelere yönelik çok ciddi finansal sorumlulukları var. Ama bu finans sorumluluğu yerine getirilmediği için bahsettiğimiz gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin iklim krizini uyumlu bir şekilde kaldırması bir hayli zorlaşıyor. O yüzden temel sorun bu.
1: Bu yetersizliklerin tartışıldığı bir dönemdeyiz gerçekten de. Dünyada ve Türkiye'de giderek artan, dikkati çeken iklim davaları var. Yargının ve hukuki mekanizmaların iklim haklarını koruma ve iklim adaletini sağlama yolundaki rolünü siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben de aslında bir hukukçuyum. Hukuktan sivil topluma geçtim. Benim şahsi görüşüm, yani biraz hukukta da çok aradığımı bulamadığım için sivil topluma geçip değişimi farklı alanlardan yaratmaya hevesliyim. Şunu kabul etmek lazım. Hukuk her ne kadar ilerlemeye zemin sağlasa da hukukun yaptığı temel şey mevcut statikoyu kurallar altına bağlayıp onu geçerli sistem kılmak. Dolayısıyla hukukun böyle muhafazakar tarafı da var. Bu bağlamda da iklim davalarının açıldığını görüyoruz ama bu davalardan sınırlı bir şekilde biz olumlu kararlar çıktığını görüyoruz. Olumlu karar çıkan örneklerde de uygulamaya geçirmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Bu da bize hani aslında buradaki mücadelenin hukukun ötesine geçip ekonomik ve siyasi sistemleri değiştirecek şekilde de boyutları olması gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii dünyada çok fazla var. Siz de örneğini verdiniz bazı ülkelere dair. Pasifik adalarından da bahsettiniz. Türkiye'deki iklim davaları özellikle hangi alanda yoğunlaşıyor, hangi bağlamda ortaya çıkıyor?
0: Türkiye'de iklim davaları, yani sıklıkla biz işte doğa üzerindeki müdahalelere karşı açılan davalarda iklim argümanının gündeme geldiğini görebiliyoruz. Bunun dışında bir de iklimle ilgili politika belgelerine yönelik açılan davalar var. Türkiye'nin mesela orta vadeli azaltım hedefine yönelik açılmış bir dava var. Türkiye'de bu reddedildi. Ama öte yandan daha bu uyumla ilgili olan davalarda daha yol alınabildiğini gördük. Mesela işte Göl Marmara, Marmara Gölü'nün, yani oradaki DSİ'nin yaptığı bir takım barajla ilgili düzenlemelerden ötürü kuruması sonucunda açılan davada iklim argümanı da kullanılmıştı ve burada olumlu bir sonuç alındığını da gördük. Dolayısıyla bu daha uyumla ilgili olan, hani doğada somut etkisini ve insanlar üzerindeki etkisini gördüğümüz davalarda daha çok yol alınabildiği gözüküyor ama bu konuyla ilgili uzun vadeli politikaların değiştirilmesine yönelik hukuki girişimlerde burada hukukun, yani hukukun siyaset üzerinde bir etkisi olmamalı genel anlayışına da dayanılarak çok ilerlenemediğini görüyoruz.
1: Hukuk süreçleri devam ederken karar alma mekanizmalarına katılım hakkı da aslında iklim adaletinin ayrılmaz bir parçası. Çünkü ne kadar sektörel etkileri konuşsak da politikaları konuşsak da bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi büyük. Hak sahibi toplulukların ve bireylerin karar süreçlerinde yeterince temsil edilebilmesi için önerileriniz var mı Sayın Abanus?
0: Evet, var. Mesela Türkiye'de bu iklim konusuyla ilgili politika kararlarının alındığı önemli bir kurul var. Bunun adı İklim Değişikliği Uyum ve Koordinasyon Kurulu. Kısaltması İDUK. Bu kurul Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışıyor. Bu kurulda birçok bakanlığın, bu kurulun bir üyesi olduğunu görüyoruz. Bu bakanlıklara ek olarak TÜSİAD ve MÜSİAD'ın da bu kurulda yer aldığını görüyoruz. Ve dediğim gibi bu karar alıcı bir kurul. Bu da şu anlama geliyor. TÜSİAD ve MÜSİAD bu iklimle ilgili alınan kararlarda oy belirtebiliyorlar. Yani doğrudan hani sadece danışılmıyor. Yani danışılmanın ötesinde bu kurumlara verilmiş bir oy hakkı var. Bu aynı oy hakkının biz işte iklimle ilgili uzmanlığı olan kurumlara, sendikalara veya tüketici derneklerine, tüketici federasyonlarına da verilebileceğini, verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de taleplerimizi 15-16 yıldır her defasında gündeme getiriyoruz.
1: Karar süreçlerine katılımın yanı sıra tabii yerel toplulukların ve krizden doğrudan etkilenenlerin sesini duyurmasında sivil toplumun olduğu kadar akademinin de üstlendiği bir rol var. Bu rolü nasıl tanımlıyorsunuz? Hem de iklim değişikliği nedeniyle bu ortaya çıkan göç, yoksulluk ve geçim sorunları adalet açısından nasıl ele alınmalı?
0: İki parçalı bir soru. İlk başta evet, sivil toplumun ve akademinin rolüyle ilgili megafon olduğunu söyleyebilirim. Yani sivil toplumun ve akademinin buradaki rolü genelde sahadaki sesi yükseltmekten geçiyor veya buradan geçmedi. Bazen bunun tersinin olduğunu da görebiliyoruz. Ama en böyle hani klasik, en basit özetlemeyle megafon olma rolü olduğunu düşünüyorum. Tabii burada bu megafon rolünün sahadaki aktörlerin de önüne geçmemesi lazım. Bazen bununla ilgili sorunlar da yaşandığını görebiliyoruz. Yani sivil toplumun ve akademinin rolünü ne hani hiç yok vermiş düşünmek lazım ne de çok abartmak lazım.
1: Hem göç, hem yoksulluk, hem de geçim sorunları, aslında bu iki soruyu beraber sormamın nedeni iklim politikalarını gördüğümüzde genelde bu politikalar hazırlanırken kadınlar, çocuklar, yaşlılar, çiftçiler ya da düşük gelirli grupların ihtiyaçları nasıl gözetiliyor tam anlamıyla bilemeyebiliyoruz. Adalet ve hukuki düzen bunun tam olarak neresinde duruyor, onu merak ediyoruz.
0: Tabii çok boyutlu bir konu. Yani bu her konu başlığı özelinde bunu detaylı bir şekilde ele almak lazım. İşte göç meselesinde veya sosyal korumalar meselesinde. Ama burada böyle spesifik bir başlıktan söz etmek gerekecekse belki size adil geçişten söz edebilirim. Adil geçiş

0: Yani çok basit anlamıyla iklim krizi karşımızda, iklim krizine sebep olan sistemimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ama bu dönüşümü yaparken hem mevcut adaletsizlikleri yeniden üretmeyelim, hem de ortaya çıkabilecek adaletsizlikleri öngörelim ve bunların giderilmesi için bir takım proaktif politikalar geliştirelim. Bunu özetleyen bir yaklaşım, adil geçiş yaklaşımı. Dolayısıyla hani iklim politikalarında bu yaklaşımın kendine yer bulduğunu görüyoruz. Bunun çok somut bir örneği mesela Türkiye'de kömür bölgelerinde düşünülebilir. Türkiye'de hali hazırda yapılan bir iklim politikası yok. Bizim yani ciddi bir iklim hedefimiz veya iklim krizinden ötürü sanayi politikamızı değiştirdiğimiz gibi bir şey söz konusu değil. Buna rağmen Türkiye'de mesela kömür bölgelerinde çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İşte Soma'da termik santral icradan satılık veya Türkiye'nin birçok kömür bölgesinde işçi eylemlerini çokça görebiliyoruz. Bu işçi eylemleri de o bölgelerde işçilerin doğrudan hani maaş gibi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kömürle ilgili çok ciddi bir sorun var. Bu da mesela adil geçiş bir iklim politikasıyla birlikte Türkiye'ye gelirse bu bölgelere de bir çare fırsat olabileceğini, bu bölgedeki işte artan yoksulluk sorununu azaltabileceğini veya yeniden yetenek kazandırma, işte yeni işler, yeni istihdam alanları yaratma açısından göçü önleyebileceğini düşünüyoruz. O yüzden yani biraz kapsamlı bir soru ama böyle iklim krizinde mücadelenin adil geçiş boyutu üzerinden böyle ölçeklenebilecek bir örnekle cevaplayabilirim sanırım.
1: Tabii. Dünya değiştikçe adalet anlayışımızın, adalet uygulamalarının tekniklerinin de değişmesi gerekiyor aslında. Bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Hukuk sistemimizin gelecekteki hak kayıplarını engellemek adına önleyici ve koruyucu bir güç olarak nasıl yeniden yapılandırılması gerekir?
0: Yani hukuk sistemimizin doğayla olan ilişkisinin boyutunun çok ciddi bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bu aslında hukukun böyle arka planındaki felsefi belgelere baktığımızda bir tane öne çıkan belgelerden bir tanesi Jean-Jacques Rousseau'nun işte toplum sözleşmesi belgesidir. Aslında toplumun ve insanların bir de doğayla bir sözleşme yapması gerekiyor. Bahsettiğiniz işte bu hak kayıplarını engellemek adına önleyici ve koruyucu önlemlerin bu anlayış altında inşa edilebileceğini düşünüyorum. Yani bunun da örneklerini dediğim gibi biraz görüyoruz bu çevresel etki değerlendirmesi, bu çevre mevzuatına tarihsel açıdan baktığımızda öne çıkan bir örnek. Bunun benzerlerinin iklim krizi bağlamında da gündeme gelebileceğini düşünüyorum.
1: Daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için hem devletlere hem kurumlara hem de bireylere düşen sorumlulukları neler olarak görüyorsunuz Sayın Abanus?
0: Yani buradaki en önemli konu politika değişiklikleri. O yüzden hatta buna dair yapılmış çalışmalar da var. İşte ne bileyim. Mesela pipet kullanmamak mı yoksa bu iklimle ilgili politikaları yapmaya söz veren partilere oy vermek mi? Bunların hangisinin etkisi daha yüksek diye yapılan araştırmalarda buradaki politika tercihlerinin değiştirilmesi daha da öne çıkıyor. O yüzden buradaki birinci öncelik hem bireyler için hem kurumlar için hem de devlet için sistemi dönüştürmek. Ama tabii bu da şu anlama gelmiyor. Sistem dönüştürme talebinin yanında bireysel veya kurumsal bağlamda yapabileceğimiz değişikliklerin de hiçbir anlamı yok gibi bir durumda söz konusu değil. Sistemi dönüştürürken aynı zamanda kendi yapabileceklerimizin maksimumunu yapmak da en iyi verimi almamızı sağlar. Yani ama sadece burada öncelik açısından kentsel taleplerin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Burada tabii bir de bir oyun var. İşte bu sistemin değişmesini önlemek isteyen aktörler genelde sorumluluğu bireylere, böyle bireysel davranış değişikliklerine yıkmaya çalışıyorlar. O yüzden de bu bireysel davranış değişiklikleri üzerinde bir tabiri caizse stigma mevcut. Ama ben şahsen ikisinin birlikte ilerlemesi gerektiğini ama sistemin değiştirilmesiyle ilgili taleplerin öncelikli olması gerektiği olduğunu düşünüyorum.
1: Hukuk sistemimizin önleyici ve koruyucu bir güç olarak yeniden yapılandırılmasını konuştuk. Şimdi mevcut hukuk düzenlemelerinin ötesine geçerek aynı zamanda sonrasında yani bir problem yaşandığında gelecekte hak arama hürriyetini ve çevre adaletini tam anlamıyla güvence altına alacak ne tür yasal reformlara ihtiyaç duyuyoruz?
0: Burada hem küresel boyutta hem ulusal boyutta birçok şeyden söz edilebilir. İklim ve COP31 yaklaştığı için belki yani küresel boyutta bir kayıp zarar mekanizmasını söyleyebilirim. Bu kayıp zarar mekanizması hali hazırda iklim krizinin ortaya koyduğu sorunlardan ötürü bazı ülkeler bazı varlıklarını kaybediyorlar. Mesela işte ada devletleri topraklarını kaybediyorlar. Bu kayıpların tazmin edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir ihtiyaç duyduğumuz yasal reform bu tazmin mekanizmasının ne olacağı, nasıl bir şey olacağı. Bir de belki ulusal boyuttan biraz daha somut örnekler verebilirim. Ulusal boyutta da çokça karşılaştığımız bizim bu özellikle çevre ve iklim davalarındaki önemli bir sorun dava masrafları. Yani bu davalar genelde işte iklimin çevrenin korunması için belli topluluklar tarafından açılıyor ama bu toplulukların öyle geniş kaynakları yok. Ve dolayısıyla dava süreçlerinde karşılaştıkları masraflardan ötürü ilerleme

0: ulaşabiliyor. O yüzden çevre ve iklimle ilgili davalarda en azından dava sonuçlanana kadar bu masrafların kamu tarafından karşılanması talebinin, yani bunu ben bir reform olarak görüyorum, bu reformun ulusal bağlamda önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Son olarak tabii bunu da konuşalım, iklim krizine karşı adil, kapsayıcı ve hak odaklı bir geleceği inşa etmek için. Aslında bugün iklim zirvelerinden konuşuluyor, ancak sizin için mümkün mü? Bunu inşa edebilir miyiz toplum olarak ve aynı zamanda iklim zirvelerinden çıkan kararlarla?
0: Şimdi bunu geçenlerde bir arkadaşımla da konuşuyorduk. Açıkçası uzun vadede hepimiz ölüyüz. Yani uzun vadede işte bu herhangi bir riskten ötürü bireyin bu ölümle karşılaşmasını engelleyemeyiz. Ama tabii ki yani toplumsal anlamda bu işte bizden sonraki kuşakların bizim yaşadığımıza benzer bizim sisteminden faydalanmasını sağlamak hem mücadele edilmesi gereken bir şey, ne olursa olsun. Yani bunun sonucunun ne olacağından bağımsız olarak, sadece süreç odaklı olarak bile bakıldığında bu konuda mücadele edilmesi gerekiyor. Hem de tabii sorunuzun bir de şöyle bir boyutu var yani, ama ilerlemeler yavaş. Burada ne kadar umut var olabiliriz? Ben şahsen hani umudu tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu toplumsal değişimlerde şöyle bir şey de var. İşte bardak dolup taşana kadar sanki hiçbir şey olmamış gibi düşünüyoruz. Ama içinden geçtiğimiz süreçte o bardağı biz dolduruyoruz. Bu bizim şu an gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla belki İngilizce'de tipping point denir. Sosyal mücadele anlamında da belki bir tipping point'e doğru yaklaşıyoruz. Ve bir aşamadan sonra her şey bizim lehimize de değişebilir. Ben hani buna inanmayı önemli ve bu bağlamda da mücadeleye bakarken umut var olmayı tavsiye ediyorum şahsen.
1: Bizim de şiarımız yola ikna edilmişlerle değil inananlarla çıkılır. Biz de umut etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Abanus.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'la Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Koordinatörü Yağız Eren Abanus'a çok teşekkür ediyoruz. İklim adaleti, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda hukuki ve toplumsal bir mesele olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin etkileri karşısında herkesin aynı imkanlara ve korunma koşullarına sahip olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle iklim politikalarının insan haklarını, eşitliği ve adil sorumluluk paylaşımını gözetmesi önem taşıyor. Hukuk, çevreyi korumanın yanı sıra bireylerin ve toplumların iklim krizine karşı haklarını güvence altına alan önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Alınan kararların bugün olduğu kadar gelecek kuşakların yaşamını da etkilediği unutulmamalı. Özellikle iklim krizinden daha fazla etkilenen kesimlerin haklarının korunması, adalet anlayışının temel unsurlarından biri. Kamu kurumlarından bireylere kadar hepimizin iklim değişikliğiyle mücadelede farklı sorumlulukları bulunuyor. Bilimsel verilerle desteklenen, şeffaf ve hakkaniyetli politikalar bu sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayabilir. İklim adaletinin güçlenmesi, doğanın korunması kadar insanların güvenli ve sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi açısından da değer taşıyor. Daha adil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için iklimle mücadeleyi hak ve sorumluluk bilinciyle birlikte yürütmek hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Dileğimiz hem doğanın hem de insanın yaşam hakkını ve gelecek kuşakların umutlarını birlikte koruyan, daha adil, yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyanın hepimizin ortak çabasıyla kurulması. Bir programımızın daha sonuna geldik. Herkese temiz, sağlıklı bir çevrede eşit yaşam hakkına sahip olduğumuz günler diliyoruz. Yeniden buluşuncaya dek. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programına hoş geldiniz. Bugün sizi biraz rahatsız edebilecek ama fark ettiğinizde hayatınızı ciddi biçimde sadeleştirecek bir konuyu konuşacağız. Kariyer Atlası programında biliyorsunuz her pazartesi günü saat 16.30'da TRT Radyo 1'de iş ve özel hayatınıza dokunacak önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bugün de yine çoğunuzun işte ben bunu yaşıyorum dediğiniz konuyu getirmeye çalıştım. Genelde programa getirdiğim konular, araştırdığım konular ve konuşmak istediğim şeyler günlük hayatın içerisinde pek çoğumuzun yaşamış olduğu hem iş hayatında hem özel hayatında karşımıza çıkan başlıklar oluyor. Bunlar genelde bana sosyal medyadan yazan katılımcıların, takipçilerin özellikle istediği konular oluyor. Hocam şu konuyu da konuşur musunuz diye bana mesaj atıyorsunuz, sağ olun. Ben de onların içerisinden aslında bir seçki yapıyorum. Daha önce konuşmadığım şeyleri buraya getirmeye çalışıyorum. Bugün de yine öyle bir konuyla sizin karşınızdayım. Şöyle başlayalım. Bazen biri sizi çok böyle anladığını düşünür. Size çok anlayışlı davranır. Sizi çok önemsiyordur. Hep sizin iyiliğinizi düşünüyordur. Hatta der bunu. Ben senin iyiliğin için söylüyorum bunu. Valla bak seni çok önemsediğim için söylüyorum. Ama garip bir şekilde o kişinin yanında kendi kararlarınızı almakta çok zorlanırsınız. Hayır demek için iki kez düşünürsünüz. Böyle kendiniz gibi değilmişsiniz gibi hissedersiniz. Yakaladınız mı o duyguyu? Biliyorsunuz değil mi bunu? İşte bugün bunun adını koyacağız efendim. Ben buna gölge manipülasyon diyorum. Yani açık baskı olmayan, dışarıdan bunu yapacaksın, böyle yapmanı istiyorum şeklinde somut bir baskı yok. Ama duygusal olarak sizi manipüle eden kişiler fark ettirmeden

çaktırmadan böyle gölge bir tarafta manipüle ediyorlar. Bağırmayan, tehdit etmeyen ama sizi böyle yavaş yavaş kendi ekseninden çıkaran bir manipülasyon türü. Nasıl davranacağınızı bilemediğiniz bir an. Her şey neden bu kadar iyi niyetli başlar? Modern dünyada empati çok kıymetli bir kavram. Ve herkesin bildiği bir kavram. Empati hemen hemen her yerde, hem liderlikte, hem arkadaşlıkta, hem ailede sürekli kullanılması gerektiğini düşündüğümüz bir kavram. Fakat her şey abartıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Empati de abartıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Her güçlü değer gibi empati de yanlış kullanıldığında başka bir şeye dönüşüyor. Bir lider düşünün, yönetici. Şöyle cümleler kursun. Ben senin yerine de düşünüyorum. Ya da bu senin iyiliğin için. Bu vereceğim geri bildirimi kendi iyiliğin için. Al cebine koy. Ya da ben olmasam sen burada çok zorlanırsın. Bu geri bildirimi bak, bu iş yerinde sana verebilecek başka biri yok. Senin arkanda durabilecek başka biri yok. Ben olmasam gerçekten işlerini yapmakta burada çok zorlanırsın. Bunlar ilk bakışta çok şefkatli cümleler değil mi? Ama zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Kişinin o psikolojik alanı daralmaya başlıyor. Karar alma kası zayıflamaya başlıyor. Karşı tarafa bağımlı hale gelmeye başlıyor. İşte burada empati bağ kuran bir beceri olmaktan çıkıyor. Gölge yönlendirme, gölge bir manipülasyona dönüşüyor. Arka tarafta fark etmediğimiz bir manipülasyon türüne dönüşüyor. Elbette ki bu sadece iş yerinde olan bir şey değil. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Günlük hayatta da çok sık yaşanıyor. Annen üzülmesin diye bunu yapman lazım. Bak baban çok üzülür buna. Kardeşin ne der sana? Ben seni senden daha iyi tanıyorum yavrucuğum. Arkadaşın olarak söylüyorum, buna hazır değilsin. Bakın burada açık bir tehdit yok, dikkat ederseniz. Ama kişi kendi sezgisini devre dışı bırakıyor. Şimdi bir başkasının nasıl üzüleceğini size bir tehdit aracı gibi kullanıyor aslında. Sosyal ilişkilerde bu tür manipülasyonlar genellikle çok yakınlık kisvesiyle gelir. Ben senin ablanım. Ben senin en samimi arkadaşım abi. Ben senin kankanım ya. Ya ben senin babanım baban. En tehlikeli tarafı şu. İnsan kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Çok ilginç. Aslında suçlu hissettirilebilecek bir ortam değil. İnsan kendisini şöyle hissetmeye başlıyor. Demek ki ben nankörüm. Demek ki ben işe yaramaz birisiyim. Demek ki ben iyi bir kardeş değilim. Demek ki ben iyi bir arkadaş değilim. Demek ki iyi bir yeğen değilim ben. Demek ki ben empati yapamıyorum. Oysa mesele empati eksikliği değil. Mesele sizin kişisel, psikolojik sınırınızın ihlal edilmesi. Olan bu. Özel hayatımızda ne kadar çok yaşadığımızı fark ettiniz, öyle değil mi? Bakın bu bir gölge manipülasyon. Başka değerlerle sizin sınırlandırılmanız. Sanki empati yap deniliyor gibi görünen ama empati olmayan bir durum bu. İş dünyasına dönersek bu manipülasyon en çok nerede ortaya çıkar biliyor musunuz? Hedeflerin net olmadığı yerlerde, rollerin belirsiz olduğu yerlerde, kuralların kişiye göre esnediği ortamlarda, kafasına göre yöneticilerin istediği kuralı koyduğu yerde, kafasına göre hedeflerin konulduğu, hatta bir parça böyle mobbingin yapılmış olduğu ortamlarda. Bu tür yapılarda yöneticiler farkında olmadan böyle duygusal merkeze dönüşüyor. Kararlar, almış olduğu sonuçlar, hedefler somut bir veriye göre değil de yöneticiye göre alınıyor. Ne doğru? Burada neyi yapıyoruz biz? Tam olarak neye ulaşmak istiyoruz sorusu yerine acaba benim yöneticim ne der ya buna? Sorusu dolaşmaya başlıyor. Yani şirketin içerisinde, kurumun içerisindeki yapılan bütün eylemler, alınan tüm kararlar, stratejik hedefler vesaire bunlar olmadığından ötürü kime göre hareket edeceğim ben? Yöneticiye göre hareket edeceğim. Burada manipülasyon çok sessiz çalışır. Fark etmeden. Kimse kimseye bunu yapacaksın demez.
Hiç kimse kimseye bunu yapmalısın demez. Ortada duygusal, farkında olmadan gölge bir manipülasyon dolaşır. Herkes ne yapması gerektiğini hisseder. Böyle yapmamız gerekiyor. Neden? Abi yani yönetici öyle düşünüyor. Yönetici böyle der. O yönetici böyle bakar konuya. Peki şirketin gerçek hedefi ne? Allah onu bilmeyiz biz. Yönetici ne derse o. Güç ihtiyacı ve iyi niyetin karşı karşıya gelmesi aslında bu. Bu noktada şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu manipülasyon, gölge manipülasyon çoğu zaman kötü niyetle başlamaz, biliyor musunuz? Çoğu zaman iyi niyetle başlar. Şimdi bunu belki de gölge manipülasyonu farkında olmadan yapan sevgili dinleyicilerimiz ya da maruz kalanlar şöyle düşünebilirler. Ya onu ben iyi niyetle yapıyorum ya. Kötü niyetle değil. Yani hoşluk olsun, güzellik olsun. Sonunda herkes böyle birbiriyle iyi anlaşsın. Herkes yolunu bulsun diye yapıyorum. Doğru, araştırmalar da böyle söylüyor. Bu manipülasyon çoğu zaman kötü niyetle başlamaz zaten. Daha sonra bu çok kullanıldığı için kötü niyetli sanki yapılıyormuş gibi olur. Sonuçları çok farklı. Birçok yönetici gerçekten iyi bir yönetici olmak ister zaten. Birçok anne, birçok baba, birçok kardeş, arkadaş zaten iyi bir sonuç olsun diye bunları söylüyordur diye düşünüyoruz. Ama içten içe bir şey var. Ne biliyor musunuz o? Kontrolü kaybetme korkusu. Aslında arka planda yatan şey bu. Bu korku öyle sert bir yönetimi değil, sert bir ilişkiyi değil, tam tersine yumuşak ama böyle kontrollü, sarmalayıcı bir kontrolü doğuruyor. Yani özüne baktığınızda iyi niyetten ortaya çıkmış olan bir kontrol bu. Yani ben aslında bunu böyle yumuşak bir şekilde etrafında dolanarak kontrol edeyim diye yaptım gibi bir durum var. Empati burada bir bağ değil, bir hakimiyet biçimi haline geliyor yani. Gölge manipülasyon dediğimiz bu durum en büyük zararı aslında insanın kendisine veriyor. İnsanlar böyle bir durum karşısında içsel pusulalarını, içsel öz farkındalıklarını, içsel güçlerini, o psikolojik güçlü olma hallerini kaybediyorlar. Sürekli birine bağımlı hale geliyorlar. Acaba burada nasıl davranmam lazım? Şimdi ben eğer böyle davranırsam acaba dayım ne düşünür? Babam ne düşünür? Annem ne düşünür? Acaba akrabalar ne der? Birinin ayağına basmış olur muyum? Sürekli böyle bir kendi kontrolünü kaybetme, kendisi gibi düşünme, kendisi gibi davranma, durumunu kaybetme hali ortaya çıkıyor. Ve iş yerinde de özellikle yeni şeyler düşünme, farklı şekilde yeni yaratıcılık alanlarının ortaya çıkması, böyle etik cesaret dediğimiz, böyle ben bunu yaparım, inisiyatif alayım bari dediğimiz o cesaret alanları, risk alabilme potansiyelleri zayıflıyor. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ya da ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ya da ben böyle davranmak istiyorum gibi sorular, durumlar, duygu durumları, o öz farkındalık hali silikleşmeye başlıyor. Çok ilginç bir durum. Yani insan kendi içsel gücünü kaybediyor. Ve bu hem bireysel hem kurumsal bir yorgunluk aslında oluşturuyor. Manipülatif insanlar, etrafınızda eğer varsa, onların çoğu iyi niyetli gibi görünür size. Bunu unutmayın. Peki bu durumu fark etmek neden zor? Hem iş hayatında hem özel hayatta bunu fark etmek neden zor? Çünkü burada açık bir baskı yok. Yani insanları suçlayabileceğiniz bir baskı yok. Hatta o insanlara ya sen bana biraz manipülasyon mu yapıyorsun dediğinde, aa nereden çıkardın bunu, ben öyle manipülatif falan birisi değilim biliyorsun, ben senin iyiliğin için söylüyorum yahu gibi böyle çok ciddi bir reaksiyon da alırsınız. Bağıran da yok, tehdit eden de yok, çok görülmez. O yüzden zaten gölge diyorum. Yani gölge manipülatif tavır, gölge manipülasyon dememin nedeni bu. Gerçeği nerede, hakikati yok. Yani böyle bir şey görünüyor gibi ama yok da sanki. Hatta çoğu zaman karşımızdaki kişi çok iyi biridir. Bunu fark ediyorsunuz değil mi? Mutlaka şu an bunu söylerken siz de bir taraftan evet o kişi dediğiniz duyar gibiyim. Bu yüzden fark etmek için şu soruyu sormak gerek. Bakın size çok önemli bir soru vereceğim.
Bu soruyu sorduğunuzda çabucak fark edeceksiniz. Yani gölgenin aslını görmüş oluyorsunuz.

olacaksınız. Bu ilişkide ben daha mı güçleniyorum yoksa daha da içe kapanıyor ve çekingenleşiyor muyum? Karşı tarafa karşı daha çekingen mi davranıyorum? Biraz daha kaçamak mı durmaya çalışıyorum? Bakın bu soruya verdiğiniz cevap olayı fark etmenize sebep olur. Diyelim ki yöneticinizle karşı karşıya kaldınız. Bu yöneticinin size vermiş olduğu görevler, size vermiş olduğu geri bildirimler, sizinle kurmuş olduğu diyaloglar sizi güçlendiriyor ve geliştiriyor mu? Yoksa yöneticinizle çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyor musunuz? Hı? Peki bir de şuradan ele alalım. Diyelim ki kim olsun, aileden yakın birisi olsun, eşiniz. Eşinizle kurmuş olduğunuz bu diyalogda sevgi ve saygı her gün artarak mı devam ediyor? Yoksa onunla bazı konuları konuşmaktan çekiniyor musunuz? Biraz daha güçlü bir profil koyayım buraya. Diyelim ki babanız ya da anneniz. Onlarla kurmuş olduğunuz diyaloglarda size söyledikleri bazı empatik cümlelerde. Yavrucuğum, büyüklerini mutlaka ziyaret et. Bak uzun süredir bize de gelmiyorsun, onları da ziyaret etmiyorsun. İşte daha fazla şefkatli olmanı bekliyorum senden. Ben senin iyiliğin için söylüyorum bunu gibi böyle bu tarz cümleleri duyduğunuzda daha böyle evet ya gerçekten kendimi fark ettim, güçlendim mi hissediyorsunuz yoksa onlarla bir araya gelirken biraz daha çekingen mi davranıyorsunuz? İşte bu soruya vereceğiniz cevap gerçekten de olayı fark etmenize sebep olacak. Bu soru çok şey söyler. Çok şey söyler. Evet, tabii ki bunu diğer taraftan iş hayatının içerisinden hem de özel hayatın içerisinden iki farklı taraftan da sorabilirsiniz. Tam da bu noktada aslında şunu fark ediyoruz kıymetli dinleyicilerim. Bu tür gölge manipülasyonu çoğu zaman iyi insan kimliği üzerinden ilerler demiştik ya. Yani karşımızdaki kişi çevrede genellikle şu sıfatlarla anılır. Çok fedakar. Çok fedakar kendisi gerçekten de. Ya da çok ilgili ya. Çocuklarıyla, eşiyle gerçekten çok ilgileniyor. Herkesin derdine koşar. Herkesin birinin bir sorunu olsun hemen ona gider yardımcı olur. Ya da her şeyi üstlenen birisidir o. Çevrede genellikle bu sıfatlarla anılır bu manipülatif kişiler. İşte tam da bu yüzden bu manipülasyon türü çok tehlikelidir. Çünkü karşı çıkmak insanın kendi vicdanına çarpıp geri döner. Bir tenis topu gibi. Ya bunca şey yapmışken nasıl itiraz edeyim ben şimdi ona? Bu kadar düşünülmüşken, bu kadar kelime bana söylemişken, bu kadar şefkatli yaklaşıyorken ben ona nasıl hayır derim? Bunu çoğu kez fark ettiğinizi biliyorum. Manipülasyon burada yüksek sesle değil çünkü. Vicdan üzerinden çalışır. Ve vicdan çoğu zaman gidip iyilik duvarına çarpıp geri döner. Bu meseleyi biraz da iş hayatı dışından bakalım. Mesela bir arkadaşlık düşünün. Her karar öncesi sizi arayan, her adımda senin için endişelenen biri olsun bu. Ama zamanla fark ediyorsunuz ki o kişinin fikrini almadan hareket edememiş o hale geliyorsunuz. Ya da aile içerisinde sıkça duyulan şu cümle, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bu cümle çok masum görünebilir ama sürekli tekrarlandığında şuna dönüşür. Sen kendi iyiliğini tek başına ayırt edemezsin. Bize sorman gerekiyor. Şimdi gölge manipülasyonun o öz farkındalığı nasıl bitirdiğini görmenizi istiyorum. Manipülasyon tam olarak burada başlıyor aslında. İnsanın kendi muhakeme yetisine duyduğu güven. Ben bunu düşünebilirim ya. Bir saniye. Ben bunu halledebilirim. Ben aslında bunu muhakeme edebilirim. Kendi zihnimin içerisinde bunu düşünebilirim. Bir başkasına ihtiyacım yok. Bu kendine güven problemi ortaya çıkmaya başlıyor. Çok ilerleyen yaşlarda, yetişkinlerde bile görmüş olduğum çok önemli bir durum bu aslında. Kendi kararlarını kendileri alamayanlar. Sürekli bir başkasının karar vermesine yardım isteyenler. Sürekli bir başkasının karar vermesini bekleyenler. Kendisi hakkında karar vermesini bekleyenler. İşte bu öz farkındalığı bitiren şey maalesef gölge manipülasyonu oluyor. Bu tür manipülasyonlar herkes aynı şekilde

Bir de maruz kalmaz tabii ki. Bazı insanlar bu gri alana daha çabuk çekilir. Kimler peki bu yüksek gölge manipülasyona maruz kalma olasılıklarına sahip? Şimdi bazı profiller sayacağım. Bu profillerin içerisinde siz olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Fark etmez. Kendinizi konumlandırmaya ya da etiketlemeye çalışmayın. Sadece anlamaya çalışın konuyu. Aslında onay ihtiyacı yüksek bireyler, bir başkasının onayıyla yaşama olasılığı olanlar manipülasyona çok açıktır. Gölge manipülasyona daha da açıktır. Ya da ya sorun çıkmasın, sorun çıkarmayayım, şimdi çatışmaya girmenin lüzumu yok deyip o var olan rutin düzeni bozmak istemeyenler, çatışmadan kaçanlar gölge manipülasyona acayip derecede yatkındırlar. Dışarıdaki insanlar zaten onun o yönünü kullanıyor. Yani bu kişi çatışmayı istemez, şimdi sesi çıkmaz, ben bunu bir manipüle edeyim. Ya belki bunu bile söylemiyor, biliyor musunuz? Çünkü onlar iyi insanlar yani. İyi insan oldukları için ne olduğunu onlar bile belki farkında değil. Çok inanılmaz gizli bir tehdit bu yani. Ya da başka bir profilden bahsedelim. Uyumlu olmayı erdem zannedenler. Eğer uyumlu olursam ben iyi bir insan olurum. Ya bugüne kadar zaten uyumlu olmuşum. Ben şimdi ters bir şey söylerim, reddederim, itiraz ederim. Ya bunu ben böyle düşünmüyorum derim. Der ki bu kötü oldu. Kötü bir insan demek ki artık. O kötü insan etiketini yememek için, uyumlu olmanın insani bir erdem olduğunu zannettiği için o manipülasyona açık kalıyor. Zaten karşı tarafta bunu bildiği için, ya bu iyi bir insan, uzun süredir de zaten iyi olarak anıyoruz kendisini. İtiraz ederse kendisini kötü hisseder. Bu o kadar otomatik bir şekilde çalışıyor ki. O uyumlu olmayı insani bir erdem olarak kabul eden kişi bir anda manipülasyona açık bir bireye dönüşüyor. Bir başka kişi de şu, çocukluktan beri iyi çocuk rolüyle büyüyenler. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Herkesin sen iyi bir çocuktun. Sen çocukken acayip usluydun. Sen çocukken şöyleydin, sen çocukken böyleydin. İyi çocuğum benim, tatlı çocuğum benim, akıllı yavrum. Sürekli bu iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk. Artık kişi büyüdüğünde de bu iyilik halini bozmamaya çalışıyor. Diyor ki ben diyor iyi bir çocuktum diyor. Ben zaten etrafımdan da iyi anılan birisiyim. Hayır dediğinde, kendi fikirlerini savunduğunda peki bir anda kötüleşiyorsun. Kendi kişiliğini ve karakterini ortaya koyan insanlar, bu tarz insanlar bir anda kötü oluveriyorlar. Özellikle böyle kardeş ilişkilerinde bunu çok net görürsünüz. Örneğin iki kardeş, bir tanesi küçük yaştan beri itiraz eden, kendi düşüncelerini ortaya koyan, bir anlamda aslında dışarıdan baktığımızda kötüymüş gibi algılanan, diğeri ise hani derler ya ensesine vur ekmeğini al. Aslında iyi çocuk diye tanımlanan bir profil olsun. Bunlar büyüdüklerinde de aslında çevreyle kurmuş olduğu ilişkilerde o kötü olan kişinin yaptığı hiçbir şey kötü olarak görülmüyor. Onlar normal olarak görülüyor. Ama bu iyi çocuk hani en fazla kirlendiğini beyaz renk gösterirmiş derler ya. Evet, en hızlı kirlenen renk beyazdır. O küçücük leke üzerinde minnacık gibi görünen o farklılık diyeyim ben. Hani leke de değil bu aslında. Bir anda etrafta ya sen iyi bir insandın, sana ne oldu böyle? İyi bir insandın, bu şekilde davranmanı biz anlamlandıramıyoruz. Herkes böyle davranıyor. Sen herkes değilsin. Hani bu etiketlemeler, işte bunlar çok manipülatif tavırlar ve kişiyi o gölge manipülasyonu için itiyor. Bu insanlar için empati bağ kurmaktan çok uyum sağlama zorunluluğuna dönüşüyor. Yani aslında insanın kendi içinde kendisiyle savaşmış olduğu bir durum bu. Bakın, şu işaretlere çok dikkat edin. Sürekli kendinizi açıklama ihtiyacı hissediyor musunuz? Ya da karar alırken suçluluk yaşıyor musunuz? Yanlış anlaşılır mıyım diye çok düşünüyor musunuz? Yani yanlış anlaşılır mıyım acaba? Yani yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Ya acaba burada bir durum mu var? Böyle kendi içinizde bir yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor musunuz? Ya da

sınır koyduğunuzda, mesafe koyduğunuzda böyle kaygınız artıyor mu ilişkide? Aşırı kaygılanıyor musunuz? Bence burada durup düşünmeniz gerekiyor. Bu hisler genellikle açık baskının değil, dışarıdan gelen otokratik bir baskının değil, gölge bir manipülasyonun işaretidir. Uzun süredir aranızda bir tartışma yoktur. Hatta o iyi insanlar şunu söylerler. Ben seninle kavga ettim mi? Hiç etmedim. Sana kötü söz söyledim mi? Söylemedin. Kalbini kıracak bir şey yaptın mı? Hayır, yapmadın. Ne bu sınırlar? Niye mesafe koyuyorsun? Bu düşünce işte maalesef manipülatif bir şekilde o kişinin alanına girmenizi sağlıyor. Kıymetli dinleyicilerim, Kariyer Atlası programında bugün gölge manipülasyonu konuştuk. Fark edilmeyen, biraz da arka planda kalan, her zaman karanlık niyetle gelmiyor demek ki. Böyle kötü niyetlerle sizin üzerinize gelen bir manipülatif tavır değil bu. Bazen böyle en parlak değerler, en parlak duygular, en böyle konuşulan güzel, iyi niyetli duyguların gölgesinde geliyor. Empati gibi, iyi niyet gibi, ilgi gibi, sevgi gibi. Şunu unutmayalım, gerçek bağ bağımlılık yaratmaz. Gerçek etki özgürlüğü azaltmaz. Gerçek ilgi bir başkasının psikolojik sınırlarını daraltmaz. Gerçek iyi niyet bir başkasının niyetlerini sorgulamanıza sebep olmaz. Kalıcı olan kontrol eden değil, alan açan ilişkidir. İnsanların beraber mutlu olduğu, onları huzurlu kılan şey karşı tarafın kararlarına saygı duyma biçimidir. Başkasıyla

0: Bir soru, bir cevap. Alo 193'ü aradık, hasar ihbarımızı yaptık. Peki ya sonra? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Araç sahibi neler yapacak? Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Turusan Bağcı cevaplıyor.
1: Ortak hasar ihbar merkezi, yani alo 193'ü aradığımızda burada sizin karşınıza bir sizi yönlendirecek bir danışman çıkacak. Orada bir çeşitli bilgileri sizden alacak. Kaza yeri, oluş şekli, plakanız, işte trafik polisi numaranız, onlar görecekler zaten. Onların bilgilerini alacak. Ondan sonra aracı eğer bir servise göndermişseniz ya da göndermeyi düşünüyorsanız, hani servisin telefonunu, ismini alır İlk ihtimalle, ama göndermemişseniz, daha yeni kaza yerindeyseniz de kaza ihbarını aldı. Yani önce bir resmi devletin kanalında kayıt oluşturmuş oluyorsunuz. Yani burada sizi arayan yabancı insanlar, işte bu tarz hasar takipçileri, hasar avcılarına güvenilir bilgilerinizi vermek yerine güvenilir 193'teki devletin sigorta emeklilik düzenleme denetleme kurumundaki denetlemedeki kişilere bilgilerinizi veriyorsunuz. Bakın, bu kişilere zaten bilgilerinizi vermeyin. Bu kişiler arayacaklardır. Hatta 193'ü aradıktan sonra bile ulaşıyorlar. Ulaşacaklardır. Hatta ulaşmışlar bile, hemen 1 Eylül'de başladı biliyorsunuz. Bu kişiler hiçbir şekilde hiçbir bilginizi vermeyin. Hele hele sözleşme kesinlikle imzalamayın. Vekalet de vermeyin. Çünkü vekaletlerde çok yüksek komisyon oranları görüyoruz. Çok dolandırıldığını görüyoruz vatandaşın. Yüksek hasarlar alıp, yüksek hasarlarda örneğin işte 300 bin lira almışlar, 50 bin aldık, 100 bin aldık deyip kalanını cebine atanlar. %20'den başlayıp %50'ye kadar komisyon alanı var. O yüzden hani 193 en güvenilir. O kaydınızı oluşturuyor. Kaydınız oluştuktan sonra zaten hemen ilgili sigorta şirketi, tüm şirketler bu sisteme entegre. Oraya bildiriliyor. O şirketler zaten hemen kayıtları referans numaranızdan görerek hasar işlemlerinize hızlı başlıyor. İlgili yerleri bilgilendiriyor. Eksper atamasını sağlıyor. Yani sizin hızla da hasarınızın ödenmesine yardımcı oluyor ve olmaya devam edecek diyebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda israfının arttığı dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, başkent Ankara'da yaptığı açıklamada, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenli kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metine alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz

Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu, Yemen Şafa Operasyonu'nda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştiren Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkat çekti. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kangal, Alacahan, Hekimhan yolunun ilk 7 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan, Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yolun sağ şeridinde çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor, sompalanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
8: Herkes burada.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Fiyat servisleri.

0: ile yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız.
2: Hayat sana maksimum.
3: Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Reklamlar.
6: Biraz hareket.
7: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, bir hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Biraz hareket programımızdan amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket. Sevgili dinleyicilerimiz, konumuz bugün Pilates. Son yılların en popüler egzersiz metotlarından biri olan Pilates'i her yönüyle tanıyacağız. Konuğumuz kapsamlı Polestar Pilates eğitmeni Gökçen Zahidullahoğlu. Hoş geldiniz.
8: Hoş buldum, merhabalar.
7: Efendim, şimdi söz konusu Pilates olunca günümüzün en popüler egzersiz metotlarından biri dedik. Herkesin dilinde Pilates var ama Pilates'in ne olduğunu bilen bilmeyen şimdi bizi dinliyor. Evet. Bir ortak tanımla başlayalım isterseniz.
8: Tabii ki. Pilates, beden ve zihin bütünlüğüne esas alan bir egzersiz sistemi, bir metodu. Sadece kaslarımızı güçlendirmekle kalmıyor. Duruşumuzu, postürümüzü, dengemizi, esnekliğimizi ve beden farkındalığımızı geliştirmemize yardımcı olan bir metot. Joseph Pilates tarafından bulunan bir egzersiz metodu. Soyadından geliyor Pilates. Aslında kendisi yaşarken kontroloji adını veriyor bu metoda. Evet. Ama kendisinden sonra Pilates ismiyle ünleniyor.
7: Evet.
8: Pilates'in en önemli özelliği hareketin sayısından çok kalitesine odaklanmamız ve önemli olan hareketi kaç kez yaptığımız değil, bunu ne kadar doğru ve kontrollü bir şekilde yapmamız çok önemli.
7: Hı hı, evet.
8: Bu şekilde beden ve zihin ve ruh bütünlüğüyle bir arada çalışıyoruz Pilates'te.
7: Şimdi tabii her sporun, yapılan her hareketin belli bir amacı var. Burada özellikle kontrol edilen bölüm zihinsel bir fiziksel bütünlüğü sağlamak olduğuna göre hareketler ne şekilde yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kontrol ve koordinasyon merkezi neresi?
8: Evet. Genelde core bölgemiz, merkez bölgemizle daha çok çalışıyoruz. Yani derin core kaslarımız bütün Pilates egzersizlerinde ana çalışan kas grubudur. Derin kas gruplarıdır. Ve dolayısıyla
7: Karın kaslarımız
8: ve daha derindeki transvers ve multifidus kasları dediğimiz bu derindeki omurgayı saran küçük kaslar var. Onları biraz da hedef alarak tüm egzersizlerde iyi bir postür kazanmak için bunları hedefleyerek çalışıyoruz. Zaten Pilates'in 3 ana prensibi vardır ve bu

0: bunlardan biri tepeden tırnağa sağlık prensibi. Bu beden, zihin ve ruhun kusursuz bir koordinasyon içinde gelişimini anlıyoruz. Ve bunun için, bu sağlık hedefine ulaşmak için antrenman, sağlıklı beslenme, hijyen, uyku alışkanlıkları, bol güneş ışığı, temiz hava ve ayrıca çalışma, dinlenme ve rahatlama unsurlarının da uygun bir karışımından oluşan dengeli bir yaşam biçimi yoluyla ulaşılabileceğini bize Joseph Pilates kitabında, kontrolcü kitabında aktarıyor.
1: Şimdi özellikle pilatesle ilgili olarak aletli pilatesten, mat pilatesten söz ediliyor. Son zamanlarda duyuyorum, bir de klinik pilates gibi bir yöntemden, sağlık için yapılan, belli bir sakatlıktan sonra olan. Ama özellikle mat ve aletli pilates söz konusu olduğunda biriyle başlamak mı, yoksa vücudun yapısına göre tercihli olması mı? Nedir
0: öyle.
1: Bu?
0: Vücudun yapısına göre egzersizlerin seçilmesi gerekiyor eğitmenler tarafından. Her hareket herkese iyi gelmez. Dolayısıyla kişiye özel egzersizler seçilir. Çünkü kişinin postural bir problemi varsa, mesela kifozu, yani kamburluk dediğimiz bir problemi varsa, ona yönelik, onu daha omurgasını uzatacak, açacak egzersizler sunuyoruz. Ya da lordozu varsa, ya da fıtık problemi varsa, ona yönelik modifiye edilmiş egzersizler seçerek çalıştırıyoruz. Çünkü kişiye amacımız sağlığını daha iyi hale getirmek. Yani onu daha da zorlayacak egzersizler değil, onu konfor alanına ulaştıracak egzersizlerle, basit egzersizlerle belki başlayarak. Bu mat da olabilir, aletli de olabilir. İkisini de kullanıyoruz biz derslerde. Sonrasında yavaş yavaş zaten vücut daha fazlasını ister hale geliyor, güçlendikçe, esnedikçe. Ona göre hocalarımız da zaten ona yönelik bir program çiziyorlar.
1: Mesela diyelim ki reformerla başladı. Vücudu ona göre, ona uygundu. Ama daha sonra reformerdan mata geçmek ya da mattan reformer'a geçmek oluyor mu? Nedir
0: aslında
1: burada?
0: Şöyle, matta da reformer'da da başlangıç hareketleri var. Yani mat reformer'ın öncesi değil ya da reformer matın öncesi değil. İkisinin de başlangıç seviye hareketleri var. Reformer'ın artı, şöyle bir artısı olabilir: hizalanmanızı kolaylaştırır makina. Daha rahat pozisyon alırsınız. Dolayısıyla daha kontrollüdür reformer pilates. Mat biraz daha, aslında insanın kendi vücuduyla çalışması biraz daha kontrol gerektiren, daha farkındalık isteyen bir çalışma. Ama biz ikisini de kullanıyoruz. Yani başlangıçta da, orta seviyede de, ileri seviyede de.
1: Evet. En çok hangisini seviyor peki gelenler?
0: Genelde aletli pilates daha çok seviyorlar. Daha böyle kayışlar, yaylar, böyle daha böyle oyuncak gibi, daha böyle keyifli bir oyun alanı gibi geliyor. Mat biraz daha zor geliyor aslında insanlara, ama aslında çok temeldir. Hani mat egzersizleri çok çok faydalıdır ve Joseph Pilates'in 34 çeşit bir mat egzersiz serisi vardır. Biz de onları aşama aşama kullanıyoruz zaten öğrencilerimizde.
1: Şimdi tabii söz konusu pilates olduğunda insanlar zaman zaman, tıpkı yogada da buna benzer düşünceler oluşuyor insanlarda. Esnek olmak lazım, benim vücudum pilates yapmak için yeterince esnek değil gibi düşünenler var. Gerekiyor mu gerçekten?
0: Yok, hayır, hiç esnek olmalarına ya da güçlü olmalarına hiç gerek yok. Daha önce hiç spor yapmamış bile olsalar, sadece yürüyüş bile yapmış olsalar, geldiklerini biz onlara uygun zaten egzersizler seçiyoruz. O kişinin fiziksel yapısına bakarak, kas altyapısına, spor background'una bakarak, neye ihtiyacı varsa, neyse hedefi, ona yönelik egzersizlerle pilatese başlayabilir. Yani hiç çekinmesinler, bunun yaşı da yok. Bir cinsiyeti de yok. Yani sadece kadınlara özgü değil, erkekler de yapabilir, sporcular da yapıyor. Mesela 15 yaşında, 14 yaşında da öğrenci öğrencilerim var gelen, ve 90 yaşında da öğrencimiz var.
1: Çok
0: herkesin
1: güzel.
0: Hedefi farklı, yaptığı şeyler farklı. Biz o kişileri daha böyle mutlu ayrılsın derslerden istiyoruz. Güçlendiğini hissetsin, rahatladığını hissetsin ve günlük hayatındaki konforu daha da iyi bir hale gelsin diye farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Aslında belki de pilates esnekliği de artırıyor değil mi?
0: Kesinlikle taraftan? Tabii esnekliği artıran egzersizlerimiz de mevcut. Postür ve kasları güçlendirecek egzersizlerimiz ve denge egzersizlerimiz de mevcut. Zaten biliyorsunuz, belli bir yaştan sonra denge egzersizimiz egzersizlerin önemi daha fazla tabii. artıyor. Tabii. Beyin sağlığı açısından da. Dolayısıyla bu anlamda da pilates çok destek olur herkese evet. belli bir yaştan sonra da.
1: Peki eğer bir eğitmen eşliğinde yapılmazsa kendi Hı-hı. başına yapılması da söz konusu olabiliyor mu? Ve böyle Hı-hı. durumlarda olumsuz yanlar var mı? Sakatlık gibi yanlış yapmak
0: olabilir.
1: Gibi.
0: Evde mesela egzersiz yapan, böyle videoları açan kişiler Hı-hı. oluyor. Elbette evde egzersiz yapmak kıymetli bir şey ama özellikle yeni başlayan kişiler için doğru tekniklerle o hareket yapmak önemli. Bir eğitmen o kişinin duruşunu, hareket kapasitesini ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek ona özel egzersizler düzenlediği için ilk kez yapacak bir insan videoda ona uygun olmayan bir egzersizle sakatlanabilir. Hı-hı. Dolayısıyla tavsiyem belki ya birebir ya da hani belki bir grup dersiyle hoca gözetiminde ilk başta derslere başlarlarsa belli bir farkındalığa ulaştıktan sonra neyi yapıp neyi yapamadığını gördükten ve belli uyarıları eğitmeninden aldıktan sonra belki evde egzersiz yapma kısmına geçebilir. Daha sağlıklı olur.
1: Evet. Ama mesela grup dersine katılıyorlar diyelim ki bir eğitmenin o grup dersinde her katılımcıyı tam anlamıyla gözleyebilmesi mümkün mü?
0: Mümkün değil. Evet. Olabilir. Birazcık eğitmenin de tabii tecrübesiyle biraz kaç kişi olduğuyla da alakalı grupta. Hani çok fazla aşırı gruplarda belki bu tabii ki çok zor, çok gözetim ama daha küçük gruplarda daha iyi olabilir aslında pilates ama baştaki o temel şeyleri öğrendikten sonra daha kalabalık gruplara katılabilir kişiler hani çekinmesinler de o konuda.
1: Vücudunu da tanıması gerekiyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: İnsanların. Peki bir özel ekipmana ihtiyaç var mı pilates yaparken?
0: Hayır, kendi vücudunuzla tamamen pilates mat egzersizlerinde sadece bir mat ve kendi vücuduyla bir sürü hareket yapabilir. Ama değişik ekipmanlar da var. Mesela küçük mini ball'lar kullanıyoruz. Wellness ball'lar, büyük toplar, lastikler, terabantlar, çemberler kullanıyoruz. Bu tür ekipmanlar hareket çeşitliliği bize yaratıyor ve daha keyifli hale de getiriyor. Kaslarımızı daha efektif ve daha eğlenceli bir şekilde de çalıştırmamızı sağlıyor aslında. Reformer aletinin, pilatesinin de artısı biraz da o. Yani birçok egzersiz yapabildiğimiz için kasları sürekli bir ileriye yönelik zorlamak, çalıştırmak her zaman vücut için iyi. Yani hep alıştığı şeyi sürekli aynı şeyi yapmak değil. Bir progressive overload diyoruz ona. Belli bir yükleme ile yavaş yavaş arttırarak çalıştırmak bir eğitmen gözetiminde tabii reformer'ı evet. kendi başlarına tabii. değil ama yapabilirler seve seve ve bunu düzenli yapmaları önemli. Hani yoksa bir ay gideyim, iki ay gideyim belli bir forma ulaştım artık bırakayım değil. Haftada en az iki gün belki gelip bunu düzenli bir şekilde hayatına yayabilirse kişi o zaman çok maksimum bir verim alabilir.
1: Ömür boyu bir
0: Ömür
1: anlamda
0: boyu.
1: Yapılacak
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: Spor.
0: Aynen öyle.
1: Peki zayıflamak için pilates yapılır mı?
0: Şöyle zayıflamak için biz onu anlatıyoruz öğrencilerimize. Aslında olay beslenme, kalori açığı ortaya çıkarma. İsterseniz pilates yapın, yoga yapın, fitness yapın, yüzün. Önemli olan aslında beslenme kısmını ayarlamak. Dolayısıyla biz tabii ki tavsiyelerde bulunuyoruz ama bunlar diyetisyenlerimizin profesyonelce tabii ki işleri.
1: Tabii.
0: Pilates yani yapılan sporlar tabii ki ekstra size kalori yaktırır ama önemli olan %70-80 kesinlikle beslenmeyi düzenlemek aslında.
1: Tabii. Hangi sporu yaparsanız yapın.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Aynen
1: gerçekten.
0: Öyle.
1: Söz konusu pilates olduğunda özellikle mesela bir takım vücut problemleri olan insanların da özel pilates yöntemleri ve teknikleriyle ya da reformerlarla çalıştıklarını duyuyorum. Mesela skolyozu olan belli derecelerde evet. olan insanlar faydaları var mı gerçekten?
0: Tabii ki faydaları var. Mesela omurgayı destekleyen kasları güçlendirmeye, hareket kabiliyetini ve beden farkındalığını dediğim gibi artırmaya yönelik şeyler yaptığımız için kronik omurga problemi ya da bel ağrısı olan bir kişiye uygun planlanmış pilates egzersizleri, bunun içinde fizik tedavi egzersizleri de var, benzer hareketler de var. Faydalı olabileceğini gösteren bilimsel çalışmalar zaten var ama pilates bir tıbbi tedavinin yerine geçmez. ağrının nedenini değerlendirip gerekiyorsa sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışmak gerekir.
1: Var mı öyle bir aradalıkla çalışmalar?
0: Evet, tabii. Hı. Mesela biz mutlaka biz omurgasında bir problem varsa doktoruyla görüşüyoruz. Evet. Ona verilen mesela özellikle belli hareketler oluyor yapması gereken ya da yapmaması gereken. Doktoruyla görüştükten sonra biz de o şekilde ilerliyoruz. Hı. Programını ona göre ilerletmeye çalışıyoruz.
1: Evet, aslında. Aha. Koordineli biçimde gitmekte her zaman aynen fayda öyle var. Hı. Demek ki görünen o. Şimdi pilatese başlarken özellikle pilates

0: Stresin sadece bir esneme egzersizi olmadığını öğrendik ve tabii ki insanların vücudunu çok iyi tanımaları gerektiği de önemli. Sonuçları almak için bazen çok sabırsız, çünkü sosyal medyada görüyorum, 2 haftada turşunuz düzeliyor, işte 10 günde şöyle bir biçime kavuşuyorsunuz falan. Gerçeğini söylemek gerekirse
1: her işte olduğu gibi aslında, sadece pilates değil, neyi düzenli bir şekilde yaparsanız ve uzun vadeli, o zaman faydasını görmeye başlıyorsunuz. Kısa vadede kısa çözümler, yani ilk başta evet çok hızlı bir feedback alırsınız vücudunuzdan, ama bıraktığınız anda bunlar tekrar başa dönecektir. O yüzden tavsiyem, bunu yapıp bitirdim, oldu bitti gibi düşünmeyip bunu hayatlarında yer alacak şekilde uygulamaları, hayatın içine yerleştirmeleri ve ileriki dönemlerde de mesela bir merdiveni rahatça çıkabilmek için, belli bir yaşta da bir şeyleri taşıyabilmek için, eğilip kalkarken rahat edebilmek için şimdiden aslında o yatırımı yapmak önemli. Tabii. Haftada en azından 2 gün bile olsa bunu yapmalarını tavsiye ediyorum.
0: Haftada 2 gün kaç saat?
1: Dersler genelde 1 saate bir yakın saat. Sürüyor. 50 dakika ya da 1 saate yakın sürüyor, ama tabii hedefe yönelik bu artırılabilir de. 3 gün olabilir, 4 gün olabilir. Mesela haftada 2 gün gelen bir öğrencime pilatese 2 günde fitness antrenmanları da gidiyor. 2 gün yüzmeye gidiyor. Mesela her gününü farklı egzersizlerle çeşitlendiriyor. Bu da çok güzel, bu da olabilir.
0: Şimdi programa başlarken son derece ilgi gösterilen bir spor metodu olduğunu söylemiştim. En popüler egzersiz metotlarından biri dedim. Ama bu aynı zamanda ortamda çok sayıda pilates eğitmeni varlığını da ortaya koyuyor.
1: Evet, doğru.
0: Burada gerçekten yetkin olan ve olmayanları ayırt etmek çok kolay olmuyor. Hı-hı. Herkes bir pilates stüdyosu açıyor.
1: Evet,
0: görüyoruz
1: mahallemizde. Çok popüler oldu. Evet.
0: Evet. Yani, burada neye dikkat edeceğiz seçerken eğitmeni?
1: Şöyle, eğitmenin hangi eğitimleri aldığı, Türkiye'de Cimnastik Federasyonu'nun açtığı antrenörlük kurslarına mutlaka katılmaları ve en az 1. kademe ve 2. kademe ve 3. kademeye kadar gidiyor, ama mutlaka belgelerini Türkiye'de Cimnastik Federasyonu'ndan almaları gerekiyor.
0: Sertifikalı
1: bunu sorabilirler.
0: Olacak.
1: Sertifikalı olmalılar. Antrenörlük belgeleri olmalı.
0: Evet.
1: Tabii ki yurt dışında da çok iyi okullar var, pilates okulları. Onlarla da kendilerini geliştirebilirler.
0: Mesela ben sizi Polestar, kapsamlı Polestar pilates eğitmeni dedim. Ne demek o?
1: Kapsamlı Polestar eğitmeni, ben level 6'ya kadar süren böyle Polestar pilatesin eğitimlerini ben tamamladım ve hani yurt dışında herhangi bir ülkede ben bu işi yapabiliyorum. Evet. O demek aslında kapsamlı eğitmen olarak.
0: Evet.
1: Böyle bir artısı oluyor. Yani gelişmenin sonu yok. Yani her zaman artık biz olduk, bitti diye bir şey yok. Her zaman devam ediyoruz eğitimlere de ve çok severek, faydalı olabilme adına öğrencilerimize de, bunlara da devam ediyoruz seve seve.
0: Özellikle spor yaparken, egzersiz yaparken her yerde karşımıza çıktığı gibi kendi kendimizi de, dürüst olmak gerekirse, vücudumuzu zorlayarak kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Pilates'teki zorlama neye göre yapılıyor? Hep bir daha sonraki aşamaya geçebilmek için.
1: Aslında vücut bunu kendisi söylüyor. Mesela kişinin kol kasları, üst beden kasları çok zayıf. Mesela bir öğrencim geldi, diyor ki ben demliği bile tutamıyorum. O kadar bileklerim zayıf, kollarım yani hedefi bu. Üst kaslarını güçlendirmek istiyorum. Zaten biz belli bir yüklemeyle çalıştırdıktan sonra, kendisi günlük hayatta neler yapabildiğini gördükten sonra, onu rahatlıkla o market poşetlerini o demliğe taşımaya başladıktan sonra, ha diyor, ben artık çok rahatım.
0: Evet.
1: Sonrasındaki aşamaları biz yavaş yavaş onu gözlemleyerek ilerletiyoruz. Hı. Biraz günlük hayatta kişiler bunu daha rahat anlıyorlar.
0: Yine vücudu tanımak çıkıyor değil mi karşımıza?
1: Kesinlikle. Vücut farkındalığı, beden farkındalığı çok önemli. Kişiye biraz bunu kazandırıyoruz aslında. Kendilerini dinlemeyi, kendilerini görmeyi biraz amaçlıyoruz.
0: Kendini tanıdığı, vücudunu tanıdığı, o farkındalıkla yapıyor ve çok uzun yıllar pilates yapıyor ve artık evde yapabileceğine de inancı sağlam. Evde yaparken dikkat edilmesi gerekenler var mı kendi başına yaparken?
1: Evde yaparken dikkat etmesi gereken şeyler şöyle, mesela videodan izliyorsa, hiç bilmediği bir hareket karşısına çıktıysa, daha önce hiç çalışmadığı, onu yaparken o riski ilk başta almamalı. Yani vücudunu bilir, tanır. Boş boşuna bir sakatlığa gerek yok.
0: Evet,
1: temel egzersizler üzerinden gitmek

0: her zaman çok güvenlidir.
1: Tabii.
0: Buna denge egzersizleri eklenerek zaten zorlaştırılabilir hareket ya da belli ağırlıklarla vücut zaten egzersizler zorlaştırılır. O yüzden bazen çok böyle atraksiyonlu şeyler oluyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani çok görseli de tabii ki güzel şeyler oluyor ama bazen bu tür böyle zorlamalara vücudun çok sokmamak gerekir. Sadece ufak böyle bir
1: Evet.
0: hani uyarı olabilir yoksa
1: Çok güzel,
0: rahatlıkla
1: tabii.
0: yaparlar.
1: Burada sözünü ettiğimiz bazen çok basitmiş gibi görünen hareketleri doğru yapmadığımız zaman nelerle karşılaşıyoruz, değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: ufacık bir hareketle fıtık olabilirler, her
1: Evet.
0: şey olabilir, Allah korusun. Hani o yüzden sağlıkla hareket etmek bir lüks değil, yaşamımızın temel ihtiyaçlarından biri zaten. Güçlü bir beden iyi görünmek için değil, sadece hayatı daha sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmek için gerekli.
1: Tabii.
0: Bu şekilde.
1: Bütün bunların içinde nefes çalışmaları nasıl? Pilatesle doğrudan orantılı bir nefes
0: Evet.
1: çalışması var mı?
0: Yani şöyle tabii tepeden tırnağa bedenimizi çalıştırırken nefes bu hareketleri yaparken bize kolaylık sağlar. Kontrollü bir şekilde yapmamızı sağlar. Dolayısıyla vücudumuzu düzgün bir solunumla, vücudu oksijenle besleyerek dengeli bir nefes alıp verme davranışıyla kesinlikle hücrelerimizi hem daha zengin besleriz kanla. Dolayısıyla metabolizma atıklarımızı uzaklaştırmasına da yardımcı oluruz. Joseph Pilates buna içsel bir duş demiş mesela.
1: Aa, çok
0: Düzgün
1: güzel.
0: nefes alıp verme içsel bir duş benim de çok hoşuma gidiyor. Bu
1: Orada da
0: tanım.
1: bir kontrol ve düzen var, ritim var
0: Kesinlikle
1: yani.
0: ritim var. Kesinlikle hareketle birlikte devam eden bir nefes akış var. İlk başta öğrencilerimiz çok şöyle nefesi hocam nerede alacağım, nerede vereceğim? Çok heyecanlanıyorlar. Diyorum ki nefesi şu an stres olma. Rahat ol, onu sonra çalışırız. Önce hareketi yapalım. Nefes sonrasında zaten hareketi öğrendikten sonra
1: Ona uyumlu
0: geliyor,
1: hale
0: uyumlu
1: geliyor.
0: hale geliyor.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Umarız bizi
0: Teşekkürler.
1: şu anda dinleyen dinleyicilerimiz Pilates yapsam mı yapmasam mı tedirginliğini yaşayanlar için çok aydınlatıcı olmuştur söyledikleriniz.
0: Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: Biz
0: sağ olun.
1: teşekkür ederiz. Dilinize
0: Davetiniz için.
1: sağlık. Evet, herkese sağlıklı ve enerjik günler dileyelim. Stüdyomuzda konuğumuz Pilates eğitmeni Gökçen Zahidullahoğlu'na bir kez daha teşekkür edelim.
0: Ben
1: Sağ
0: çok
1: olun.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, biraz hareketin sonuna geldik. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Kaşar, Sütaş kaşar,
8: omlette tadan şaşar,
7: börekte lezzeti coşar. Kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
9: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız.
10: Hayat sana maksimum.
9: Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
11: Petrol ofisinde şansa

0: yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programımızı Fahri Akıcı, Işık Işık'la birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Çil, mikrofonda ben Servi Karakoç. Bize ayrılan süre boyunca yine ekonomideki gelişmelerle sizinleyiz. Önce İstanbul'da bulunan TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'la sizi buluşturacağız. Ardından stüdyomuzda iki konuğumuz var. Gündemdeki gelişmeleri de konuklarımız aracılığıyla yorumlayacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun ve Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil de stüdyomuzdan seslenecek size. Hemen Feryal Ardal'dan, bizde bulunan TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan haftanın ilk işlem gününde borsa, döviz ve faizlerde son durum neymiş onu alalım. Feryal Ardal merhaba.
2: Merhaba Selvi Karakoç. Haftanın ilk işlem gününde kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,77'lik düşüşle 12.171 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Avro 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %39,45 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.170 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.136 lira, çeyrek altın 10.817 lira, gram altın ise 6.617 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, Feryal Ardal'dan haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki gelişmeleri aldık ve stüdyomuzdaki konuklarımızla, ki radyolarını yeni açanlar vardır belki, yeniden anımsatayım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun ve Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil, onlarla gündemi değerlendirmeye başlayabiliriz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Haftanın ilk işlem gününde Feryal'i dinledik. Beklentiler doğrultusunda gidiyor sanki piyasa. Son gelişmelerle birlikte borsada yaşananlar ortada zaten. Hepsine değineceğiz. Elbette bizim de ilk konumuz fon meselesi olacak. Ama 2026 Nobel ödülleri de açıklandı. Son olarak da duyurulan Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford kazanmış görünüyor. Ne söylersiniz ekonomiyle ilgili bu ödül?
3: İkisi de çok önemli iktisatçılar. Çalışma alanları genelde makro iktisat. Robert Hall'un bilinen bir makro iktisat kitabı vardır ki bizim üniversitede okutulan bir kitaptır. Michael Woodward da özellikle para teorisi, para politikası uygulamaları, Merkez Bankası bağımsızlığı vesaire gibi konularda çok yetkin isimler, çok önemli isimler. Bazen ekonomi ödüllerini verildiği zaman çok spesifik alanda veriliyordu ve isimleri çok dar alanda bilinen iktisatçılar alıyordu. Ama bunlar öyle değil, gayet bilinen,
1: kitapları okutulan,
3: evet, konjonktür hareketlerinin temel şeylerin hareketleri inceleyen, makro düzeyde yer alan ve özellikle de para ve para teorisi ve politikası üzerinde çok önemli çalışmaları olan iki iktisatçı. Ödül aldıkları da çalışma esas olarak mikro temelli makro etkiler, yani bireylerin, şirketlerin vesaire davranışının makro ekonomi politika üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaları almışlar. Önemli iki isim diyelim.
1: Evet, bu arada Nobel Ekonomi Ödülü Komitesi Başkanı John Hester yaptığı açıklamada ödülü kazananların çalışmaları bugün dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere sağlam bir teorik zemin kazandırdı demiş. Bu çalışmalar sayesinde enerji krizleri ya da

0: hane tüketimindeki ani dalgalanmalar gibi ekonomik şoklarla mücadele etmek için artık çok daha donanımlıyız diye evet. ekledi. Dünya gerçekten donanımlı mı bilmiyoruz çünkü çatışma haberleri bitmiyor, enerji yolları meselesi, savaşlar bitmiyor. Onların hepsini göreceğiz, konuşacağız ama ilk konumuz fon demiştik sevgili dinleyicilerimize. Bir başlayalım oradan. 46 bin kişinin fonlardaki alacaklarının ödemesi tamamlandı. Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Bu arada farklı haberler duymaya da devam ediyoruz. İsimler açıklanacak mı meselesi var. O da merakla bekleniyor. Son bilgiler nedir Sayın Buzcugil?
1: Evet, son bilgiler şöyle. Mecliste bir yasa teklifi var bununla ilgili. Meclise verilmiş. Bunun şey yapıyor. Burada bir etki analizi yapılmış. Daha doğrusu fon... aynı zamanda etki analizinden de öte bugüne kadar alınan önlemlerin de bir özeti var. Bugünkü Ekonomi Gazetesi'nde Besti Karalı arkadaşımızın haberinde bunu verdik. Böyle baktığımız zaman 189 kişiye el koyma tedbiri uygulanmış ve işte buradaki resmi verilere göre bu fondan 69 kişi hakkında suç duyurusu resmi olarak görülüyor ve burada özellikle kamu kaynağının kullanılmaması ile ilgili de bazı ilke kararları var ama en sıcak bilgileri bu sabah Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Devlet evet, Yılmaz evet. onun verdiği veriler var, bilgiler var. Onları şöyle bir bakarsak, bu incelemeler sürüyor aslında ve sizin de dediğiniz gibi yaklaşık işte 44-45 bin kişi var hala şey ödemeler başlamış vaziyette. Yani 44 bin kişiye ödeme yapılmış vaziyette evet. ve küçük yatırımcılar. Özellikle ödeme yapılıyor. Tabii şöyle de bir şey belirtiliyor yani burada önemli olan yani bunların ana parayı geri alanlar
0: şu Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamayı evet. zannediyorum anımsatıyorsunuz. Sizin 1 milyon liranız vardı.
1: Evet.
0: O 3 milyon oldu. Siz 2 milyonunu çektiniz. Ana parayı da aslında çekmiş oluyorsunuz gibi örneklendirerek evet. açıklamıştı.
1: Evet. Yani ana parayı geri alanlar mağdur sayılmayacak diye bir şey yok. Bu insanlar o sübjektif karlar yani şu anda kağıt üzerinde sadece ana paralarını geri alıyorlar. Onunla ilgili bir hak iddia edemeyecekler şimdilik. Yani gördüğümüz kadarıyla böyle. Ama tabii daha büyük montanlı işlemlerle ilgili ne olacak? Kimlerin böyle bilgisi var? Çünkü 50 bin dolayında da yüksek miktarda yatırımı olan kişiler var. Bu 400 bin civarındaki küçük yatırımcı yanında. Onlarla ilgili tedbirler nasıl olacak? Bugün ona dair haberler de var. Örneğin 401 milyar liralık bir çıkışın 440 yatırımcı ile ilgili olduğu şeklinde bugün Sabah Gazetesi'nin öyle bir haberi vardı. Bu haberle ilgili en ufak bir şey düzeltme gelmedi. 440 yatırımcının işlemlerini ve olası bilgi sızdırılması olayını yani insider trading dediğimiz yani bu suç içeriden olan. Öğrenenlerin ticareti diye bizim sermaye piyasası kurulu mevzuatımızda da zaten çok derinlemesine düzenlenmiş bir konu. Bu konuyla bu yargıya intikal etmiş durumda SPK incelemelerini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurduğu bir denetim ekibi yoğun olarak çalışıyor. Dediğimiz gibi yani bu fon kriziyle ilgili bir takım rakamlar havalarda uçuşuyor. 90-100 milyar dolarlık bir kaynak söz konusu. Tabii bunu bazı hesaplamalarda borsada diğer

0: hisseler de bunlara bağlı olarak o hengame içinde zarar gördüler. Diğer sermaye piyasası yatırımcıları da zarar gördü. Bunları da hesaba katan çok çeşitli hesaplamalar, değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bu nasıl olacak, nasıl altından kalkılacak, ama ilk etapta şunu belirtmemiz lazım. Hem iktidar hem muhalefet çok hızlı bir şekilde çözüm üretmesi ve bu konuda hemen tedbirler alınması konusunda çok hızlı hareket ettiler. Özellikle bir takım düzenlemeler, daha bu yasa teklifleri ortaya çıkmadan hemen ödemeler başladı, ödeme yöntemleri ortaya atılmaya başlandı. En azından küçük yatırımcı, ama ortada çok büyük bir içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili çok ciddi ihmal, kaynakların kötüye kullanımı şeklinde bir durum var. Zaten savcılar da bunu soruşturuyorlar. Hukuka kalmış vaziyette durum. Dolayısıyla şu andaki durum böyle.
1: Evet, yatırımcılarla piyasa bozucu faaliyetlerde bulunan kişilerin birbirinden ayrılmasını da özellikle vurguladı. Kamu kaynağı kullanılmayacağı özellikle belirtildi. Bu arada henüz yasalaşmadı bir tasarı var, ondan da söz etti. Hızlı aksiyon aldık diyor Cevdet Yılmaz. Kanun çıkar çıkmaz geriye yapılacak derken Adalet Bakanı Akın Gürley'in de zaman zaman konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımları da düşüyor. Ama ülkenin yine en çok konuşulan konusu olmaya da bu fon meselesi devam ediyor. Bizim süremiz de hızlı akıp gidiyor. O yüzden diğer başlıklara da değinelim sizinle birlikte. Ağustos ayı sanayi üretim endeksleri açıklandı. Ne söyledi bu endeksler bize? Son durum nedir?
2: Bugün TÜİK tarafından açıklanan hem ciro endeksi var hem miktar endeksi var. Cuma gününde üretim endeksi açıklanmıştı, sanayi üretim endeksi. Geçen senenin aynı dönemine göre yıllık olarak 1.9 oranında azalma olduğunu görüyoruz sanayi üretim endeksinde. Alt kalemlere baktığımız zaman madencilik, taşeracağı sektörü 1.7 oranında artmış, ama bizim en çok üzerine durduğumuz sektör olarak imalat sanayi sektöründeki endeks %2.5 oranında azalmış. Dolayısıyla da imalat sanayine baktığımız zaman, sanayi endeksinin ana sürükleyicisi olarak ona baktığımız zaman, genel ekonomideki iç talebin daraltılmasında dönük olarak dezenflasyon programlarının net sonuçlarının görüldüğü alan olarak söyleyebiliriz. İki ay üst üste eksi değerler aldığını görüyoruz. Ağustos ayında bir önceki aya göre taş ocağı vesaire 4.1 artmış, ama imalat sanayi endeksi 1.6 azalmış. Elektrik iklimlendirme de 3.3 artmış, ama dediğim gibi en çok üzerine durduğumuz şey imalat sanayi. Burada aylık olarak gerileyen sektörleri de görebiliyoruz. Mesela dayaklı tüketim mallarında yıllık olarak 4.1'lik, %4.1'lik gerileme var. Aylık 0.7. Sermaye mallarında çok daha ileri düzeyde, yıllık 5.1'lik gerileme, aylık 3.3'lük gerileme. Diğer mallarda da baktığımız zaman özellikle imalat sanayiyle ilişkin verilerde gerileme var. Ama dediğim gibi bu yurt dışı talebinin baskı altına alınmasının önemli bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz hızlıca bu ciro endeksine değineyim. Toplam ciroda baktığımız zaman %31.8 oranında artış var. Bu ciro tahmin edildiği gibi nominal rakamlarla hesaplanan bir değerdir. Yani cari günlük fiyatlarla hesaplanan bir değerdir. Dolayısıyla içinde enflasyonu da barındırıyor. Geçen sene aynı döneminde göre baktığımız zaman enflasyon oranını aklımıza tutarsak, buradaki değişimin real olarak hani çok da hani %30'larda olan bir rakamlar olmadığı tahmin edilecektir. İnşaat ciro endeksinde %19.2'lik bir artma var. Toplamdan hayli düşük. Ticaret ciro endeksi de hizmet ciro endeksi birbirine çok yakın. Ticaret ciro endeksi %32.5 artmış. Hizmet ciro endeksi %33.6 oranında bir artış göstermiş. Şeye baktığımız zaman aylık değişimlerde inşaatta gerileme varmış %3.7'lik, ama onun dışındaki diğer sektörlerde de artış var. Ortalama olarak baktığımız zaman %3 oranında toplamcı orada bir artış. Sanayi de söyleyeyim, %2.2 oranında bir artışı görüyoruz ciro endeksinde. Bir endeksimiz var, isterseniz onu da hemen konuşalım.

0: Ticaret satış hacmi endeksi. Ticaret satış hacmi endeksi yıllık %0.6 oranda artmış. Alt kalem olarak perakende satış hacmini %10.1 oranında bir artış olmuş. Bunun kendi alt gruplarına baktığımız zaman motorlu kara taşıtlar, motosikletlerin toplam perakende ticaretinde satış hacminin %11.2 azaldığını görüyoruz. Geçen seneye göre önemli bir gerileme var. Toptan ticaret satış hacmi %1.9 azalmış. Toptan satışlarda azalma olduğunu görüyoruz. Perakende ticaret hacmi satışında da %10.1 artmış. Demek ki toptan azalırken perakende de artış olduğunu söyleyelim. Aylık olarak bir önceki aya göre ticaret satış hacmi toplam olarak %0.2 oranında artış göstermiş. Motorlu kara taşıtlar, motosiklet, hı hı, bunlarda %1 oranında bir azalma. Toptan ticaret satış hacmi %0.2 azalmış. Perakende ticaret hacmi %1.4 artmış. Şimdi baktığımız zaman ekonominin genel o iç talepte dağılmadan bahsetmiştik. Bu ticaret hacimlerindeki artışların çok büyük farklılıklar bir önceki aya göre çok büyük farklılıklar göstermediğini görüyoruz. Belki geçen sene aynı dönemine göre bazı şeyler var. Makul oranlarda artış var ama aylık olarak baktığımız zaman genel iç talepteki daralmanın sadece sanayi üretimiyle ilgili olmadığını ve perakende sektörü, toptan ticaret sektörlerinde de yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu genel programın bir sonucu, yan ürünü olarak bakmak lazım.
1: Şimdi burada motorlu kara taşıtlarına, motosikletlere de değinilmişti. Onları da verdiniz. İkinci el piyasasında satışların durma noktasına geldiği haberleri de yine ekonomi gazetelerinde vardı.
2: Aslında şeye baktığımız zaman, sanayi üretiminin seyrine baktığımız zaman, hocam aslında ben size sormak istedim bunu. Şimdi TÜİK'in haber bültenine baktığımız zaman hem aylıkta hem yıllıkta çok zikzaklı bir grafik var. Bu görsel olarak aslında hepimize durumu anlatıyor. Hani biz sanayi bölgelerinde, hani gazetemizin ödev çevresi olarak sürekli oralardayız, sıkıntıları dinliyoruz. Ama baktığımız zaman mesela 2025'te yıllık olarak çok güzel bir artış görünüyor. Ama onun öncesinde de inişler, çıkışlar var. Şimdi hocam çok zikzaklı bir şey. Bu da sanayinin herhalde sıkıntısını gösteriyor. Çünkü yaklaşık %2'lik bir yıllık azalma var.
0: Evet. Şimdi yıllık değişmeye baktığımız zaman geçen senenin baz etkisi de önemlidir. Geçen sene değer neymiş? Bu sene ne kadar değişmiş? Son yılda o zikzaklar önemli ölçüde geçen seneki o büyük dalgalanmanın etkisi, ama dikkat ederseniz dalgalanmanın boyutu azalıyor. Aylık olarak baktığımız zaman çok daha küçük boyutlarda hareket ettiğini görüyoruz. Ama aylık olarak bakıyorsunuz birkaç ay pozitif seyretmiş, artış yönünde hareket etmiş. Bazı aylarda hemen onu geri almış, gerileme olduğunu görüyoruz. Ama dalgalanma boyutu gittikçe böyle çok büyük frekans aralığında değil, daha dar alanında oluyor ve son iki ayda, o dikkatimi çekmişti benim zaten, son iki ayda da hep küçülme, daralma göstermiş. Şimdi Merkez Bankası'nın bütün o şeyini, başkanın yaptığı konuşmalarda zaten iç talebin daraldığını, dezenflasyon programına katkı olarak söylüyor bunu. Örnek verirken de kapasite kullanım oranlarından bahsediyor. Sanayi üretim endeksinin kapasite kullanım oranı birlikte baktığımız zaman zaten o büyümenin genel gidişatı hakkında bilgi verecek, bir de iç talebin düzeyi hakkında bilgi vereceği için genel o büyük dalgalanmaların geçtiğimiz yıllarda daha yüksek oranlarda olduğunu görüyoruz, ama 2026'da özellikle biraz daha şeyin, zikzakların, hareketliliğin küçüldüğünü görüyoruz. Aylık çok daha net, hem aylık hesaplamalarda teknik olarak da bu mevsim selektör vesaireden arındırılmış bir rakam, bir önceki aya göre hareketliği gördüğümüze göre o daha net olarak bize durumu verir. Son iki ayda şeyin, sanayi üretiminin negatif değer aldığını söyleyelim.
1: Evet, dezenflasyon süreci Sayın Bakan tarafından sürekli vurgulanıyor zaten. Karşılaştığımız rakamlardı. O süreçle ilgili bakalım gelişmeler nasıl olacak, o soru işaretlerini doğurmaya devam ediyor. Bu arada önemli bir konu daha var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı istatistiklerle yaşlılar 2025 raporu sevgili dinleyicilerimiz. Burada toplam yaşlı nüfus, 65 ve üzeri yaştaki nüfus son 5 yılda %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaşmış. 2020'de bu rakam 7.953.555'miş.

0: Toplum nüfusu içindeki payı %11,1 olarak gerçekleşmiş. Şimdi bunu söylerken çalışan yaşlı nüfusun da artan yaşam maliyetleri ve demografik değişimlerle birlikte 65 yaş üstü çalışan sayısında da artış eğilimi evet. görülmüş. Şimdi istatistikler tamam bize sayılar söylüyor ama biz emeklileri de çok konuşuyoruz. Bu evet. enflasyonist dönemde ne olacak onu konuşuyoruz. Ayrıca yaşam değişiyor. Teknolojinin, sağlık hizmetlerinin değişimiyle birlikte uzayan ömürler var. Sağlık sistemi önemli burada, emeklinin hakları önemli, yaşlanmış insanların çalışmak zorunda kalıyor olmaları meselesi de önemli. Yaş almış diyelim, yaşlı demeyelim, hayattan kopmasınlar onlar ama torunlarına da harçlıklarını verebilmenin sevincinde yaşayabilsinler. Onlara dair bir gelişme, bir haber, bir şey var mı? Bu istatistikler açıklanıyor ama.
1: Selma Hanım şöyle, bizim artık hesap kitap yaparken 20 yıl öncesini kıta Avrupası gibi düşünmemiz lazım.
2: Evet.
1: Yani biz o demografik avantajımızı maalesef çok kötü kullandık. Yani
0: genç nüfusumuz genç çok nüfusu, fazla diyorduk.
1: Genç iş gücünü, işte kadınlarımızı iş gücüne katma konusunda çok başarılı olamadık. Dolayısıyla nüfusumuz yaşlandı. Bundan sonra işte geçmişte kıta Avrupası ülkelerin, o büyük ülkelerin yaptıklarına benzer planlamalar yapmamız lazım. Belki mesela önümüzdeki günlerde, yıllarda birçok okulumuzun artık bize fazla geldiğini göreceğiz ilk öğretimde.
0: Evet. Yaşlı yani, bakım merkezlerine belki
1: dönüşecek. Belki onları onlara kaydıracağız. Evet, evet. Öyle bir planlama değişikliği derken böyle bir şey.
2: Türkiye sürecin başında aslında. Yani o tabii, tam şeye girmedik. Tabii. Sürecin başında ama tüm hesaplamalarda hangi yılda hangi yaş ortalaması olacağımız çok açık. Bir de doğurganlık önemli evet, düştü evet. Türkiye'de. Onun acil olarak biraz daha normalleştirilmesi lazım ki oran olarak çok düşük.
0: Yine dönüp dolaşıp ekonomiye geliyoruz. Gençler iş bulabilsin, gençler evlenebilsin ki evet, çocuk da yapabilsinler.
2: Oranların evet. yükselti ya da ne işte ne evde olanların vesaire.
0: Evet, bu arada bakalım kabine toplantısından haber var mı? Daha sonra yok. Biz devam ediyoruz. Arkadaşlarım bir yandan da gözümüz kabine toplantısının ardından evet. yapılacak açıklama var. Canlı yayında verecek miyiz diye. Küresel piyasalarla bitirelim biz sohbetimizi o zaman. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler devam ediyor. Tahvil piyasalarındaki riskler artıyor. Zelenski işte Rusya-Ukrayna meselesi, Trump'ın Putin'le görüşmesi vardı. Ukrayna'ya yeni bir başkan lazım dedi bir yandan. Bir yandan İran meselesi ne olacak Kasım'da? Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanacak? Ne gösteriyor bize küresel riskler devam ederken tahvil piyasaları?
1: Artık jeopolitik riskleri ölçme, planlama konusunda çok başarılı değil dünya kamuoyu. Özellikle bu spesyalistler de böyle. Çünkü hiç beklenmedik etkiler, savaşlar, açıklamalar görüyoruz. Hocam bu tahvil piyasasındaki yükselişle ilgili çok ciddi kaygılar var. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz onunla ilgili?
2: Şimdi küresel piyasada tahvil piyasası faizler yükselmeye, uzun dönemli faizler yükselmeye başladı. Bu uzun dönemli faizler yükselirken genellikle yatırımcıların eğilimi faizler yükseldiği zaman ana para, yani kağıdı aldığınız ana paranın değeri düşer. Kağıdın değeriyle faiz arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla da tam tersi düşme beklentisi olduğu zaman da kağıdın değeri artacaktır. Bütün yatırımcılar hareketinin, faiz oranlarındaki hareketin ne yönde olacağına bakar. Orada da gösterge küresel enflasyon. Daha da önemlisi büyük ekonomilerdeki enflasyon düzeyi. Şimdi ABD'deki enflasyonun tekrar yukarı doğru çıkacağına ilişkin şeyler var, beklentiler var. Dolayısıyla da oradaki enflasyon artışı sadece uzun kısa vadeli gösterge faizi Fed'in aldığı kararı etkilemeyecek. Uzun dönemli faizde etkileyen önemli faktörlerden biri. Biliyoruz ki tek başına uzun vadeli hazine tahvillerinin tek başına belirleyicisi ya da oraya referans olabilecek bir faiz değildir. Önemli ölçüde hazinenin durumudur, borçlanma gereksinmesidir, artı fon piyasalardan uzun vadeli fon talep eden yatırımcıların davranıştır. Burada fiziki, reel yatırım yapanlardan bahsediyorum.

0: Önemli ölçüde işte makine tesisatı, ekipman alımı ya da son yıllarda artık bunlar biraz daha geleneksel sanayi olduğu için oralara yatırımlardan daha çok işte dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel bütün o şeydeki
1: iklim değişikliği,
0: artık biraz sistemlerdeki onlara bağlı olarak dönüşüm, artı yapay zeka.

0: Ya da yapay zeka ve yapay zekanın da beraberinde tartışmalar var ama bilmiyorum ne
1: çok
0: dersin.
1: Arttı o tartışmalar
2: tabii,
1: zaten.
2: Yani bir kere en büyük endişe iklim değişikliğine etkisi. Su ve enerji tüketiyor yapay zeka çok fazla.
1: Bir de veri merkezleri meselesi hani var. Bombalanan merkezler
2: hani böyle,
1: var.
2: Artık bunları öğrendikçe yapay zekaya soru sorarken de çekiniyoruz hocam. Yani acaba daha iktisadi çok önemli şeyleri, düz gereksiz şeyleri konuşmayalım
0: öyle
2: diye.
0: Mi?
2: Gerçekten çok yani yapay zekaya özel enerji planlamaları yapılıyor artık.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bölgesel düzeyde işte hatta bu kompakt nükleer santrallerin, küçük nükleer santrallerin bile bu konuda işlev göreceği düşünülüyor. Dolayısıyla hani yapay zeka dediğiniz gibi hem yeşil dönüşüm, iklim değişikliği bir yandan da böyle bir gidişatımız var dünyada. Hakikaten önümüzdeki dönemde hani jeopolitik riskleri falan konuşuyoruz ama iklim değişikliği ile ilgili kaygılarımızı daha da pekiştiren bir seyir var. Yapay zeka ile ilgili tamam hayatımızı kolaylaştırıyor, sanayideki ilerlemeyi gösteriyor ama bir yandan da başka çözümler bulmamız lazım. Yani dünya olarak böyle kaygılar var. Bu şeyler de herhalde hocam bu Amerikan tahvilleri de bu şekilde kaygıların da
0: belirsizliğin, evet, belirsizlik ortamında bunlar da yükselmeye başlıyor ve
1: yapay zeka bağlantılı yoğun borçlanma sermayeyi çekiyor başlıklarını evet, görmek evet, mümkün evet, her evet, zaman zaten. Ama işte orada da birbiri ardına özellikle uzmanlardan gelen açıklama bir yanıyla da korkutucuydu. Biz hızlı başladık haftaya, sözde tatlı ama vaktimiz çok azalmış. O yüzden çok teşekkür ediyoruz size konuğumuz olduğunuz
2: biz
1: için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Yine görüşmek dileğiyle, sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomi günlüğü birazdan sona eriyor. Konuklarımız Necat Coşkun, Profesör Doktor Necat Coşkun ve Maruf Buzcugil idi. Yarın buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor. Somponlanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
8: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? NivLife 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. NivLife 4 HEPA, eczanelerde.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.

0: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Ekim 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Egricesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel bir unsur olarak gördüklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Dr. Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü için aday gösterdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili rapor kapının aralanmasıyla, yasaysa kapının sona kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber kalkınmanın kapısıdır ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz dedi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek güvenlik görevlerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamasıyla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılara tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel piyasalardaki koşullarda enerji güvenliğinin birinci öncelik haline geleceğini belirterek, hem iklim mücadelesini gözeten politikalar geliştireceklerini hem de Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 ile elektrifikasyon alanında dünyaya güçlü bir eylem mesajı vereceklerini bildirdi. Ticaret satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %0,6, perakende satış hacmi %10,1 artış gösterdi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tabi platformundan yayınlanacak. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Çağla Üregen, Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemini, gün içinde verdiği mesajları, açıklamaları ve tüm detayları alarak başlayabiliriz. Neler aktaracaksınız?
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda öncelikli olarak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendiriliyor. Irak'ın kuzeyindeki bazı barınma alanlarını boşaltan terör örgütünün silah bırakma süreci gözden geçiriliyor. Sahadaki gelişmeler askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülüyor. Bunun yanı sıra Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle Mecliste yeni dönemdeki yol haritası da konuşuluyor. Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi sermaye piyasalarındaki piyasalarında yaşananlar. Bu kapsamda Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ele alınıyor. Dış politikada da Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmeler istişare ediliyor. Önümüzdeki saatlerde de kabinenin gündemine ilişkin açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Gıda Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi. Gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye özellikle önem verdiklerini vurguladı Erdoğan. Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz ifadesini kullandı.
0: Çağla Öregen haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine ve çalışmalarına dair ayrıntıları anlatabilir misiniz?
2: Evet, meclis çalışmalarına yarın itibariyle başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasıyla ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak. Bir diğer başlık AK Parti'nin onların tavsiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak.
0: Çağla Öregen, son olarak 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı. Son gelişmeleri alarak tamamlayabiliriz.
2: Operasyon bilgisi İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Siber suçla mücadele kapsamında Emniyet Maslak ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 327 şüpheliden 137'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan incelemede şüphelilerin çocuklara yönelik suç içerikli görüntüler paylaştığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı ve yatırım ortaklığı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları da belirlendi.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Öregen. Kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Çağla Öregen aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Ankara gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, oldukça yoğun bir gündem var. Kabine toplantısı Ercan Bey, Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılıyor. Toplantının öncelikli gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar. Kabine toplantısında yine terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınıyor. Kısaca kabine toplantısını genel olarak değerlendirmenizi rica edeceğiz. Birazdan da başlıkları detaylı olarak ele alacağız. Neler aktarmak istersiniz?
1: Tabii Mahap Eker Hanım, kısaca özetleyeyim. Yani şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce toplantının bittiği haberi geldi. Birazdan bir açıklama yapacak. Ben oradaki sesleniş konuşmasında sizin biraz önce bahsettiğiniz bu fon kriziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 önemli açıklaması oldu o sürecin başından itibaren. Bu 5. açıklamanın da gelinen aşamayı belki birazdan konuşacağız. Onun ayrıntılarını anlatacağını düşünüyorum. Bir yandan da terörsüz Türkiye konusunda önemli gelişme var. Yine konuşacağımız için onu çok uzatmayayım ama Ukrayna-Rusya savaşı ve aynı zamanda işte Hürmüz ve Babülmendeb bağlamında yaşanan gelişmeler, Mekke İttifakı konusunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereken bir hafta. Bu konuda çok bence Türkiye'de çok yakından ilgilendiren gelişmeler oluyor. Bu nedenle ben açıkçası ekonomik, güvenlik ve aynı zamanda diplomasi konularının değerlendirileceğini, birazdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunları ayrıntılandıracağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi Ercan Bey, Fon Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik tasfiye karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 17 yatırım fonuna ait ödemeler de başladı. Fon soruşturmasını ve sürece dair gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli aşamaya geldik. Şöyle düşünmek lazım Mahfi Eker Hanım. Biz gerçekten son derecede zor bir krizi dünyanın önemli ülkelerinin, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008'de yaşadığı ve 16 yılda tasfiye etmeyi başarabildiği bir sürecin ilk ödemelerini gerçekleştirdik. Bu kadar hızlı hareket ediliyor. Onu söylemek lazım. Bir yandan da Devlet Denetleme Kurulu devrede, Sayın Cumhurbaşkanı devreye aldı. Bundan sonra benzer krizler yaşanmasın diye. Bu işte sorumluluğu olanlar, dahli olanlar, içeriden müdahale etmeyenler, batıda watchdog olarak ortaya konan denetleyici kurumların görevini ne kadar yapıp yapmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Bir yandan 44 bin kişinin tasfiye edildiğini hatırlatalım. 455 bin mağdur olduğundan bahsediliyor. Bunlardan 400 bin civarındası tasfiye bekliyor ve bununla ilgili olarak da 7 portföy şirketinden 3'ü tamamen tasfiye edildi. Buradaki tabii 4 şirketin içerisinde ve bunlarla ilgili olarak manipülasyon yaptığı tespit edilenlerin bir yandan adli soruşturması sürüyor. Bir yandan da işin denetleyici kurumlar bağlamındaki bunların hangileri manipülasyon yapmış olabilir yönündeki değerlendirmeler devam ediyor. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi bu Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki koordinasyon kurulunun da aldığı ivedi kararlar var. Bakın çok hızlı hareket edildi. Meclise hemen bir yasa sevk edildi, teklif. Bunun yasalaşması bu ay içerisinde olacak. Amaç şu Mahpe Eker Hanım. Bu iş normal şartlar altında çok uzun bir tasfiye süreci olacakken, ki kanuni sürecin bitirilmesi gerekiyor, bunu biraz daha kolaylaştıracak. PMSF'nin bünyesinde oluşturulan bir fona manipülatörlerden alınacak, karşılıklardan alınacak miktarların aktarılması ve bunlarla mağdurların, mağduriyetlerine neden olan miktarların ödenmesi. Şöyle özetleyeyim. Manipülasyon yaptığı belirtilen, bu konuda izlenim edinilen kişilerin ödeme yapacakları ve yapmaya başladıkları bir hesap var. Bununla birlikte dondurulan mal varlıklarının elden çıkarılmasıyla elde edilecek bir tutar var. Ayrıca Takas Bank'ta bu fonların karşılığı olarak tutulmak zorunda bulunulan %10'luk devlet hisse senetleri ve kamu senetleri tahvilleri gibi bazı varlıkların bozdurulması, bazı fonlarında kendilerine ait varlıklar. Bütün bunların biriktirilmesi ve bunların da mağdurlara aşağıdan yukarıya doğru, yani en küçük miktardan en büyük miktara doğru yavaş yavaş giderek ama öncelikle 1 milyonluk kısmın ödenmesi suretiyle bu miktarın, yani 400 bin kişinin, 455 binden 400 bin kişi kaldı biliyorsunuz. O kişilerin miktarının azaltılması hedeflenen bu. Tabii bir yandan da adli soruşturma devam ediyor. Bu manipülasyonu kim yaptı? Yani birilerinin paralarını toplayıp o paraların içeriden insider trading yapılarak, yani içeriden bilgiler sızdırılarak en yüksek noktadan kimler paralarını aldı ve gitti. Bu paraların bir kısmı yurt dışına kaçırıldı mı? Bütün bunların takibi de yapılacak. Bu arada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Meclise sevk edilen, sizin de biraz önce bahsettiğiniz Mahpeyker Hanım, bir kanun teklifi var. Bunun kanunlaşmasıyla birlikte tasfiye süreci hızlanacak ama çalışılan bir başka sermaye piyasası kanunu da var. Bu da değişiyor. Amaç şu: izleme ve denetleme süreci daha böyle hızlı olacak. Zamanında müdahale edilecek. İçeride bir manipülasyona karşı cezasızlık algısı varsa cezalar artırılacak. İçeriden bilgi alanların bir anlamda bu bilgileri almasının nasıl önlenebileceği konusu bu yeni yasanın içerisinde yer alacak. Bir de yatırımcı risk merkezi ile ilgili risklerin izlenmesi. Tabii bütün bunların yapılması şuna bağlı. Devlet Denetleme Kurulu biliyorsunuz devreye sokuldu Cumhurbaşkanı tarafından. Bunun anlamı da şu: içeriden birileri bu krizin çıkmasına zamanında müdahale etmedi mi? Etmediyse bunlar işin içerisindeler mi, yoksa sorumluluklarını mı yerine getirmediler? Yetersizler mi, yoksa başka şeyler mi var? Bunlar da araştırılıyor. Onu da söylemem lazım. Çok kapsamlı bir süreç yaşıyoruz. 2008'de Amerika'da yaşanan, sonra Güney Kore ve Endonezya'da yaşanan süreçler de inceleniyor. Bu nedenle şöyle tamamlayayım ben. Bunun tasfiyesinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması ve manipülatörlerin ceza alması. Önümüzdeki günlerde ben önemli açıklamalar bekliyorum. Bugün de bunun bir halkası olacak zannediyorum Cumhurbaşkanı'nın açıklaması.
0: Evet, birazdan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptığı zaman da dinleyeceğiz. Son başlığımız terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Ercan Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörle mücadelede geri dönüşü yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli dedi. Terörsüz Türkiye süreci, gelinen aşama ve sürece dair neler söylemek istersiniz Ercan Bey?
1: Çok, çok önemli bir aşamadayız. Bugün önemli bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Irak'taki 4 bölgeden daha PKK'nın çekilme konusunda işte bir anlamda çekilme konusunda
0: adım attı. Evet, Ercan Bey çok teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Sevgili dinleyiciler, dinliyoruz.
2: Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2000 yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 üstün başarı ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü

Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık.
291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmek sizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur Gençlik Programı'nda ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine
ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını

0: diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Reklamlar.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes buradan, sen de gel Sompo'ya.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.50 gösteriyor ve TRT Radyo Haber ve TRT Radyo 1 ortak yayınında birlikteliğimize devam ediyoruz Gün Ötesi'nde. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Hep birlikte dinledik. Önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Birilerinin ransal dönüşüm diye feveran etmesinden bıktık. Kimsenin ideolojik ezberi dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yok. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetimiz İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz ifadelerini kullandı. Riyad'daki saldırılarla ilgili de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize

acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Bölgemizin tamamında barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. İşkur'la ilgili de bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz açıklamasında bulundu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Fon soruşturması ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor açıklamasında bulundu. Sevgili dinleyiciler, bugün tabii kabine toplantısı olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik ve yayınımız diğer konuklarımız ve değerlendirmelerimizle biraz devam etmişti. Gün ötesini biz burada noktalayalım. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricosu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Japonya. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca haritadaki yerini, başkentini ya da dünyaca ünlü yapılarını bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkenin kültürünü anlamanın yolu insanların günlük hayatta yaptıkları küçük şeylere bakmaktan geçer. Japonya'da bunun en güzel örneklerinden biridir. Dünyanın en gelişmiş teknoloji ülkelerinden biri olan Japonya'da binlerce yıllık gelenekler modern hayatın tam ortasında yaşamaya devam eder. Örneğin Japonya'da bir eve, bazı geleneksel mekanlara ya da kimi iş yerlerine girerken ayakkabıları çıkarmak oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Bunun nedeni yalnızca evin temiz kalması değildir. Ayakkabıyı kapının girişinde bırakmak dışarıdaki dünyayla içerideki yaşam arasında sembolik bir sınır oluşturur. Bu küçük davranış bile Japon kültüründe temizliğe ve yaşam alanına verilen önemin bir göstergesidir. Japonya'da dikkat çeken başka bir alışkanlıksa selamlaşmadır. Geleneksel olarak insanlar birbirlerini eğilerek selamlar. Eğilmenin derecesi karşıdaki kişiye duyulan saygının ve ilişkinin niteliğinin bir göstergesi olabilir. Yani birkaç saniyelik bir hareket aslında sosyal ilişkiler hakkında oldukça fazla şey anlatır. Japon kültüründe sessizlik de önemlidir. Özellikle toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak, telefon görüşmelerini sınırlamak ve başkalarını rahatsız etmemek konusunda güçlü bir toplumsal beklenti vardır. Tokyo gibi milyonlarca insanın yaşadığı dev bir metropolde bile insanların ortak alanlarda birbirlerinin kişisel alanına saygı göstermeye çalışması Japonya'nın dikkat çekici özelliklerinden biridir. Peki temizlik? Japonya'da öğrencilerin sınıflarını temizlemesi yalnızca okul görevlilerinin yaptığı bir iş olarak görülmez. Pek çok okulda öğrenciler sınıfların ve ortak alanların temizliğine katılır. Buradaki düşünce yalnızca temiz bir okul oluşturmak değildir. Çocuklara yaşadıkları ortak alanın sorumluluğunu paylaşma fikrini öğretmekte amaçlanır. Japon kültüründe buna benzer bir başka kavram daha vardır. Mottainai. Kabaca, İsraf etmek yazık şeklinde açıklanabilecek bu anlayış, sahip olunan şeylerin değerini bilmek, gereksiz yere tüketmemek ve kaynakları boşa harcamamak fikrini ifade eder. Bu anlayışın

kökleri geleneksel Japon kültürüne kadar uzanır. Japonya'yı anlatırken elbette sakura çiçeklerinden de söz etmek gerekir. Kiraz çiçekleri, yani sakuralar, Japonya'nın en tanınmış sembollerinden biridir. Fakat sakuranın anlamı yalnızca güzellik değildir. Çiçeklerin kısa süre içinde açıp dökülmesi, hayatın geçiciliğini hatırlatan bir görüntü olarak kabul edilir. Bu düşünce, Japon kültürünün mono no aware olarak bilinen...

0: gelişmiş şehirlerinden bazılarına da sahiptir. Tokyo'nun kalabalık caddeleri, yüksek hızlı trenleri, robotları ve teknolojik yaşamı bize geleceği hatırlatırken, ahşap evler, çay seremonileri ve yüzyıllardır sürdürülen geleneklerle karşılaşabilirsiniz. İşte Japonya'yı ilginç kılan belki de tam olarak bu karşıtlıktır. Bir yanda geleceğe doğru ilerleyen teknoloji, diğer yanda geçmişten bugüne taşınan gelenekler. Bir yanda milyonlarca insanın yaşadığı hareketli şehirler, diğer yanda sessiz sokaklar ve mevsimlerin değişimini izleyen bahçeler. Japonya bize şunu hatırlatıyor. Bir toplumun modernleşmesi, geçmişini tamamen geride bırakması anlamına gelmeyebilir. Bazen teknolojiyle gelenek, hızla sessizlik, kalabalıkla kişisel alan ve modern hayatla yüzyıllık alışkanlıklar aynı yerde yan yana yaşayabilir. Belki de bir ülkeyi gerçekten tanımak, yalnızca neleri icat etti ya da hangi yapılarıyla ünlü diye sormak değildir. Asıl soru belki de şudur. İnsanları günlük hayatın içinde birbirlerine ve yaşadıkları dünyaya nasıl davranıyor? Japonya'nın hikayesi de bize gösteriyor ki bazen bir kültürü anlamak için büyük olaylara değil, kapının önünde çıkarılan bir çift ayakkabıya, sessizce yapılan bir selamlaşmaya, temizlenen bir sınıfa ya da dalından düşen bir kiraz çiçeğine bakmak yeterlidir. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin. Kontrolü geri al.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Eyüp Spor Göztepe karşılaşması oynanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ve detaylar. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son durumla fon piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki bazı barınma alanlarını boşaltan terör örgütünün silah bırakma sürecinin gözden geçirildiği kaydedildi. Sermaye piyasalarında yaşananlarla ilgili olarak da fon koordinasyon kurulunun çalışmalarının ele alındığı belirtildi. Kabine toplantısında Mekke İttifakı çerçevesinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk dışına çıkan kimseye huzur yok, devletimizin nefesi adaletten kaçacaklarını zannedenlerin ensesindedir dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Erdoğan, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve fon meselesiyle ilgili güncel durumun kabine toplantısında ele alınan ana konular olduğunu belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati olduğunu da vurgulayan Erdoğan, kentsel dönüşüm dediğimizde rantsal dönüşüm denilmesinden artık bıktık diye konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarısı bizden kampanyasına işaret etti. Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı çıkmak ihanet, İstanbul'u kentsel dönüşümün başkenti olarak görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılara da değindi. Erdoğan, Riyad'a saldırıları lanetliyoruz, Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış ve huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya gıda

0: Forumuna görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
1: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
0: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanarak enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
2: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti.

0: kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından 10'dan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisini de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana'a ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi beklediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı konusunda 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini öne sürdü. Andy Burnham, benzer girişimlerin yakında sandığa gidecek Fransa ve Almanya'yı da hedef alabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Burnham, bu ülkelerdeki seçmenlerin de Moskova destekli benzer girişimlerle karşılaşabileceğini söyledi. Burnham'ın konuyla ilgili açıklamasının İngiltere'de Brexit'in yeniden tartışılmasına yol açabileceğini yorumları yapılıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi,

0: Bahçe, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşıkbak, başvuruların alınmasını 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-04-72 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bu akşam oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray yarın Barcelona'yı konuk edecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarıyla TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kara borsa bilet satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak. Saat 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer evinde Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20'de başlayacak Orfa Yapı Pendik Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşılaşmasında TRT Kürdi ve TRT Tabi Spor 6'dan canlı yayında izleyebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve As Başkanı Sinan Demircioğlu'nu kabul etti. Ziyarette Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupası Bahçeli'ye sunuldu. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Bahçeli'ye destekleri için teşekkür etti. Hekimoğlu, ringde ter döken evlatlarımız Türk milletinin azmini, inancını ve gücünü tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiştir dedi.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13,

0: Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop, Şanlıurfa ve Kilis 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal Alacahan Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işareti işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Televizyon deyince vatan.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
19: Bu banka benim.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
7: Gıda okuryazarlığı nedir? Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda mühendisi Emir Geylani'ye sordum.
0: Gıda okuryazarlığı, diğer adıyla diyebiliriz ki gıda etiketi okuryazarlığı, bir tüketici için bir gıda ürünü satın alırken o gıdanın içeriğinde neler olduğunu, niçin üretildiğini, nasıl üretildiğini, hangi amaçla üretildiğini, bunu tükettiği zaman beslenmesine nasıl etki edeceğini olumlu ve olumlu anlamda

0: muhafaza koşullarına ne olduğu, bu gibi bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde ürünü satın almasını amaçlayan bir süreçtir. Tabii bunun için de sadece bu yetmez. Asgari düzeyde o gıda ürününde olması gereken bazı bilgiler yer alması gerekiyor. Bu gıdanın kimin ürettiği, hangi şekilde üretildiği, hayvansal ürünler için son tüketim tarihi, bitkisel ürünler için tavsiye edilen tüketim tarihi ne oldu? Özel bir muhafaza koşulu var mı? Bu muhafaza koşullarının ne olduğu? Alerjen uyarısı var mı? Hangi tarım üretim modeliyle, organik mi, iyi tarım uygulamaları mı, yoksa konvansiyonel tarım şeklinde bir üretimle mi üretildiğini, bu bilgileri bilerek bilinçli bir şekilde satın alma süreciyle ilgilidir. Çünkü biz tüketiciyiz, sağlığımız da doğrudan bir şekilde tükettiğimiz ürünlerle ilgilidir. Bağışıklık sistemimizi desteklemede tükettiğimiz gıdaların önemli bir fonksiyonu vardır. İhtiyacımız olan gıdayı en iyi şekilde nasıl seçebiliriz? Ancak etiketi doğru okuyarak. Çünkü biz gıda etiketini bir kişinin kimlik kartı gibi değerlendiriyoruz. Nasıl bir kuruma gittiğiniz zaman herhangi bir işlem, resmi işlem yaparken adınızı söylemeniz kafi gelmiyor. Kimlik kartınızı istiyorlar. Orada anne adınız, baba adınız, TC numaranız gibi bilgiler var. Biz gıda etiketini de gıdanın kimlik belgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu gıdayı kim üretmiş, nerede üretmiş, hangi tarihte üretmiş, muhafaza şartları nelerdir, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi nedir, içindekiler kısmında neler var, bunlar beslenme referans değerleri nelerdir? Bu bilgiler gıdanın kimlik belgesi. Vatandaşın da ihtiyacı doğrultusunda o gıdayı en doğru şekilde seçebilmesi hakkı olarak değerlendiriyoruz ve bu yüzden de önemlidir. Bilinçli bir tercih yapması da önemli bir ögedir.
1: Soralım bakalım.

0: Reklamlar.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
10: Bellona, Bellona.
0: Reklamlar. Servisi.
11: TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Evet, tribünlerin sesini duydunuz. Tribünler gerçekten çok coşkulu. Ama bu coşku sadece futbolda değil, pek çok spor branşında böyle. Bugünkü programımızı Kemal Çat hazırlıyor. Teknik yapımda Muhammed Eğricesu görev yapıyor ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

0: Efendim haftanın ilk spor servisinde Euroleague'e uzanacağız. Sezonun ilk 4 haftası geride kaldı ve takımlarımızın performansları birbirinden çok farklı seyirler izliyor. Örneğin Fenerbahçe Beko galibiyetlerle başladığı sezonda ilk yenilgisini aldı. Anadolu Efes istikrar arayışında, Beşiktaş ise hücum gücüyle dikkat çekiyor. Peki basketbolu kiminle yorumlayacağız? Yıllarını basketbola vermiş basketbol yorumcusu ve antrenör Ayhan Kalyoncu ile. Ayhan Kalyoncu merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ilk 4 haftanın tablosuna bakacağız. Takımlarımızın genel olarak performansını nasıl görüyorsunuz? Çünkü artık sıkıştığımız sezonda olduğu için üst üste haftada 2 maç yapmak durumunda da kalıyorlar. Lig maçları da oluyor. Nasıl görüyorsunuz takımlarımızı?
1: İşin açıkçası çok çekişmeli bir Euroleague bekliyor bu sezon bizi. Bu sene biliyorsun ilk defa ne zamandır 3 tane takımla katılıyoruz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe, işte Anadolu Efes ve Beşiktaş. Tabii genel olarak baktığımızda kötü değiliz. Yani 3 takımımıza bakarsak kötü değiliz. Fenerbahçe'nin son mağlubiyeti biraz bizi üzdü ki ama Panathinaikos mağlubiyeti o araya kadar 3'te 3 geliyordu. Sonuçta 4'te 3 olarak devam edecek. Anadolu Efes'e biraz sıkıntıları var. Maalesef son yıllarda Anadolu Efes'teki düşüş ve kadro planlaması, kadro mühendisliği diyelim, bu konuda biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyor Anadolu Efes. Özellikle oyun kurucu pozisyonda bu sene Mike James'i transfer ettiler. Baktığın zaman doğru bir transfer gibi görünüyor ama Mike James'i oynamak ve onu yönetmek başlı başına ayrı bir durum diyelim. Sorun demeyelim de durum diyelim. Evet. Bunu yönetmek gerçekten maharet ister. Çünkü ona göre, çünkü onun bir oyun tarzı var. Onun oyun tarzında da Mike James ve arkadaşları şeklinde oluyor genelde. Böyle baktığın zaman da takımı kimyasını ona göre oluşturmak lazım. Ve bu dişide de eğer Mike James'e herhangi bir şey olursa bütün dişi dağılabilir. Çünkü sistem dışında çıkmış oluyorsunuz Mike James'iz ve maalesef Mike James geçen maçta aşil tendonunu koparttı ve sezonu kapattı. Şimdi yerine bir Amerikalı acil oyuncu alındı ama ne kadar dolduracak veya B planı olmadığı için bence şimdi alelacele bir transfer yapıldı. Kısacası risk alındı, kumar oynandı. Şimdi ve Anadolu Efes'in de bir galibiyeti var. Sıkıntılı bir sezon. Bakalım Anadolu Efes bu sezonu bu sıkıntıları aşabilecek mi? Yılların tecrübesi baktığın zaman ama gene dediğim gibi son yıllardaki düşüş ve çok antrenör değişmesi, menajer değişmesi Anadolu Efes tecrübesindeki bir kulübe işin açıkçası yakıştıramıyoruz. Çünkü bugüne kadar bizi Avrupa'da en güzel temsil eden kulüplerimizin belki de başında geliyordu. Beşiktaş'a gelirsek kısacası, Beşiktaş tabii rookie diyelim bu sene. Euroleague'in rookiesi diyelim. Yani avaraj bir bütçeleri var. Tecrübe senesi olacak bu sene. Ve 2 galibiyet 2 mağlubiyeti var şu ana kadar. Baktığınız zaman 2 mağlubiyet ve 2 galibiyetin ikisi kendi yani mağlubiyetleri kendi evinde aldılar. Galibiyetleri deplasmanda aldılar. Bu da enteresan. Ama dediğim gibi gene de fena bir başlangıç değil. Kendi kalibresindeki takımları yenmesi lazım Beşiktaş'ın bu sene. Play-in yapıp oradan da bir playoff yaparsa bence çok başarılı bir sezon geçirir.
0: Tabii bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Yeni bir format var. Normal sezonda 20 takım yer alıyor. 38 maç oynayacaklar. İlk 6 takım doğrudan playoff'a yükselecek. 7. ile 10. arasındaki takımlar play-in oynayacaklar. Bu nedenle sezonun erken döneminde alınan galibiyetler çok önemli. Atılan sayılar çok önemli. Averajlar çok önemli. Bu play-in sistemi nasıldır acaba? Şimdi playoff'u insanlar biliyorlar da play-in ne demek acaba?
1: Ya play-in bence doğru bir sistem. Çünkü sonuçta playoff olduğu zaman ilk 8 playoff oluyordu. Playofflar daha haftalar önce belli olduğu zaman öbür takımların amacı kalmıyor. Ve amaçsız bir sezon geçirmeye başlıyor. Belki son 5 hafta, 6 hafta. Bu sefer de işi yani ister istemez haksız rekabetler doğuyor. Çünkü fikstürde sen amacı kalmamış takımlarla sonlarda oynarsan mesela denk gelirse sen avantajlı oluyorsun. Evet. Ama play-in olduğu zaman ilk 6'ya giremediğin zaman 7, 8, 9, 10, 10. bitirdiğin zaman o geri kalan 4 takım kendi arasında playoff oynayacaklar kendi arasında.
0: Kendi arasında playoff'u play-in olarak oynayıp playoff'a katılmaya çalışacaklar.
1: Aynen.

0: Yani öyle. İki takım da sonradan playoff'a kalacaklar. Sonra eşleşmeler oluşacak. Yani 10'la 7, 9'la 8 eşleşiyor. O da bence çok doğru bir karar bana kalsa. Aslında bana kalsa yani Euroleague'de de düşmeye getirmek lazım. Yani her sene işte ne bileyim özel davetler işte Euro Cup'ta şampiyon olan direkt giriyor falan ama düşme yok. Mesela Monaco kapattı. Dükkanı kapattı. Kilidi vurdu. Çekildi. Yani şimdi Alba Berlin yok. Yani bazı kulüpler durup dururken mesela mali krize giriyor. Ben çekiliyorum diyor. Çekiliyor. Yani buraya biraz tabii tamamen burası ekonomik bir lig olduğu için ekonominin çok önemli olduğu bir lig olduğu için bazen tabii kulüpler yatırdıkları paranın karşılığında geri dönüşü çok kısıtlı olduğundan dolayı sponsorlar sıkıntı çekiyor. Sponsor bulmakta sıkıntı çekiyor. Bugün futboldaki ekonomi maalesef basketbolda yok. Buna rağmen Euroleague bunların içerisinde en büyük organizasyon Avrupa'da. Hatta işte NBA bir ara birleşme
1: Evet.
0: durumları falan filan konuşuldu veya işte NBA ile ayrı bir lig falan ama sanırım orada yarım kaldı olmayacak gibi geliyor. Yani Euroleague'i güçlendirmeleri gerekiyor işin açıkçası. Ama kolay değil bu. Euroleague'i güçlendirmen için de senin bazı şeyleri doğru yapman lazım. Yani bütçeleri doğru ayarlamak lazım. Ve yani transfer politikaları bu şekilde devam ederse Euroleague'de de her sene iki takım, üç takım çekilecek, yeni takımlar gelecek ama Euroleague'in bence istikrarını bozar bu tip şeyler. Yani orada aşağı tarafta da çok ciddi bir rekabet olması lazım. Yani işin açıkçası Euroleague'e girmek zor olması lazım. Düşmemek için de çok ciddi mücadele verilmesi lazım. Yani düşmenin olması lazım bana kalırsa. Bakalım ilerleyen süreçte bunu da göreceğiz.
1: Tabii şimdi bu 20 takımlı sistemi kendi avantajları için kullanan Tel Aviv takımları var. Birisi Maccabi, birisi Hapoel. Hiçbir şekilde o sınırlamadan muaf kalarak kendi evindeki maçları ve hatta deplasmanda oynayacakları maçları da tarafsız sahalarda oynayarak değişik bir şekilde gidiyorlar. Bir de hiç Avrupa basketboluyla coğrafi olarak ilgisi olmadığı halde Dubai basketbolda benim param var, ben burada istediğimi yaparım görüntüsüyle bu işin içinde.
0: Şimdi yaramı değişmeye başladın Gökhan'cığım.
1: Özellikle yaptım zaten.
0: Yıllardır söylüyorum yani özellikle Rusya Ukrayna Savaşı çıktığından beri 5 senedir her programda söylüyorum. Yani böyle bir çifte standart Euroleague'in kalitesini ve değerini bence düşürüyor. Yani böyle bir ayrıcalık olmaz. Yani sen Rus takımlarını alma, CSKA'yı, Zenit'i alma, Maccabi Tel Aviv'le Hapoel Tel Aviv'i hem de istedikleri şekilde al. Yani diyor ki ben mesela Türkiye'de İstanbul'a gelmem diyor. Fenerbahçe'de Anadolu Efes'te deplasmanımı orada oynamam diyor. Onu diyor Avrupa'da oynarım diyor.
1: Tabii
0: Onun
1: Sırbistan'a
0: dışında
1: giderim,
0: bir de
1: Bulgaristan'a giderim diyor.
0: Sırbistan'da gider orada oynarım diyor. Kendi evindeki maçları zaten Sırbistan'da Belgrad'da oynuyor. Bu sene nerede oynayacak? Herhalde gene orada oynayacak. Hatta bir ara şöyle bir spekülasyon çıktı. Kıbrıs'ta oynamak istediler. İşi tamamen siyasete dökmek için
1: Evet.
0: Güney Kıbrıs'ta oynama talepleri var. Hala da var mı bilmiyorum. Böyle bir ara sosyal medyada böyle bir söylenti de çıktı. Şimdi bu işte Euroleague'e dediğim gibi yani sekte vuran eylemler. Yani bu tip eylemleri aşmaları lazım ama dedim ya kapitalizm öyle bir esir alıyor ki bazı şeyleri bir şey yapamıyorlar. Yani bugün Dubai dediğin gibi param var dedi. Adı Euroleague. Yani baktığınızda adı Euroleague olan bir lig de Dubai. Aslında Dubai'ye kadar da Euroleague olan bir lig de İsrail takımı ne arar diyorsun ama yıllardır Eurovizyon'a da katıldıkları için onlar için her yer Avrupa herhalde.
1: Evet.
0: Öyle bir zihniyetle dünyayı yönettikleri için diyelim maalesef. Burada sıkıntılar var. Yani bunu çok tartışıyoruz. Burada bir adım ileri gidilemiyor. Çünkü dediğim gibi finans o kadar önemli ki burada Euroleague'i yönetenleri de istedikleri gibi etki altına alabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani Euroleague şunu yapamıyor. İsrail takımlarına şunu diyemiyor. Hayır senin dediğin olmayacak, bizim dediğimiz olacak diyemiyor. İşin üzücü tarafı bu. Bunlar da tabii bakma şu anda medyada tartışılmıyor ama kendi aralarında bunlar aslında tartışılıyor. Yani kulüpler arasında tartışılıyor ama sonuç tekrar Maccabi Tel Aviv'le Hapoel Tel Aviv güzel güzel maçları oynuyorlar. Biz artık bizim takımlarımız onlara sahada cevapları verecekler. Yapacak başka bir şey yok şu anda.
1: Evet.

0: Sonuçta cevap sahada veriliyor ki mesela Beşiktaş ilk kez belki de yer aldı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kez yer alıyor Beşiktaş.
1: Evet.
0: Yer aldığı
1: yok, bir kere daha, bir kere daha.
0: Evet, evet, bir kere daha. Almıştı. Doğru, doğru.
1: Yıllar
0: Beşiktaş
1: önce.
0: Mesela evet. Makabi'yi hem de deplasmanda 109 sayı üretti. Yani çok evet. ciddi bir sayı attı ve çok üstün bir oyunla galip geldi. Biraz Beşiktaş'tan başlayıp Fenerbahçe'ye ve Efes'e gideyim evet. istiyorum. Şimdi Beşiktaş Baskonya deplasmanında ki Baskonya çok ters bir takımdır. Orada oynadığı deplasmanda da iyi üretti. Ama görüyoruz ki çok sayı atıyor ama çok sayıyor. Şimdi acaba bu bir defans zafiyeti mi? Hani eskiler der diye koş koş hast basketbol mu oynuyor? Ne yapıyor bu Beşiktaş?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Beşiktaş özelinde bakmaktan ziyade şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Son yıllarda ben bunu programlarda da önceki bağlantılarda da hep söyledim. Yavaş yavaş basketbolu, Euroleague basketbolunu NBA'ye benzetme bir çabası var. Bu da bence koçlara yavaş yavaş belki sübliminal mesajlarla empoze ediliyor. Koçlar artık eskisi gibi defans ağırlıklı oynatmayı birinci plana almıyor. Atmaya yani seyirciyi daha çok böyle basketbol yani NBA'deki gibi daha çok basket izlesin, daha çok spektaküler hareket görsün diye müdafaaları ikinci plana atmaya başladılar diyebilirim. Bu bir tek Beşiktaş özelinde değil ama üstelik Alimpjevic bundan önceki yani Euro Cup oynarken, Türkiye liglerinde oynarken ben her zaman da o yönüyle överdim kendisini. Yani müdafaya önem veren bir koç, çalışkan bir koç, takımı müdafaa yaptırtabiliyor. Çünkü takımı müdafaa yaptırtmak kolay değildir. Yani her oyuncu çünkü atmak ister, atmayı düşünür. Önce atmak der. Yani müdafaa işin hamallık kısmıdır. Bu yüzden bir sistem içerisinde takıma müdafaa yaptırmak gerçekten zordur. Şimdi bunu başarıyordu. Ama bir bakıyoruz Euroleague'e geldik ve hatta Türkiye Ligi'nde de öyle. Beşiktaş son zamanlarda kadronun tabii kimyası da buna müsait olunca belki de kimyayı oluştururken de atıcı oyuncuları seçme düşüncesine sahip oluyor diye düşünüyorum Alimpjevic. Böylece ne oluyor? Takım atan bir takım, yiyen takım konumuna geliyor. Bir fazla atıp hadi diye evimize gidelim, bir fazla atıp maçı kazanalım psikolojisinde oynuyorlar ama bana sorarsan ben her zaman söylediğim bir cümle vardır. Atarak günü kurtarırsın, yemeyerek sezonu kurtarırsın.
0: Evet, Aydın yani, abinin lafıdır bu. Yani Aydın Örs ne yapar? İlk önce yememeye bakardı. Şimdi görse Valencia ve Barcelona karşısında Beşiktaş'ın toplamda 191 sayı yediğini çıldırırdı herhalde.
1: Yani ama işte dedim ya her şey konjonktür de değişti. Basketbol da maalesef diyorum. Çünkü ben de antrenör olarak bıraktığım için basketbolu benim bıraktığım yani şurada 7-8 sene oldu. Ben bıraktığımda hala müdafaayı yaptırmaya çalışan koçlardandım. Ama artık dediğim gibi dönem değişti. Artık biraz daha görsel, tribüne hitap eden basketbol oynatılmaya çalışılıyor. Bu da ayrı bir konuşulması, tartışılması gereken bir şey. Ama dediğim gibi yani şu anda geldiğimiz nokta bu. Nasıl futbolda artık hani işte geçiş hücumları falan deniyor. İşte evet. ne bileyim bir takım defansa çekiliyor. İşte kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor. Yani futbolda da birçok değişiklikler var. Basketbolda da değişiklikler var. Hatta bazen ben söylüyorum. Şimdi çenem düşüreceğim yere. Gökhan sen alabilirsin çenemi
0: yok,
1: yerden.
0: Yok hayır biz hiç öyle bir şey istemiyoruz. Bol bol konuş istiyoruz sevgili Ayhan Kalyoncu.
1: Şey diyeceğim futbolda hatta ben söylüyorum artık ya diyorum basketbolda geri pas var biliyorsun orta evet. sahadan futbolda daha aktif hale getirmek için şimdi 90 dakika artık ben sıkılıyorum işin açısı futbolu izlemeye yani izlerken işte oynanan sistem belli bir taraf topu hakim oluyor bir taraf defansa çekiliyor diyelim ya da tam sağ pres yapılıyor işte oradan top kaparsan gol falan ben de diyorum ki 4/3 sahaya bir çizgi çekilsin. Bakın 4/3 sahaya yani penaltı penaltı yayının üzerinde bir 5 metre daha ortadan enlemesine bir çizgi çekilsin ondan sonra geri pas olmasın.
0: Oo çok iddialı bir şey oldu ama.
1: Evet ben bunu çok
0: ya peki 22 adam oraya nasıl sığdıracağız? Yani 22 değil lazım.
1: İşte tempo oynayacaklar mecbur.
0: Evet.
1: Hata yaparsan gol yiyeceksin. Geri pas verirsen oradan atış olacak. Mesela free kick olacak. Geri pas yaptığın yerden free kick olacak. Nasıl basketbolda top öbür tarafa geçiyor. Yarı pas yarı sahadan dolayı. Sen de orada 4/3 sahada hızlı şekilde gole gideceksin. Yani daha az hata yapacaksın. Topu, tempoyu mecburen yükselteceksin.
0: Maçlar 43'e 41 falan bitermiş.
1: Böyle radikal düşüncelerim var futbolla ilgili. Bir gün onu da konuşuruz.
0: Konuşuruz tabii ki. Bu arada hani az sayılardan bahsetmişken, yıllar önce o zamanki ismiyle FSP sen Aris'e mağlup olup Kupa Galipleri Kupası'nda kupayı kaybettiğinde maçın skoru 50-48'di. Yani oradan nereye geldik?
1: Mesela. Tabii Aydın Örs sistemi biliyorsun o zamanlar zon meşhurdu. Aydın
0: sevgili
1: abi,
0: gerçekten Tamer Oyguç ortada kule gibi.
1: Tabii Tamer'i dikerdik ortaya. Yani gelen geçen toslardı. Dalları takılırdı. Müdafayı oturturdu. Hücumda da belli bir skoru bulup yani o zaman öyleydi ve başarıya ulaşmıştı Aydın.
0: Formasını yani, terini sile sile Naumovski gelir. 30 saniyelik hücum süresinin 24 saniyesini kullanıp basketi atardı.
1: Aynen. Aynen. Ya ikili oynar tepeden ya da birebir açılın der. Penetre eder. Yardım gelirse Ufuk'a verir veya Volkan'a verir. Ya. Veya Murat Evliya'ya verir dışarıdan. Onlar da gözü kapalı üçlükleri atar. İşlerini yaparlardı.
0: Ama güzel yıllardı. Niye biliyor musunuz? Şimdi bakıyorum ben. Evet, Fenerbahçe Türk takımı. FSP sen Türk takımı. Yani şimdi 5 başlıyor. Hiçbir Türk yok. Uzamış 5'e bakıyorum. Orada da yok. Sadece Türkler kupa kazanıldığı zaman takım kaptanı olarak kupayı kaldıranlar olarak. Yani neredeyse malzemeci falan kaldıracak kupayı yani.
1: Ya gerçekten şimdi bu da bence kanayan en büyük yara bence bu. Yani ben şimdi bir basketbol adamı olarak tamam seyrediyorum maçları, zevk alıyorum hala. Çünkü 45 sene yani az değil 45 senedir evet, basketbolun içinde olan bir insanım. Soğumam mümkün değil. Ama insan istiyor ki Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Avrupa'da oynarken ya iki tane, üç tane Türk oyuncu oynasın. Ya bırak iki, üç tane, bir tane oyuncu yok. Ya yardımcı antrenörler yabancı, baş antrenörler yabancı. Ya dedim ya bir tek malzemeciler kaldı Türk. Herkes yabancı. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman sadece Fenerbahçe olarak yani bir kulübümüzün ismi sahada. Öyle. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Yani böyle olmaması lazım. Orada bizim yani dediğin gibi Melih Mahmutoğlu artık bıktı bu kupa kaldırmaktan. Kupayı veriyor yabancılara, onlara kaldırtıyor. Yeah. Yani çocuk oynatmıyor. Ki Melih Mahmutoğlu oynaması gereken bir oyuncu. Kesinlikle. Yani tamam yaşı şimdi 35'lere geldi ama 2-3 senedir oynatmıyorlar çocuğu. Hani onu geçtim. Öbür taraftan da yani kaç tane oyuncu var? Yani milli takım oyuncularına bakalım. Bazıları tamam oynuyor. Ama daha fazla oynaması lazım. Yani süre almaları lazım. Daha doğrusu sorumluluk almaları lazım. Şimdi takımlar nasıl oluşturuyor biliyor musun artık? Üç büyükler yani bir, daha doğrusu Euroleague'de oynayan takımlar diyelim. Şimdi öyle bir kadro kuruyorlar ki Türkiye'deki liginde oynayacak oyuncular belli, Avrupa'da oynayacak oyuncular belli.
0: Buna İki ayrı takım var yani aslında.
1: Yani ona göre takım kuruyor. Bu arada Avrupa'da oynayacak oyuncuların da işte belli süreleri paylaştırıyor. Bir de hızlandırılmış haftalar oluyor. Şimdi bu hafta hızlandırılmış hafta var sanırım.
0: Evet, evet.
1: Şimdi hızlandırılmış hafta başlayınca da o zaman işin iyice cılkı çıkıyor. Türk oyuncuların tamamen Türkiye'de oynaması gerekiyor. Ve bu arada Euroleague'de oynayan yabancı oyuncular Türkiye ligini iyice artık nasıl diyeyim angarya görmeye başlıyor.
0: Tabii.
1: Angarya görüyorlar için açıkçası. Boşluyorlar yani böyle bir şey olmaz. Yani tamamen Euroleague şu anda. Herkes Euroleague'e kilitlenmiş şunda. Türkiye Ligi'nin kalitesi bu sefer düşüyor. Diyeceksin ki bana göre düşüyor. Yani mesela Fenerbahçe gidiyor atıyorum Merkez Efendi'ye yeniliyor mesela. Evet. Pek takılmıyor yani. Önemsemiyor yenilmeyi. Yani yenilmemesi lazım normalde ama yenilmesini pek önemsemiyor. Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu. Eminim yani buralarda bizim tabii burada da gene yapacak bir şey yok. Çünkü buraya gelen oyuncular, Euroleague oyuncuları kendilerine göre haklılar. Çünkü vitrin Euroleague şu anda.
0: Kendini orada gösteriyor.
1: Yani tabii çünkü öbür sene Türkiye Ligi'nde oynamayı, tekrar Euroleague'de başka bir takıma gitmeyi düşünüyor adam. Yani Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçen kaç tane oyuncu var? İşte Shane Larkin yıllar sonra Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçti. Yani Türkiye içindeki Euroleague takımına bile gitmiyor çoğunca. Genelde Avrupa'ya dağılmak istiyorlar. Para nerede daha fazla? Transfer parası. Ona göre hareket ediyorlar. Burada da oyuncuya da bir şey diyemiyorsun. Çünkü oynayacakları profesyonel hayat belli bir süre. O sürede de ben ne kadar kazanırsam o kadar kârdır diyor. Çünkü ondan sonra koskoca bir ömür var önlerinde.
0: Öyle.
1: Yani baktığın zaman burada da gene oyuncuya kızamıyorsun. Böyle devam edecek. Yapacak bir şey yok ama ben her zaman söylediğim bir şey var. camia takımları özellikle mesela hadi Fenerbahçe'nin yapması zor belki ama Anadolu Efes'in ne bileyim Bahçeşehir'in şimdi ona da belki konuşuruz. Yani bu tip müessese takımlarının sabırlı olup 5 yıllık program yapması lazım. Her zaman söylüyorum altyapıyı çok güçlü kuracaksın. Bu 5 sene içerisinde her sene 1 veya 2 tane oyuncuyu yukarıya

0: kaydırabilsen 5 sene sonra 8-9 tane Türk oyuncuyla Euroleague'de oynama şansın var ya. İnan bana. Bundan herkes korkuyor. Halbuki müessese takımları bunu yapabilir. Anadolu Efes son 5 senedir ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Yani Ergin Ataman gittiğinden beri 3-4 senedir diyelim. Hiçbir şey yapmıyor. Boşa gitti 3-4 sene. Nereden baksan senede 50 milyon, 30 milyon euro, 40 milyon eurodan hesaplasan 120-130 milyon euro sokağa gitti. Halbuki 100 milyon euroyu yani 10 milyon euroyu yıllık ayırsan altyapıya sabırla gelsen 4 sene sonra hem gurur duyacağın bir takım şey yaparsın hem de bir fabrika kurmuş olursun. En önemlisi o. Evet. Çünkü sistem devam eder ondan sonra. Alttan devam eder. Sen bu sistemi kurarsan alttan devam eder. Tabii ki yabancı oyuncu alacaksın. Ama ne yapacaksın? 2-3 tane çok kaliteli yabancı getireceksin. Türklerle kaynaştıracaksın. Senin takımının sahibi Türkler olacak. Türk oyuncular olacak. Yıllarca bunu Olympiakos, Real Madrid yaptı. Spanyolistler vardı işte ne bileyim öbür taraftan Rudy Fernandez'ler
1: vardı.
0: Yani Real Madrid'de Sergio hala oynuyor. Yani şimdi kendi ülkesinin oyuncusu kendi takımına çok ama tabii yedekte olmayacak. Sorumluluk alan oyuncu, main oyuncu dediğimiz yani takımın nüvesini oluşturacaklar yerli oyuncuların. Bak evet. O zaman o kulüp kolay kolay down olur mu? Mümkün değil yani. Her zaman ayağa kalkar. Ama maalesef hadi ben hani Fenerbahçe'ye fazla bu konuda eleştiri yapamıyorum. Çünkü Fenerbahçe camia, Galatasaray camia, Beşiktaş camia. Onların seyirci buna sabır gösteremiyor. Ama en azından müessese kulüpleri patron kulübü yani. Bugün Tuncay Özilhan yıllardır Anadolu Efes Türkiye'yi temsil ediyor. Yani böyle bir yapılanmaya niye gidilmiyor? Ben bunu hayretle karşılıyorum. Bir de senin Anadolu Efes'in altyapısı Türkiye'nin en önemli altyapılarından biriydi. Ama sadece altyapılar, pilot takımları kuruyordu işte pertenmiyerler vardı. Yani bunları yapıyorsun ama bir bakıyorsun oyuncular lige dağılıyor. Basat sıradan oyuncular halinde devam ediyorlar hayata.
1: Evet.
0: Ama sen kendine yetiştir o oyuncuyu. Kendi A takımın için yetiştir. Yani bu da ayrı bir program konusu. Geldiğimiz zaman konuşuruz.
1: Tamam, o zaman madem müesseseden bahsettik. 90'ların ortası, 90'ların sonu hatta 2000'lerin başına doğru gerçekten çok önemli bir müessese kulübü Türk basketboluna damgası vurmuştu. Çok önemli yabancıları vardı. Rashad Griffith, David Rivers, Slaven Rimac. Ama çıkardığı Türk oyuncular da vardı. Serkan Erdoğan, Mehmet Okur gibi Tofaş'tan bahsediyoruz. Şimdi Tofaş Euro Cup'ta mücadele ediyor. 2 galibiyet aldı. Buducnost'la Bursa'da oynayacak şimdi Karadağ takımıyla.
0: Buducnost'tan gireyim istiyorsan. Tabii. Madem Tofaş'tan bahsettin, 20-25 sene öncesinden bahsettin. Biliyorsun o takımda da ben de yardımcı antrenördüm. 5 sene görev yaptığım dönemdi. Çok şanslı olduğumuz yıllardı. İşin açıkçası çok güzel bir organizasyondu. Hatta Euro Cup ne oynuyorduk? O zaman Euro Cup denmiyordu da işte Avrupa Kupa galipleri deniyordu herhalde. İkinci kupaydı, evet, ilk evet. Denimize. Buducnost deplasmanına gitmiştik.
1: Oo.
0: Şimdi Bursa, tabii bu Buducnost, o Buducnost. Buducnost deplasmanında soyunma odasına devre arasında silahla girilmişti. Böyle bir şey yaşamıştık. Yani net söylüyorum yani Buducnost deplasmanında bizim devre arası soyunma odasına silahla girdiler bizi tehdit etmişler.
1: Yasmin Repeşan vardı maçta. O zaman işte takımın başında.
0: Evet, Yasmin Repeşan vardı. Biz orada uçakla özel uçakla gitmiştik. Maç bittikten sonra havalandıktan sonra aşağıdan bizi Sırpça bizim pilot da Sırpça biliyordu yani Sırp asıllıydı daha doğrusu Rus asıllıydı. Bizim Yasmin Repeşan Sırpça da bildiği için aşağıdan bizi rotamızı değiştirmemizi istediler yoksa ateş edeceklerini söylemişlerdi. Wow. Tabii öyle bir dönemdi. 96'lar işte. Ondan bir hafta sonra Kosova herhalde Amerika işte NATO evet. Falan vurmuş. Öyle bir şeyler olmuştu. Yani tam o döneme denk gelmişti ve biz gerçekten eğer o maçı bir sayıyla kaybetmiştik. Eğer bir sayıyla kazansaydık belki şu anda biz seninle sohbet edemiyorduk.
1: Neler yaşamışsınız yani. Yani işte bakın
0: gerçekten
1: bunlar oluyor.
0: Maceralı bir, çok gerçek söylüyorum. Çok maceralı bir deplasmandı. Oo. Hatta Yasmin Repres de bizi uyarmıştı. Otelden fazla dışarı çıkma. Ben de espri yapıyor falan zannetmişim. Gerçekten otelden dışarı çıkmamıştık. Özel uçakla gitmiştik dediğim gibi maça gittik. Maçı o salondan çıktık. Hemen uçağa bindik ve döndük. Ve buna rağmen havaalanından kalktığımız anda dediğim gibi yukarı çıktık böyle bir 15-20 dakika sonra aşağıdan anons geçildi. Yani irtibata geçtiler bizim pilotla. Ve biz güzergahı değiştirdik. Yoksa ateş edeceklerini söylediler aşağıdan. Böyle bir maceralı. O yüzden bu duş nasıl deyince böyle bir tüylerim diken diken oldu.
1: O zaman konuyu çabucak kapatalım.
0: Ama Bursa'da oynanıyor, sorun yok.
1: Tabii, aman inşallah güzel bir galibiyet olur. Yine Bahçeşehir'de gayet iyi girdi. Onlar da bir okul takımı sonuç itibariyle Manresa ile oynayacaklar. Eskinin Manresa'sı değil tabii ki İspanya takımı. Onlar da galibiyet istiyorlar. Çünkü iki galibiyet almış vaziyetler şu anda iki maçta.
0: Şimdi şöyle Bahçeşehir'e şöyle bir parantez açalım. Bence yani düşe kalka organizasyon anlamına diyorum. Evet. Deneme yanılmayla belli yol kat ettiler.
1: Evet.
0: Biliyorsun Avrupa Kupası'nda kazandılar. Ve şu anda hedefleri Euroleague. O yüzden Euro Cup'ta şampiyon olmak istiyorlar. Ona göre takım kuruldu. Hatta antrenör Djordjevic gene yıllar önce 1996 yılında Barcelona'nın oyun kurucusuyken Barcelona deplasmanında bize orta sahadan üçlük atarak maçı kazanan oyuncu.
1: Hep facialar hatırlıyoruz öyle bu akşam.
0: Nostalji yaptık. Djordjevic çok takdir ederim de iyi bir antrenör. Bu oyuncu geldi şu anda. Bu antrenör geldi ve bence Türkiye Ligi'nde de 3'te 3 yaptılar.
1: Evet.
0: Ve Avrupa'da da 2'de 2 yaptılar. Bence doğru gidiyorlar. Harcıyorlar. Tamam bütçeler yükseltiyorlar. Ama dediğim gibi deneme yanılmayla bazı şeyleri yaşıyorlar ve tecrübelendiler diye düşünüyorum. İnşallah Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecekler. İnşallah Euro Cup'ı şampiyon olarak kapatıp Euroleague'de görmek isteriz işin açıkçası.
1: Evet, son olarak o zaman Türk Telekom'a da değinelim. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Onlar da deplasmana gidecekler. İtalya'ya Real'le oynayacaklar.
0: Telekom da dediğim gibi biraz da Bahçeşehir'e benzetiyorum işin açısı. Gene deneme yanılmayla bir takım şeyleri yapmaya çalışıyor. Bütçeleri her zaman belli bir seviyenin üzerinde. Yani Erdemcan orada istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ama ben biraz daha işin açısı bir sonuç ve oyun anlamında Telekom'dan istikrar bekliyorum. Evet. Erdemcan'ın bunu yapması lazım. Çünkü 3. 4. senesi herhalde bildiğim kadarıyla.
1: Evet, epey zaman bayağıdır
0: orada. Ya artık yani bir de dediğim gibi sonuçta belli bir taraftar profili var ama üzerlerine fazla bir baskı yok. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi değil. O yüzden orada isteklerini daha rahat yapması lazım diye düşünüyorum. Bu sene onlardan başarı bekliyoruz. Getirmeleri lazım. Çünkü belli bir yere kadar geliyorlar. Ama belli yerlerde belli nüanslarla, çok ufak nüanslarla hedefe ulaşamıyorlar. Ve biraz da istikrar sorunu yaşıyorlar. Bence onu en önce istikrara getirmesi lazım bence Telekom'un kendilerine.
1: Bu arada şunu da hatırlatalım, son kelimelerimiz olsun. Çift maç haftası demiştik Euroleague'de. Fenerbahçe bu hafta hem Jalgiris hem Partizan'la oynayacak. Efes, Bayern ve Jalgiris'le mücadele edecek. Beşiktaş ise Hapoel Tel Aviv ve Bayern Münih'le mücadele edecek. Bu hatırlatmaları da yapalım. Ve çok teşekkür ederim. Şöyle hem basketbol nostaljisi yaptık. Buducnost'ta yaşadığınız o kabusu hatırladık. Sonrasında o Djordjevic'in orta sahadan attığı basket ki Abdi İpekçi artık olmayan salonda da o son saniye basketiyle Avrupa şampiyonu olmuş. Da yine o atmıştı. Böyle de bir oyuncuydu işte, ne yapalım yani.
0: evet Gökhan'cığım. Hepimize dediğim bol basketbollu, bol kazançlı günler diliyorum. Bütün sonuçlar lehimize olur inşallah. Bütün takımlarımıza ben de başarılar diliyorum.
1: İnşallah. Çok teşekkürler katkınız için. Sevgili Ayhan Kalyoncu, basketbol yorumcusu ve antrenör olarak basketbolda bunca yılın emeğini, bunca yılın tecrübesini bizlere aktardı telefonda. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere inşallah bu kez stüdyoda.
0: İnşallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ve efendim böylece İstanbul'dan yaptığımız yayınımızın sonuna geliyoruz. Yapımcımız Kemal Çat, teknik yapımda Muhammed Eğricesu görev yaptı ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Bu akşam kısa bir yayın yapıyoruz çünkü biraz sonra Eyüp Spor Göztepe mücadelesi var ve o maçın nakden yayını için sözü şimdi Ankara'ya bırakacağız. Ankara'da tabii ki Eyüp Spor Göztepe maçı için sözü maçı anlatacak spiker arkadaşıma bırakacak. Yeni bir spor servisi yayınında yeniden görüşmek üzere. Selamlar, saygılar İstanbul'dan. Hoşçakalın.
2: Spor servisi. Burası Radyo 1. Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Eyüpspor Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor

0: Motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
1: Ya. Yeah.
0: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Ve Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi az sonra başlayacak. Ve Eyüpspor'la Göztepe takımları kozlarını İstanbul'da paylaşacaklar. TRT Radyo 1'de ben Oğuz Erman Güner'i bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil'le birlikte bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Takımlar şimdi seremoni için bekliyorlar. Ben o esnada hemen kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüpspor'un kalesinde Moldovan yer alıyor. Üçlü bir savunma kurgusu var. Sağda Masanga, solda Anıl, merkezde Jules. Orta alanda Mete Kağan, Taşkın, Costa, Giordano. İleride Yusuf Barası, Abdullahi ve Mihalak 11 ile sahada yer alacak Eyüpspor takımı. Göztepe'nin kalesinde Arda var. Savunmanın sağında Taha, solda Bokele, ortada Sonko. Orta alanda Arda Okan, Radney, Miroshi, Akonnor. Bu dörtlünün önünde Antunes, ileride de Janderson ve Juan yer alıyor İzmir ekibinde. İki takım da gerçekten ligde biraz zor zamanlar geçiriyor denilebilir, zira alt sıralarda yer alıyorlar ve bu anlamda bu maçın önemi tabii çok daha fazla değerli izleyenlerimiz, değerli dinleyenlerimiz. Ve mücadele az sonra başlayacak ve dediğim gibi Eyüpspor ve Göztepe arasındaki bu mücadele biraz alt sıralardaki takımları da yakından ilgilendiriyor. Puan durumuna baktığımızda Göztepe'nin 6 maçta henüz galibiyeti yok ve 3 beraberlik 3 mağlubiyetleri var konuk ekibin. 11 gol atıp 15 gol gördüler kalelerinde. 3 puanla Eyüpspor'un hemen üzerindeler. Yani ligde son sırada Eyüpspor yer alıyor. Göztepe'de onun hemen bir basamak üzerinde 17.likte. Ev sahibi Eyüpspor 6 maçta 1 galibiyet aldı. Onlar da hiç beraberlikle tanışmadı. 5 kez yenildiler. Sadece 2 gol atıp 16 gol gördü kalesinde Eyüpspor ve Mustafa Dalcı göreve geldi Eyüpspor'da. Göztepe'yi Stanimir Stoylov çalıştırıyor ve iki takım artık maçın hakeminin de yanındalar. Kura atışı gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yardımcıları Ergin Gözütok ve Murat Şener. Varda Onur Özütoprak ve Avarda da Gökhan Barcın yer alıyor. Hakem şansı da yanlarında olsun tüm hakemlerimizin. Ve artık mücadelede ilk düdük sesini bekliyoruz hep birlikte değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Son kontroller, rutin kontroller yapılıyor. Atilla Karaoğlan şimdi kenara doğru da baktı. Takımlar kendi yarı alanlarına yerleştiler. Fileler kontrol edilmişti. Bu arada yardımcı hakemlerin birinde bir problem görüyorum. Onun probleminin, iletişim probleminin giderilmesi bekleniyor. Onun telsizinde bir problem var sanıyorum. O problem tabii giderilmeden mücadeleye başlayamıyor ve o nedenle bizler de bekliyoruz. Eyüpspor az önce belirttiğim gibi ligde tek galibiyeti almıştı. Onun dışında beraberliği yok. O tek galibiyeti Alanyaspor 2-1 kendi sahasında yenerek aldı Eyüpspor. Ve milli maç arasından önce Fenerbahçe'ye Özcan Pulat yönetimdeki Eyüpspor 8-0 tarihi bir skorla yenilmişti. Ve Mustafa Dalcı göreve getirildi. Ve haftaya da Erzurum deplasmanına gidecek Eyüpspor. İlk düdük sesi geldi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tabii Eyüpspor hakkındaki bilgileri paylaştık. Göztepe'de son iki haftayı beraberlikle, aynı skorlarla, 2-2'lik beraberliklerle geçirmişti milli maç arası öncesindeki son iki maçında. Alanyaspor deplasmanında 2-2'lik beraberlik ve kendi sahasında da Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalmıştı Göztepe takımı ve mücadelede ilk dakika içerisinde deyiz. Şimdi Göztepe kendi yer alanında hazırlık pasları yapıyor. Eyüpspor tamamıyla topun gerisine yerleşti. Topun kontrolünü Bokele sağladıktan sonra orta yuvarlan kendi yer alanına bakan dilimindeki arkadaşını topla buluşturdu Sonko'yu. Sonko'da maçın başında kadroları aktarırken söyledim. Üçlü savunmanın ortasında Bokele. Şimdi bir kez daha hemen önünde Miroshi topla buluşturdu. Miroshi yanındaki arkadaşı Radney ile paslaştı. Karşı tribünler önüne doğru top gönderildi.

Hazırlık pasları İzmir ekibinde devam ediyor. Bokele yine sağ kanada Akonor'a doğru gönderdi. Akonor'dan geriye bir kez daha orta alana, orta alanın kendi yer alanına bakan diliminde topla buluşmuştu. Sonko hemen sağ çizgiye doğru gönderdi ama top bir kez daha merkezde. Şimdi atak yönü sol kanada doğru çevrilmek isterken oraya doğru Mete Kağan hareketlenmişti ama onun yapmış olduğu harekete maçın hakemi faul diyor, çalmış olduğu düdükle. Ve serbest vuruşla Göztepe takımı bir kez daha oyunu hareketlendirecek. İkinci dakika tamamlanacak ve şu ana dek Göztepe biraz daha topla fazla oynayan taraf ve bir duran top şansı elde etti. İzmir temsilcisi sol iç boşluğa yakın bir noktadan, şimdi kaleye yaklaşık 25 metreden ve sol kanattan bu serbest vuruş kullanıldı. Top geriye kadar geldi Radne'ye. Radne daha geriye gönderdi. Orada topu Arda Okan aldı. Arda Okan bir müddet bekledi arkadaşlarını, kime pas verebilirim dercesine. Yanına hemen Taha sokulmuştu. Taha ile paslaştı. Taha orta yuvarlığa doğru gönderdi bir kez daha Miroşi'ye. Miroşi'nin yanında Radney. Radney yine geriye kendi yer alanına doğru gönderiyor. Şimdi sol kanatta topla buluşan Bokele. Bokele topu aldı. Sol kanada doğru gönderdi. Orada Akonor. Akondor'un önü kapalıydı, bu nedenle bir kez daha kendi yer alanının ortalarına kadar topu gönderiyor Bokele'ye. Bokele sol kanatta topu aldı, yeniden buldu pasıyla Akonor'u. Akonor'dan yeniden Bokele'ye. Şu anda maçın 3 dakikası geride kalmak üzere İstanbul'da ve Göztepe sürekli topla oynuyor. Yerden ayağa paslar. Şimdi ceza alanına yüksek bir top gönderildi. Jules yükseldi. Eyüp Spor'da kafayı vurdu. Şimdi top bir kez daha Miroşi'ye kadar geldi. Göztepe çok baskılı başladı. Akonor'a doğru top gönderildi. Akonor rakibinin üzerine gidiyor. Sol boşlukta ceza alanının yanındaki, bir kez daha geriye. Bir orta Miroşi'den kaleci attı Moldovan. Önce sektirecek gibi oldu ama sonrasında topu aldı. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı'yla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Eyüp Spor Göztepe'de son iki haftada birer puanla sahadan ayrılmıştı. Onlar da ilk galibiyetlerini almak istiyor İstanbul deplasmanında. Ve şimdi karşı tribünler önünde bir ikili mücadele. Giordano İtalyan futbolcusu Eyüp Spor'un topu almıştı. Hemen yardımına Anıl geldi. Baskı var orada. Jules'a, Jules bu baskıya rağmen topu kaybetmedi. Eyüp Spor ilk kez bu kadar fazla topun sahibi oldu. Çünkü ilk 3 dakika itibarıyla topa pek fazla Eyüp Sporlar dokunamamıştı açıkçası. Şimdi orta alanda Costa topu almıştı. Bir kez daha sağ kanada Masanga'ya. Eyüp Spor hata sağ kanattan devam edecek. Mihalak geriye doğru gönderdi. Bir anda orada bir iletişim kopukluğu yaşanacaktı Mihalak'la savunma arasında ama sonrasında Eyüp Spor savunması zor da olsa topu ileriye doğru gönderdi. Kenarda Eyüp Spor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ayakta. Stanimir Stoylov yedek kulübesinde oturarak mücadeleyi takip ediyor. Haftanın kapanış mücadelesi Süper Lig'de ve tribünlerde tabii bir pazartesi akşamı, bunun da etkisi var. Çok büyük boşluklarda göze çarpıyor. Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerde takımlarını desteği sürdürüyor. Ve Eyüp Spor taraftarı da yine takımlarını destekliyor ama Göztepe'liler daha kalabalık. Bu mücadelede bir deplasman takımı olmasına rağmen Göztepe tribünü daha kalabalık açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım bu notu. Janderson şimdi tacı kullanmak üzere topu ellerine aldı. Arkadaşlarına gidin dedi. Uzun bir taç hazırlığı. Penaltı noktası size sol kanat. Top açıldı. Savunmada topu uzaklaştırmaya çalışan Mete Kağan hemen orada baskı yaptı. Juan. Juan iki kişinin arasından topu iyi çıkardı. Geriye doğru da gönderdi. Göztepe'nin yine hata devam ediyor. Ceza yayı önü. Bir şut. Etkisiz bir şut Janderson'dan. Kaleci Moldovan hiç zorlanmadan topu aldı. 6. dakika oynanıyor. İstanbul'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İleriye doğru gönderilen top kafayı Bokele vurdu Göztepe'de. Göztepe bir kez daha topun sahibi oldu. Şimdi sol kanattan Akonor ceza alanı yanındaki boşluğa girdi. Ortayı yaptı. Kale alanı içerisinde bir kafa vuruşu, top kornere gidiyor. Anıl Eyüp Spor'da kafayla topu dışarı gönderdi. Ve bir kez daha Göztepe hücumu devam edecek.

Şimdi savunma oyuncuları yerlerini aldı. Özellikle kale alanı içerisi bir hayli hareketli ve kalabalık. Kaleci Moldova'nın önünde de futbolcular var. Henüz korner kullanılmadı sol kanattan. Şimdi kullanılıyor. Orta geldi ön direkte kafayla. Karşılayan Jules oluyor ama atak devam ediyor. Antunes ceza alanı sağ çaprazında. Şimdi topu ceza alanı dışına kadar taşıdı. Geriye doğru gönderdi. Top biraz daha tehlike bölgesinin dışına doğru açıldı. Az önceki bir pozisyonda da bir penaltı beklentisi vardı. Göztepe'li oyuncuların kornerde. Şimdi Eyüpspor atağa çıkmak istiyor ama yerde kalan oyuncu Yusuf Barası ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. 8. dakikaya gireceğiz. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Serbest vuruşlu oyunu bir kez daha başlatacak İstanbul ekibi. İki takım açısından da gerçekten kritik bir mücadele haftanın kapanış maçı. İki takım da alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Ligin sonundaki Eyüpspor ve onun bir üst basamağında yer alan Göztepe. Henüz serbest vuruş kullanılabilmiş değil. Atilla Karaoğlan oyunu henüz başlatmadı. Bir önceki pozisyon sanıyorum değerlendiriliyor olabilir. Bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'nin. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. VAR'la iletişimini sürdürüyor. Henüz mücadele yeniden başlamadı. Herkes bekliyor. Futbolcular bizler ve işte şimdi VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan monitöre gidiyor. Pozisyonu izleyecek. Pozisyonu izleyecek Atilla Karaoğlan. Bakalım bir penaltı kararı çıkacak mı? Ceza alanı içerisinde yaşanan bir ikili mücadele vardı. Orada görebildiğim kadarıyla Abdullahi rakibinin boğazına doğru bir hamlesi var Göztepe'li oyuncunun ve Göztepe'li oyuncu da kale alanı içerisinde kendisini yere bırakmıştı. Oyun devam etmişti kornerin ardından. Şimdi Atilla Karaoğlan VAR monitöründen ayrıldı. Ve Atilla Karaoğlan evet beyaz noktayı gösteriyor. Göztepe penaltı kazanıyor. Göztepe 9. dakika tamamlanmadan penaltıyı kazandı. Miroşi Atilla Karaoğlan'ın yanında Atilla Karaoğlan elini cebine götürdü. Bir de kart çıkacak orada. Evet bir de kırmızı kart. Kırmızı kart geldi. Kırmızı kart Ahmet Abdullahi kırmızı kart görüyor Eyüpspor takımında. Eyüpspor 10. dakikada 10 kişi kalıyor. Abdullahi direkt kırmızı kart gördü. VAR monitöründen ayrıldıktan sonra maçın hakemi Abdullahi'ye kırmızı kart gösterdi ve Göztepe'de penaltı kazandı. Maça da zaten hızlı başlayan Göztepe'ydi ve Eyüpspor adına tabii kötü bir başlangıç oldu. Hem oyun anlamında çok iyi bir oyun tutturamamışlardı. Sürekli Göztepe'nin hücumlarıyla geçilen bir 8-9 dakika sonrasında en ileri uçtaki oyuncuları Abdullahi'yi de kaybetmiş oldular ve bir de penaltı kullanacak Göztepe. Olabilecek en kötü senaryolardan biri Eyüpspor adına. Miroşi, bu arada Miroşi ile Eyüpsporlu oyuncuların yine diyalogları devam ediyor. Penaltıda topun gerisinde Juan var. Dakika 11 oldu. 11. dakika Juan. Kaleci Moldovan dikkatli. Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Juan penaltı için topun başında. Kaleci Moldovan. Juan geliyor. Juan geldi. Topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla Göztepe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Juan ve arkadaşları penaltı golünü kutluyorlar ve Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan yerde bu penaltının ardından, bu penaltının golle sonuçlanmasının ardından tezahüratın dozunu da artırdı. Gerçekten Eyüpspor maça hiç iyi başlayamadı hem oyun olarak hem de bu kornerde VAR uyarısının ardından verilen penaltı kararı, bir de kırmızı kart Abdullahi'ye ve 10 kişiyle ve 1-0 yenik durumda maçın kalanını sürdürecek İstanbul ekibi.
Juan'ın penaltısı 11. dakikada geldi. Şu anda dakika 12. Stoylov gerçekten hiçbir tepki vermedi. Son derece tepkisiz bir şekilde bu gole bir sevinç gösterisinde de bulunmadı. Çok sakin bir şekilde yine yedek kulübesinde oyunu takip ediyor Göztepe teknik direktörü. Topla oynamada %78'e %22'lik bir oran var. Şu anda önümdeki monitöre de baktığımda bu oranı görüyorum ki gerçekten de size de belirttim. Eyüpspor topun hemen hemen hiç sahibi olamadı. Sadece bir pozisyonda 2-3 pas yapabildiler. Onun dışında hiç topla oynama fırsatı bulamadı maçın ilk 10 dakikalık diliminde Eyüpspor ev sahibi takım. Şimdi bakalım gole nasıl bir reaksiyon vermeye çalışacak Eyüpspor ki işleri tabii daha da zor. Çok uzun bir süre var ve 10 kişi oynamak durumunda Eyüpspor takımı. Sağ kanada uzun bir top gönderildi. Şimdi Mihalak oraya doğru yetişti. Ceza alanına doğru topu gönderdi. Şimdi bu kez Göztepe savunması biraz zorlandı. Topu oradan uzaklaştırmaya çalıştı ama bir serbest vuruş kararı geliyor. Yusuf Baras'ın yapmış olduğu hareket faul olarak değerlendirildi ve bir de sarı kart geliyor. Evet, çok erken dakikalarda kartlar Baras'a gelmedi. Bu arada Mustafa Dalcı kenarda o sarı kartı gördü. Eyüpspor'un yeni teknik direktörüne bir sarı kart çıktı. Mustafa Dalcı'nın dördüncü hakemle diyaloğu devam ediyor. Az önceki faulün ardından Bokele yerde kalmıştı Yusuf Baras'ın faulün ardından ve Mustafa Dalcı'nın itirazı sonrasında sarı kart gördü Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı. Göztepe bir kez daha topun sahibi oldu. Akanor geriye doğru gönderdi Bokele'ye. Bokele Taha savunma üçlüsü paslaşıyor. Sonko, Bokele. Bokele orta çizgiye yakın. Bekledi bir müddet Bokele. Şimdi sola doğru döndü Miroşi'ye. Miroşi paralel bir top, iyi de bir top gönderdi. Antunes ceza yayına doğru. Şimdi ceza yayı gerisi bir şut denemesi. Radney savunmadan seken top sağ kanattan dışarı çıktı ve sağ kanattan Göztepe korneri kullanacak. Sol kanattan kullanılan bir kornerin ardından penaltı kazanmıştı VAR incelemesinin ardından Göztepe. Şimdi de sağ kanattan korneri kullanacak konuk ekip ve Radney topu çeyrek daireye bıraktı. Korneri kullanmak üzere yine kale alanı içerisi bir aile hareketli. Juan Öndirek'te hemen yanında yine arkadaşları o noktada korner kullanıldı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırma gayretinde ve top bir kez daha aynı kanattan sağ kanattan dışarı gidiyor. Öndire'ye doğru gönderilmişti top. Orada Anıl vardı Eyüpspor'da. Yine korner ve yine sağ kanat. Radney. Radney bu kez penaltı noktasına doğru gönderdi. Top açıldı. Akonlor'un önüne geldi. Ceza alanı sol çaprazı. Ama onun öncesinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Bu kez Göztepe'liler faul yaptı bu kornerde ve Eyüpspor serbest vuruşla oyunu başlatacak olan taraf. Tabii bakalım 10 kişi kalan Eyüpspor'da kurgu nasıl değişecek? Abdullahi bir hücum oyuncusu ve kullanılan kornerde rakibine yapmış olduğu hareketin ardından hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kart gördü doğrudan. Ve 10. dakikadan bu yana da Eyüpspor sahada 10 kişi. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. Şu anda dakika 16. Eyüpspor 0, Göztepe 1. Eyüpspor'da David Costa topu takip etmeye çalıştı. Top orta alana geldi. Orada Mete Kağan topu aldı. Mihalak. Mihalak'tan Mete Kağan'ın önüne iyi bir top. Mete Kağan bekledi bir müddet. Mihalak şimdi sağ kanat son çizgi. Ceza alanına doğru da girdi Mihalak. Son anda bir müdahale ve korner. Eyüpspor ilk kez bu kadar etkili geldi. Bu kadar organize geldi. Ev sahibi takım Mihalak süratini kullandı. Ceza alanına girmek üzereyken hatta girdi de Antunes'in bir müdahalesi. Antunes topu kornere gönderdi. Bu kez de Eyüpspor kornerle gol arayacak bir duran top fırsatı elde etmiş oldu Eyüpspor takımı. Korner kullanıldı. Öndire'ye doğru.

Yağmur geldi ama kimseye temas etmeden top yan filelerde kalıyor ve kale vuruşuyla oyunu bir kez daha başlatacak Göztepe. Giordano, İtalyan futbolcu, kullanmıştı Eyüpspor'da korneri. İki teknik direktör de yine bir hayli sakin denilebilir ama Mustafa Dalcı biraz daha gergin tabii. Hem erken gelen penaltı golü, hem takımı 10 kişi kaldı çok erken dakikalarda. Eyüpspor biraz daha şimdi gayretli bir futbol oynuyor denilebilir. Çünkü ilk 11-12 dakika Eyüpspor maça hiç iyi başlayamamıştı. Yenilen golün ardından biraz daha reaksiyon belirtileri var Eyüpspor takımında. Şimdi kaleci çıktı Arda kalesinden. İleriye doğru topu gönderdi. Savunma orada dikkatli Eyüpspor'da ve topu da o bölgeden çıkardılar. Kendi yer alanının ortalarından ama top bir kez daha Taha'yla Göztepe'de kaldı. Orta alanda Miroşi hemen yanına sokulan arkadaşıyla paslaşmıştı. Akonor şimdi ceza alanına sol çaprazdan girdi. Çizgiye kadar indi. Geriye doğru çevirdi. İkinci gol fırsatı var. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Bir müdahale daha Arda Okan. İki kere şut fırsatı elde etti Arda Okan ama savunmayı geçemedi Eyüpspor savunmasını ve top dışarı gitti. Arda Okan'la ikinci gol fırsatını elde etti Göztepe. Arda Okan çok iyi bir şekilde hafif soluna çekti, vurdu. Ama savunmanın müdahalesi sonra bir kez daha Arda Okan orada bir kez daha şansını deniyor ama topu bu kez dışarıya gönderdi. Bir müdahale de var orada. Anıl son anda ayak koydu topa ve yine korner, yine sol kanat ve yine Göztepe korneri kullanacak. Dakika 19 oldu İstanbul'da. Göztepe'nin 11'de Juan'ın penaltısıyla 1-0'lık üstünlüğü. Korner henüz kullanılmadı. Yine kalabalık kale alanı, paslaşarak kullanıldı korner. Şimdi ceza alanına doğru gönderildi top. Yükseklik kazanarak dışarı gidiyor. Oraya gelen futbolcu Sonko topu da dışarı gönderdi. Sonko topu dışarı gönderdi ve Eyüpspor kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Eyüpspor kalesi Moldovan topu kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileriye doğru hareketlenmelerini bekliyor. Moldovan ileriye doğru uzun bir vuruş yaptı. Kale vuruşunu ileriye uzun gönderdi. Şimdi David Costa da hareketli futbolcularından biri Eyüpspor'un ama Mihalak'a düşünen pası biraz hızlıydı. Mihalak sağ koridorda hareketlenmişti. Top dışarı gitti. Taç atışını Göztepe kullanacak. Göztepe taç atışını kullanacak. Bokele kendi ceza alanının önünde sol kanatta taç atışını kullandı. Şimdi Mihalak ceza alanına doğru topu gönderdi. Yusuf Barası orada. Yusuf Barası kafasına bir müdahale, tam da ceza alanına girerken Yusuf Barası yerde kalınca çok tehlikeli bir noktadan Eyüpspor takımı serbest vuruşu kazanıyor. Bu kez de Göztepe'li futbolcuların itirazları var. Bokele ben bir şey yapmadım dedi ama sonuç itibariyle tabii maçın hakeminin kararı değişmeyecek ve serbest vuruş Eyüpspor ceza alanı ön çizgisinin bir karış kadar gerisinden ve sağ köşeye daha yakın olan bölümden, ceza yayının şöyle 3-4 metre kadar sağından kullanacak. Topun gerisinde Giordano var, İtalyan futbolcu. Gerçekten bu duran top yeri itibariyle son derece tehlikeli olabilir. Ve bunun birincide tabii Göztepe kalesi, Arda ve Göztepe oyuncuları ve 4 kişilik bir baraj oluşturuldu. 2 kişilik bir ön baraj Eyüpsporlu futbolcular tarafından. Orada baraj çok gerçekten enteresan. Eyüpspor ön barajında da bir Göztepe'li araya girdi. Çok büyük bir kalabalık oluştu orada. 2 baraj oluşturuldu adeta. Enteresan bir görüntü. Bakalım bu duran top şansını nasıl değerlendirecek Giordano ile Eyüpspor takımı. Dakika 21. İlk yarının yarısına yaklaştık. Giordano topun gerisinde. Giordano henüz serbest vuruş kullanabilmiş değil. Atilla Karaoğlan'ın düdüğü çaldı. Giordano kaleye dikkatli gözlerle baktı. Kalede Arda dikkatli. Giordano geldi. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Bu önemli fırsatı Giordano'yla Eyüpspor böylelikle
değerlendirememiş oluyor. Tam köşeyi düşündü aslında, uzak

köşeyi Giordano ama düşünce güzeldi. Top iyi dönmedi. Biraz daha dönüp içeriye kavis alması gerekiyordu gol olabilmesi için. Dışa doğru top yöneldi ve out'a gitti. Şimdi bir kez daha, bu kez Mete Kağan top almaya çalıştı. Sol kanatta bir ikili mücadele. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan orada ve Eyüpspor yine serbest vuruşu kullanacak. Golün şokunu ve 10 kişi kalmanın dezavantajını ortadan kaldırmaya çalışıyor Eyüpspor. Yavaş yavaş da bunu başardılar denilebilir, en azından oyun anlamında biraz daha etkili olmaya başladı Eyüpspor. Her ne kadar skor 1-0 devam etse de Eyüpspor özellikle ilk 10 dakikada Göztepe karşısında topla hiç oynayamadı neredeyse. Ve sonrasında da Göztepe baskısının meyvesini aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı, Juan'ın penaltısı top ağlara gitmişti. 11. dakikadan bu yana da Göztepe'nin bu kritik mücadelede haftanın kapanış maçında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi Eyüpspor takımı Masanga ile top aldı. Masanga baskıyı görünce Juan'ın baskısını döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan top ayağıyla şöyle bir ceza yayına doğru itekledikten sonra karşı tribünlere gönderdi ama orada arkadaşı o topa yetişemiyor Anıl ve top da dışarı gitti. Taç atışı kullanılacak. Göztepe taç atışını karşı tribünler önünden ve orta çizginin biraz önünden, rakip yer alan ilk metrelerinden kullandı ama hatalı bir taç kullanımı ve Eyüpspor'a geçiyor taç. Arda Okan iyi bir taç atışı kullanamadı. Eyüpspor taç atışıyla oyunu şimdi aynı noktadan başlattı. Dar alana sıkıştı top. Şimdi top alan Juan. David Costa. Costa. Bu arada top Costa'da ama öncesinde Atilla Karaoğlan serbest vuruş kararı verdi. Düdüğünü çalmıştı. Serbest vuruş Eyüpspor lehine verildi. Yerde kaldı Giordano. Rakibinin müdahalesiyle Antunes'in. Oyunu hemen başlattı Eyüpspor. Şimdi kaleci Moldovan ileriye doğru gönderdi ama arkadaşların olmadığı noktada Connor var. En geride bir kez daha Bokele. Bokele'nin yanında Sonko. Sonko'dan Miroşi'ye. Miroşi orta çizgiye yaklaştı. Orta yuvarlağın kendi yer alanına bakan diliminde Sonko. Sonko'nun yanında Taha. Arda Okan. Arda Okan. Şimdi ceza alanına doğru gönderilen top. İkinci gol şansı yatarak bir müdahale Masanga'dan. Çok kritik müdahale Masanga'dan ama yardımcı hakemin de bayrağı var. Atilla Karaoğlan onun uyarısını sonrasında gördü. Pozisyon orada offside. Janderson offside'e yakalandı. Pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Böylelikle en direkt vuruşlu oyunu başlatacak Eyüpspor. Dakika 25, tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla geldi. 1-0 deplasmanda Göztepe önde. Moldovan ileriye doğru gönderdi. Şimdi hareketlenen Mihalak. Mihalak yine sevdiği noktalarda top aldı. Çizgiye doğru inmeye çalıştı. Rakibi Akonor onu bırakmadı. Ve vücudunu araya koydu. Mihalak engelledi. Top dışarı gitti. Kale vuruşunu bu kez de Göztepe kullanacak. Temponun çok yükselmediği bir mücadele. İlk 10 dakika Göztepe çok hızlı bir başlangıç yaptı maça oyun olarak. Sonrasında golü buldular penaltıyla 11'de VAR incelemesinin ardından. Ve Abdullahi incelemenin ardından kırmızı kart gördü doğrudan. 10. dakikadan bu yana Eyüpspor sahada 10 kişi. Şimdi Juan topu rakibinden kurtarmaya çalıştı. Masanga yerdeydi. Juan çizgiye kadar indi. Juanga şimdi geriye doğru gönderdi. Orta şansı Akonor ortalıyor. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Raldney vuruyor. Takım arkadaşı Arda Okan'a çarpan top dışarı gitti. Masanga önce yerde kaldı Juan'la ikili mücadelesinde. Sonra hemen kalktı. Juan çizgiye kadar indi. Geriye gelen topa şut çekme fırsatı buldu. Raldney şutunu da çıkardı kaleye doğru ama arkadaşı Arda Okan'dan top sekerek dışarı gitmişti. Moldovan oyunu bir kez daha başlattı Eyüpspor kalecisi. Top karşı tribünler önünden dışarı gidiyor. Taç atışını Eyüpspor hemen kullandı. Şimdi geriye doğru gönderildi top Anıl'a. Anıl bekledi bir müddet. Bir yan pas. Masanga. Masanga pas yaptı

Tekaan'la. Şimdi Mihalak savunmaya yardım etti. Döndü kaleye Moldovan'a. Moldovan baskı var Moldovan'a. Sol kanada gönderdi. Oraya gelmişti hemen Giordano. Bir uzun top. Top biraz hızlı. Mete Kağan hareketli. Orayı kapattı Sonko. Ve topu da dışarı attı. Taç atışını Eyüpspor kullanacak karşı tribünler önden ve sol kanattan rakip yarı alanının ortalarından. Taç atışı kullanılacak. Kullanıldı. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Orada Mihalak, geriye doğru Masanga'ya. Baskı var yine Moldovan. O baskıya rağmen Anıl'a iyi bir top gönderdi. Anıl topu aldı. Eyüpspor hücuma çıkıyor şimdi. Taşkın. Costa. David Costa. Geriye doğru Masanga'ya. Dakika 28, 11 penaltı golü, Juan'ın golü. Göztepe deplasmanda 1-0 önde haftanın kapanış karşılaşmasında. Anıl sol kanada doğru gönderdi. Paslaştı bir kez daha Giordano'yla. Şimdi kaleci Moldovan yayın önünde sağ kanadı düşündü, oraya gönderdi. Orada Mihalak, bir müdahale taç. Eyüpspor tacı kullanacak. Eyüpspor'un yakalamış olduğu çok önemli bir fırsat yok. Sadece ceza alanının biraz dışından bir serbest vuruş kazanmışlardı. Orada da Giordano iyi bir şut çekememişti. Topu avuta göndermişti. Onun dışında Göztepe attığı golün dışında bir iki önemli fırsat yakaladı. Anıl çok fazla gol pozisyonu zenginliğinin yaşanmadığı bir mücadele şu ana dek. Bu arada oraya doğru Yusuf Barası koşuyor. Rakipleriyle mücadelesi Akonor rahatsız etti. Ve onun ısrarı Akonor'a hata yaptırdı. Akonor topu güçlükle taca attı. Taç atışını penaltı noktası hizasından ve sağ kanattan kullanacak Eyüpspor takımı. Bakalım uzun bir taç mı olacak? Taç henüz kullanılmadı. Şimdi evet, uzun bir taç oldu. Öndüreye doğru. Topu kafayla şutma düşüncesi başarılı değil. Masanga bir kez daha orta fırsatı. Bir orta daha Masanga'dan. Kötü bir kafa vuruşu. Kaleci Arda çok rahat şekilde top aldı. Savunmadan Jules da gelmişti oraya. İleriye doğru gönderdi. Savunmanın en gerisinde orada yardım için Mete Kağan vardı kademede. Moldovan'a, Moldova'dan da Masanga'ya. Skordaki dengeyi bulamasa da Eyüpspor oyundaki dengeyi buldu. Topla onlar da daha fazla buluşmaya başladı, ev sahibi takım oyuncuları. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Eyüpspor serbest vuruş kazanıyor. Giordano, İtalyan futbolcusu yerde Eyüpspor'un. Radney faul yaptı ona. Tam da orta çizgi yakınında bir ikili mücadeleydi bu. Oyun bir kez daha başladı. Masanga, kaleci Moldovan riskli bölgeye topu gönderdi ama şansı yaver gitti. Eyüpsporlar topu kazandı ama topu yeniden baskıyla Göztepe kazandı. Şimdi ceza alanı içerisinde Antunes. Antunes vuruyor. Kaleci Moldovan direkt dibinde. Sonrasında bayrak yine kalkıyor. Pozisyon tamamlandıktan sonra yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Offside kararı geldi ki önümdeki monitöre baktığımda net bir offside'di bu. Ama hakemler tabii işi şansa bırakmak istemiyor. Yardımcı hakemler ne de olsa artık VAR uygulaması söz konusu. Pozisyon tamamlanıncaya kadar bekliyorlar ve yardımcı hakem de öyle yaptı. Pozisyon tamamlandıktan sonra da offside kararı geldi. Bokele dakika 31, ilk yarım saat tek golle geçildi. Juan 11'de penaltıyla Göztepe'yi öne geçirdi. Abdullahi de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmüştü. 10. dakikadan bu yana da Eyüpspor sahada 10 kişi, yaklaşık 20 dakikalık dilimde 10 kişiyle mücadele ediyorlar ki uzunca bir bölümde 10 kişi oynayacak Eyüpspor. Tabii kalan bölümde iki takıma da kartlar çıkabilir, senaryo değişebilir. Radney, Miroshi, Miroshi'nin ortası geldi. Penaltı noktasına kadar düşen top şimdi diğer kanattan dışarı gidiyor. Taç atışı kullanılacak. Göztepe tacı karşı tribünler önünden ve Eyüpspor ceza alanının 2-3 metre kadar gerisinden sağ kanattan kullandı. Arda Okan'dan geriye Taha.
Sonko.

3 savunma oyuncusu da ileride Göztepe'nin. Bokele, Bokele'den yeniden Taha'ya, Taha yanına sokulan Radney. Radney bir yan pas daha yaptı Bokele'ye. Bokele sol kanatta hemen çizgiye doğru gönderdi Akonnor'a. Akonnor rakibine ekart etmek istedi. Top yine onda, geriye doğru oynuyor. Bokele'ye, Bokele. Orta yuvarlan rakip, yarı alanına bakan diliminde Sonko. Yine Bokele. Şimdi Bokele'den Miroshi. Miroshi bir ver kaç. Başarılı Miroshi ceza alanı yanındaki sol boşlukta yerden ceza alanına bir top gönderdi. O top geçmedi ve topu da şimdi Eyüpspor takımı kazandı. David Costa ileriye uzun bir top Mialan koşu yoluna ama savunma orada dikkatli. Savunma dikkatli ve topu taca gönderdi Göztepe savunması. Mialak süratini kullanmak istemişti. O da gerçekten süratli bir futbolcu. Mustafa Dalcı'nın uyarıları sürüyor oyuncularına. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Jules, Jules'tan kaleci Moldovan. Top aldı karşı tribünler önünde Anıl. Rakibine çarpan top dışarı gitti. Taha'dan top dışarı gitti. Ve taç atışını kullanacak Eyüpspor. Hemen vakit kaybetmeden de kullandılar Taşkın'la. Kaleci Moldovan. Moldovan çok riskli bir top. Kafayı uzattı Duan. Eğer topu alabilse Moldovan'la karşı karşıya kalacaktı. Ve ikinci golü bulabilirdi Göztepe. Şimdi Göztepe'nin yine etkili bir ön alan baskısı var ama o topu kaybetmedi Eyüpspor. Anıl paslaştı. Anıl Mete Kağan'la. Ortada Costa. Sağ kanatta Masanga, önünde bir boşluk. Masanga yaklaşın dedi arkadaşlarına. Mialak'tan geriye. Göztepe bu kez tamamıyla topun gerisinde. Anıl orta çizgi sol kanattan geçti. Geriye döndü Costa'ya. Costa dakika 34, 1-0 önde Göztepe. 11 Juan'ın penaltısı. Geride Jules. Jules'tan Anıl. Eyüpspor bir türlü organize olamıyor. Topla yine daha fazla buluşsalar da tehlikeli bölgeye çok fazla giremedi Eyüpspor takımı. Rakip ceza alanı içerisinde topla çok fazla buluşamadılar. Mialak tacı kullanacak. Rakip yarı alanının ortalarından ve sağ kanattan Mialak'la taç kullanılacak. Mialak şimdi tacı kullanmıştı, bir taç daha. Ama bu kez orada Yusuf vardı Eyüpspor'da. Son müdahale. Taç atışı kullanılacak. Bu arada maçın hakemi sayıyor. Atilla Karaoğlan. Göztepe Akonnor'la tacı kullanacak. Akonnor uzun bir taç kullandı orta çizgiye doğru. Bu arada yine taçta bir sıkıntı ve taç el değiştirdi. Eyüpspor'a geçti. Saymıştı Atilla Karaoğlan. Gerekli sürede tacı kullanamadı Göztepe takımı. Bu uygulamada artık iyice yerleşti. Eyüpspor tacı kullanacak. Taç kullanıldı Masanga'yla. Top ceza alanına kadar geldi. Savunma top uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir kez daha top ceza alanına geldi ama Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Bekleyin diyor bir Göztepe'li oyuncu. Yerde kafasını tutarak. Onu görünce Atilla Karaoğlan hemen düdüğünü çaldı. Bir çünkü kafa kafaya çarpışma orada söz konusu Yusuf ve şimdi bakıyorum. Evet, Akonnor. Akonnor Yusuf parası kafa kafaya çarpıştılar ve sonrasında Akonnor kendisini yere bıraktı. Maçın hakemi bunu görünce hemen oyunu durdurdu. Kafa kafaya çarpışmalarda tabii oyun hemen duruyor. Ciddi bir problem yaşanmaması adına Atilla Karaoğlan da hemen Akonnor'un yanına geldi. Sağlık görevlileri Akonnor için sahada. Dakika 36 İstanbul'da Eyüpspor 0 Göztepe 1 skoru devam ediyor. Gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla geldi. 10. dakikada da kırmızı kart gördü Abdullahi. Rakibine ceza alanı içerisinde yapmış olduğu hareket nedeniyle VAR incelemesinin ardından kırmızı kartı gördü. Forveti Eyüpspor'un Abdullahi. Tabi bu da bir hayli oyun planını etkiledi. Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı.

Cenen. Şimdi Costa. İleri doğru göndermek istedi. Oyunu bir kez daha durdurdu. Atilla Karaoğlan. Oyun bir kez daha başlayacak. 37. dakikadayız. Çok fazla temponun yükselmediği bir mücadele. Gol pozisyonu zenginliği çok az. Taşkın geriye doğru döndü. Orada Anıl. Anıl'dan Jules. Jules'dan sağ kanada uzun top Masanga'ya. Masanga yüzünü kendi kalesine döndü. Kaleci Moldovan'a. Moldovan. Cezaya ne kadar topu yine taşıdı. Paslaştı Costa'yla. Moldovan. Göztepe'liler hemen baskıya başladılar. Kaleci Moldovan. Çok riskli bir hareket. Moldovan kaleye doğru gidiyor top. Son anda Moldovan dokundu. Gerçekten çok riskli hareketler Eyüpspor kalecisi Moldovan'dan. Şimdi Eyüpspor hızlı çıkmak istiyor ama Göztepe savunması hızla geriye koştu. Topu iyi sakladı orada Mete Kağan. Pasını vermek istedi arkadaşına. Top geçmedi Mihala. Taç kullanılacak. Taç kullanıldı. Top oyunda ama Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Orada bir Eyüpsporlu futbolcu Mete Kağan yerde. Arda Okan'la bir ikili mücadele yaşanmıştı. Arda Okan'ın yaptığı hareket faul dedi. Çaldığı düdükle Atilla Karaoğlan ve serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. Eyüpspor serbest vuruşu kullanacak. Yavaş yavaş da doğruldu Mete Kağan. Dakika 39 ilk yarıda, artık son dakikalara yaklaşıyoruz. Tek gol 11'de penaltıyla geldi. VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararı Juan topu ağlara göndermişti. Ve Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Serbest vuruş kullanıldı sol kanattan. Out'a gidiyor top. Bu duran toptan da yararlanamadı Eyüpspor takımı. Ön direğe doğru top gelmişti. Savunmadan Jules ön direğe doğru hareketlendi. Kafayı vurdu ama istediği gibi bir kafa vuruşu olmadı. Tabii sıkışan oyunlarda gol pozisyonu zenginliği, üretkenliğinin az olduğu maçlarda biraz daha ön plana çıkıyor duran topların kritikliği. Masanga'dan kalecisi Moldovan'a. Moldovan yine çok riskli bir bekleyiş süreci oldu. Anıl çok tabii soğukkanlı kalıyor Moldovan ama başına iş açabilir bu soğukkanlık. Şimdi ceza alanına doğru Juan'a gelen top, son müdahale Taşkın'dan top dışarı gitti. Korneri kullanacak sağ kanattan Göztepe. Maçta Göztepe bir hayli fazla korner kullandı. Atilla Karaoğlan ceza alanı içerisindeki futbolcuları kontrol ediyor. Orada yine itişmeler, kakışmalar. Gerçekten özellikle Juan'la Mete Kağan arasında bir tartışma. Atilla Karaoğlan bekleyin dedi. Futbolcuları yanına çağırıyor. Şimdi kart gelecek. Sanıyorum iki futbolcuya da kart gelebilir. Şimdi çağırdı. Hem Juan'ı hem Mete Kağan'ı. Anıl sarı kart gördü. Ve Juan sarı kart gördü. Anıl ve Juan sarı kart gördüler. Aynı dakika içerisinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan'dan maçtaki kırmızı kartın ardından iki sarı kart daha çıkmış oldu. Maçın hakeminin cebinden korner sağ kanattan kullanılacak. 41. dakikada tamamlanmak üzere. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü deplasmanda devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Masanga'dan. Top açıldı sağ kanada doğru. Geriye doğru. Tahan'ın ortası. Savunmada Jules dikkatli kafayla topu karşı tribünler önünden, Göztepe tribünü önünden dışarı attı. Taçlı oyun bir kez daha başlayacak. Tacı kullanmak üzere Arda Okan.

0: oraya doğru hareketlendi. Açıldı çizgiden biraz. Uzun bir taç kullanacak gibi. Arda Okan vazgeçti. Kısa kullandı. Geriye Radney'e. Radney önünü boşalttı. Radney vurdu. Son anda Anıl topu aldı. Hızlı çıkmak istiyor şimdi Mete Kaan'la Eyüpspor. Ama topu kaybettiler. Yükselmek istedi Juan. O da topu kaybediyor Mihal'a. Costa geriye doğru Masanga'ya. Masanga'ya baskı var. Masanga soğukkanlı kaldı. Topu oradan çıkardı. Pasını da iyi noktaya doğru gönderdi. Eyüpspor şimdi Taşkın'la yeni bir hücum başlangıcında. Mete Kaan Taşkın. Şimdi geriye kadar top gönderildi. Kalecinin önünde Jules. Dakikada 43 olacak az sonra. Şimdi Costa merkezde top aldı. Sol kanada oyunu iyi genişletti. Taşkın var orada. Taşkın rakibinin üzerine gitti Arda'nın. Taşkın şimdi iyi bir top gönderdi. Mete Kaan onun ortası ön direkte. Kaleci Arda yükseldi ve topu rahatça aldıktan sonra Göztepe kalecisi çok uzun bir top gönderdi. Topla oynamadı. Eyüpspor üstünlüğü ele aldı. %51'e %49. Maçın ilk 10 dakikasında %75'e 25 gibi. Göztepe'nin büyük bir üstünlüğü vardı topla oynamada. Golü de bulmuştu penaltıyla Göztepe, onun penaltısıyla. Abdullah'ı kırmızı kart görmüştü. Radyoları başına yeni geçen futbol severleri hatırlatmış olalım. Ve 1-0 yine üstünlüğünü koruyor Göztepe İstanbul'da. Dakikada artık 43, hatta 44. dakikaya saniyeler sonra gireceğiz. Göztepe sol kanattan penaltıyı kullandı. Akonor ceza alanının yanındaki sol boşluğa girdi. Son çizgiye indi. Akonor ortayı da yaptı uzak direğe. Hiçbir Göztepe'li oyuncu yok o noktada ve top kimseye temas etmeden karşı tribünler önünden dışarı gitti. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışını Eyüpspor kullandı ve oyunu başlattı bir kez daha. Top sekti, Costa'ya geldi. Costa dönmeye çalıştı. Şimdi Masanga. Masanga yine şöyle bir yüzünü kalecisine döndü. Topu Moldovan'a gönderdi. Moldovan'ın önünde Taşkın. Taşkın'dan Jules'a. Jules sol kanada doğru gönderdi Anıl'a. Anıl ileriye doğru pasını vermek istedi. Orta alanda Mete Kaan. Mete Kaan maçındaki hemen önce avantaja bırakacaktı pozisyonu. Sonra düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Hemen kullandılar Costa ile kendi ceza alanı önünden. Bu serbest vuruş kullandı İstanbul takımı. Jules'tan Anıl'a. Anıl topu böyle ayağından biraz açacak gibi oldu ama sonrasında kontrol etti. Dakika az sonra 45 olacak ve kayıp zaman işaretini bekleyeceğiz. VAR incelemesi vardı. Ufak tefek sakatlıklar vardı. Sanıyorum bir 3 dakika gelebilir ilk yarının sonuna. Yaklaşık bir 3 dakikalık uzatma bekliyorum ama tabii bakalım, önemli olan hakemin kararı. Maçın ilk yarısına kaç dakika eklenecek saniyeler sonra hep birlikte öğrenmiş olacağız bu sorunun cevabını. Moldovan topu aldıktan sonra ileriye doğru göndermek istedi ama Giordano o topu alamadı. Akonor geriye dönmek isterken bir hata yaptı. Şimdi hızlı bir şekilde tacı kullanmak istiyor Eyüpspor takımı ama vazgeçtiler. Önce hızlı bir şekilde Metekan kullanacaktı. Bıraktı Mihal'a. Mihalak da bıraktı Masanga'ya. Sağ beki Eyüpspor'un taç atışını kullanacak rakip alanının ortalarından. Geriye doğru gönderdi. Geride Jules var. Jules bir yan pas yaptı Anıl'a. Anıl orta yuvarlağın solunda kendi yer alanında. İleriye doğru orta çizgiye doğru gönderdi Taşkın'a. Taşkın'dan geriye Jules'a. Jules sol kanada doğru Anıl'a. Anıl karşı tribünler önünde bekledi. Şimdi kafasını kaldırdı. İleriye uzun bir top gönderdi. Oraya doğru hareketlenmek isteyen Yusuf Baresi. Top ona gelmedi. Bir kez daha kafayla ceza alanına gönderildi. Mete Kaan orayı zorlamaya çalıştı ama top da dışarı gidiyor. Evet, 45 dakika tamamlandı İstanbul'da. Artı 3 beklenildiği gibi artı 3 kararı geldi. En az 3 dakika daha mücadele devam edecek ve 45 artı 1 de başladı. Göztepe kalecisi Arda şimdi kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Radyoları başına yeni geçen futbol severlere bir kez daha hatırlatmış olalım. İstanbul'daki oynanan maçta Eyüpspor 0, Göztepe 1. Haftanın kapanış mücadelesi gol 11. dakikada Juan'ın penaltısıyla gelmişti. Önce oyun devam etmişti kullanılan kornerde. Sonra VAR'dan bir tavsiye geldi. Atilla Karaoğlan VAR monitörüne gitti. Pozisyonu bir kez daha değerlendirdi ve monitörün başından döndüğünde beyaz noktayı gösterdi. Juan penaltı kullandı. Göztepe'yi öne geçirdi ve Abdullah'ı da doğrudan kırmızı kart gördü. Şimdi Eyüpspor hata. Bir kafa vuruşu, son anda topu Mihal'a kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Arda köşede. Tam bu bilgileri sizlerle paylaşırken hızlı gelişen Eyüpspor hatağında kendisini unutturdu Mihal'ak. ve penaltı noktasının sağında yükseldi, kafayı vurdu. Son anda Arda oradaydı ve bir de sarı kart gelecek yine Atilla Karaoğlan yedek kulübesine doğru gitti. Orada Göztepe yedek kulübesinden bir isim sarı kart gördü. Teknik heyetten bir yetkili bir itiraz söz konusu ve sarı kart görüyor. Şimdi korneri kullanacak ilk yarının sonlarında beraberlik golünü arıyor Eyüp Spor. Sağ kanattan korner kullanılacak. 45 artı 2'de saniyeler çalışıyor. Korner kullanıldı, içeriye doğru orta. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Şimdi Göztepe hızlı hücum şansını değerlendirmek istiyor. Bir müdahale orada, o müdahale Mihalak'tan ve sarı kart geliyor Mihalak'a. Mihalak ilk yarının son saniyelerinde sarı kart görüyor. Rakibi Juan'la olan ikili mücadelesinde Konrad Mihalak sarı kart gördü. Ve böylelikle Anıl ve Mihalak Eyüp Spor'da sarı kart gören oyuncular. Bunun yanı sıra Juan da Göztepe'de sarı kart görmüştü. Bir de kırmızı kart vardı az önce hatırlattım sizlere. Penaltı kararı verildikten sonra Abdullahi kırmızı kart gördü Eyüp Spor'da ve 10. dakikadan bu yana yaklaşık 35 dakikalık zaman diliminde sahada Eyüp Spor 10 kişi oynuyor ve az önceki pozisyon Eyüp Spor'un yakalamış olduğu en net fırsattı. Kendisini unutturdu az önce sarı kart gören Mihalak, yükseldi kafayı vurdu köşede Arda, topu kornere çelmişti. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sol kanada, sol iç boşluğa yakın noktadan Göztepe yine gol arayışında. Radney serbest vuruş kullandı. Top savunmadan sekti. Köşeye doğru gitti. Köşe gönderine doğru. Juan gitti, yakaladı topu. Juan topu yakaladı. Arkadaşına pas vermek istedi ama orada savunma Eyüp Spor'da dikkat. Yusuf Parasi de savunmaya dikkatli bir şekilde yardım etti. Top Akonar oradan çıkardı. Top ceza alanına doğru gelmek üzereyken yine Mete Kağan orada. Şimdi gözler maçın hakeminde Atilla Karaoğlan da her an ilk yarıda son düdük sesi gelebilir. Atilla Karaoğlan son düdüğü çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. Evet, ilk yarıda tek gol. 11'de Juan'ın penaltısıyla Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Abdullah'ı 10. dakikada kırmızı kart gördü ve Eyüp Spor 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Süper Lig'de haftanın kapanış maçı İstanbul'da oynanıyor. Saat 20'de başlamıştı mücadele ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan iki takımın maçında ilk yarıyı Göztepe 11. dakikada Juan'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Ve VAR incelemesiyle bu penaltı kararı verilmişti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan Eyüpspor takımından Abdullahi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi ve o dakikadan bu yana sahada 10 kişi mücadele ediyor Eyüpspor ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Bakalım oyuncu değişiklikleri yapacak mı teknik adamlar? Bir tarafta Mustafa Dalcı, diğer tarafta Stoylov. İkinci yarı için hep birlikte bekleyeceğiz. Evet, görebildiğim kadarıyla Göztepe takımında bir değişiklik hazırlığı var. Göztepe'de bir değişiklik olacak gibi. Göztepe takımında 7 numaralı formayı taşıyan Henrique oyuna girme hazırlığında ve ikinci yarıya Stoylov, Stanimir Stoylov bir değişiklikle başlıyor. Janderson oyundan alındı. Andre Henrique 7 numarayla oyuna girdi. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyunda. Eyüpspor takımında görebildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik yok. Mustafa Dalcı oyuna müdahale etmedi. Ve tabii ilerleyen dakikalarda Eyüpspor'da da değişiklik olabilir. Çünkü 10 kişiyle uzunca bir süre ilk yarıda mücadele ettiler. Dakikalar ilerledikçe de yorgunluk belirtileri olabilir. Ve yedek kulübesinden de oyuna dahil edilecek isimler Eyüpspor'da da söz konusu olabilir. Şimdi ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Eyüpspor başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu olmadı açıkçası. İlk 10 dakika Göztepe topa çok daha fazla hakimdi. Hatta bir ara topla oynama yüzdeleri %78'e %22'ye kadar ulaştı. İlk 10 dakika içerisinde sonrasında yediği golün ardından yavaş yavaş skora dengeyi getiremese de oyuna dengeyi getirdi Eyüpspor takımı. Hatta ilk yarının sonlarında da Konrad Mialak'la önemli bir gol fırsatı yakaladılar ama kaleci Arda topu kornere göndermişti. Şimdi Anıl o topu ileriye doğru Giordano'ya gönderdi ama Giordano topu kontrol edemedi ve Arda Okan'la taç atışını hemen Göztepe rakip yaralanın ortalarından kullandı. Top kaybı var. David Costa topu aldıktan sonra hemen sol çizgiye doğru Taşkın'a gönderdi. Taşkın'dan riskli bir top ama yine de ona rağmen top Taşkın'a kadar bir kez daha geldi. Bir top kaybı olsaydı ön alan baskısını etkili yaptı Göztepe ve bu baskı devam ediyor Henrique ile. Savunma bir hayli zorlandı Eyüpspor'da ama buna rağmen soğukkanlılıkla da pas yapa yapa o baskıyı kırmayı bildi Eyüpspor ve iyi de bir fırsat yakaladı Eyüpspor. Şimdi sağ kanada doğru top gönderildi. Göztepe savunması hızla yerini almaya çalışıyor. Bir orta geldi ama top kimseye temas etmeden dışarı gitti.

de ileride sadece Mete Kağan vardı. Hızlı oynamak istedi. Orada Konrad Mialak arkadaşını topla buluşturmak istedi ama top Mete Kağan'ın da bir hayli uzağında kaldı. Yine aynı şekilde Mustafa Dalcı ayakta takip ediyor mücadeleyi. Stanimir Stoylov ise yedek kulübesinden hiç kalkmadı. Son derece sakin bir şekilde maçı izliyor. Golde de herhangi bir reaksiyon olmamıştı. Göztepe Teknik Direktörü'nün Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu ve bir sarı kart daha çıktı cebinden Atilla Karaoğlan'ın. Bu kez de Göztepe takımında Alexis Antunes 8 numarası Göztepe'nin sarı kart gördü. Evet, ikinci yarıda henüz ilk dakikalar. İlk yarıda gelen gol 11. dakikada Juan'ın penaltısı. O pozisyonda şöyle sizlere anlatalım. Sol kanattan bir korner kullanmıştı Göztepe takımı ve önce oyun devam etti. Penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncuların. VAR'dan bir tavsiye geldi. VAR incelemesini yaptı monitöre giderek Atilla Karaoğlan. Sonrasında monitörden döndüğünde beyaz noktayı gösterdi ve Abdullahi'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Ve Juan topun gerisindeydi. Penaltıda topu ağlara gönderdi. Dakikalar 11'i gösteriyordu. O dakikadan bu yana şu anda dakika 49 olmak üzere Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü. Göztepe baskıyla top kazandı. Henrique şimdi ceza yayının sonuna doğru gönderdi. Juan rakiplerinden kurtarmaya çalışıyor. Anıl orada atak devam etti, bir şut. Kaleci Moldova o anda kaldı top. Göztepe ikinci gole yaklaştı az önce 49'da. Baskılı oyununu, özellikle ön alan baskısını rakibin birinci bölgesinde iyi uyguluyor Göztepe. Zaman zaman böyle de fırsatlar buluyorlar. Bazen de Eyüpspor savunması soğukkanlı bir şekilde topu oradan uzaklaştırmayı biliyor. Az önce yine kritik bir pozisyon yaşandı. Yine bir penaltı beklentisi vardı Göztepe'li oyuncularda. Oyun şimdi durdu. Bakalım yine bir tavsiye gelir mi Atilla Karaoğlan'a? Bu arada Sonko rakibine faul yaptı. Önümüzdeki bir diğer monitörden pozisyonu biz de takip ediyoruz. Bir temas var mı yok mu Göztepe'li oyuncuya? Bu da kritik bir andı. Sonrasında top kaleci Moldovan'a kadar gelmişti. Ve sonrasında Sonko'nun faulü, herhangi bir tavsiye gelmedi. Bu pozisyonda oyun devam ediyor. Arda topa ayak koydu. Topu dışarı attı Arda Okan. Ve taç atışını Eyüpspor takımı kullanacak. Şimdi orta çizgi üzerinden ve atak yönüne göre sol kanattan Giordano ile kullandılar. Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan şöyle bir bakıyor arkadaşlarının ilerideki dağılımına. 50. dakikadayız. Göztepe haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda 1-0 önde. Şimdi Bokele, orada Akonor da var. Akonor köşeye kadar topu taşıdı. Mihalak'ın baskısı. Mihalak topu kazanmak üzere, Akonor kaybetmedi ama destek geldi geriden Taşkın'dan. Taşkın şimdi topu kazandı Eyüpspor'da. Eyüpspor ikinci yarıya, İlk yarıya yani maça başladığına oranla çok daha iyi ve motive başladı denilebilir. Çünkü maça hem oyun olarak hem skor olarak hiç iyi başlamamışlardı. Şimdi kaleci Moldovan'a doğru top gönderildi. Bir kez daha Moldovan sol kanada Anıl'a gelmedi top. Orada baskı yapan bir kez daha Göztepe'de Henrique. Henrique'nin baskısı devam ediyor ama top oyunda tutamadı Henrique. 51. dakika Eyüpspor 0 Göztepe 1, gol 11 Juan, penaltı. Kaleci Moldovan topu aldı. Moldovan o hatayı yapmak üzere, bu kez topu rakibe teslim etti Moldovan. Zaman zaman çok aşırı soğukkanlı hareketleri var Eyüpspor kalecisi Moldovan'ın ama başına iş açabilir demiştik. Az önce böyle bir pozisyon yaşanabilirdi. Göztepe'ye geçmiş top ama onlar da iyi değerlendiremediler. Şimdi Taha topu aldı, orta şansı. Taha'nın ortası. Moldovan çift yumruk topu uzaklaştırdı. Kale boş, ceza alanı bir şut. Top dışarı gitti. Ceza alanı sol çaprazından bir şut. Top dışarı gidiyor. Göztepe takımı bu pozisyonda gole yaklaştı. İkinci gole yaklaştı Göztepe. Burada Connor'un şutu üst reyin üzerinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan istediği gibi topu uzaklaştıramamıştı az önce çift yumrukla. Bu arada Göztepe'de Arda Okan yerde ve Eyüpspor'da da Giordano. Bir ikili mücadelenin ardından iki isim de yerde kaldı. İkisi de kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş iki futbolcu da yerden kalkıyor.
Neyse ki ciddi bir sağlık problemi yaşamadılar. Oyun bir kez daha hareketlenecek. Dakika 52. İstanbul'da Eyüpspor 0, Göztepe 1. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullandı. Eyüpspor hem 10 kişi hem de ileride çok fazla çoğalamıyor. Zaman zaman Mihalak'ta Yusuf Barasi ile, bazen de Mete Kağan'la etkili olmaya çalıştılar. Costa geriye doğru gönderdi. Eyüpspor'da Costa pası veremedi ama rakibinden top sekti ve taç atışını Eyüpspor orta çizginin üzerinden ve sol kanattan atak yönüne göre Anıl'la kullanacak. Anıl taç atışını kullandı. Top açıldı. Geldi Radney'e. Radney sola doğru gönderdi. Bokele. Bokele topla beraber ilerledi orta çizgiye. Bokele. Şimdi karşı tribünler önünde Akonor. Akonor top aldı önünde Radney. Radney top aldı önünde, bir boşluk ceza alanına sokuldu. Girdi ceza alanına. Radney bekledi. Şimdi pasını verdi. Juan cezaya üzeri. Juan bir boşluk aradı, bulamadı. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı ama dönen top yine Göztepe'de kalıyor. Şimdi bu kez Henrique. Şimdi ceza alanına. Verkaç düşüncesi. Top Henrique'ye gelmedi ama bir kez daha dönen topta Bokele. Göztepe atağını sürdürüyor. Şimdi Akonor. Bir ortada Akonor'dan Juan. Ön direğe doğru hareketli. Orada Anıl da var. İki futbolcu aynı topa yükseldiler. Top da dışarı gitti. Kale vuruşu kararı geliyor. Atilla Karaoğlan'dan Göztepe son bir dakikalık bölümde üst üste şanslar elde etti. Eyüpspor savunması topu bir türlü istediği gibi uzaklaştıramadı. Şimdi kale vuruşlu oyun başladı. Yeniden Yusuf Baresi döndü. Kalecisi Moldovan'a. Göztepe'nin yine ön alan baskısı sürüyor. Göztepe ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Eyüpspor gol arayışında ama daha çok yine top Göztepe'de kaldı bu bölümde. Ve yine topun gerisinde kalan bir Eyüpspor takımı izliyoruz. Top alan Miroşi. Sol kanatta, sol iç boşlukta Akonor. Akonor rakibinden kurtardı. Akonor ceza alanına girdi. Çizgiye indi. Geriye çevirdi. Bir şut ve top ağlarda. 2-0 oluyor. Top ağlarda oyuna ikinci yarının başında giren Henrique 54'te farkı 2'ye çıkarıyor. Henrique'nin golü geldi. Henrique ve arkadaşlarının gol sevinci. Göztepe taraftarı da ikinci golü kutluyor İstanbul'da. İkinci yarıya da çok iyi başlayamadı Eyüpspor. İlk dakikalarında iyilerdi ama son 3-4 dakikada büyük baskı yediler. Akonor getirdi. Bir tek dokunuş, düzgün bir vuruş Henrique'den. Golde tabii %80 pay Akonor'da denilebilir. Getirdi. Kale alanı önüne doğru çok düzgün bir servis. Bir dokunuş. Moldova'nın çabası yeterli değil. Top ağlarda Göztepe. İstanbul'da Andre Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 54. 54'te gelen ikinci gol. Henrique ikinci yarıda Janderson'un yerine oyuna girdi. Eyüpspor'da oyuncu değişikliği yapılmamıştı. Aynı 11 hatta daha doğrusu 10 kişi kaldı Eyüpspor. Aynı 10 kişiyle diyelim sahada yer alıyor Eyüpspor. Masanga dönmeye çalıştı. Yine baskı var Masanga'ya bu kez Juan'dan. Ama serbest vuruş kararı geliyor. Öncesinde bu baskı, sonrası Juan'ın faul yaptığını belirtti. Çaldığı düdükte Atilla Karaoğlan serbest vuruşu kullanacak. Eyüpspor takımı kendi yarı alanının ilk metrelerinden kalecisi Moldovan'la. Moldovan arkadaşlarına gidin diyor. Moldovan şimdi ileriye doğru gönderdi. Moldovan kafayla indirilen top. Orada Taşkın. Yine top Göztepe'nin. Göztepe bir hücum şansı daha elde etti. Sağ kanada etkili bir top, hızlı da bir top ama Henrique de süratli ama top ondan hızlı. Kale vuruşuyla oyun bir kez daha başlayacak. Dakika 57, 3 dakika önce Henrique takımın ikinci golünü attı. İlk gol 11'de Juan'ın penaltısıyla gelmişti. 57. dakika itibarıyla da Göztepe'nin deplasmanda 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Eyüpspor'da Costa topu aldı. Döndü sağına doğru. Masanga yanına kadar geldi. Taşkın top istedi. Taşkın'dan da Costa'ya. Costa

Costa. Sağ kanat uzun oynadı Anıl. Anıl bir tek top. Giordano. Anıl. Tabii Eyüpspor iki farkla geride, daha fazla risk almak zorundalar ama 10 kişi olduklarını da hatırlatalım. 10. dakikada VAR incelemesinin ardından Abdullahi Atilla Karaoğlan'dan doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Oyun dışına gönderildi. Taç kullanıldı. Bir taç daha yine Eyüpspor kullanacak. Dakika 58. Göztepe 2-0 önde. Taç kullanıldı bir kez daha. Geriye doğru gönderildi Taşkın'a. Taşkın. Ondan da geriye Jules. Da Costa. David Costa. Kısaca Da Costa. Geride Moldovan. Moldovan'dan ileriye doğru. Kaleci Göztepe kalesi Arda gitti. Top aldı Eyüpspor'da. Değişiklik yapılacak şimdi. Hatta sanıyorum iki oyuncu hazırlanıyor. Görebildiğim kadarıyla. İlk bir saatlik dilim yaklaştı. Şimdi Henrique topu aldı, Juan'a veremedi. Topu alan o noktada Konrad Mialak. Döndü geriye Masanga'ya. Masanga'dan kaleci Moldovan. Moldovan ileriye gönderdi. Yusuf Paresi alamadı topu. Costa. Costa'dan bir pas hatası. Üçüncü gol şansı Henrique. Karşı karşıya Henrique. Çok sakin bir dokunuş. 3-0. Costa'dan inanılmaz bir hata. Henrique kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor 59'da. Ve fark 3'e çıkıyor. Göztepe taraftarı kendisine ayrılan tribünde son derece mutlu. İkinci yarının başında oyuna girdi. 54 ve 59'da 5 dakikada 2 gol. Maçı neredeyse kopardı denilebilir Henrique Göztepe takımında. 11 Juan'ın penaltısı. 54 Henrique, 59 Henrique ama bu golde gerçekten Costa'nın inanılmaz bir hatası var. Adeta Henrique'ye asist yaptı denilebilir. Henrique de kaleci Moldovan'la karşı karşıya o kadar soğukkanlı dokundu ki topa. Tam bir golcü vuruşu gerçekten. Hafif topun altına girerek topu köşeye gönderdi. Evet, şimdi iki değişiklik. Birden Mete oyundan alınıyor. Mete Kağan ve onun yerine ve bir başka değişiklikte Pintor Yusuf Barasi değişikliği. Bakalım. Konrad Mihalak da çıktı. Hatta 3 değişiklik, onun yerine de Talha Ülvan. Talha 7 numarayla oyuna girdi. Böylelikle Mustafa Dalcı yeni teknik adamı Eyüpspor'un 3 değişiklik birden yaptı. 3. golün ardından 3. golün santrası yapılacak şimdi. Ve 15 numarayla da Yao oyuna girdi. Bakalım bu 3 oyuncu değişikliği kalan yarım saatlik bölümde, en az yarım saatlik bölümde nasıl bir katkı sunabilecek Eyüpspor takımına. Pintor 11 numarayla, 15 numarayla Yao ve 7 numarayla Talha Ülvan oyuna girdi. Oyundan da Mihalak, Mete Kağan ve Yusuf Baresi alındı. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu şimdi. Pintor yerdeydi. Eyüpspor serbest vuruş kullanacak. Dakika 61. İlk bir saat İstanbul'da geride kaldı. 3 gol. 3'ü de Göztepe'den. 11 Juan'ın penaltısı. 54 ve 59 Henrique'nin golleri. Eyüpspor 0. Göztepe 3. Göztepe taraftarının coşkusu artıyor. Bu önemli mücadelede Göztepe'nin daha önce belirttiğim gibi ligde galibiyeti yok. İlk galibiyeti olacak. Bu Göztepe'nin büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa ve puanını 6 yaparak 15. basamağa kadar ilerleyecek
Göztepe. Eyüp Spor ise 3 puanda kalacak. Maçı kaybetmesi durumunda. Ligde bir galibiyeti vardı Eyüp Spor'un. Hiç beraberliği yoktu. Maç böyle biterse yine Beşiktaş'la birlikte ligde, hatta Kocaeli Spor da aynı şekilde. Yani Eyüp Spor, Beşiktaş ve Kocaeli Spor'un ligde beraberliği yok. Bu istatistik devam etmiş olacak. Dakikalar ilerliyor. Dakika 63 olmak üzere. Pintor topa yetişmeye çalıştı. Tahan'ın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Tabii uzunca bir milli takım arası vardı. Ardından lig heyecanına yeniden döndük. Ve bu dönüşte Göztepe iyi bir başlangıç yaptı denilebilir. Miroşik kalecisine döndü Arda'ya. Eyüp Spor bu maçın ardından Erzurum deplasmanına gidecek. 17 Ekim'de Erzurum Spor'la saat 13.30'da deplasmanda mücadele edecek Eyüp Spor takımı. O da yine son derece kritik bir maç olacak. İstanbul ekibi geçen sezon son maçta Fenerbahçe maçında ligde kalmıştı. Antalya Spor hatırlayacağınız üzere ligden düşen son takım olmuştu. Göztepe'de Kocaeli Spor deplasmanına gidiyor. 18 Ekim'de saat 16'da oynanacak mücadelede. Yine baktığımız zaman ligde şu anda genel tabloda Galatasaray 16 puanla lider. Beşiktaş 15 puanla ikinci. Ahmet Sportif Faaliyetler'in 14 puanı var üçüncü. Fenerbahçe ve Trabzonspor 13'er puanla dördüncü ve beşinci basamakta. Bu hafta da yine hafta sonunda önemli maçlar oynanacak ligde. Heyecan dolu maçlar bizleri bekliyor. Ligin altında da son derece yakın puanlı takımlar var. Eyüp Spor 3 puanda demiştim. Samsun Spor 4, Konya Spor 5 puanda. Göztepe bu maçı alması halinde puanını 6 yapacak. 15. sıraya kadar ilerleyecek. Erzurum Spor, Gençler Birliği, Gaziantep Futbol Kulübü ve Başakşehir'in de 8'er puanı var. Yani aslında alınacak bir galibiyetle bile takımlar 2-3 sıra birden ilerleyebiliyor. Bugün Göztepe örneğinde olduğu gibi Göztepe 17. olarak maça başladı ve 3-0'lık büyük avantaja sahipler. Rakibi Eyüp Spor 10 kişi. Abdullahi 10. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sonrasında kullanılan penaltıda Juan takımın öne geçirmişti. 54 ve 59'da Henrique'nin golleriyle 3-0'lık üstünlük. Bir başka pozisyon. Son anda top asfaltta dışarı gidiyor. Moldova'nın da bir müdahalesi. Top kornere gitti. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken ani gelişen Göztepe atağında dördüncü gol şansı. Yine bir baskı Juan'dan. Juan çaprazdan kaleyi düşündü. Moldova'nın dokundu korner. Bugün Göztepe ani baskılarla çok fazla top kazandı. Rakibini zorladı Eyüp Spor'u. Eyüp Spor maçın belli dönemlerinde oyuna ortak oldu. Ama genel itibariyle tempoyu ayarlayan, golleri bulan İzmir ekibi Göztepe'ydi. Dakika 66. Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sağ kanattan korner kullanıldı ama kötü bir korner. Eyüp Spor da Jules topu aldı. Sonrasında yerde Jules'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu Eyüp Spor kullanacak. Şimdi kendi ceza alanının solundan hemen kullandı serbest vuruş Eyüp Spor takımı. İleriye uzun bir top. Orada Taha topu kafayla indirdi. Savunmada Sonko, yanında Bokele. Bokele Radne ile paslaştı. Göztepe'de tek oyuncu değişikliği vardı. Henrique oyuna girmişti ki İki de gol attı. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra Henrique, Juan'a gönderilen bir top. Juan ceza alanı içerisinde ilk kontrolü iyi olmayınca top kaleci Moldovan'a geliyor. Bir kez daha bir geri pas Moldovan'a. Moldovan yine kötü noktaya gönderdi.

Yine top Göztepe'li oyuncularda. Antunes topu aldı. Son anda savunma. Son anda Masangora'ya yetişti. Göztepe 3-0 önde ve Göztepe'nin yine pozisyonları devam ediyor. Şimdi Pintor'la sol kanattan geliyor Eyüpspor. Pintor rakiplerin üzerine gitti. Pintor ceza alanına yaklaştı. Pintor rakibinin ayağının altından bir Miroş'un kaleye doğru gönderdi topu ama kaleci Arda iyi yer tutuyordu ve top da biraz açıkçası sert gelmedi üzerine. Arda rahat bir şekilde yattı ve topu kontrol etti. Pintor, Yao ve Talha değişiklikleri yapıldı Eyüpspor'da. Mialak, Yusuf Barasi ve Mete Kağan oyundan alınmıştı. Yine Pintor'un rakip savunmaya baskısı ama çok rahat orada Göztepe'li oyuncular. Çünkü Pintor'a destek veren bir arkadaşı yoktu. Tabii futbolda ön alan baskısı takım halinde ileri uç oyuncularıyla yapılınca etkili oluyor. Tek kişilik bir baskı da sonuç vermedi Eyüpspor'da. Ama Göztepe bugün bunu çok iyi yaptı. İleri uç oyuncuları Göztepe'de o baskıyla birçok kez top kazandılar. Rakip savunmayı bunalttılar, zorladılar. Şimdi topu aldı Sonko. İleriye doğru gönderdi Henrique. Hemen yanında Arda Okan, ardından geriye Taha. Taha. Sonko. Orta alana doğru gönderdi Raldne'ye. Raldne'den sol kanada. Orada Miroşi. Orayı zorlayan Akonor. Antunes. Antunes. İki kişinin arasında Antunes. Antunes cezalandık sol boşlukta. Son çizgi indi. Topu kaybetmedi. Geriye doğru Akonor. Topu kontrol edemiyor ve tacı kullanacak Eyüpspor. Evet, Juan bu kez de diğer hücum oyuncusu oyundan alınıyor. Göztepe'nin Armstrong oyuna giriyor 22 numarayla. Armstrong Juan'ın yerine oyunda. Daha önce de bir diğer forvet Janderson ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı. Henrique oyuna girmişti ve Henrique de 2 gol atmıştı. 54 ve 59'da 5 dakikaya sığan 2 gol. Dakika 70, Göztepe 3-0 önde. Haftanın kapanış mücadelesi. 3 puanlı iki takımın maçı. Göztepe 6 puana ulaşmak üzere. Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa kalan bölümde. Şimdi sol kanada doğru gönderilen top taça gidiyor. Taç atışını Eyüpspor kullanacak. Yao. Tacı henüz kullanmadı Yao. Top hala elinde. Şimdi Costa ile paslaştı. Yao ileriye gönderdi. O topa koşan ileride Taşkın. O alamadı. Oyunun temposu bir hali düşük. Arda Okan. Az önce oyuna giren Armstrong. Top Eyüpspor'a geçiyor. Serbest vuruş kararı geldi. Oyunu başlattı Eyüpspor. Şimdi Arda Okan. O da topu kaybetti. Giordano'ya, İtalyan futbolcu topu Eyüpspor'da tuttu. Kalecisine döndü Anıl Moldovan. Riske girmeden orta yuvarlağı Pintor'a gönderdi. Yao. Yao topu alamadı. David Costa rakibini zorluyor Raldne'yi. Yao'nun da baskısı var ama Eyüpspor dediğim gibi çok yalancı bir baskı yapıyor adeta. Çok devamı gelmeyen bir baskı. Tabii 10 kişi kalmanın, uzun süre 10 kişi oynamanın yorgunluğu da göze çarpıyor Eyüpspor'da. Ve topu da Göztepe maçın başından bu yana istediği gibi dolaştırıyor. Tempoyu düşürüyor, yükseltiyor, golleri buluyor. 3 gol var. 11 Juan penaltı. 54-59 Henrique'nin golleri. İstanbul deplasmanında Göztepe 3-0 önde. Adeta iki takım futbolcuları da aslında maçın sonucunu kabullenmiş gibi. Skor değişebilir tabii ama sonuç değişmeyecek gibi görünüyor.
Eyüpspor'da hem 10 kişi kaldı hem fark 3. Çok da baskılı oynamıyorlar. Tamamen kapandılar ve Göztepe'de top. Taha topu bekliyor sağ kanatta. Şimdi geride Sonko. Sol kanada döndü. Orada Raldney. Raldney topla ilerledi. Raldney pasını da verdi. Armstrong sağ kanada döndü. Arda Okan cezalanın sağ boşluğundan içeriye orta. Armstrong ve Henrik orada. Top açıldı, geriye doğru geldi. O topa koştu Akonor. Geriye doğru oynadı Bokele'ye. Ceza alanına ortalarda 17-3, 8-3'lük bir durum söz konusu. Göztepe 17-3. Eyüpspor 8-3 isabet sağladı. Top bir kez daha orta alana kadar geldi Miroşi'ye. Kendi yarı alanına Bokele'ye döndü Miroşi. 73. dakikadayız. 3 farklı üstünlüğü Göztepe'nin devam ediyor. Taha. Arda Okan sağ çizgide. Arda Okan geriye doğru gönderdi. Miroşi sol kanada oynuyor. Miroşi şimdi o top hareketlenen Bokele, yanında Konor. Tamamıyla top sürekli Göztepe'li futbolcuların ayağında. Eyüpspor maç 0-0'mış gibi ya da Eyüpspor öndeymiş gibi kapandı. Bir anlamda tabi hem 10 kişi kaldılar hem fark 3'e çıktı. Onlar da çok istekli değil bu dakikalarda. Eyüpspor futbolcularda da biraz maç bitse de gitsek havası seziliyor. Miroşi, Sonko, hemen yanında yine Miroşi, Radney desteğe geldi. Henrique orta alana döndü Sonko'ya. Sonko'dan sağ kanada Arda Okan aradan pasını iyi verdi Antunes'e. Antunes, onun ortası geldi. Gol şansı şimdi Arda Okan. Son anda topu kaybetti Arda Okan ama bir penaltı kararı daha geliyor. Göztepe bir penaltı daha kazanıyor. Arda Okan yerde penaltı kazandı Göztepe. Bu maçtaki ikinci penaltı yine Göztepe takımının kazandığı, önce 11'de VAR incelemesiyle verilen penaltı. Burada Arda Okan, ona yapılan bir hamle ceza alanı içerisinde ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Burada da Talha Arda Okan'ı düşürüyor ceza alanı içerisinde. Atilla Karaoğlan tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi ve Göztepe penaltı.

penaltıyı kullanacak. Juan oyundan alınmıştı, bakalım penaltıyı kim kullanacak? Evet, hat-trick yapma fırsatı Henrique için. Dakika 75. Henrique topu beyaz noktaya bıraktı. 54 ve 59'da iki gol atmıştı. 75. dakikadayız. Moldovan kalede dikkatli. Henrique top ve kaleci Moldovan ayrı köşelerde. Henrique hat-trick yapıyor ve fark 4'e çıktı. Dakika 75. Eyüpspor 0, Göztepe 4. İkinci yarıda oyuna giren Henrique 45'ten 75'e 30 dakikalık dilimde 3 gol atmış oluyor. Hat-trick yapıyor 30 dakikada, yarım saatte Henrique. 11 Juan'ın penaltısı, 54 Henrique, 59 Henrique, 75 penaltı Henrique. İstanbul'da haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor 0, Göztepe 4. Ve Hamza Costa'nın yerine Hamza Akman 18 numaralı formasıyla oyuna giriyor. Hamza Akman Masanga'da oyundan alındı. Onun yerine de Butoba 98 numarayla oyunda. Göztepe'de de değişiklikler var. Antunes sarı kartı vardı, oyundan alınıyor. Efkan oyuna girdi. Böylelikle aynı dakika içerisinde takımlar değişikliklerini yapmış oldular. Hamza Akman ve Butoba oyuna girdi. Eyüpspor'da, Göztepe'de de sarı kartı olan Antunes'i Stoylov oyundan aldı. Efkan Bekiroğlu oyuna girdi. Şimdi Hamza Akman. Topu aldı, orta alana doğru gönderdi. Tempo dediğim gibi iyice düştü. Haftanın kapanış mücadelesinde zaten Eyüpspor futbolcular özellikle yenilen penaltı golü ve 10 kişi kalmalarından bir müddet direndiler Göztepe'ye, ama sonrasında o direnç de kırıldı. Üst üste gelen, özellikle ikinci yarının başında gelen üst üste Henrique'nin golleri, az önce de penaltı golü, fark 4'e çıkmış oldu. Bu arada Miroş'un yerine de Matos 6 numarayla oyuna girdi Göztepe'de. Alex Matos oyuna giren bir diğer oyuncu. İki takımda şöyle bir bakıyorum, Göztepe 4 oyuncu değişikliği yapmış oldu. Eyüpspor 5 değişiklik hakkını da kullandı. Dakika 79 olmak üzere İstanbul'da 3 puanlı iki takımın kritik mücadelesinde haftanın son maçında Eyüpspor 0, Göztepe 4. 11 Juan'ın penaltısı, 54-59 Henrique'nin golleri ve 75'te yine Henrique'nin penaltısı. Çok rahat bir galibiyet almak üzere zor geçmesi beklenen maçta Göztepe. Butoba top almaya çalıştı, şimdi geriye doğru gönderdi. Jules da geldi ileriye desteğe. Anıl da geldi. Anıl'dan geriye Taşkın. Kaleci Moldovan. Moldovan kendi ceza yayı önünde topu tutuyor ayağında. Göztepe'liler de bu kez baskı yapmadı. Yeniden Moldovan'a. Moldovan'dan orta alana. Orta alanda Yao. Yao'nun pası iyi noktaya. En azından bir gol için şimdi gelmek istedi Eyüpspor. Top gelmedi Pintor'a. Topu da uzaklaştıran Taha oldu Göztepe'de. Anıl kafayla indirdi Hamza'ya, Hamza Akman. Hamza topu kaybediyor. Ve orada topu Arda Okan aldı. Hemen pasını da verdi. Geriye doğru Sonko'ya, Taha.
Sonko'dan Bokel.

Ve savunma üçlüsü pas yaptı. Göztepe'de Akonor yine karşı tribünler önünde sol iç boşluk topu aldı. Verkaç Akonor ceza alanında 5. gol şansı Akonor pası veremedi Armstrong'a. Pasını verebilse orada Armstrong'a ve son değişikliği yapıyor Stoylov. Anjorin oyuna girecek Radne'nin yerine. Böylelikle son oyuncu değişikliği de maçtaki yapılmış oldu. Ve Radney oyundan alındığı yerine Anjorin sahaya giriyor 81. dakikada. Evet, bir kez daha skoru ve golleri hatırlatalım sizlere TRT Radyo 1'de. Eyüpspor 0 Göztepe 4, dakika 81, korneri sol kanattan Göztepe kullandı. Şimdi Akonor şut denedi ceza yayının solundan. Rakip ceza alanı içerisinde Göztepe'li futbolcular 31 kez topla buluştu. Eyüpspor da bu sayı 7. Son derece düşük bir sayı gerçekten. Ve golleri de yine hatırlatayım. Skor 4-0 demiştim. 11'de bir VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi Atilla Karaoğlan ve oyundan attı Abdullahi'yi. Bu arada ender gelişen bir atak, top dışarı gitti. Eyüpspor'da Pintor, kaleci Arda biraz öndeydi. Pintor topu ağlara gönderemedi. Kaleci Moldovan uzun gönderdi. Offside yoktu. Pintor hareketlendi. Arda öndeydi. Aşırtma denedi Pintor ama top ağlara gitmiyor. Arda da dokundu o topa, topu kornere gönderdi. Evet, Juan'ın penaltısı gelmişti 11'de. 54, 59 ve 75 Henrique'nin golleri, ki 75 yine bir penaltı golü. Korner kullanıldı. Eyüpspor sol kanattan kullandı korneri. 4-0'lık üstünlük sürüyor Göztepe lehine. Kaleci Moldovan topu indirdi. Hemen yanında Anıl. Pintor'a top geçmiyor. Taha vurdu kafayı. Arda Okan ortaya doğru döndü. Ortada az önce oyuna giren Anjorin. Yeniden Taha. Arda Okan top geçmiyor. Hamza Akman. Anıl. Giordano. Tacı kullanacak Eyüpspor. Enrique'den top dışarı gitti. Göztepe'li oyuncu Enrique topa ayak koydu ki bu maçta 30 dakikada hat-trick yaptı. Evet, gerçekten şimdi ayağa kalktı hemen hemen ilk kez Stanimir Stoylov. Gollerde de herhangi bir coşku belirtisi göstermedi. Çok sakin karşıladı golleri Stoylov. Şimdi Henrique'nin koşu yoluna uzun bir top ama top hızlı. Bu arada Arda Okan yerde. Mustafa Dalcı da orada. Göztepe'li oyuncunun sağlık durumunu kontrol ediyor Mustafa Dalcı. Taç çizgisi üzerinde yerde kalmıştı bir ikili mücadelenin ardından Arda Okan. Şimdi Göztepe'li oyuncu yavaş yavaş doğruluyor. Bu arada onun da bir şikayeti var maçın hakemine. Sanıyorum Eyüpsporlu bir futbolcunun bir darbesi olduğu yönünde kendisine. Giordano'yla bir ikili mücadele. Bu arada Eyüpsporlu bir futbolcu da kendi ceza alanı içerisinde kendisini yere bıraktı. Maçın sonları yaklaştı. Yorgunluk belirtileri de arttı. Futbolcularda özellikle Eyüpspor 10. dakikadan bu yana sahada 10 kişi. Dakika 85. Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Jules, onda da bir problem var. Tabii oyuncu

Değiştirme hakkı kalmadı Üsspor'un ama sekerek de olsa yine oynamaya çalışıyor futbolcular. Eyüpspor'da bazı futbolcularda sağlık problemleri var. Sakatlık problemi ufak da olsa. Şimdi Arda Okan'a doğru top gönderildi. Arda Okan top geçmedi. Bir kez daha Arda Okan. Henrique'ye bu kez iyi bir top gönderdi. Henrique topu aldı. Ayağın içiyle orta alana. Orada Matos. Matos'tan geriye. Bokele. Sol kanada Akonor. Akonor'un önünde Armstrong var. Topla oynamada Eyüpspor'un %55'i %45'lik üstünlüğü. Şimdi Armstrong vuruyor. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti. Kaleci Moldovan ön direkteydi. Armstrong çok iyi girdi ceza alanına. Sol ayakla sert bir şut çıkardı. Top az farkla dışarı gitti. Göztepe 5. gole yaklaştı. Bir de temas var savunmada. Benim görebildiğim kadarıyla ama maçın hakemi kale vuruşu kararı verdi. Oyunu başlattı Eyüpsporlular. Kaleci Moldovan. Baskı var Moldovan'a yine. Arda Okan günün başarılı isimlerinden Göztepe'de. Kafayı vurdu, top dışarı gitti. Taç atışıyla oyunu başlatacak Eyüpspor. Dakikalar ilerliyor. Dakika 87 oldu Bokele. Göztepe 3 puanı İstanbul'da almak üzere. Şimdi yine Arda Okan. Arda Okan'a yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacak Göztepe. Dakika 87. 11 Juan'ın penaltısı. 54, 59, 75 Henrique'nin golleri ve 75'te penaltıdan gole ulaştı. Hat-trick yaptı Henrique. Bunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. 3 puanlı iki takımın mücadelesinde Göztepe puanını 6 yapmak üzere artık. Efkan serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu kötü. Yay üzerinden bir kafa vuruşu. Tahadan top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla bir kez daha Eyüpspor oyunu başlatacak. Kaleci Moldovan. İki penaltıda da köşeyi doğru tahmin edemedi Moldovan. Ters köşeye gitti. İsabetli pas sayılarında Eyüpspor'un 326'ya 276'lık üstünlüğü var ama tabii bu çok bir anlam içermiyor. O pasların nerede yapıldığı, o isabetli pasların hangi bölgede yapıldığı ve oyuna nasıl katkı sunduğu çok daha değerli. Bu anlamda Göztepe rakip yarı alanda çok daha fazla isabetli pas yaptı ve golleri buldu. Şimdi Arda Okan aradan bir top denedi Efkan'a, olmadı, geçmedi. Hamza Akman geriye doğru Anıl orta alana doğru gönderdi. Orada Bokele topu aldı. Bekledi arkadaşlarını. Sola doğru döndü Akonor'a. Yeniden Bokele. Anjorin ve Matos da oyuna sonradan girmişti. Ve Anjorin şimdi topu aldı. Matos. Bokele. Anjorin. Geriye doğru gönderdi. Bir kez daha Anjorin. Sol kanada doğru gönderdi Akonor'a. Akonor'un pasında Matos derin gönderdi. Şimdi ceza alanına iyi bir top. Henrique yine orada. Henrique bu kez Anıl onu iyi kapattı önünü. Anıl dakika 89. Anıl Akonor'a da çarptırdı topu. Top da dışarı gitti. Artık 90 dakikalık bölüm tamamlanmak üzere denilebilir. Kayıp zaman işareti beklenecek. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Çok küçük sakatlıklar vardı. Sanıyorum yine bir 3 dakika kadar süre eklenebilir maçın sonuna. İlk yarıda 3 dakikalık bir ekleme söz konusuydu. Dakika 90. Ve taç kararı geliyor. Taç atışı kullanılacak. Taç atışını Eyüpspor kullanacak.
Atak yönüne göre sağ kanattan Yao oradaydı. 3 kişiyle mücadele etti.

0: top dışarı gitti. Matos Yao mücadelesinde hatta taç değil bir serbest vuruş kararı çıktı orada. Talha topun gerisinde Eyüpspor'da, sağ iç boşlukta, kaleye yaklaşık 35 metrelik bir mesafe, karşı tribünler önü. Talha ortayı yapıyor. Savunmada kafa vuruşu geldi Sonko'dan. Karşılaşmanın sonuna bakalım. Kaç dakika eklenecek? Şimdi Eyüpspor tehlikeli geldi. Karşı karşıya pozisyon. Son anda top çizgi önünde, gol çizgisi önünde uzaklaştırılıyor ama yardımcının da bayrağı kalktı. Evet, artı bir kararı geldi. En az bir dakika daha maç oynanacak ki zaten o sürede başladı. O sürede başladı değerli dinleyenlerimiz. Artık maçta son saniyeler oynanıyor. 4 gol var. 4'ü de Göztepe'nin hanesinde yazıyor. 11 Juan'ın penaltısı, 54 oyun ikinci yarının başında giren Henrique'nin golü, 59 yine Henrique. Aynı Henrique şimdi bir gol şansı daha, top dışarı gidiyor. Ve 75'te de Henrique penaltıdan hat-trick yapmıştı. Takımının 4. kendisinin 3. golünü attı. Ve gözler artık Atilla Karaoğlan'da, maç her an sona erebilir. Evet, Atilla Karaoğlan son düdüğü çalıyor. Mücadele sona eriyor. İstanbul'da gülen taraf Göztepe oldu. Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti ve puanını İzmir ekibi 6'ya yükseltiyor. Eyüpspor 3 puanda kalıyor. Bu maçın anlatımında mikrofonda ben Oğuz Erman Güneri ve teknik yönetmen arkadaşım Ercan Çil sizlerle birlikte olduk. Bu maçın heyecanını sizlere aktarmaya çalıştık. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mısır'da kurulan bütün uygarlıkların izlerini taşıyan Nil Nehri kıyılarında dolaşmayı, binlerce yıllık geçmişe sahip Kahire, Luxor, Teyp, İskenderiye gibi şehirlerde o izleri aramayı sürdürüyoruz. 17. yüzyılda Kuzey Afrika'ya uzun bir yolculuk yapan Evliya Çelebi'mizin Mısır hakkında anlattıklarına göz gezdirelim biraz. ...1670'lerin başında Mısır valisi İbrahim Paşa'nın verdiği görev ve destekle Mısır'ı baştan başa dolaşan, Sudan, Habeşistan, Somali gibi ülkelere de seyahat eden Evliya, Afrika kıtasının kuzeyini, Nil kıyılarını takip ederek kat eder. Güney illerine doğru inerken Nil'in doğu kıyısında yolculuk eden Evliya Çelebi, dönüşte Kahire'ye, Nil'in batı kıyılarını gezerek ulaşır. Evliyamız çok istediği halde Nil'in kaynağına kadar gidemez. Çünkü ona anlatıldığına göre bu yol gayet korkulu ve tehlikeli yerlerdir ki zehirli kepçe kuyruk gibi korkunç canavarlar vardır. Yılan, çıyan, akrep, fil, gergedan, aslan, kaplan, leopar ve başka yırtıcı canavarlar gayetle çok olup o mahallelerde sencere derler bir kavim vardır. Din, diyanet nedir bilmezler. Kendilerinden başka bir mahluk görseler tutup kebap edip yerler. Seyahatname'nin 10. cildinde yer alan Mısır ve Afrika gezi notlarında Evliya Çelebi ilk kez gördüğü garip yaratıkları, ilginç yapıları anlatır. Nil kıyılarında gördüğü timsah ve su aygırı ona garip görünen hayvanların başında gelir. Timsahı şöyle tarif eder seyyahımız. Arkası pul pul olup savaş tüfengi dahi bu hayvana kâr etmez. İlla koltuğunun altı yumuşaktır. Oradan vururlar. Üst çenesi açılır kapanır, alt çenesi asla hareket etmez. Ve üst çenesinde 60, alt çenesinde 40 dişi vardır. Nil kenarında koyun, kuzu, at, sığır ve deve su içerken sine sine gelip evvela kuyruğuyla çarpıp vurduğu hayvanı Nil'e çekip aman vermeyip götürür, bir demde yutar. Bu timsah mübarek Nil'in ejderha

Asıdır. Ama karada gayet yavaştır. Zira elleri ve ayakları kısadır. Karnı yere sürünüp kendi çabuk hareket edemez ve çok gezemez. Ve dışarıda 3 günden ziyade duramaz. Hemen ölür. Güneyden kuzeye doğru akan Nil Nehri'nin uzunluğu Evliya Çelebi'ye göre atla yolculuk yapan biri için 7 aylık mesafedir. Bu 7 aylık mesafenin yarısından çoğu ıssız çöllerde geçer. Evliya Kahire'den söz ederken buradaki acayip ve garayip yapıların başka hiçbir diyarda olmadığını söyler. Piramitler, tapınaklar ve diğer eski uygarlık yapılarını gören seyyahımız bir hayli şaşırmış olsa gerek. Ayrıca Kahire'de 150'den fazla Sultan Camii olduğunu ve bu kadar büyük camileri de hiçbir yerde görmediğini belirtir. Kahire'deki kahvehanelerin genellikle nehir üstündeki köprülere inşa edildiğini anlatır. Kahvehanelerde oturan müşterilerin bir yandan da oltayla balık avladığını söyler. Evliya Çelebi'nin aşağı şehir diye andığı Kahire ve Nil kıyıları hakkında anlattıklarını onun satırlarından aktaralım. Mısır'da yağmur yağmaz, yağarsa da yetişmez. Bunun için eski kahinler hesap yaparak Nil'in yüksek yerlerinden kanallarla suyu vilayetlere götürmüşler. Mısır toprağı tamamen sulandıktan sonra halk Nil'le gelen çamur üstünde tarım yapıp 70 günde ürün alır. Bütün dünyada Temmuz'da sular azalırken Nil bu ayda coşup taşar, suyu kıpkırmızı olur. Nil 20-23 arşın taştığı vakit dağdan dağa diye bağırırlar. Cize tarafında Hermin dağları vardır. İki büyük, biri küçük yapma dağdır. Halk İhram dağları der. Nil taşıp suları bu dağın eteğine varınca Mısır'ın en bahtiyar senesidir. Eğer 25-26 arşın taşarsa Allah muhafaza Mısır suya gark olur. Ama 15 arşın taşsa zarardır, kıtlık olur. O yılki paşa uğursuzdur diye azlolunur ve Yusuf Köşkü'nde hapsolunur. Ama Nil taşarak gelse bütün istifçiler mahzenlerde sakladıkları zahirelerini meydana çıkarıp Mısır öyle bolluk olur ki 4 Osmanlı okkası ekmek 1 paraya satılır. Mısır'ın Nil'den başka suyu yoktur ama havası Tebriz kadar yumuşak ve hoş olup Mısır'da asla sıtma olmaz. Aşağı şehir havası o kadar iyi değildir. Sokaklar dar, evler yüksektir. Hava almak için evlerin damına çıkarlar. Biri hasta olsa yukarı kaleye çıkarırlar. Rivayete göre Ebu Ali Sina, Mısır'ın bütün rüzgarlarını ilimle hapsedip herkese bir altına hafif bir rüzgar verirmiş. Aşağı şehirde büyük saraylar vardır. Yaz günlerinde Allah korusun tahta biti, pire, sivrisinek yüzünden fellahların rengi saralı gibi olur. Herkes durumuna göre elbise giyer. Çuha havraniler, kırmızı şalvarlar, sırmalı tülbentler. Sanat erbabının elbiseleri, Mısır alacaları çeşitli bezlerdendir. Yaz kış baldırı çıplak gezerler. Fakir olsun, zengin olsun, çocuklar sünnet edileceği vakit herkes birbirine yardım eder. Çocukları süslerler, küheylan atlara bindirip mahallelerde gezdirirler. 3 gün 3 gece ziyafet verilir, kıyametler kopar. O gece o mahallede her tarafta kandiller yanıp, vali tarafından tellallar bağırıp, bütün kahvehaneler, dükkanlar sabaha dek açık olur. Evliya Çelebi'nin izinde Nil kıyılarını gezdikten sonra bu kadim ülkeden 20. yüzyıl Mısır müziğine yön veren Udi besteci Muhammed El Kasabci'nin bir eseriyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda ben Hafize Okan. Yarın aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Evet, Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, bir o kadar yüksek enerji ve coşkuyla selamlıyoruz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Radyolarımızın başına Yeniden Başlamak programına hoş geldiniz. Yeniden Başlamak programının bir başka bölümünde sizlerle olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yine konularımız var, konuklarımız var ve bu yeniden başlamak isteyen herkese söyleyecek sözümüz var diyoruz. Tarihe dair, zamana dair, geleceğe dair bir şeyler yapmak isteyen, kendini gerçekleştirmek isteyen herkese söyleyecek sözümüz var, tutacak ışığımız var, taşıyacak meşalemiz var diyoruz. Efendim, bugün çok değerli bir eğitimciyle, bir yazar, bir proje yöneticisi, döngüsü eğitimi eğitimcisiyle beraberiz. Değerli eğitimci, yazar hocamız Sayın Aslı Sibel Çuhadar hanımefendiyle birlikteyiz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş bulduk. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığım için çok mutluyum. Dinleyenlerimize, programımızı takip edenlere de umarım çok faydalı oluruz, yararlı oluruz diyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Aslı Hanım, bizim programımız yeniden başlamak isteyen herkese ışık olabilmek, yardımcı olabilmek, destek olabilmek adamına hem kadim bilgiden hem güncel, aktüel bilgiden, teknolojiden, erdemden, hikmetten, irfandan bir yolculuk bizimki. Bu manada da bugün sizin uzmanlık alanınız olan proje yönetimi, proje döngüsü yönetimi konuları günümüzde artık çok ön plana çıktı ve bir yükselen değer olarak hala önemini korumakta. Yani proje bazlı düşünme, proje bazlı bir hayat, hayatı bir proje olarak görme, özellikle yeniden başlamak isteyenlere böyle bütüncül, holistik bir şeyler sunmak istiyoruz programımızda. Bu manada ilk sorumla müsaadenizle başlamak istiyorum. Günümüzde kurumlar ve bireyler neden bu proje bazlı bir yaklaşım olmalı? Bir de bu proje bazlı yaklaşımla birlikte ne tür imkanlar, ne tür fonlar, ne tür fırsatlar var? Buradan bir başlayalım bakalım.
2: Başlayalım hocam. Ben hep sunumlarımda ya Allah ya Bismillah diyerek başlıyorum. Bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Aşağı yukarı 81 ilde ve yurt dışında da eğitimler veriyorum. Ama şu anda çok daha geniş bir kitleye ulaşmak, hani insanlara bu konuda biraz daha böyle bilgi sağlayabilmek, bu akışın içinde kalıp paylaşmak gerçekten benim için çok kıymetli. Yusuf Asacip ustamızın bir sözü var: bilgiyi paylaşmak güzeldir, bilgiyi bilmek güçtür ama paylaşmak çok daha güzeldir, efsanedir diyor. Herkesin hayatta bir mottosu var işiyle ilgili. Benim mottom da bu sayın hocam. 2004 yılından beri bu işin içindeyiz. İstiyorum ki elbette işinde her arkadaşım iyidir, herkes iyidir. Ben diyorum ki ama projecilikte çok çok iyiyim diyen gerçekten biraz daha böyle eksik bırakmıştır. Neden? Çünkü projecilik ciddi anlamda takip gerektiren bir sistem, takip gerektiren bir yolculuk. Sürekli takip etmek gerekiyor güncel konuları. Çünkü gerçekten sürekli değişim içinde, bir sirkülasyon içinde.
1: Dinamik bir süreç.
2: Dinamik bir süreç kesinlikle.
1: Yani statik bir kafayla bu dinamik süreci yönetemezsiniz.
2: Evet, aynen öyle hocam. O yüzden diyorum ki inşallah faydalı oluruz bu kadar çok ulaşabildiğimiz kitleye. Öncelikle proje hazırlamanın yalnızca finansman bulmak anlamına gelmediğini belirtmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir düşünce aktif şu anda Türkiye'de, ülkemizde.
1: Yani ilk akla gelen,
2: evet,
1: zihne gelen bu değil,
2: evet,
1: mi yani?
2: Para olarak bakıyorlar. Ama proje bir kurumun veya toplumun karşılaştığı sorunu belirlemesine, çözüm üretmesine, kaynakların planlı kullanılmasına, kapasitesinin geliştirilmesine, yaptığı çalışmanın sonuçlarının ölçülmesine ve hatta yaygınlaştırılmasına kadar bir yönetim süreci, yönetim aracı işin açığı. Günümüzde kamu kurumları, STK'lar, eğitim kurumları, biz eğitim camiasının içindeyiz ama bu sektöre girdikten sonra inanın hocam o kadar çok sektörle çalıştım ki KOBİ'lerden belediyelere kadar, STK'lardan bakanlıklara kadar, eğitim dışındaki başka kurumlara kadar, kurumların, gençlerin çok farklı ihtiyaçları var mı? Var. Ancak kurumların mevcut bütçeleri buna bazen yetişmeyebiliyor. Hep eğitimlerimde şunu da söylüyorum: her şeyi devletten beklememek lazım. Evet. Çünkü bazı fırsatlar varken o fırsatları da değerlendirmek lazım diyorum danışanlarıma.
1: Yani o zaman şöyle mi anlamak gerekir? Önce bu işin bir felsefesi olması lazım.
2: Evet.
1: Yani topluma katkı sunmak, bir sorunu çözmek.
2: Evet.
1: O soruna ait kendi özgün çözümlerinizi topluma sunmak. Zaten bu yola girdiğinizde işin mali kısmı kendiliğinden bir yol bulur diyorsunuz.
2: Kesinlikle hocam. Ve her iş için var. Şu anda biz bu işe başladığımızda 2000'li yıllarda bu kadar aktif değildi. Bir başvuru çağrısına bir eğitim kurumu başvuru yapabiliyordu ama bir belediye başvuru yapamıyordu. Ama şu anda ortaklık olarak birlikte başvuru da yapabiliyorlar. Çok gelişti, sektör çok gelişti sayın hocam.
1: Yani o zaman aslında geçen hafta biz biraz girişimciliği konuşmuştuk. Tam bununla da çok örtüştü.
2: Kesinlikle.
1: Gençlerimiz şimdi 1 milyon genç her yıl istihdam ailesine katılıyor. 50 binini devlet alıyor. 950 bin genç istihdam bekliyor.
2: Evet.
1: Aslında şu an sizin bir sihirli formül sundunuz. Siz dediniz ki bakın böyle bir alan var. Varsa gönlünüzde, zihninizde gerçekleştirmekten hayalleriniz, projeleriniz. Bunları projelendirin, topluma sunun ve alın size mali imkan.
2: Kesinlikle.
1: Doğru mu efendim?
2: Doğru, doğru sayın hocam. Aynen böyle. Aynen durum bu. Yani hayallerimizden vazgeçmiyoruz. Hayallerimizin peşinden koşuyoruz aslında.
1: Peki o zaman ikinci sorumuza devam edelim. Peki gencimizin veyahut da yetişkin bir insanımızın hayalleri, hedeflerini bir projeye nasıl dönüştürebilir? Yani bu aşamada ihtiyaç analizi anlamında ve 5N3K yöntemi var biliyorsunuz proje döngüsünde. Bunlar nedir? Gençlerimizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Buyurun.
2: Evet hocam. Bir proje fikrinin en önemli aşaması aslında sorunu doğru tanımlamaktan geçiyor.
1: Birinci adım.
2: Evet, kesinlikle. Birinci adımımız bu. Sorunu gerçekten doğru tanımlamalıyız. Yanlış ve eksik tanımlanan bir sorun üzerine faaliyetlerimiz ne kadar güzel olursa olsun beklediğimiz sonucu hedeflerimize ulaşamayız sayın hocam. Öncelikle
1: evet,
2: doğru bir analiz yapılması gerekiyor. Çoğu zaman çözümü çok erken düşünmeye başlıyoruz. Örneğin bir eğitim düzenleyelim, bir merkez kuralım. İşte şu ekipmanlara ihtiyacımız var, bu ekipmanları alalım. Oysa eğitim, merkez veya mobil uygulama birer çözümdür. Öncelikle hangi sorunu çözmeye çalıştığımızı anlamamız gerekiyor.

0: eğitimlerimde yine aynı noktaya değiniyorum. 5N 3K çok güzel bir noktaya değindiniz.
1: Evet.
0: Gerçekten proje yönetiminde hem analiz aşamasında hem uygulama bittikten sonraki süreçte işte yaygınlaştırmadır. Bu diğer aşamalarında 5N 3K yöntemini ben hep tavsiye ediyorum. Özellikle formu yazarken de. Neden? Çünkü soru işareti bırakmıyor. Her şey planlı, hazır. Ne yapılacak? Neden yapılacak? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kimlerle? Kimler için yapılacak? Kaça mal olacak?
1: Kimlerle?
0: Evet. Kimler için?
1: Kimler için ve
0: kaça mal olacak?
1: Çok
0: evet.
1: Güzel.
0: Gerçekten hani iz kafada soru işareti bırakıyor mu şu anda? Hiç bırakmıyor farkındaysanız. Her şey planlı. Bir projenin de kurgusunu, formunu yazarken ne kadar sağlam yaparsanız sonraki yürütme aşamasında da sendelemezsiniz Sayın Hocam.
1: Bu söylediğiniz formül aynı zamanda aslında bir zihinsel çerçeve oluşturuyor.
0: Hı-hı.
1: Bir de bir uygulama çerçevesi oluşturuyor.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla sizin çeldiricileriniz, şüpheleriniz ortadan kalkmış oluyor.
0: Evet.
1: Doğru mu efendim?
0: Evet, kesinlikle hocam.
1: Peki Sayın Hocam, o zaman ne yapılacak, neden yapılacak, nerede yapılacak, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, kimle yapılacak, kimler için yapılacak ve kaça mal olacak?
0: Kesinlikle.
1: Projenin aslında şablonu bu.
0: Evet.
1: Peki o zaman bir sonraki aşamaya geçelim.
0: Bir sonraki aşamaya geçmeden Sayın Hocam, şunu ben bilmeleri açısından söylüyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Analiz yaparken çeşitli böyle metodolojiler kullanıyoruz. Bilimsel metodolojiler. Ben diyorum ki kamu kurumları için en uygun metodoloji SWOT analizi. Aslında projeyi hazırlarken amaç, biliyorsunuz SWOT analizinin açılımı, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, tehditlerimiz, fırsatlarımız.
1: Fırsatlar.
0: Aslında amaç şu, güçlü yönlerimizi çok daha güçlendirmek ama zayıf yönlerimizi de tehditlerimizi kapatarak fırsata çevirmek. Aslında döngünün amacı bu. Kurumsal kapasiteyi bu şekilde ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz, arttırıyoruz.
1: Yani aslında şu an çok sihirli bir cümle kurdunuz. Teşekkür
0: evet.
1: ediyorum. Yani gençlerimiz diyelim umutsuzluğa, karamsarlığa falan takılmalarına gerek yok. Şu an diyelim ki hasbelkader iş bekliyorsunuz, hı-hı. işsizsiniz. Aslında bu sizin için bir tehdit gibi görünebilir.
0: Evet.
1: Ama bir projeci mantığa bürünerek bu tehdidi fırsata
0: çevirebilirsiniz.
1: Hatta hayallerinizi bir projeye dönüştürebiliriz. Bir sonraki aşamada onu da konuşacağız beraber.
0: Hı-hı.
1: O zaman bunu bir başarı hikayesine, yani sizin zayıf gibi gördüğünüz, tehdit gibi gördüğünüz bir alanı, modern yaklaşımlar böyle artık. Ağlamak, efendim üzülmek, umutsuzluk yok.
0: Evet.
1: Projeci bir dille, mantıkla bunu ayağa kaldırmak mümkün diyorsunuz.
0: Evet, çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim.
1: Peki hocam, o zaman proje döngüsü nedir? Proje döngüsü yönetimi nedir? Dinleyicilerimizin anlayacağı basit ifadelerle, hı-hı. hani siz tabii bu işin duayenisiniz.
0: Estağfurullah.
1: Bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi proje döngüsü yönetimi dediğimizde aslında bir projenin fikir aşamasından arada kalanları da sayıyorum. İşte uygulaması, izlemesi, değerlendirmesi, sonuçlarının sürdürülebilir hale getirilmesi vesaire. O sürdürülebilirlik kısmına kadar olan bu sürece biz PCM döngüsü, proje yönetim döngüsü diyoruz.
1: Proje yönetim döngüsü
0: evet,
1: diyoruz.
0: Evet, evet, evet hocam. Projeyi birbirine bağlayan halkalardan oluşan bir zincir gibi düşünebilirsiniz bunu. Sorun doğru belirlenmeli, hedef soruna cevap vermeli, faaliyetler hedefe ulaşmayı sağlamalı, bütçe faaliyetleri karşılamalı ve sonuçlar ölçülebilir olmalı. Halkalardan biri zayıf olup da koptuğunda ne oluyor? Projenin bütünü etkileniyor.
1: O zaman biri diğeriyle çok ilintili,
0: kesinlikle.
1: İlişkili.
0: Evet, evet.
1: O zaman bizim en güçlü yanımız zayıf halkamızın gücü kadar.
0: Evet, evet hocam.
1: Onu mecburen güçlendirmek gerekecek.
0: Şimdi form yazımını anlatırken proje yazım teknikleri eğitimim var benim. Dinleyenler bilirler, hep şunu söylüyorlar. Hocam ama formda hep aynı şeyleri soruyorlar ve aynı şeyleri cevaplıyormuşuz gibi geliyor. Aslında öyle değil. Form tutarlılığı sağlamak için bunu yapıyor aslında.
1: Tabii ki.
0: Evet. İşte bu zincir dediğimiz olay, birbirine etkilemesi dediğimiz olay için bir noktaya birkaç bölümde böyle değindiğimiz için yeni başlayan arkadaşlar bunu yanlış algılıyorlar. Aslında özeti bu. Hani zincirler birbirini böyle tamamlayabilmesi, sekteye uğratmaması için hepsi bütüncül, PCM döngüsü dediğimiz olay bu Sayın Hocam.
1: Peki hocam, kurumlar kendilerine uygun ulusal ve uluslararası finansman kaynağını bu projeler yoluyla nasıl bulurlar? Bizim işte bildiğimiz, biliyorsunuz, hem kamu kurumlarından hem Avrupa Birliği'nden hibe başvuruları vesaireler var. Özellikle sizin uzmanı olduğunuz bu projeleri yazma anlamında. Bunları nasıl bulabilirler, temin edebilirler? Bu konuda bir yol göstericilik anlamında neler söylersiniz?
0: Evet hocam. Hocam şimdi ülkemizdeki kurumların en büyük aslında düştüğü yanılgı şey yapıyorlar. Öncesinde aslında bir araca mı ihtiyacı var? Araç olarak bakıyorlar. Öncesinde bir bilgisayara mı ihtiyacı var? Ona bakıyorlar. Örnekler vererek açıklamaya çalışıyorum. Hani kafalarında soru işareti kalmasın diye. Halbuki önce sorunlarını bir çözseler. Mesela nedir sorun? Örneğin bir okulda öğrencilerin dijitalleşmesini istiyor, değil mi? Dijital anlamda gelişmesini istiyor. Ama kurumlar onu bilgisayar olma olarak algılıyor. Aslında odak nokta öğrencilerin dijital boyutta gelişmesi olması lazım.
1: Yani dijital okuryazarlık ya da elektronik okuryazarlık.
0: Aynen. Konusu. Yani bu konuda kendini geliştirmesini istemesi gerekiyor. Odak nokta bu olması gerekirken ama kurumdaki kurum yöneticileri, kurumda çalışan arkadaşlar bunu şey olarak algılıyor. Bilgisayar laboratuvarımız olmalı, bilgisayarımız olmalı gibi. Bu örneği vermek istedim. Önce analizinizi yapıp sorununuzun ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Sorunu bulduktan sonra zaten o kadar geniş bir dünya ki okyanus. O süreçten sonra sorun analiz edildikten sonraki süreçte ne yaparız? Araştırmaya gireriz biz projeciler. Deriz ki atıyorum bir eğitim kurumu nereden daha çok hibe alabilir? Ve biz 2000'li yıllardan bu yıllara geldiğimizde teknoloji çok gelişti. Bu sektör de çok gelişti. Bilgi de artık çok ulaşılmaz değil şu anda. Google'a search yapsanız bile ki yapay zekadan hiç bahsetmiyorum. Bir eğitim kurumu şu şu sorun karşısında hangi programa başvuru yapabilir? Bu programla ilgili hibe programı alabilir dediğinde Google zaten direkt Erasmus'u çıkarır.
1: Yani aslında bu kadar bize yakın bir şey.
0: Evet, bu kadar yakın sayılır.
1: Zannedildiği gibi ya çok böyle işte Kaf Dağı'nın ardında zümrüdü anka kuşunun yapabileceği bir şey değil.
0: Değil.
1: Tamamen erişilebilir, ulaşılabilir, ete kemiğe bürünebilir bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Son tahlilde proje döngüsü eğitimi veya projecilik, proje mantığıyla iş yapma dediğimiz şey belli kişilere hasredilmiş bir mesele değil aslında.
0: Değil, değil. Ben bunu
1: parmaklarınızın ucunda.
0: Evet. Biraz düşünmek gerekiyor. Biraz kafa yormak
1: üretim
0: gerekiyor.
1: Yapmak.
0: Üretim biraz böyle girişimci kafası olması gerekiyor. Kendimiz tek başına değil kurumsal olarak baktığımızda beyin fırtınasına oturup böyle güzelce masaya yatırmak gerekiyor. Ama birkaç programdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Her programın bir ruhu var. Biz de bunları zamanla biriktirdik. Bizde de bunlar zamanla birikti.
1: Evet.
0: Eğitim camiası bizler eğitimciyiz. Siz de öyle. Ben ona keza. Erasmus programıdır. Programının ruhu eğitimdir. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin Horizon programı vardır. Daha çok yenilikçiliğe yönelir. Yenilikçi buluşları ama bu şey demiyor illaki icat yapmamızı değil de örneğin tarımı geleneksel tarım yerine diyor ki program bana dronlarla kontrol edebileceğin şak iki tane düğmeyle ısı kontrolünü yapabileceğin bir takım çözümleri üret. Ben sana o konuyla ilgili ekipman desteğini zaten vereceğim diyor. Programın ruhu bu.
1: Yani bir nevi aslında yeni yüzyıla,
0: evet,
1: yeni araçların ortaya çıkardığı duruma kendini uyarlama aslında.
0: Hazırlık da diyebiliriz.
1: Veya hazırlık
0: evet,
1: da diyebiliriz.
0: Toplumu hazırlama diyebiliriz bu programları. Bu mesela kamu kurumları da yapabiliyor, KOBİ'ler de yapabiliyor bu başvuruları, gençler de. O konuya da değinmek istiyorum izniniz olursa.
1: Buyurun lütfen.
0: Kurumum var, kamu kurumu değil KOBİ. Onlar için de ayrı programlar var. Örnek veriyorum Erasmus'un Single Market programı. Atıyorum Kazmi diye bir program. Bunlar da KOBİ'lere destek veriyor. Horizon'ın 5 tane 6 tane kümesi var. Kümelerin içinde farklı farklı alanları var. Araştırdıktan sonra her kesime var. Efendim benim kurumum yok ama ben kendi başıma bir girişimciyim. Ben girişimcilikle ilgili yapmak istiyorum. Onlar için ayrı programlar var. Ben eğitimle ilgili kendimi geliştirmek istiyorum. Yine farklı programların bireysel sunduğu imkanlar var. Ya imkan çok fazla sayın hocam.
1: Hani
0: sadece araştırmak
1: yeter
0: gerekiyor.
1: Yeter ki çıkın,
0: evet.
1: Meydana çıkın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla paçaları böyle bir sıvazlayın. Ben varım deyin özgüvenle.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da böyle bilinçli, şuurlu bir şekilde yol alın. Gerekirse size de yönlendiririz, destek verirsiniz.
0: Ben herkese destek veriyorum. Sayın hocam yapmaya çalıştığım şu aslında. 81 ilde eğitim veriyorum. Bakanlıkta görevliyim şu anda. İstiyorum ki orada bir pasta var. O pastadan bizim insanlarımız,
1: ülkemizin
0: bizim kurumumuz,
1: insanı.
0: Evet, bizim ülkemizin insanı, ülkemiz faydalansın. Yapmaya çalıştığım bu aslında. Evet. Eğitimlerde vermeye çalıştığım bu. Arkadaşlar ama bazen şu karamsarlığa düşüyorlar. Formu ilk hazırladıklarında bazen geçmeyebiliyor. Ama başarabiliyorsunuz, vazgeçmemekten geçiyor değil mi Sayın Hocam? Kesinlikle. Yani başarılı bir proje yalnızca iyi bir proje yazımından ibaret değil. Uygulanabilir olmasına dikkat etsinler. Doğru kişiler tarafından yönetilebileceğini, forma yazarken bunları evire çevire düşünsünler. Kurguyu güzel yapsınlar. Ama olası bir durumda insanız neticede, hatalar yaparak tecrübelerle hayatımıza devam ediyoruz. İstiyorum ki ilk formunda başarısızlıkları uğradıkları zaman vazgeçmesinler, evet, devam etsinler. İşte bu kırılma noktası aslında. Vazgeçmeyen kazanıyor. Danışanlarımdan bir tanesi aradı. Özellikle yetişkin eğitim kurumlarıyla çok aktif çalışıyoruz. Üniversitelerle, belediyelerle falan da eğitim veriyorum, valiliklerle. Dedi ki hocam geçmemiş projem, çok üzgünüm, bir daha yazmak istemiyorum. Dedim ki bak böyle yaparsan olmaz. Ama biz sunuma başlarken ne demiştik? Bunlar nasip, kısmet işi. Biz okyanusa oltamızı atıyoruz. Balık bazen vuracak, bazen vurmayacak. Öyle düşünmek lazım.
1: Kesinlikle. Bu arada yani nelere dikkat etmemiz gerektiğini de söylemiş oldunuz.
0: Evet.
1: Asla vazgeçmemek gerekir.
0: Kesinlikle.
1: Hani burası cennet olmadığı için cennette ilk istediğinizde hemen olur. Burası cennet değil, burası dünya. Burada bir kere istemeyle olmaz, alana kadar istenir. Peki hocam, başarılı, sürdürülebilir bir proje için sürdürülebilirlik nasıl planlanmalı? Şimdi bir projeyi başlattınız. Bir şeyi onun devam ettirmek ve sonuç almak. Bir de onu doğurgan bir proje haline getirmek.
0: Evet.
1: Yani bir sonraki aşamasını ve size, ülkeye, kuruma katma değer sağlayacak, bunu süreklilik,
0: evet,
1: arz eden bir noktaya getirmek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl planlamalıyız?
0: Evet hocam, bu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Avrupa Birliği'nde Brüksel merkezdeki benim uzmanlık alanım özellikle Avrupa Birliği projeleri. Oradaki uzmanlarla görüştüğümüzde bize hep şunu söylüyorlar. Aslı diyemiyorlar biliyorsunuz. Asli sürdürülebilirlik nerede? Türkiye'deki gelen projelerde en çok bundan sorun yaşıyoruz. 4 yıl mı program, 3 yıl mı, para bittikten sonra bitiyor ama biz böyle istemiyoruz. Neden? Çünkü zaten topluma mal edilmiş bir çalışma olacağı için bu programlar, bu çağrılar, bu projeler. Devamı için benim hep danışanlarıma önerdiğim en önemli mantık, biliyorsunuz sürdürülebilir küresel kalkınma hedefleri var. Onu artık 50'ye doğru ulaştırmaya götürüyorlar da. Şu anda 17 tane. O 17.'yi en son koydular. Covid dediğimiz süreç hayatımızda böyle bir Covid öncesi ve bir Covid sonrası dönem diyoruz ya.
1: Evet.
0: Orada 17. maddede diyor ki kurumların işbirliği çalışmaları. İşte sürdürülebilirliğin aslında temel noktası bu. Eskiden eğitim kurumlarını sadece eğitim kurumlarıyla ortaklık yapmaya yönlendirirken programlar artık açtılar. Hatta şöyle kurallar istiyorlar. Projenizi hazırlayın ama içinde en az bir KOBİ olsun, bir yüksek öğrenim kurumu, bir işte farklı bir kurum olsun istiyorlar. Neden? Bu sürdürülebilirlik için Sayın Hocam.
1: Yani verdiğiniz emek, evet, boşa gitmesin.
0: Evet.
1: Bir nevi aslında ölümsüzleşsin yani.
0: Kesinlikle. Eğitim kurumunda devam edemeyecekse, kaynak yoksa belediyeden karşılayabilirsiniz, yerel yönetimden, yüksek öğrenimden.
1: Peki hocam, bütçe, ortaklık, risk yönetimi, yaygınlaştırma, biraz sürdürülebilirliği konuştuk.
0: Evet.
1: Bu açılardan baktığımızda özellikle proje yazmak isteyen ve proje döngüsünde bulunmak isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Veya proje hazırlamaya yeni başlayanlara nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Nereden, nasıl başlamalarını? Hani Mark Twain'in meşhur sözü var ya, hani büyük düşün, küçük başla. Ama nereden başlayacağım?
0: Evet, şimdi gittiğim eğitimlerde gördüğüm inanılmaz müthiş bir insan kaynağı potansiyelimiz var. Hem eğitim kurumlarında hem başka kurumlarda. Ama bu insan kaynağı bilemediği için, işte bu işleri nereden başlayacağını bilemediği için heba oluyor, öyle söyleyeyim yani. Hmm. Çok daha güzel işler yapabilecek potansiyele sahip bir insan kaynağımız var. Bir de biz Türk milleti olarak çok zeki bir milletiz Sayın Hocam. Ciddi anlamda.
1: Bence.
0: Evet, çok zekiyiz ciddi anlamda. Avrupa ile çok çalıştığımız için Avrupa'nın insanı uzun uzun uzun, o kadar uzun çalışıyor ki. Ama biz aklımıza geleni anında hayata geçirebilen bir milletiz. kanı böyle çok deli akan bir milletiz. Çok böyle heyecanlı, kıpır kıpırız. O
1: Evet.
0: yüzden insan kaynağı potansiyelimiz geniş. Diyorum ki öncelikle

0: Öncelikle 3 kez tekrar ediyorum. Sorun ve ihtiyaç analizi çok önemli. Oradan başlıyorlar. Önce sorunumuz olması gerekiyor. Önce materyal eksiğimizi falan düşünmeyeceğiz. Bizim
1: Yani ilk
0: sorunumuz ne?
1: düğmemizi doğru iliklemek için sorunun ne olduğunu iyi analiz edip ortaya net koymamız lazım. Doğru mu? Evet.
0: Ondan sonrasında bir iki sayfalık böyle bir özet. Özetin içinde sorunu başa yazalım. Sorun sonrasında hedef grubumuz, hedefimiz nedir onu yazalım. Temel faaliyetlerimiz ne olabilir? Çünkü bunlar yazdıkça geliyor. İşin mutfağına girdikçe zaten danışanlarımız, dinleyicilerimiz anlayacak ki arkası geliyor. Temel faaliyetlerimiz, beklenen sonuçlarımız, işte bu hedefe ulaşmak için kimleri ortak yapabiliriz? Bu
1: Evet.
0: kurguyu oluşturdukça onların aklına gelecektir. Daha sonra estimate dediğimiz tahmini bir bütçe, sürdürülebilirlik, başvuru formuna geçmeden önce bu fikir aşamasında olsunlar. Dinleyicilerimiz programdan sonra çevrelerinde çözülmesini istediklerini bir sorunu hatta tek cümleyle yazsınlar. Ardından da az önce bahsettiğim o bir iki sayfalık özet var ya, o özet kısmına girsinler. Arkası gelecektir. Ben de her konuda herkese yardımcı olmaya hazırım.
1: Evet.
0: Bu kadar söyleyebileceğim.
1: Peki Sayın Hocam, şunu söylemek mümkün. Günümüzde özellikle hayatı bir proje olarak ele aldığımızda, yani teknik anlamda projeyi konuştuk. Hatta hayalleri, hedefleri, vizyonu ve misyonu olan insanların buyurun er meydanı çıkın ve tabir caizse adamlar diyorlar ki gelin ülkenize, insanınıza, insanlığa katkı yapın. Ulusal, bölgesel, küresel çözümleriniz varsa eteğinizdeki taşları dökün, kanatlarınızı açın diyorlar. Bu manada hayatı bir proje olarak ele aldığımızda o tıpkı hayatın kendisini yoğurmak, yönetmeyi de bu proje döngüsü eğitimi sağlamış olmuyor mu hocam? Yani biz şu an konuştuğumuz bütün teknik konuları, son birkaç dakikamız kaldı. Bir gencin, yaş almış gencin, yetişkinin, bir hanımefendinin, bir beyefendinin gündemine sokma anlamında hayatın kendisini de bu proje yönetimi mantığıyla ele aldığınızda aslında onu daha hükmedilebilir, daha yaşanabilir, daha kontrol edilebilir, muhtemel riskleri, muhtemel sorunları çözüm üretici, problem çözme becerisini de geliştirmez mi Sayın Hocam?
0: Kesinlikle. Şöyle bir söz var. En kötü karar bile diyor, kararsızlıktan daha iyidir diyor Sayın
1: Evet.
0: Hocam. Her şeyiniz hazır olursa, bir öğretmen derse girmeden önce planı yoksa dağınık olur değil mi ne vereceğini?
1: Doğru.
0: Mesela oradan alır, buradan alır ama bir hedefi yoktur. Ama derse girdiğinde elinde planı vardır. Her şey hazırdır. Ben okul öncesi öğretmeniyim, okul önceciyim. Derim ki mesela serbest zamandan sonra benim sanat etkinliğim var, fen matematik etkinliğim var. Tıkır tıkır hiç yolda böyle şaşırmazsınız. Çünkü
1: Yol
0: yolunuz
1: kazaları
0: bellidir.
1: olmaz yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani kazalar olsa bile bu PCM döngüsünde risk yönetimi diye bir bölüm var. O riskleri de hesaplarsınız. Hayat da böyledir. Evet, dediğinize çok çok katılıyorum. PCM döngüsü mantığı hayata böyle entegre edildiğinde de kesinlikle hayat çok daha kolay olacaktır. Öyle düşünüyorum.
1: Şimdi bir de işin şöyle bir kısmı var aslanım. Ben bu proje döngüsü eğitimi aldığımda daha sonra böyle sizin gibi değerli hocalarımızla bu konuları konuştuğumuzda şunu gördüm. Proje döngüsü eğitimi almadan önceki kişilerle aldıktan sonraki kişilerin hayata bakışlarında bir değişiklik olduğunu gördüm. Yani bunu içselleştiren arkadaşların aile hayatı, iş hayatı, sosyal hayatında pozitif yönde katkılar
0: Evet
1: olduğunu.
0: hocam.
1: Şimdi bizim programımızın da böyle önemli bir özelliği var. Son bir dakikaya girdik. Bu konuştuklarımız çok anlamlı, çok değerli. Son mesajlarınızı alarak bitirelim.
0: Son mesajım. Hayatı yaşamak istiyorsak inişli çıkışlı bir hayatımız var. Siz de bahsettiniz. Burası dünya, cennet değil. Hepimiz imtihan olmaya geliyoruz. Farklı konularla, farklı şeylerle imtihan oluyoruz. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. O süreyi de Cenab-ı Allah Rabbim böyle en iyi şekilde tamamlamayı nasip etsin. Diyorum ki dinleyicilerimize yılmasınlar. Emin olun ölümden başka her şeyin böyle
1: İnşallah.
0: aranabilecek bir çaresi, bulunabilecek bir çaresi var. O gözle baksınlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bana bu imkanı verdiğiniz için. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum herkese.
1: Bizler de katkılarınız ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.

diyoruz Aslan. Değerli dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz Aslı Sibel Çuhadar'la proje döngüsü yönetimi ve hayatı bir proje olarak görerek ona hükmetmek, onu renk tat kokuyla şekillendirmek isteyenlere ışık olmaya çalıştık. Programımızı yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Mehmet Acar'la birlikte sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden...

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Öksürük nöbetim yine başlamıştı. Bir sandalyeye çöktüm. Güçlükle soluk alabiliyordum. Telaşlanmayın, veremem dedim. Sizden bir ricam olacağı için geldim. Şaşkınlık içinde oturdu. Hemen doktorun olayını anlattım ona. Amcasının üzerinde büyük etkisi olduğunu, dolayısıyla bir şeyler yapabileceğini söyledim. Yapacağım, kesinlikle yapacağım. Yarın amcama gideceğim. Bütün bunları bana böylesine güzel anlattığınız için çok da sevindim. Peki ama Terentyev, nasıl oldu da bana başvurmak geldi aklınıza? Amcanız bu konuda çok şey yapabilir. Hem eskiden beri düşmandık sizinle Bahmutov. Soylu bir insan olduğunuzu bildiğim için anlamlı bir tavırla ekledim. Düşmanınızın bir ricasını geri çevirmeyeceğinizi düşündüm. Bir kahkaha atarak karşılık verdi. Napolyon'un İngiltere'ye başvurması gibi. Yapacağım bunu, yapacağım. Benim kararlı, ciddi bir tavırla sandalyeden kalktığımı görünce ekledi. Hatta mümkün olsa hemen şimdi giderdim. Gerçekten de bu iş beklenmedik, daha iyisi olamayacak biçimde halloldu. 1,5 ay sonra bizim hekim başka bir ilde yeni bir göreve atandı. Yolluk, hatta para yardımı aldı. Onlara sık sık gidip gelmeye başlayan Bahmutov'un, oysa ben bilerek artık gitmiyordum onlara, bana gelen doktoru da biraz soğuk karşılıyordum. Doktoru kendisinden borç para almaya da yönlendirdiğinden kuşkulanıyordum. Bu 6 hafta içinde Bahmutov'la 2 kez görüştüm. Bir 3. kez de doktoru uğurlarken karşılaştık. Bahmutov'un evinde şampanyalı bir akşam yemeği vermişti. Doktorun karısı da katılmıştı yemeğe. Ama bebek için çok erken ayrılmıştı. Mayıs'ın başlarıydı. Pırıl pırıl bir akşamdı. Güneş kocaman bir tepsi gibi iniyordu körfeze. Bahmutov beni evime götürüyordu. Nikolayevski Köprüsü'nden geçiyorduk. İkimiz de hafifçe içkiliydik. Bahmutov heyecanla zaferini, bu işin iyi sonuçlandığını anlatıyor, bir şeyler için bana teşekkür ediyor, bu yoksul aileye böylesine büyük bir iyilik yaptığı için çok mutlu olduğunu söylüyor, buna benim neden olduğumu belirtiyor, günümüzde bazılarının bireysel iyilik yapmanın hiçbir anlamı olmadığını söylemelerinin saçma olduğunu iddia ediyordu. Benim canım da konuşmak istiyordu. Bireysel sadaka dedim, insanın doğasını incitir, kişiliğini aşağılar. Ama örgütlü sosyal sadakayla kişisel özgürlük 2 ayrı kavramdır ve biri ötekini yok etmez. Bireysel iyilik kalıcıdır, çünkü kişisel bir ihtiyaçtır. Bir kişinin bir başka kişiye doğrudan etkisinin canlı ihtiyacıdır. Moskova'da Alman asıllı yaşlı bir general, yani 4. dereceden bir memur varmış. Günlerini cezaevlerinde suçlular arasında geçiriyormuş. Sibirya'ya sürgün, her kafile Vorobyev dağlarında bir ihtiyar generalin onları karşılayacağını bilirmiş. İhtiyar işini son derece ciddi, özveriyle yapıyormuş. Çevresini kuşatan mahkumların arasında dolaşıyor, durup her biriyle ilgileniyor, her birine neye ihtiyacı olduğunu soruyormuş. Hemen hiçbir zaman hiçbirine öğüt falan vermiyor, hepsine yavrum diye hitap ediyormuş. Onlara para veriyor, dolaklar, dolaklık bezler, çamaşır gibi gerekli eşyalar yolluyor. Kimi zaman da mahkumların ruhlarını kurtaracak din kitapları getirtip okuma bilmeyenlere de okuyacaklara inanarak okuma bilenlere dağıtıyormuş. Mahkumlara suçlarının ne olduğunu nadiren soruyor. Bir mahkum kendi anlatmaya başlarsa ancak o zaman dinliyormuş. Her suçlu onun için aynıymış. Aralarında ayrım yapmıyormuş. Kardeşleri gibi konuşuyormuş onlarla. Onlar da baba gibi görmeye başlamışlar onu. Kucağında bebekle mahkum bir kadın görürse hemen yanına gidip çocuğu okşuyor, seviyormuş. Gülsün diye parmağını şaklatıyormuş. Ölünceye kadar yıllarca aynı şeyleri yapmış. Öyle ki sonunda Rusya'da, Sibirya'da bütün mahkumlar tanır olmuşlar onu. Sibirya'da bulunmuş bir mahkum anlatmıştı bana. En azılı katillerin bile arada bir generali hatırladığına tanık olmuş. Ayrıca mahkumları görmeye geldiğinde çok seyrek olarak 20'şer kapikten fazla para verebiliyormuş onlara. Ama mahkumlar Sibirya'da onu pek heyecanlı veya ciddi hatırlıyorlar da değilmiş. Sırf zevk için 12 cana kıymış, 6 çocuğu şişlemiş bir kader kurbanının, anlattıklarına göre böyleleri varmış aralarında, Sibirya'da cezasını çektiği 20 yıl içinde birkaç kez de olsa durup dururken birden içini çekip şöyle dediği oluyormuş. İhtiyar general hala yaşıyor mudur acaba? Belki bunu söylerken bir parça da gülümsüyordur. Hepsi o kadar işte. Bir daha sözünü etmiyormuş. Peki bu mahkumun 20 yıl unutamadığı ihtiyar generalin onun ruhuna nasıl bir tohum ektiğini bilebilir misiniz? Evet,
Bahmutov, bir kişinin kaderinin bir başkasıyla böyle birleşmesi ne anlama gelir biliyor musunuz? Koskoca bir yaşam ve bizler için gizli kalacak çetrefil onlarca şey söz konusudur burada. En iyisi, en zeki satranç oyuncusunun ancak birkaç hamle ileriye hesaplayabileceğini söylerler. 10 hamleyi hesaplayabilen bir Fransız satranç oyuncusundan mucize adam diye söz ediyordu gazeteler. Peki bu öyküde bilmediğimiz kaç hamle var? İyilik tohumunuzu, sadakanızı hangi biçimde olursa olsun iyiliğinizi başka birine verirken ona benliğinizin bir bölümünü vermiş ve onunkinin bir bölümünü kendinize almış oluyorsunuz. Karşılıklı olarak kişilikleriniz birbirine karışmaktadır. Biraz daha dikkat edecek olursanız bilgiyle, hiç beklemediğiniz keşiflerle ödüllendirileceksiniz. Sonunda kesinlikle işinizi bilim olarak görmeye başlayacaksınız. Her şeyinizi kaplayacaktır bilim. Belki bütün yaşamınızı dolduracaktır. Öte yandan düşüncelerinizin tümü, dağıttığınız, belki de unutup gittiğiniz tohumların tümü büyüyecek, benliğinizi saracak ve sizden başkalarına geçecektir. Peki insanlığın yazgısının belirlenmesinde ne gibi bir etkinizin olacağını nasıl bilebilirsiniz? Bilim ve bu yaşam uğraşınız sonunda sizi çok büyük bir tohum atmak, dünyaya dev bir düşünce armağan etmek düzeyine çıkaracaktır. Böyle uzun uzun konuştum. Bahmutov heyecanlı, birine sitem ediyormuş gibi haykırdı. Ama unutmayın ki bir hayat esirgendi sizden. O sırada köprünün üzerindeydik. Kollarımı korkuluğa dayamış Neva'ya bakıyordum. Korkuluklardan aşağı olabildiğince sarkarak şöyle dedim. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bahmutov korku içinde neredeyse bağırarak kendinizi suya atmak mı? Ne düşündüğümü yüzümden okumuş olmalıydı. Hayır, şimdilik şöyle düşünüyorum. 2-3 bilemediniz 4 aylık bir ömrüm kaldı. Ama söz gelimi yalnızca 2 ay kaldığında iyi bir şey yapmayı kafama koyarsam, bunun için bizim doktorun işinde olduğu gibi çalışmam, koşuşturmam, uğraşmam gerekirse sırf zamanım olmadığı için bundan vazgeçeceğim. İyilik yapmayı ille de istiyorsam olanaklarıma uygun, biraz daha kolay başka bir iyi iş arayacağım kendime. Kabul edersiniz ki eğlenceli bir düşünce bu. Zavallı Bahmutov benim için çok endişeleniyordu. Evime kadar götürdü beni. O kadar kibardı ki bir kez bile teselli etmeye kalkışmamış, genellikle hep susmuştu. Vedalaşırken içtenlikle sıktı elimi ve beni ziyaret etmesine izin vermemi rica etti. Beni teselli etmek için gelecekse, çünkü susmasına hep susuyordu ama yine de beni teselli etmeye geleceğini biliyordum. Bunu anlattım kendisine. Her gelişinde bana ölümü daha çok hatırlatacağını söyledim. Omuz silkti ama yine de hak verdi bana. Hiç beklemediğim kadar samimi bir şekilde ayrıldık. Ne var ki son inancımın ilk tohumu o akşam ve o gece düştü içime. Bu yeni düşünceye hırsla sarıldım. Her yanından büyük bir hırsla tartmaya başladım onu. Bütün gece gözümü kırpmadım. Bu düşüncenin derinlerine indiğim, onu benimsediğim ölçüde korkum arttı. Sonunda çok büyük bir korku doldu içime ve günlerce oradan çıkmadı. Bazen bu sürekli korkumu düşündükçe yeni bir dehşet duygusuyla birden elim ayağım buz kesiyordu. Bu dehşet duygusunun etkisiyle son inancımın içime iyice yerleştiğini ve sonuçta kendi çözümünü üreteceğini düşünüyordum. Ancak çözüm için gerekli kararlılık yoktu bende. 3 hafta sonra bir şeyim kalmamıştı. Eski kararlılığımı tekrar kazanmıştım. Ama haydi tuhaf bir biçimde. Bu açıklamamda her şeyi rakamlarıyla, tarihleriyle veriyorum. Kuşkusuz benim için hiçbir anlamı olmayacak bütün bunların. Ama şimdi belki de yalnızca şu dakikada benim yaptığımı yargılayacak olanların son inancımın hangi mantık zincirinden doğduğunu açıkça anlayabilmelerini istiyorum. Biraz yukarıda yazdığım son inancımın gereğini yapmam için eksik olan kararlılığım hiç de mantıklı bir düşünce süreci sonunda değil, bambaşka bir itmeyle, belki de olayın seyriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan son derece tuhaf bir olayla ortaya çıkmıştı. 10 gün önce burada sözü edilmeye gerek olmayan bir işiyle ilgili Rogojin uğramıştı bana. Daha önce hiç görmemiştim onu ama kendisiyle ilgili çok şey duymuştum. İstediği bilgileri vermiştim kendisine. Hemen çıkıp gitmişti.
Yani bana yalnızca bilgi almak amacıyla geldiği için ilişkimiz de orada bitebilirdi. Ama çok ilgimi çekmişti Rogojin. O gün bütün gün tuhaf düşüncelerin etkisi altındaydım. Öyle ki sonunda ertesi gün ben de onu ziyaret etmeye karar vermiştim. Ziyaretimden Rogojin'in hoşlanmadığı belliydi. Hatta tanışıklığımızı sürdürmenin gerekmediğini kibarca ima bile etti. Ama yine de hoş bir saat geçirdim yanında. Sanırım o da. İkimizin de fark etmemiş olamayacağı bir zıtlık vardı aramızda. Özellikle bendeydi bu çelişki. Günleri sayılı biriydim. O ise hayat doluydu. İçinde olduğu anı doya doya yaşıyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
1: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
2: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
0: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak, enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından

0: ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Metina'nın Baze bölgesinde bulunuyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmenin sürecin kararlılıkla sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtiyor. Terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerine son verilmesinin amaçlandığı ve çalışmaların barışın sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki adımların bölgesel istikrara da katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
1: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı Husiler tarafından ondan fazla kez hedef alınırken 20 kişi hayatını kaybetti. Husiler Suudi Arabistan'ın kamuya ait petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisine de hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı her koşulda küresel enerji arzını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Yemen'deki Husi hedeflerine karşı saldırı düzenledi. Yemen ordusu Yemen Şafa operasyonunda 900'den fazla Husi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler 2014 yılı Eylül ayından bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın Suudi kardeşlerinin yanındadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları uluslararası toplum tarafından da tepkiyle karşılanıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda ülke ve kuruluş Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı yayınladı. Mesajlarda saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Washington'ın Husilere karşı operasyonlara katılma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi. Saldırıları kınayan Rusya da krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı

0: atıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
1: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavisine ise devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmanız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
2: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
0: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-0472 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Ukrayna-Rusya ile barış sağlanması konusunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuğunda veya ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşebileceğini söyledi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanını kapsayan ateşkes de gündemdeki yerini koruyor. Anlaşmaya ilişkin ayrıntıları görmeyi bekledik. istediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentindeki petrol şirketi

0: Naftogaz'ın tesislerine saldırı düzenlediği ve bu nedenle tesiste yangın çıktığı bildirildi. Harkiv kentindeki diğer saldırılarda da 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki geçen yıl 19 Mayıs'ta Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisi 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak. Açıklamada AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın birlik ve İngiltere aynı görüşü paylaşan ortaklar ifadelerine yer verildi. Costa, güvenliğimiz ve refahımız birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu da aramızdaki güçlü ortaklığı elzem kırmaktadır değerlendirmesini yaptı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili kanun teklifi çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Yarın 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sarı Kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Coşkulu bir atmosfer oluşturmaları gerektiğini belirten Buruk, Singo dışında eksiğimiz yok dedi. Torreira ise dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruzdiak yönetecek. Çarşamba günü 22'de başlayacak zorlu 90 dakika TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta Vaclav Cerni'ye yapılan kontroller ve MR incelemesinin ardından tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yayınladı. Başkan Ertuğrul Doğan imzalı duyuruda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir denildi. Açıklamada ayrıca uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla bir değer analizi çalışması yürütüldüğü ifade edildi. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp üst üste 5 mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarın oynayacak 3 maçla başlayacak program şöyle. 14.30 Bandırma Spor, Ekenler Beton, Sivas Spor, 17'de SMS Grup Sarıyer, Bodrum Futbol Kulübü, 20'de Orfa Yapı Bendik Spor, Artı Değer, Van Spor Futbol Kulübü. 2026 Voleybol Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankart 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Tunceli ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Erzincan ve Tunceli 11, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Edirne, Denizli ve Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Antalya, Samsun, Giresun ve Trabzon 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Kayseri ve Kastamonu 9, Bolu 8, Sinop ve Şanlıurfa 17, Tokat ve Malatya 12, Kars 4, Erzurum 5, Van 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ile 34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Kangal Alacahan Hekiman yolunun ilk 7 kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 1000 sayılı bildirim. Akdeniz'de atış eğitimi 13 ve 14 Ekim tarihleri arasında saat 8'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 19 dakika 26 saniye kuzey, 34 derece 11 dakika 28 saniye doğu. 36 derece 23 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 58 saniye doğu. 36 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 30 dakika 58 saniye doğu. Denizcilere 998 sayılı bildirim. Karadeniz'de atış eğitimi 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 10 dakika 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere 1001 sayılı bildirim. Akdeniz'de atış eğitimleri 14 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde saat 11'den saat 17'ye kadar 36 derece 15 dakika 8 saniye kuzey, 31 derece 21 dakika 35 saniye doğu mevkiinde merkez olmak üzere 10 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere 997 sayılı bildirim. Karadeniz'de atış eğitimi 12 Ekim 2026 tarihi saat 00:01'den 31 Aralık 2026 saat 23:59'a kadar 42 derece 27 dakika 34 saniye kuzey, 35 derece 52 dakika 44 saniye doğu mevki merkez olmak üzere 37.8 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Cevat Şakir Kabahaçlı'yı anmak istiyoruz. Çünkü 13 Ekim Türk Edebiyatı'nın bu değerli yazarının 53. ölüm yıldönümü. Deniz'in yazarı Cevat Şakir Kabahaçlı'yla ilgili bildiğimiz veya bilmediğimiz detayları öğrenmek için küratör Tuğba Kabahaçlı'ya başvuracağız. Aynı zamanda Kabahaçlı'nın gelini olan Tuğba Hanım'ın bize anlatacaklarını şimdiden merak ediyoruz. Halikarnas Balıkçısı adıyla ölümsüzleşen yazarımızı andıktan sonra ruhumuzu müziğin derinliklerine bırakacağız. Enstrüman yapan ve yaptığı enstrümanları hakkıyla da çalan değerli bir müzik insanını ağırlayacağız. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikiyesi Konservatuvarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan konuğumuz olacak. Ali Maruf hocamızla özellikle geleneksel Türk müziğinin temel enstrümanlarının önemini ve özelliklerini konuşmak istiyoruz. Ayrıca bu sazların icasını da kendisinden dinleyeceğiz. Ve elbette programımız boyunca bize nefes aldıracak müziklerimiz de var. Stüdyomuzda Mavilikleri, Bodrum'u ve Udun O Kadim Sesini gönlümüzün derinliklerine göndermeden önce rotamızı Cevat Şakir Kabahaçlı'nın da sevdalısı olduğu o güzel ilçeye çeviriyoruz. Sözleri ve müziği Mazhar Fuat Özkan'a ait zamansızlaşan bir eseri dinliyoruz. Bodrum.

0: Değerli dinleyiciler, içsel bir aşk hesaplaşmasının ifade edildiği bu dokunaklı şarkıyı bize armağan eden Mazhar Fuat Özkan grubuna selam olsun diyoruz ve Bodrum'dan ayrılmıyoruz. O büyülü havayı belki de ilk keşfeden insanlardan olan, kıyılara ve derinliklere ruh üfleyen, Türk edebiyat hafızasında Halikarnas balıkçısı olarak ölümsüzleşen Cevat Şakir Kabaaşlı'yı saygıyla anıyoruz. Kabaaşlı 13 Ekim 1973 yılında, yani tam 53 yıl önce 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Geride çok değerli edebi bir miras bıraktı. Bu mirasın ve aile hafızasının önemli temsilcilerinden biri bu gece stüdyomuzda efendim. Kabaaşlı'nın gelini küratör Sayın Tuğba Kabaaşlı stüdyomuza konuk oldu. Bizi kırmadı sağ olsun ve hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Herkese merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler. Sizlerle tanıştıktan sonra çok daha iyi oldum. Heyecanımı da yendim. Ben söyleşilerime

0: başladığımda ilk teşekkürümü dile getirmek istiyorum. Hep dile getirdim. Başta eşim Derya Kabağaçlı, oğlum Cevat Ata Kabağaçlı, ablası Sibel Kabağaçlı ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü, Müdür Yardımcısı, sevgili dostum Elif Erginer hanımefendiye çok çok teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum.
1: Unutmamak için böyle başta teşekkür ediyoruz.
0: Evet, gerçekten.
1: Sonunda zaman kalmaz, teşekkür edemeyiz.
0: Söyleşilerin sonunda da gidenler oluyor, evet. Ayrılanlar oluyor. Çünkü gerçekten bu isimler çok önemli benim hayatımda. Eşim, Elif.
1: Burada dinliyorlar.
0: Evet evet, dinliyorlar. Sizi çok seviyorum. Onları. Selamlar yolluyoruz, evet, buradan merhaba da gönderelim.
1: Evet. Merhaba gönderelim o zaman. Mesela evet. O zaman merhaba göndereceğiz ya. Sizi tanımak istiyoruz ama böyle merhaba göndermişken de bir merhaba sözcüğünü Halikarnas balıkçısı için ne anlama ifade ediyor? Oradan bir alalım, sonra da
0: tabii
1: sizi
0: ki
1: bir tanıyalım.
0: Hemen merhaba. Her şeyden önce erkekçe bir söylenişi var. Üstelik anlamı da güzel. Rahat edin, benden size kötülük gelmez. Sonra aklımızı işimizden ayırmamalıyız. Sabah şerifleri mi diyeceğim? Akşam şerifleri mi? Allah'a ısmarladık mı diyeceğiz? Düşünmeye, aklımızı meşgul etmeye gerek yok. Bunların yerine basarım merhabayı, olur biter. Bir şey daha var. Merhaba sözcüğü eski Türkçe yazıldığında yelkene benzer. Belki bunda bunun da etkisi var merhabayı sevmemde. Kendisi hep denizci olmak istiyormuş. Olamamış. Bu da üzücü bir...
1: Evet.
0: Ayrıntı.
1: Ama birçok da eser bırakmış. Tabii. Derya Deniz bir
0: yine
1: eser
0: denizlerle
1: bırakmış.
0: Evet. Tabii yine denizlerle, evet, birlikte.
1: O kendisi. Zaman bir merhaba diyelim size.
0: Kocaman bir merhaba.
1: Evet. O zaman siz kimsiniz? Bir de sizi tanıyalım efendim.
0: 17 Aralık 1973 İzmir doğumluyum. Özel Çamlaraltı Lisesi'ni bitirdim. 1996 yılında eşimle tanıştım ve evlendim. Daha sonra 4 yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Cevat Atakabağaçlı. Şu an kendisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çeşme Devlet Hastanesi'nde Alper Çizgen Akat'ta mecburi hizmetine başladı. 2012 yılında Yeni Gün Gazetesi'nin internet kanalında Tuğba ile Mutfak Günleri adı altında program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptım. Benim aslında alaylı olarak medyaya ilk adımım Yeni Gün Gazetesi ile oldu. Yeşim Dinçer Hanımefendi ile birlikte oldu. Kendisine buradan selamlarımı,
1: ne
0: sevgilerimi
1: kadar sürdü
0: iletiyorum.
1: Program?
0: Bir yıla yakın sürdü. Daha sonra İstanbul'a geçiş yapmak istedim ama olmadı. Zormuş. Neyse yolum farklı yerlere çıktı. Gene burada sizinle birlikteyiz. Hem de TRT stüdyolarında.
1: Aynı zamanda içerik de üretiyorsunuz.
0: Evet, evet. Daha sonra 2022 yılında Kanal En Love YouTube kanalını kurdum. Bu kanalda da değerli büyüğümüz Yaşar Aksoy Beyefendi ile Ege'de Zamana Yolculuk adı altında küçük bir belgesel programı yaptık. Astroloji programı yaptım yine Yeşim Dinçer'le. Magazin programı yaptık arkadaşlarımızla. Biz eğlendik aslında. Ama güzel de günler geçirdik. Daha sonra bu Şakirpaşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin den sonra çok üzüldük, üzücü günler yaşadık ve kendi kendime dedim ki eşime ve eşimin ablası Sibel Kabağaçlı'ya, elimizde Halikarnas balıkçısının çok değerli resimleri var. Dedeniz her şeyi paylaşmış, balık tutmuş paylaşmış, resimlerini paylaşmış. Hal böyle olunca biz de bu resimleri bir sergiyle, söyleşiyle birlikte, hem sergi hem söyleşiyle dedenizi tanıtalım. Dizideki gibi bir karakter olmadığını, özelliklerini anlatalım diye böyle bir yola baş koydum. Ve sağ olsun eşim, görümcem destek oldular. Daha sonra arkadaşlarımla söyleşi ve moderatörlük hayatına da adım atmış oldum.
1: Evet. Aslında şöyle baktığımızda hani her şerde bir hayır vardır deriz
0: ya. Kesinlikle.
1: Dizinin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında Halikarnas balıkçısının tekrar böyle sizin dikkatinizi çekmesi ve dikkati çekilecek toplumlara iletilmesi de gerekiyor gibi geldi bana.
0: Kesinlikle.
1: Doğru iletmek anlamında. Kesinlikle. Siz de bu amaçla yola çıktınız.
0: Kesinlikle sana. Bu amaçla yola çıktım. Ve aslında ben de bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. Yalan söylemeyeyim. Kültür Sanat Fabrikası başta olmak üzere Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, değişik derneklerde, en son Barbaros köyündeydim, Oyuk Festivali'ndeydim. Çok güzel yerlerde sergiler ve söyleşilerim. Gençlerin

0: arkamda yer almasıyla, çünkü benim esas amacım gençlere yol açmak. Daha sonra zaten onu konuşacağız. Bu şekilde güzel güzel yavaş yavaş ilerliyorum.
1: Ne güzel, güzel bir adım attınız.
0: Şimdi de sizinle beraberiz.
1: Bakın, hayat sizi bize getirdi,
0: evet,
1: bu şekilde.
0: Evet.
1: Diziye sağ olsun diyelim.
0: Pek demeyelim ama.
1: Evet, şerden hayır doğdu efendim.
0: Şerden hayır var.
1: Güzel bir
0: Peki,
1: şekilde
0: iyi bakalım,
1: devam
0: bakalım,
1: edelim. Olumlu bakalım efendim.
0: Kesinlikle.
1: Tabii şaka yapıyoruz, öyle bir şey asla demeyiz. Şimdi peki mesela Cevat Şakir Kabahaçlı sizin için ne ifade ediyor diye başlayalım, ama özellikleri, çok özellikleri olduğunu biliyoruz. İsterseniz evet, bu özellikleri neler, bunlardan bir bahsedelim. Sonra da soracağımız sorular, hı-hı, devam ediyor tabii.
0: Şimdi ben aileye gelin geldiğim zaman, yalan söylemeyeyim, nasıl bir aileye geldiğimin farkına varamadım. Kitaplarını okumuştum ama şimdi çok daha farklı bir gözle, farklı duygular içerisinde okuyorum. Benim için çok önemli bir isim. Bana da yol haritası oldu kendisi. Her düşüşünde etrafını yeşerterek ayağa kalkmış. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi özelliklerini ben kısaca sıralamak istiyorum. Yani bendeki yerinden çok bence Halikarnas balıkçısının özelliklerini konuşmalıyız. Onu konuşmalıyız. Kısaca hemen geçiyorum. 1890 yılında Girit'te doğan Cevat Şakir, köklü bir aile olan Şakir Paşa ailesine mensuptur. Robert Koleji'ni, oradan da Oxford Üniversitesi'nin Yakın Çağlar Tarihi bölümünü bitirmiştir. Çok yetenekli ve çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu biz balıkçı dostlarıyla teker teker irdeledik, teker teker yazdık ve abartmadan, hı hı, bir liste yaptık. Şimdi o listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hı hı. Tabii bu özelliklerinin en önemli sonucu da, ya da başlangıcı da, yetiştirilme tarzı, aldığı eğitim, aldığı görgü o dönemde.
1: Evet.
0: Bunu çok önemlidir, yani bu ayrıntı çok önemlidir. Bir ressam, kapak ressamı, illüstratör, karikatürist. İki mütercim tercüman. Üç Türkiye'nin ilk turizm rehberi. Dört felsefeci. Altıncı kıta Akdeniz en güzel tezidir. Okumak isteyenler için. 5 gazeteci, 6 yazar, roman, mitoloji yazıları, antik döneme ait yazılar. Bunlar da Oxford'da Yakın Çağlar Tarihi okuduğu için yazdığı, kaleme aldığı kitapları. 7 İzmir ve Bodrum belediyelerinin resmi bahçıvanı. İzmir'in biliyorsunuz fuar, Montreux'de de bitkiliği vardır. Kendisinin 45'e yakın Türkiye'ye kazandırdığı bitkiliği vardır. Hı hı. Ve Lozan'ın girişinde de kendi elleriyle diktiği Bella Sombra, birçok ağaçlar, sakallı palmiyeler mevcuttur Montreux'de de. Yani kendisi gönüllü olarak da bahçıvanlığını İzmir, hı hı, İzmir günlerinde hayata geçirmiştir. 8 sinema oyuncusu. Çok enteresandır. 1950 yılında Yüzbaşı Tahsin filminde doktor rolünde. Şu anda torunu Cevat Ata da doktor. Bu da ilginç bir rastlantı.
1: Evet.
0: 9 denizci. Balıkçılık, süngercilerle olan samimiyeti, ki en yakın dostu da Paluko'dur. 10 mavi Anadoluculuğun idoloğudur. İdeolojisini kendisi hayata geçirmiştir ki benim en çok da ilgilendiğim, hı-hı, mavi Anadoluculuk, ki bunu ikinci bölümde zaten gayet güzel konuşacağız sizinle. Hı-hı. Dillerine geçiyorum. Türkçe, Arapça, Farsça, modern Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce. Klasik dillerde de Latince ve Antik Yunanca. 10 evet, ayrı dili
1: konuşuyormuş.
0: Evet, konuşuyormuş kendisi.
1: Evet. Evet, peki mesela bir de aslında böyle tasavvufi yönde var. Bunu da herkes bilmiyor sanırım.
0: Evet.
1: Şimdi 6 aylık bir dergah hayatı da oldu. Kendisi için derviş oldum ifadesinde kullandı.
0: Doğru.
1: Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
0: Ben tasavvufi yönünü balıkçının şu sözünden yola çıkarak yakaladım diyebilirim. Ekip yetiştirdiğim bitkiler, her güzelliğine hayran kaldığım yaratılışa karşı bir borçtur. Bu cümleyi biz sizinle saatlerce tartışabiliriz. Çünkü ekiyor ve yetiştiriyor diyor ki yaratılışa bir boy, yani yaradana bir sevgi var, bir saygı var, bir minnettarlık var. Ve namaz kılar gibi borcunu nasıl ödüyorsak namaz kılarak, o da doğaya, yaradanın doğaya verdiği o güzellikleri de ben diyor ekeceğim, yetiştireceğim ve dağıtacağım diyor. Ben de bu şekilde diyor borcumu öderim diyor. Bir farkındalık, yeteneklerinin farkındalığı. Ben buradan bu cümlesinden yola çıkarak tasavvufun yönünü hep araştırdım. Ve kendi cümlelerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: Tabii,
0: bu 1921 ve 22 yılları arasında 6 aylık cezaevinden yeni çıktığı dönemde geçirdiği bir dönem. Ve bence kendini ve ruhunu temizledi diye düşünüyorum. Arındırdı dünyevi şeylerden. İstanbul'da, Fatih'te Molla Gürani ve Kovacı Recep, Kovacı Dede adlı iki dergahta derviş oldum demiştir. Bu işgal altındaki İstanbul'da değil, işgalden uzak kalan İstanbul'da yaşama isteğiyle birlikte hayata geçirmiş. Yani belki de İstanbul'dan da bir kaçış, yani o işgal kötü durumundan da kaçarak belki dergaha sığındı. Yani ikisi bir arada diye düşünüyorum. Şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Eşimin torununun kulağına ezanı fısıldayan ve ismini de üfleyen kendi dedesidir. Bir not daha vermek istiyorum size. Bunu birçok kişi de bilmiyordur. Yine ben sizin programınızda ilk kez söylüyorum. Evet, bundan eminim. Balıkçı Ömer Hayyam'ın rubailerini Farsça aslından İngilizceye çevirmiştir. Bakın, Farsça aslından İngilizce, fakat bu eserler yayınlanmamış. Bu da balıkçının ne kadar tasavvufi yönünün kuvvetli olduğuna dair en büyük kanıttır diye düşünüyorum.
1: Bir de şunu dikkatimi çekti. Balıkçı diyorsunuz ya devamlı.
0: Evet.
1: Neden balıkçı diyoruz mesela? Bunun bir özel anlamı var mı?
0: Evet. Ben bunu torunu Ege Savaş'la, Görümcem'in oğlu Ege Savaş'la oturup konuştuğumuz zaman, Ege Savaş dedesini inanılmaz derecede inceleyen bir çocuk. Onunla da bir program çok yapmak isterim. Halikarnas balıkçısının yakın dostlarının ona balıkçı diye hitap etmesini istermiş. Evet. Hı. Ve balıkçı dostu dermiş.
1: Balıkçılık o yüzden, hayali o kadar büyükmüş aslında.
0: Evet, evet, evet. Deniz,
1: evet.
0: Balıkçılık, süngercilik, yani deniz hayatıymış.
1: Evet.
0: Tekneler.
1: Evet, ne güzel. Burada bir ara verelim istiyoruz.
0: Tabii.
1: Efendim. Sonrasında da sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, Tuğba Hanım'la sohbetimize kısa bir ara vereceğiz. Ama Bodrum'un o sakin ve dingin havasından ayrılmıyoruz tabii ki. Şimdi Türk müziğinin değerli sanatçılarından Hümeyra'ya bırakıyoruz zamanı.

0: Değerli dinleyiciler, Bodrum'un insanını içine hüzün çökerten o doyumsuz gün batımının hikayesini dinledik Hümeyra'dan. Kendisine buradan da selam olsun diyoruz ve sohbetimize devam ediyoruz. Tuğba Kabağaşlı ile birlikte Halikarnas balıkçısını da konuşuyoruz aynı zamanda. Şimdi Halikarnas balıkçısı, sizin tabirinizde balıkçı.
1: Balıkçının
0: Halikarnas balıkçısı lakabı ya da ismi nereden geliyor diye sorsak size.
1: Bodrum'un eski adı Halikarnas. Ama kendisi bunun Yunanca olmadığını defalarca dile getirmiştir. Ve şöyle bir cümle kullanmıştır: Anadolu'nun unutulmuş bir diline ait isimdir der. Ve kendisi yine madem balık avlıyorum, onun için yazı yazdığım zamanlarda Halikarnas balıkçısı olarak bunu kullanayım der. Şimdi burada bir not vermek istiyorum size. Bunu birçok kişi bilmiyordur. Unutulmuş Anadolu dili dediği, ki bunu söylediği yıllar 1940'lı 30'lu yıllardır, yanlış bir şey de telaffuz etmek istemiyorum. Unutulmuş Anadolu dili bugün son yıllarda yapılan araştırmalarda Luvice dili olarak, yani Lu insanları varmış, ışık insanları olduğu son yıllarda kanıtlandı. Düşünebiliyor musunuz? Halikarnas balıkçısının o dönemlerde bunu Luvi dili olarak değil ama Anadolu'nun unutulmuş bir dili olarak söylüyor, zikrediyor. Ve bu yerleşim yerlerinin, dikkat ederseniz, sonları hep Os'la biter. Asos, Halikarnasos, Kinidos, Lidos, Lindos. Bunlar yerleşim yerlerinin isimleri, yine antik Yunanca olmadığını defalarca dile getirmiştir ve bunu da tezleriyle, zaten kitaplarında da anlatmıştır.
0: Peki şimdi baktığımızda Kabağaşlı'nın Türk edebiyatındaki yerini nasıl değerlendirirsiniz? Özgünlüğü nereden geliyor diye sorsak?
1: Şimdi kendisi denizi, deniz insanlarını, Ege ve Akdeniz kültürünü Türk edebiyatına katmıştır. Bunu kabul ettirmiştir. Yani ana temalarından bir tanesi haline getirmiştir. Yani denizi ve denizciliği edebiyata taşımıştır diyebiliriz kısaca. Bu birincisi. İkincisi mavi yolculuk. Biliyorsunuz bu dönemin mavi yolculuklarına, o dönemin mavi yolculukları hiç benzemiyor.
0: Evet.
1: İlk mavi yolculuğu da 1946 yılında 9 kişi olarak Karakuş teknesiyle hayata geçirmişler. Cevat Şakir, Sabahattin Eyüboğlu, Bedir Rahmi, Erol Güney, Benya Repoport, Paluko, Süngerci Dostu, Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Fuat Ömer Keskinoğlu. Burada tekneye alınan su, İstanköy peksimeti ve peynir. Bu tamamen bir kültürel gezi. Beyin fırtınası, şu anki açıklamasıyla, açılımıyla yapılmış bir gezi. Çok fazla anlatamıyorum. Hemen diğerine geçmek istiyorum. Benim için önemli, en önemli konusu da mavi Anadoluculuk. Şimdi mavi Anadoluculuk, Batı medeniyetinin köklerini dayandırdığı Yunan mucizesi tezine karşı Anadolu mucizesi tezini ortaya koymuştur kendisi. Ve bu Batı medeniyetine karşı tek başına durmuştur. Bunun savunuculuğunu tek başına yapmıştır. Tam 80 yıl önce. Yani inanılmaz bir insan. Takdire şayan. Ve şimdi 80 yıl önce demiştir ki kendisi: Homeros İzmirli, Herodot Bodrumlu, Galen Bergamalı, Thales Didimli, daha böyle gidiyor. Bu düşünür ve bilim adamlarının tamamına yakın Anadolulu olduğunu savunmuş ve kanıtlamıştır. En önemlisi de Homeros İzmirli demesi 80 yıl önce ve Anadolu Efsaneleri kitabında bunu detaylı olarak da yazmıştır. Ki yakın zamanda aldığımız bilgilerle çok enteresandır. Bunu teknolojiyle kanıtlayan

0: bir kişi var. Birebir Bornova'daki bu mağarayla British Museum'daki o frekslerde incelemeler yapmışlar. Birebir aynıymış. Homeros evet. İzmirlidir diye bir kitap çıktı yeni yakın zamanda. Fakat Halikarnas balıkçısından söz edilip edilmediğini hiç bilmiyorum. Alıp okuyacağız. Hı-hı. Ancak Halikarnas balıkçısı zaten bunu 80 yıl önce söylemiş. Evet. Ve ben burada küçük bir not da vermek istiyorum. Tabii. Dinleyicilere, eğer mitolojiyle ilgili ve antik dönemlerle ilgili kitaplarını almak istiyorlarsa Hey Koca Yurt ideal bir kitaptır. İnsan ilişkileri, deniz süngerci, bu tür anlatımlarını okumak istedikleri kitaplarda Mavi Sürgün, Aganta Burne Burnata, Deniz Gurbetçileri. Mavi Anadoluculuk ideolojisini okumak istiyorlarsa da Altıncı Kıta Akdeniz'i almalarını önemli tavsiye
1: evet,
0: ediyorum.
1: Tavsiye edelim efendim. Peki Bodrum mesela, Bodrum onun için ne ifade ediyordu? Bodrum'da nerelerde neler yapardı? Bodrum'da ne gibi katkılar oldu? Varsa anılar onunla ilgili.
0: Evet, Bodrum'u Bodrum yapan kişidir. Zaten adı da Bodrum. Düşünsenize çok kötü bir hani ilk etapta Bodrum, yani Bodrum katı. 1925 yılında Bodrum'a sürgüne geldiği günden itibaren İzmir'e dönüşüne kadar, yani 1945 veya 46 yıl olması lazım, yanlış bir şey söylemeyeyim, neler yapmış? Bir kere ekolojisini değiştirmiş. Ondan önce en sık kitaplarını yazdığı yerleri bir dipnot olarak söyleyeyim. Azmakbaşı Kahvesi, Aleko'nun Kahvesi ve Yatağın Teknesi'nde çok fazla yazılarını yazıyormuş. Kendisinin 10 Nisan bilmesinden ötürü özellikle de Fransa'dan zirai ve tarıma yönelik kitaplar getirtip o anki Batı'nın o anki tüm gelişmelerini, kendisi çevirilerini Bodrum halkıyla paylaşıp hayata geçirmiş. Hal böyle olunca Bodrum'un bu kurak iklimine adapte olacak ağaçların tohumlarını getirtmiş kendisi. Mesela Bella Sombra, Okaliptüs. Hatta okaliptüs ağacının da bir hikayesi vardır. 1938 yılında 30 şeyden Avustralya'dan getirmiş. Gökova'da Aşıklar Yolu vardır, bilirsiniz. Hepimiz evet. biliriz o yolu. Orada o dönemin valisi Recai Gürel yaptırmış o yolu. Çünkü sıtmadan çok çocuk ölümleri oluyormuş. Ve vali Halikarnas balıkçısıyla iletişime geçiyor. Ne yapabiliriz diyorlar ve Halikarnas balıkçısı araştırıyor. Ondan sonra da okaliptüsün o bataklığı kurutacağına kanaat getiriyor ve gerçekten de kurutuyorlar evet. ve çocuk ölümlerini de önüne geçiyorlar. Onun dışında narenciyenin Bodrum'un gelir kaynağı olmasına öncüdür kendisi. Evet. İlk defa greyfurtu ülkemize kazandıran kişi kendisidir. Bergamot, sekoya, sakallı palmiye, daha birçok 45'ten fazla bitkiyi ülkemize kazandırmıştır ve Bodrum'un da çehresini değiştirmiştir.
1: Evet.
0: Turunçgil'i yetiştirme konusunda da 300 sayfalık bir kitap yazmış kendisi, ancak elden ele gezdiği için o kitap maalesef kaybolmuş. Bu çok üzücü. Hatta Bodrum'un şu anda Filos belgeseli çekildi. Nurdan ve Orhan Tekeoğlu'nun yönetmenliği ve yapımcılığının la birlikte o Filos belgeselini seyrederseniz ekolojisine nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl bir değişime uğradığını, Bodrum'u nasıl değiştirdiğini o belgeselde ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.
1: Evet, evet, gayet.
0: Yani Bodrum'un kısacası kurak iklimini yemiş
1: begonvillerle. Evet, bir tanesi.
0: Evet, evet.
1: Evet. Şimdi baktığımızda aslında birçok isim vardır mutlaka da şunu da merak ediyoruz. Böyle genetik olarak bir yatkınlıktan dolayı Şakir Paşa ailesinde başka sanatçılarda var mı?
0: Evet, var tabii ki. Hala? Fahri Nüsa, Aliye Berger, Füreya. Yani biz tabii bunlara şimdi girersek programın mümkün değil, çıkamayız. Yani muhteşem bir aile. Hakikaten harika çılgınlar, bence en uygun cümle bu aile için. Hepsi birbirinden nezih, okumuş ve görgülü o dönemde. Eğitime çok önem vermişler. Yani Çok mutluyum ben de böyle bir aileye mensup olduğum için.
1: Evet, mesela anılar var mı? Mesela bir de anı dinlemek isteriz böyle ailede, yakınlarda böyle.

0: Resimle ilgili ve başka
1: Evet,
0: yazıyla
1: var.
0: ilgili anılar.
1: Mesela rahmetli Suat babam oğlu şöyle babasını şöyle ifade ederdi. Karıncayı dahi incitmekten imtina eden bir insandı kızım derdi bana. Sibel Kabağaçlı torunu 3 yaşındayken dedesinin şu anki dedesinin evinde de Sibel Kabağaçlı yaşıyor. Onun evinde yaşıyor. Odasında bir kütüphanesi varmış. O kütüphanenin en alt rafını Sibel'e ayırmış. Kibele dermiş Sibel'e de. Bütün ailede herkesin bir lakabı vardır bu arada bütün ailede. Eşimin de Deriko. Derya ama Deriko, Cevatiko gibi.
0: Gelinlere koymamışlar mı lakap?
1: Yok. Benim, bana Tuğmiş diyorlar kendi ailemde. Orada yazılarını tabii hep İzmir günleri var bir de Halikarnas Barışı'nız biliyorsunuz. Vefat ettiği güne kadar 45'ten 73'e kadar hep yazılarını İzmir'de yazmış. Yani İzmir günleri de çok parlak. Orada kağıtlar verirmiş Sibel'e. Kibel'e al dermiş. İstediğin her şeyi çiz. Çizermiş Sibel de ve sonra alırmış dermiş ki ne anlatmak istiyorsun sen bu çizimlerde? Hatta Sibel attığını zannedermiş dedesinin fakat her resmini çöpten adam çizdiği resimlerin dahi bir dosya halinde hepsini tutmuş ve sonradan bulmuş Sibel. Düşünün böyle naif, böyle değer veren, torunlarına çocuklarını seven muhteşem bir insanmış.
0: Evet. Peki mesela o zaman gençlerin mesela Halikarnas Balıkçısı'nın felsefesini daha iyi anlayabilmeleri için neler yapmak gerekiyor? Birkaç kitap önerisi de paylaştık ama bunlar daha yaygınlaştırmak için neler yapılabilir?
1: Gençlerle tabii projelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle ki bence bu bayrak bizim elimizde. Hepimizin, sizin, benim. Bu bayrağı gençlere devretmemiz lazım. Mesela birkaç isim söylemek istiyorum size. Çünkü ben gençlerle birlikte yol alıyorum açıkçası. İlk Gökçer Karaağaç, Batuhan Olkan, tez yapan birçok öğrencimiz beni medyadan buluyorlar. Şu an isimlerini unuttum, çok özür diliyorum. Onlarla birlikte hareket edip bir program olabilir. Mesela Göztepe Spor Kulübü ile şimdi ufak bir tiyo vereyim. Onlarla bir sosyal proje yapacağız. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki günlerde. Gençlere bunu aktarmamız gerekiyor hepimizin. Ve gençler birbirlerine aktaracaklar. Yani Halikarnas Balıkçısı'nın bir Robert Koruş'u bitirdiğini o dönemde bakın.
0: Evet.
1: 80 yıl öncesine gidiyoruz. Oxford'da okumuş, o kadar başına gelen elim olaylardan ayağa kalkmış. Düşünün, Bodrum'a sürgüne gitmiş ama Bodrum'u yeşertmiş. Sonra İzmir'e gelmiş, İzmir'de yine devam etmiş, kitaplarını yazmış. Yani umutsuzluk Halikarnas Balıkçısı'nın hayatında yok. Hep bir umut var. Hep bir şeyleri yaratıp paylaşmak var.
0: Peki siz mesela bununla ilgili hangi projeleri daha yapacaksınız? Şu an sergi var.
1: Evet.
0: Onun anlatımını yapıyorsunuz.
1: Şimdi,
0: ama bununla ilgili bir görsel olacak mı? Ya da kitap olacak mı? Yazı olacak mı? Neler
1: aslında
0: olacak?
1: Kitap da düşünüyoruz ilerleyen dönemlerde. İnanın ben de 2,5 yıldır yapıyorum bunu.
0: Evet.
1: 50 yaşından sonra balıkçı da bana feyz oldu. Ben de balıkçının arkasından küçük bir yıldız olarak koşmak istiyorum. Başta İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda sergilerimiz devam edecektir. Söyleşi

0: kara kalem var, kitap resimleri var, renkli resimler var, sulu boya resimler var. Hatta bir harita var. Kayınpederimin bana hediye ettiği bir harita çizmiş. Mitolojik bir harita çizmiş. O haritayı görmenizi isterim. Yani bu tamamen kendi çizdiği resimlerden oluşan bir sergi.
1: O
0: Mitolojik.
1: sergiyi koyacaksınız.
0: Evet.
1: Siz de bir sunum yapacaksınız orada. Kendisiyle ilgili neler
0: Evet,
1: anlatacaksınız?
0: evet.
1: Bize anlattıklarınızdan hariç başka anlatacaklarınız çok
0: Ya
1: vardır illa ki.
0: tabii çok var. Şöyle mesela çevrecilik yönü diye ayırıyorum. Bitkiler
1: Başlıkları
0: özel.
1: ayırarak mı
0: Evet,
1: anlatacaksınız?
0: başlıkları ayırıyorum. Mesela bitkilerle birlikte giriş yapıyorum çünkü çok önemli bir çevreci kendisi.
1: Evet.
0: Sonra merhaba gününü, daha sonra lisanlarının ona neler kattığını, Bodrum'u nasıl Bodrum yaptığını, attığı adımlar, tasavvufi yönü gibi gibi böyle sıralıyorum
1: Evet. Peki,
0: açıkçası.
1: o zaman şöyle sorayım. Şimdi bu sergiye gelip katılamayan, canlı olarak eşlik edemeyen, bu sergiyi gezemeyen kişiler, şu an bizi dinleyen kişiler, bunlara nasıl erişecekler? Yani bunu bir video, bir görsel anlamda bir yere taşıyacak mıyız? Bir program anlamında bir yere taşıyacak mıyız?
0: Valla Çağatay Bey sizinle taşısak olur mu? Şimdi siz bana çok güzel fikir verdiniz. Böyle bir proje şu an aklımda yoktu ama hayata neden olmasın geçirilsin. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü evet oraya gelemeyenler bu resimleri görmek
1: Çünkü
0: isterler.
1: hani
0: Doğru
1: şerden
0: söylüyorsunuz.
1: yola çıktık ya program başında.
0: Çok doğru.
1: Şimdi bu şerri biz biliyoruz. Şu an biz dinleyenler biliyor ve onu tanıyanlar biliyor.
0: Çok doğru
1: Ama
0: söylüyorsunuz.
1: bunun doğrusunu anlatmak için bir adım aile tarafından ya da sizin tarafından, biz ne güzel harekete geçmişsiniz. 2,5 yıldır bunu
0: Evet.
1: yapıyorsunuz. Bunu bir yere taşımak anlamında bir çalışma.
0: Yapacağım.
1: Ha,
0: Söz veriyorum.
1: sanırım yok
0: Yok,
1: diyecektim.
0: hayır, olur mu hiç? Siz şimdi çok güzel bir fikir verdiniz. Evet, bunu balıkçı nasıl her şeyi paylaştıysa, tuttuğu balıkları, resimlerini, kendi parasıyla yurt dışından getirdiği o tohumları dağıtmış, büyütmüş, ekmiş, her şeyini dağıtmış. Biz de tabii ki de böyle bir program yapacağız. İlk
1: Evet.
0: konunuzda ben
1: O
0: olurum.
1: zaman fikri ben verdiysem
0: Siz
1: beni
0: fikir
1: bana da bir
0: babası
1: teşekkür
0: sizsiniz.
1: edersiniz o zaman.
0: Kesinlikle, ne demek? Başımla bir, ne demek? Ay bu arada ben çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Canan Arıkan Ölmez Ege Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'nda tez hazırlıyor. Doktora öğrencisi. O da beni buldu. Biz çok
1: Ne
0: yardım
1: güzel.
0: ettik kendisine. Onun da adını geçirmezsem
1: İyi oldu
0: çok
1: efendim.
0: üzülürdüm.
1: Dinliyorsa bizi selam da
0: Evet,
1: gönderelim.
0: çok selamlar.
1: O zaman şimdi madem öyle, gençler okuyor mu şu an Halikarnas Balıkçısı'nı? Yaygın bir şekilde okunuyor mu?
0: Okunuyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela Gökçer Karaağaç, Batuhan Olkan, Cenan Hanım, Hüseyin Ünal var Mersin Üniversitesi'nden. Bunlar inanır mısınız? Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarının sayfalarını biliyorlar. Ve hepsi feyz almışlar. Hayatlarının belli dönemlerinde bazı zorluklar içine girmişler. Ve o zorluklardan Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarıyla çıkmışlar. Ve onun yolunda yürüyorlar. Ve ben şunu söylüyorum tüm dinleyicilere. Halikarnas Balıkçısı'nı anlayabilmeniz için kitaplarını okumanız gerekiyor. En basit Mavi Sürgün. Daha
1: Oradan
0: sonra
1: başlayabiliriz
0: evet,
1: yani.
0: oradan başlayabilirler ve herkes kendinden bir şeyler bulacak. Bundan eminim. Hiç geri adım da atmıyorum. O
1: Belki
0: kadar eminim.
1: Halikarnas balıkçısını anlamak için değil de kendimizi anlamak için de
0: Kendimizi
1: okuyabiliriz yani.
0: an. Çünkü ondan bir şeyler bulacaksınız ve kendinize döneceksiniz. Acaba ben ne yapabilirim? Nasıl bir
1: Evet.
0: adımlar atabilirim? Bakın ben inanın oğlumun bir sözüyle adım attım. Ama Halikarnas balıkçısının düşünceleriyle, yaptıklarıyla, paylaşımlarıyla yol çizdim.
1: Şöyle bir şey geldi aklıma, dediniz ya mavi sürgünden
0: Evet.
1: başlayın diye. Şimdi siz insanlarla iletişim kuruyorsunuz, konuşuyorsunuz. Mesela orada böyle birçok da kitabı var.
0: Evet.
1: Baktığımızda kişiyle konuştuktan sonra sen bu kitabı okumalısın diye önerilerde de
0: Valla
1: bulunabilir mi mesela?
0: işte bulunduk valla
1: Evet.
0: mitolojiyle ilgilenenlere de önerilerde bulunduk. Diyorum ya araştırsınlar,
1: Evet,
0: hayatını
1: son söz alalım
0: okusunlar.
1: sizden, veda edelim böyle yavaş yavaş.
0: Son söz Burhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar Elif Ergin hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdür Yardımcısı. Eşime, oğluma, değerli görümcem Sibel Kabağaçlı'ya çünkü eserleri paylaştılar ve arkamda

0: ki gençlere, bu ismini söylediğim gençler, çünkü belli bir süre sonra onları göreceksiniz, beni değil. Çünkü ben bir yol açacağım, ben bir kapı olacağım onlara ve sözü artık onlara bırakacağım.
1: Evet, ne güzel. Ben de şimdi size iyi geceler mi diyeyim, iyi akşamlar mı diyeyim?
0: Merhaba diyeceğiz.
1: Ne diyeyim?
0: Hayır,
1: Merhaba
0: merhaba.
1: diyelim.
0: Merhaba diyoruz.
1: Tam oraya
0: Kapanışta
1: bak.
0: merhaba.
1: Evet, o zaman merhaba diyoruz efendim.
0: Sizinle de
1: İyi ki
0: tanıştığım
1: geldiniz.
0: için çok mutluyum Çağatay
1: Biz de
0: Bey.
1: teşekkür ederiz efendim. Kırmadınız bizi. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Değerli dinleyiciler, Halikarnas Balıkçısının dünyasına yaptığımız bu eşsiz yolculuk ve değerli paylaşımları için Sayın Tuğba Kabahçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gecenin içine bir mavi deniz esintisi daha bırakma vakti. Sözü ve müziği Elif Nun Gökçe'ye ait, yine kendisini seslendirdi. O güzel şarkıyı dinliyoruz. Bodrum.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Mavi Denizler'in yazarı Cevat Çay Kabağaçlı'yı ya da diğer adıyla Ali Karnas Balıkçısı'nı andık. Şimdi ise ruhumuzu okşayan edebi dalgaları, müziğin en köklü ritmiyle, tellerin felsefesiyle taçlandırmak istiyoruz. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikesi Konservatuvarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz. Ne güzel geldiniz. Sefalar, bu enerjinizi aldınız, geldiniz, kırmadınız bizi. Nasılsınız?
2: Teşekkürler ediyorum. Bu stüdyoya gelince kendimi daha iyi hissettim. Çünkü çok eski günlere götürdü beni. Öğrencilik yıllarıma götürdü bu stüdyo beni.
1: Ben o zaman mı gelmiştiniz?
2: Şöyle, ben 1996 yılından aşağı yukarı 2005-2006 yıllarına kadar İzmir Radyosu'nda istisna kitli ut sanatçısı olarak çalıştım. Aa. O dönemlerde tabii birçok değerli sanatçı abimizle, büyüklerimizle, ablalarımızla birlikte canlı yayınlarda bu stüdyoda buluştuk. Onlarla birlikte canlı programlar yaptık. Sonradan akademik sürece devam edince, evet, orada tabii ki yollarımız biraz daha

0: Daha akademide kaldı. Buraya daha az gelip gitmeye başladık.
1: Akademiyi mi tercih ettin hocam?
0: Evet, biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Ama
1: Ne
0: ara sıra böyle gene programlarımız olunca tekrar buraya geliyoruz. Buraya gelince de o günlerin o heyecanı tekrardan bizi
1: güzel.
0: sarıyor. Keyifle programı
1: Ne
0: yapmaya
1: güzel.
0: geliyoruz.
1: Nasıldı o günler o zaman?
0: Vallahi o günler çok
1: Sen
0: güzeldi. Yani
1: dinledik.
0: bizim ikinci okulumuzdu diyebilirim radyo. O zaman
1: Evet.
0: çok büyük ustaların yanına gelme heyecanıyla koşturuyorduk buraya okuldan çıktıktan sonra. Onların yanında çalabilmek, onlarla aynı stüdyoya, aynı mikrofona ses ulaştırabilme heyecanı bizi çok mutlu ediyordu. O coşkuyla çok güzel şeyler öğrendik. Mikrofon adabını öğrendik. Stüdyoda sanatçının yanında, ustanın yanında nasıl oturulacağını, saz çalarken nelere dikkat edileceğini, bir soliste eşlik ederken ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Nota bilgimize, nazariyatımıza, teorimize, pratikte daha hızlı nasıl geçişler yapabileceğimizi öğrendik. Teoriyle pratiğin örtüşürken bazı çakışan noktaları vardı. Onları nasıl aşacağımızı öğrendik. Dolayısıyla hani bizim çok avantajlıydı bizim için. Adeta bir staj alanıydı, bir sahaydı burası. Hala öyle.
1: Ne güzel.
0: O
1: O
0: yüzden o günler çok
1: öğrendiklerinizi
0: güzeldi bizim için yani.
1: öğrencilerinize aktarmaya
0: Tabii
1: devam
0: ki,
1: ediyorsunuz
0: tabii
1: hocam.
0: ki, tabii
1: Şimdi
0: ki.
1: en etkileyici mesela bir anınız var mı böyle? İlk sorduğumda aklınıza gelen.
0: Valla şöyle, Avni hocayla çok güzel programlar yaptık, Avni Anıl hocamızla. Buradan kendisine rahmet diliyorum, nurlar içinde uyusun. O zaman çok değerli üstadlarımızla
1: Kızarlar
0: birlikte.
1: mıydı size?
0: Yo, şöyle tam
1: Böyle tatlı
0: tersi,
1: azarlamalar olur
0: tam
1: ya hani
0: tersi
1: idare
0: bizi
1: etsin diye.
0: teşvik edecek çok güzel üsluplar, davranışlar sergiliyorlardı. Bilmiyorum bizim şansımız mıydı?
1: Evet.
0: Genelde hep öyle denk geliyordu. O canlı yayınları heyecanla bekliyorduk. Mesela bir eserin sözlerini okuyacağı zaman dönerdi o babacan tavrıyla, "Maruf oğlum, alta bir şeyler dolaşır mısın?" derdi bana. Artık hangi makama bağlanacaksa o eser, ben orada ufak ufak fon yapardım kendisine ya da bir başka sanatçı kardeşimiz çalgılarımızla. O onun üzerine o eserle ilgili yorumlarını yapardı, sözlerini okurdu. Sonra soliste bırakırdık o aranameyi, cümleyi. Sonra oradan programımız akar giderdi.
1: Ne
0: Çok
1: güzel.
0: keyifliydi.
1: Ne güzel. Sonra siz de öğrencilerinize dolandırıyorsunuz. Diyelim, ne diyelim? Dolandırır mısın diyelim?
0: Taksim
1: Bilemem.
0: yapıyoruz,
1: Taksim.
0: dolaştırıyoruz. Aynen öyle.
1: Dolaştırıyorsunuz.
0: Evet,
1: Evet.
0: evet.
1: Peki sizin hocam müzikte ilk buluşmanız nasıl oldu?
0: Şöyle, biz tabii hani klasik bir cümle, çocukluğumuzdan beri bu
1: Evet.
0: işin içerisindeyiz. Aile geleneğimizde, baba dede geleneğimizde olan bir şey. Dolayısıyla oradan benden yaşça büyük abilerim bu işe başladılar. Memleketim Diyarbakır'da, oranın tabiriyle, bugünün tabiriyle sokak düğünlerinde ya da avlu düğünlerinde, nişanlarında onlar müzik yaparlardı, çalgıcılık yaparlardı,
1: Ama ne
0: çalarlardı.
1: çalarlardı?
0: Abim cümbüş çalardı, diğer abim bağlama çalar söylerdi. Biz de onların çıraklığını yapardık. Onların yanında onları izleyerek, onların sohbetlerine katılarak, onları taklit ederek diyelim bu işe başladık. Babam müzikle uğraşmıyordu ama çok güzel bir sesi vardı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Çok güzel şarkılar, türküler söylerdi. Tabii o
1: Maşallah.
0: çocukluğumuzdan itibaren o sesler, o melodiler hep kulağımıza dolmuş demek ki. Bir de içine doğmuşuz. Dolayısıyla çok şanslı sayıyorum kendimi bu pencereden bakınca.
1: Ne
0: O
1: güzel.
0: günler bizim ilk başlangıç okulumuz oldu. O günlerden buralara kadar
1: Geldiniz.
0: ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde, sonra zaten üniversite yolumuzu açtı.
1: Üniversitede mi konservatuara girdiniz
0: Evet,
1: yoksa
0: evet.
1: lisede mi?
0: Üniversitede.
1: Üniversitede
0: Bizim
1: peki.
0: zamanımızda henüz lise yoktu.
1: Evet. Ut.
0: UT,
1: Ut
0: evet.
1: ne zaman başladı Ut?
0: UT 1900
1: Üniversiteden önce.
0: üniversiteden önce. Tabii
1: Peki bu alete başlama
0: 1991-92.
1: bu müzik aletine başlama sebebi neydi? Mesela Ulu daha önce çalan birisi var mıydı da?
0: Abim çalıyordu kendisi, hala çalıyor. Diyarbakır'da hala aktif olarak mahalli sanatçılık yapıyor. O bize çok şey öğretti, fikir
1: Notayla mı
0: verdi.
1: çalıyordunuz ilk başta, kulaktan mı çalıyordunuz?
0: Önce kulaktan başladık, sonra yavaş yavaş. Çok şanslıydım ben. Bu hani her memlekette olur ya, amatör korolar, amatör cemiyetler. Bizim o yıllarda kendisini buradan rahmetle anıyorum. Çok değerli bir astsubay hocamız Edvan Kengil, buradan ruhu şad olsun diyorum. Diyarbakır'a bir şans gibi geldi. O zamanlar orada nota ve nazariyat konusunda bizi müthiş derecede yetiştirdi ve ben konservatuvara geldiğimde nazariyatın neredeyse tamamını bitirmiştim diyebilirim. Gerek nota okuma açısından, gerek makam teorisi açısından ve repertuar açısından.

0: hala bugün bir yerlerde bir program yaparken çok rahat bir şekilde bir performans ortaya koyuyorsam gerçekten o yıllardan edindiğim birikimler sayesindedir. Evet. Tabii üstüne okulla ve TRT ile de biraz daha bir şeyler ciddi anlamda evet. ekledik bugünlere.
1: O geldik. Zaman siz hem alaylı hem okullu.
0: Evet, kendimi öyle sayıyorum. Evet. Sizler de böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz kesinlikle.
1: Ne güzel. Peki mesela üniversitede konservatuara girerken başka bir bölüm hiç düşünmediniz mi? Hep en baştan beri müzik mi vardı?
0: Evet.
1: Bunu okumayı kafaya koymuş
0: evet,
1: muydunuz?
0: Evet. Çünkü ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeydim. Ve hani o zamanlarda tabii müzik her zaman, her dönem çok popüler, çok kıymetli bir iş. Bizim o yıllarda da hani büyüklerimizden örnek aldığımız kadarıyla bize çok idol bir rol olarak görünüyordu. Dolayısıyla bunu o yönden tercih ettik. Başka bir şey çok fazla düşünmedim hayatımda. Aslında üniversite sınavlarında iyi puanlar alıyordum ama hani benim yolum burası. Dolayısıyla herhalde burada ilerleyeceğim deyip onları çok böyle önemsemiyordum. Zaten o amatör koro yıllarında aynı zamanda Kültür Bakanlığı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda da misafir ut sanatçısı olarak çalışıyordum. Sonra bir gün baktım ki yani bazı şeylerin eksik olduğunu kendince düşündüm ve bir karar aldım. O kararımla da 1994 yılında İzmir Ege Üniversitesi Türk Müzikisi Konservatuvarı'na geldim. Oranın sınavlarına girdim. Çalgı yapımı ve onarımı evet. Bölümünün sınavına girdim. O zaman çalgı yapım bölümüydü. Oranın sınavlarına girdim.
1: Süper.
0: Ve başarılı olduktan sonra da orada okumaya hak kazandım. Orada okurken de bütün hayatımız artık bu minvalde gelişti.
1: Ne güzel.
0: Buralara kavuştuk. Şükürler olsun.
1: Şunu da soracağım. Mesela TRT'ye geldiğinizde sadece ut mu çalıyordunuz, söylüyor muydunuz da aynı zamanda?
0: Sadece ut icracısıydım. Eski tabirle refakatçi, eşlikçiydim. Ama piyasada müzik yaparken hep çalıp söyledim. Bütün öğrencilik hayatım boyunca geçimimi de oradan sağladım büyük evet. oranda. Çalar söyler bir şekilde evet. müzik yaptım.
1: Şimdi hocam akademiye yöneldiniz ya.
0: Evet.
1: Akademiye yönelince böyle müzik piyasası biraz geride mi kaldı?
0: Çalma evet.
1: ve söyleme.
0: Evet, biraz geride kaldı. Çünkü malum akademi yani akademinin yolları biraz şeydir, meşakkatlidir. Bir donanım gerektiriyor, bir birikim gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar için daha fazla zaman, daha fazla mesai ayırmanız gerekiyor. Böyle olunca da bazı şeylerden biraz feragat etmek durumunda kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Udumu bazen aylarca elime almadığım günler oldu. Akademide işte doktora sürecinde evet. olsun, oradaki makaleler, yayınlar, işte yabancı dil sürecine hazırlanmak için. O süreçler birazcık bizi tabii şey yaptı evet. ama hiçbir zaman kopmadık aramızda. Evet. Çünkü bambaşka bir aşk söz konusu. O her daim her yerde yaşayabiliyoruz. Ve o yüzden devam ediyor.
1: Şimdi mesela yine dost meclisinde mi çalıyorsunuz yoksa öğrencilere de çalıyor musunuz?
0: Öğrencilerime maksimum düzeyde fırsat buldukça çalmaya çalışıyorum. Çünkü bizim mesleğin en olmazsa olmazı usta çırak geleneğidir. Dolayısıyla evet. mümkün olduğunca öğrencilerimle birlikte onlara hep icra örnekleri, eserlerimizi mutlaka birlikte geçeriz onlarla. En kötü eseri mutlaka, bugün imkanlar çok fazla. Evet. Ne yapıyoruz? Telefonlarımızla hemen bir kayıt alıyor öğrenci. Gidiyor evde onu bir güzel çalışıyor, geliyor bakıyorsun. Evet, bu tavır aktarımında da üslup aktarımında da çok etkiliyor bugünkü teknolojiyi doğru kullanırsak. Yani öğrencilere oldukça fırsat bulup çalmaya çalışıyorum. Tabii ki imkan bulduğumuzda böyle dost meclislerinde de çalmayı seviyoruz.
1: O zaman bir seviyoruz. Dost meclis demişken bir çalalım, söyleyelim mi hocam?
0: Söyleyelim tabii ki.
1: Sazınızı da duyalım.
0: Eyvallah.
1: Sesinizi de duyalım.
0: Tabii ki memnuniyetle. Memnuniyetle.
1: Bizi hangi eserle sesleneceksiniz acaba böyle ilk olarak baktığımızda?
0: Valla şey düşündüm, aslında çok sevdiğim bir üstadımız, rahmetli anıyorum. Cınırçen Tanrı Korur'un
1: evet.
0: Söz ve müziği kendisine ait çok sevdiğim bir şarkısı var. Hayatta yalnız serabı var sana olan aşkımın. Onu seslendirmeye çalışacağım.
1: Hocam o zaman keyifle dinleyelim biz de. Siz pozisyonunuzu alın, evet. sazınızı yerinize alın. Böyle güzelce sizin sesinizi de duyalım. Tabii müzik canlı canlı efendim. Udu ile birlikte Sayın Hocamız Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan dinliyoruz efendim kendisini.

0: Maruf, uf Alaska'na güzelce. Böyle hocam, eserin başında burada konuşsa, buyurun hocam, yine şu mikrofonun başına alalım ki böyle daha sesimiz net bir şekilde gelsin. Şimdi eserin başında da şöyle bir
1: Evet. Onsuz olmuyor.
0: Ben şimdi buna alıştım ya, aşağıda biz Türk Sanat Müziği
1: Evet.
0: sunduğumuzda diyeceğim, bir Taksim değil de bir dolaştırdı diyeceğim. Sizden aldık. Evet, şimdi akademik kariyerinizin yanında hem de çalgı yapımından bahsettim. Mesela sizin okuduğunuz bölüm özellikle ve onların alanında çok değerli çalışmalar da yapıyorsunuz. Bu konuyu böyle biraz da sizden dinleyelim. Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Mesela bu yaptığınız ud sizin mi?
1: Öyle de bir şansa sahibiz aslına bakarsanız. Şimdi çalgı yapımcılık ülkemizde hep böyle müstakil ya da işte usta yapımcıların yaptığı bir gelenek, bir iş olarak bilinir. Ancak dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bunun akademik süreçleri ya da işte endüstriyel süreçleri çok daha erken zamanlarda gelişmiş ve ciddi bir ekonomisi olan bir sektör. Bizde bu biraz daha çok sonradan başlamış bir süreç. Neredeyse işte 1940'larda bir girişim olmuş. Sonrasında ta 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir çalgı yapımı onarımı bölümü kurulmuş. Sonrasında da oradan mezun hocalarımız ki bugün hala bizde görev yapıyorlar. Onlar bizim bölümü kurarak bu işin artık okullaşma düzeyinde devam etmesini sağlamışlar. Tabii bu ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Dediğim gibi çok büyük bir endüstrisi olan ki önümüzdeki Aralık ayında ülkemizde ilki gerçekleştirilecek olan müzik endüstrileri ve ekipmanları fuarı uluslararası düzeyde. Ben de orada organizasyon komitesinde workshopları ve oturumları yöneteceğim. Orada bir görevim var. Hatta fuarın önemli bir kısmının sorumluluğunu da bizim okula ve bana verdiler. Öyle bir sorumluluğumuz da var artık. Şuraya bağlayacağım. Yani büyük bir endüstrisi olan bir meslekten bahsediyoruz. Dolayısıyla hal böyle olunca bu anlamda bu işin eğitiminin, kariyer sürecinin ve ülke çapına yayılma kısmının da çok büyük önemi ortaya çıkıyor. Bizler de bunun ilk dönem olmasa da ikinci ya da üçüncü kuşak temsilcileri olarak bu mesleği daha iyi bir noktaya getirecek akademik çalışmalar içerisinde yol almaya çalışıyoruz ki bu anlamda ülkemizde ilk defa doktorasını, yardımcı doçentliğini, doçentliğini ve profesörlüğünü bu süreçte tamamlamış biri olarak şu anda karşınızda halkımızın huzurunda mikrofonlar başındayız. Bu anlamda da benim için çok anlamlı bir şey, çok değerli bir şey. Sonuç itibariyle bizim ülkemizin önemli çalgıları bu anlamda bizim okulda yapılıyor, atölyelerimizde gerçekleştiriliyor. Bizler de buna katkı sağlayan bireyler olarak okulun akademik kısmında müziğin okuryazarlığı, icrakarlığının yanında bu müziği yapmaya vesile olan, araç olan çalgıların üretimi, inşası ve akademik zeminde ileriye taşınması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: İyi de yapıyorsunuz hocam. Mesela bu ud diyoruz.
1: Evet.
0: Eski adıyla da öt deniyormuş sanırım.
1: Evet, yani öt ağacı diye bir ağaçtan bahsedilir ki bu çok değerli bir koku, çok kıymetli kokuya sahip bir ağaçtır. Aslında onun o kokusu hatta şu anda parfüm sanayinde çok değerli, çok pahalı bir malzeme olarak satılır, bilinir. Biraz da onunla bir bağlantı kurularak anlatılıyor. Tabii onun hikayesi çok çok daha ta
0: Şu an
1: 6.
0: hangi
1: 7.
0: ağaçtan
1: yüzyıl.
0: yapılıyor?
1: Bu çok değişik ağaçlardan yapılabiliyor. Bu şu anda görmüş olduğunuz Japon kirazı dediğimiz bir ağaç. Ondan yaptığım bir udum.
0: Yaptığınız ağacın ya ağaç kaliteyi belirliyor mu?
1: Tabii yani
0: Ya
1: ağacın
0: da sesi.
1: tabii ki ağacın lif yapısı, damar yapısı, efendime söyleyeyim işte özgül ağırlığı, sertlik, yumuşaklık, elastikiyet özellikleri. Tabii ki bütün bunların esas kurumuşluk, beklemişlik süresiyle, eskilikle orantılı bir şeydir. Yani yaş ağaçlardan çok fazla verim alamıyoruz. Mümkün derece kuru ve artık o özgül ağırlık seviyesine, kendi özelliğine bağlı ulaşmış olması lazım bu ağacın. Ki o zaman esas istediğiniz sesleri elde
0: O zaman
1: edebiliyorsunuz.
0: şöyle bir şey olur.

0: Diyorum hocam, mesela iki tane ağaç var ayrı ayrı ama evet, ikisi de aynı özellik. İkisi de evet, kiraz ağacı ama o ağaçla yaptığınız ses başka, diğer ağaçla yaptığınız ses başka olabiliyor mu?
1: Olabiliyor, çünkü dediğin gibi o ağacın içerisinde barındırmış olduğu nem miktarı onun aynı zamanda ses iletimini sağlayan kanallarının içerisinde yeterli hava boşlukların oluşmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla bizim burada aradığımız şey damarların, lif yapılarının içerisinde iletkenliği sağlayan hava kanallarının en açık, en temiz şekilde olmasıdır ki lif yapısı da bunu gösterir. Hı hı. O yüzden kuruluk çok önemlidir. Kurudukça o kanallar daha da açılır, daha fazla hava dolar oralara. Bu da sesi daha verimli bir şekilde oluşturmasını ve yansıtmasını sağlar. Evet.
0: O zaman hocam ödümüzün sesini bir daha dinleyelim mi? Hem de sizin sesinizi.
1: Tabii ki.
0: Hangi eserle sesleneceksiniz bize?
1: Şimdi de kıymetli hocamız, rahmetli anıyorum, Alaaddin Yavaşça hocamızın söz ve bestesi, kendisine ait olan bir şarkısını seslendirmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Büyük keyifle dinleyelim biz de efendim. Evet. Hocamız yerini alsın hemen. Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'dan dinliyoruz efendim. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Müdürü kendisi, sazıyla sesiyle bizlere eşlik ediyor bu gece.
1: Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime diyeceğiz. Kürdili Cazkar makamının o heyecan verici yapısından çıkarak biraz daha böyle Hicaz makamına doğru
0: gidelim. Buyurun hocam.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Değerli dinciler, Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi böyle mesela baktığımızda enstrüman yapan bir kişinin, özellikle hocam sizin üzerinizden devam edecek olursak, imal ettiğiniz enstrümanı çalmanız nasıl bir duygu? Şimdi bunun avantajları vardır mutlaka. Dezavantajlarını sormak istiyorum öncelikle.
1: Dezavantaj. Başkasının sazını kolay kolay çalamıyorsunuz, beğenemiyorsunuz. Her çalgıya bir eleştirel gözle bakıyorsunuz. Evet. Bu bizim için mesleki açıdan hakikaten çok zorlayıcı bir şey. Ne bileyim, sürekli böyle bir şeyleri hep daha nasıl daha güzel olur penceresinden bakıyorsunuz. Daha titiz, daha detaycı oluyorsunuz. Bu bir süre sonra sizde takıntı oluyor. Her şeyde onları aramaya başlıyorsunuz filan.
0: Kendi enstrümanınızda da aynısını görüyor
1: musunuz? Yaşıyoruz tabii. Çok böyle yaparken bozduğumuz çalgımız oluyor. Neden? İçinize sinmediği zaman onu hemen ya düzeltmeniz gerekiyor ya da eğer olmuyorsa o projeyi iptal etmeniz gerekiyor. Böyle şeyler yaşıyoruz maalesef.
0: Avantajları ne hocam?
1: Avantajlarını
0: peki?
1: Konuşalım değil mi?
0: Evet.
1: Yani avantajlarını biraz önce duydunuz. Evet. Onun keyfi hiçbir şeyde yok gerçekten. Bu da bizim konservatuvarımızın, okulumuzun, çalgı yapım bölümümüzün bana göre en değerli, en kıymetli tarafı. Neden? Çünkü öğrencilerimiz, konservatuvarımız, çalgı yapımı ve onarımı bölümünde okuyan öğrencilerimiz hem çok iyi bir müzik eğitimi alıyorlar. Çalgılarının eğitimini, piyano eğitimini, Türk müziği eğitimini, repertuar eğitimini alıyorlar. Aynı zamanda da uzmanlaşmak istedikleri bir çalgıyı belirleyip o çalgı üzerinde hem icrası hem yapımı konusunda kendilerini geliştiriyorlar.
0: Aslında çok
1: öyle bir
0: mesela
1: diplomayla mezun oluyorlar.
0: Çok güzel.
1: Tabii ki.
0: Sizin
1: çok
0: zamanınızdan
1: değerli.
0: Beri böyle değil
1: böyle,
0: mi hocam?
1: Böyle. Mesela. Bu sistem baştan beri böyle kurulmuş. Ve biz de bunu daha iyi geliştirecek ilaveler, eklemeler yaparak bu şekilde bu işin devam etmesine gayret
0: peki
1: ediyoruz.
0: Mesela şuna da şahit olur. Çok iyi bir saz ustası denk geliyor. Onunla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama sazı çalmayı bilmiyor mesela. Ben diyor bilmiyorum diyor sazı çalmayı mesela. Hem yaptığın enstrüman hem çaldığın enstrüman olması bambaşka bir keyif ve lezzet. Onu
1: bunun
0: profesyonel
1: birkaç örneğini izin verirseniz anlatayım sizlere. Şöyle, şimdi ben öğrenciliğimde biraz da meraklı bir tarafım vardı. Hani çalgı yapımcı olmanın vermiş olduğu bir şey. Sürekli atölyeleri gezerdim. Elimde fotoğraf makinesi ya da kayıt cihazı ya da not defterim. İzmir'deki, Ankara'daki, İstanbul'daki ya da yakın çevrede nerede bulduysam gidiyordum o atölyelerde, hep o gözlemliyordum, notlar alıyordum, röportajlar yapıyordum, sohbetler ediyordum, sohbetlerine katılıyordum. Büyük bir çoğunluğu sadece enstrümanı yapıyor. Ustasından öğrenmiş bir meslek erbabı.

0: baba olarak, bir zanaatkar olarak bu işi yapıyor. Aralarında tek tük merakından dolayı çalgıyı çalmayı denemiş, kısmen muvaffak olmuş ustalar da vardı. Onları da hep izledim, gözlemledim ama çok büyük oranda hep şöyle bir şey vardı. Yapımcıların hala var. İcracıları gözlerler hep. Mesela bağlama yapıyorsa iyi bir bağlama icrasının yolunu gözler. Hep gelse de yaptığım çalgıları denese, olumlu olumsuz taraflarını bana söylese, eleştirilerini o yapıcı ya da olumsuz bir şekilde bana anlatsa, ben de ona göre kendimi geliştirsem, yaptığım hatalarımı, eksiklerimi görsem, düzeltsem vesaire. Bu kanun yapımında da böyledir. Bütün çalgılarda da böyledir. Evet. Bizim gibi bu okullarda yetişmiş arkadaşlarımızın ya da hem çalıp hem yapan arkadaşlarımızın avantajı da burada, bir icracının bir çalgıdan beklentilerini kendi sınırları, kapasitesi içerisinde daha kolay değerlendirebiliyor. Bu ölçülendirmeden tutun da ton elde etmeye, tını elde etmeye varıncaya kadar, malzeme seçiminin sesin yansımalarına varıncaya kadar bunları kendi sınırları içerisinde, kapasite sınırları içerisinde çözümleyebiliyor. Ve bu da gerçekten sürekli bir Ar-Ge'nin işlemesine de kolaylık sağlıyor. Öbür türlü her defasında bir şeyi denediniz, hadi bakalım bir icracıyı bulacaksınız, ona rica edeceksiniz, o gelecek sizin için müsaitlik durumuna göre, o anki ruh haline, psikolojisine göre, zaman ayırma durumuna göre.
1: O çalgıları... Bir icracı bir ricacıyı tutmuyor aslında bak.
0: Değil mi?
1: Az önce sizin dediğiniz gibi. Ben başka enstrümanları beğenmiyorum dediğiniz gibi, evet, gelip o icracı o enstrümanın belki kendisine göre bir yerini beğenmeyecek.
0: Aynen öyle. İşte bunlar bizde biraz daha elimine oluyor. Neden? Çünkü teorisini alıyorsunuz, altyapısını alıyorsunuz. İşin bir de mühendislik kısmı var. Çünkü çalgı yapımı dediğiniz baştan sona birçok disiplini içinde barındıran, ya matematiğinden fiziğine, akustiğinden kimyasına, efendime söyleyeyim biyolojiden işte iklim bilimine varıncaya kadar birçok şeyi barındıran bir iş aslına bakarsın. Evet. Böyle multidisipliner bir iştir çalgı yapımcılık. Yani cilayı bileceksiniz, cila kimya işidir başlı başına.
1: Evet.
0: Akustiği bileceksiniz, fiziğin bir koludur. Ne bileyim, matematiği bileceksiniz. Bunların hepsi bir hesaplamadır, bir denge oran işidir. Basınç, mukavemet, ondan sonra akordun yüklemiş olduğu ağırlık vesaire, bunların hepsi hesap işidir. Ve bu ağır, ciddi bir matematik gerektiriyor.
1: Peki herkes kendi çaldığı enstrümanı mı yapıyor?
0: Evet, okulumuzda özellikle buna dikkat ediyoruz. Çünkü bir uzmanlaşma söz konusu. Evet. Hani keman yapıyorsa keman icrasını tercih etmesini istiyoruz öğrencinin.
1: Evet. Siz bağlama sadece ud mu yapıyorsunuz?
0: Evet. Yani şöyle,
1: hala yapıyor musunuz? Mesela?
0: Yapıyorum aktif olarak, hem okulda hem de kendi laboratuvarım dediğim bir alanım var. Orada sürekli araştırmalarımı, Ar-Ge'lerimi devam ettiriyorum. Çünkü bizim bu işin bir de Ar-Ge tarafı var. Sürekli bir arayış içerisindesiniz. Hı. Değişik denemeler yapmak durumundasınız. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bazı gelişmeleri takip eden çalışmalar yapmak durumundasınız. O yüzden sürekli aktif olarak işin içerisindeyiz. Evet. Önlüğümüz üzerimizde.
1: Son Ar-Ge çalışmanız bu mu hocam?
0: Diyebiliriz. Bundan daha yeniler de var. Hatta patent aldığımız ürünlerimiz var. Şu anda İzmir Radyosu UT sanatçısı değerli ağabeyim, üstadım Tunca Yüksel aktif olarak kullanıyor. Ege Üniversitesi'nin adıyla patentlediğimiz, tescil aldığımız büyük üstadımız Şerif Muhittin Targa'nın eserlerinden esinlenerek geliştirdiğimiz bir UT modelimiz var. Kendisinin
1: farkı ne bunlarda?
0: Gövde ve yapısı olarak tamamen üst teknik icraları çalmaya imkan sağlayan bir yapısı var. Dolayısıyla orada daha teknik eserleri, virtüözite gerektiren eserleri orada çok daha konforlu çalabiliyorsunuz. Ondan, Targan'dan esinlenerek patent aldığımız bu çalgımıza Targan UT ismini verdik. Hatta yanılmıyorsam 90'lı yıllarda ilk onun prototipini bu stüdyoda çalmış olabilirim, öyle hatırlıyorum.
1: Ne güzel.
0: Çok çok yıllar önceydi.
1: Ne güzel.
0: Şimdi Tunca Yüksel aktif olarak onu kullanıyor İzmir Radyosu'nun Yılmaz Bek stüdyosunda.
1: Ne güzel. Bir denk geldiğinde konuşacağım onu. Kendisiyle.
0: Evet.
1: Ardında sizi programlar sunuyoruz.
0: Evet.
1: Hocam o zaman udumuzu almışken böyle bir de parmaklarımızı bir dolaştıralım.
0: Dolaştıralım.
1: Hangi eserde dolaştıracağız?
0: Şimdi de Mısırlı Udi İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın sözleri yazdığı bir uşak eserini seslendirmeye çalışacağım size. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Umarım herkes, dinleyicilerimiz de beğenirler. Yalnız bırakıp gitme bu akşam diyelim.
1: gitme. Hocam siz de

0: İpneyi sabaha kadar çalıp söyleyelim o zaman.
1: Dolaşalım
0: Bizi burada
1: biraz.
0: yalnız bırakmayın.
1: Dolaşacağız.
0: Dolaşalım, buyurun. Dolaşalım. Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Adem Maruf Alaskan'la böyle UT'ta dolaşıyoruz, söylüyoruz diyardan diyara, uzaklara, eskiye, maziye, her yere gidiyoruz efendim. Buyurun, dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Var olun. Şimdi hocam, şimdi baktığımızda son 30 yılda böyle hayatımıza yeni giren bir enstrüman var mıdır? Yani yeni teknikler, yeni sazlar üretiliyor mu ya da neden üretilmiyor diye merak ediyoruz.
1: Şimdi müzik insanlığın gelişimiyle çok paralel ilerleyen bir yaşam biçimi aslına bakarsanız. Yani bir form bile diyebilirsiniz. Çünkü insanlığın kendini ilk keşfettiği günden itibaren o avcı yiyecek toplayıcılığından bugüne kadar birçok aracı hayatında nasıl ihtiyacına göre şekillendirdiyse çalgıları da aynı bu meyanda bu şekilde sürekli geliştirmiş. Yani bir hayvanı kovalarken ya da avlarken kullandığı bir sopayı zaman içerisinde bir tamtama sonra vurma çalgıya çevirmiş. Daha sonra silah olarak geliştirdiği bir oku yayı avcılıkta kullanırken daha sonra bunun o yay ve ok mekanizmasının çıkardığı sesi müziksel bir yapıya dönüştürmek için çalgıya, yaylı telli çalgıya çevirmiş. Ya da kamışlıktan kırılmış bir kamışın hava akımıyla çıkarmış olduğu o rüzgar sesini, ıslık sesini bugün hala gönlümüzü titreten bir neye, bir panflüte, bir syrinx'e çevirmiş. Dolayısıyla o ihtiyaç hiçbir zaman insanda bitmediği için günümüzde de bu devam ediyor. İşte geldiğimiz nokta dijital dünya, yapay zeka.
0: Evet, şimdi buradan mesela nasıl bir gelişme var sizin alanda? Öğrenciler özellikle yeni fikirler konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. İşte dedim ya, bizim çalgı tasarımı dersimiz de var.
0: Evet.
1: Bu çalgı tasarım dersinde günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birçok çalgıları da geliştirmeye, tasarlamaya çalışıyoruz. Şu anda tescil aşamasında, patent aşamasında olan gene bir öğrencim ve bir asistanımla birlikte üzerinde çalıştığımız Bluetooth teknolojisini kullanan, wireless teknolojiyi kullanan, aynı zamanda üzerine entegre edebileceğiniz hafıza kartlarıyla bir orkestra müziğini ya da bir altyapı müziğini hemen anında sahneye ortaya koyup üzerine profesyonel icranızı gerçekleştireceğiniz ama görüntüde sadece basit bir stick dediğimiz dümdüz bir tahta parçasına gerilmiş teller ve üzerinde bazı elektronik devrelerin olduğu çalgılardan bahsediyoruz. Bir ses kutusu yok ortada, yani bir gövde yok, evet. Bir ses tablası yok. Bunların yerine dijital aparatların eklenmesiyle, bir telefon uygulamasının eklenmesiyle, ortam içerisinde bir kulaklıkla bir stadyumun büyüklüğünde bir ses elde edebileceğiniz bir hacimde müzik yapabilme imkanı bulabiliyorsunuz.
0: O zaman çalgılarımız da çağıyla birlikte
1: tabii ki bugün işte oluyor. En basitinde elektroutlar, elektro bağlamalar ya da işte diğer benzer enstrümanlar aynı şekilde dijital teknolojinin desteği kullanılarak çok daha verimli ve ihtiyaca daha fazla cevap verecek bir şekilde tasarlıyoruz.
0: Hocam sohbetinize de doyum olmuyor. Soracak
1: teşekkür
0: o kadar
1: ederim.
0: Çok sorumuz vardı ki çoğunu sormadık zaten, soramadık. Sohbetiniz o kadar keyifli ki sazınız ve sözünüz gibi. Şimdi şu son birkaç cümle alalım. Sonra
1: tabii
0: da
1: ki
0: sizin sesinizle veda edeceğiz.
1: Tabii ki memnuniyetle.
0: Normalde öyle bir planımız yoktu ama
1: evet,
0: siz söylerken veda edeceğiz.
1: Nasıl isterseniz.
0: Böyle son olarak eklemek istediğiniz neler var? Şunu söylemesem olmaz dediğiniz önemli bir nokta
1: ya
0: varsa.
1: Şimdi okulumuz, konservatuvarımız çok değerli. Bugün şu anda İzmir Radyosu'nda görev yapan birçok arkadaşımız bizim okulumuzdan mezun. Gururla söylüyoruz. Ülkemizin birçok yerinde üniversitemizin, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nın yetiştirmiş olduğu akademisyenler, hocalar, sanatçılar. Biraz önce Elif'in kardeşim çaldı, paylaştınız. Bizim okulumuzun mezunu, gururla dinledik. Kendisine buradan selam olsun. Birçok değerli sanatçı yetiştiren bir okulun mezunu, mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Orada hizmet eden bir yönetici olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Diğer taraftan bir enstrüman yapımcısı olarak da buralarda bu mesleği, bu sanatı anlatmama fırsat verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili ailem beni dinliyor. Onlara da buradan sevgilerimi iletiyorum. Eşime, kızıma ve oğluma. Tabii ki bizi dinleyen dostlarımız da vardır. Onların hepsine de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eğer programı kapatacaksak bu son eserimizi de Onlara armağan edelim diyoruz.
0: Teşekkür edelim. Hangi eserle veda edeceğiz?
1: Bunu da şöyle yapalım. Memleketimin bir türküsünü çalıp söylemek istiyorum. Kırklar Tabii Dağı'nın ki. Düzü, Mevlam ayırdı bizi diyelim.
0: Evet hocam, saat 59.30'a kadar devam edeceğiz. Durmak yok.
1: Tamam.
0: Siz alın sazınızı, biraz böyle dolaştırın.
1: Siz ben merak de böyle etmeyin.
0: Son anonsumu yapayım.
1: Merak etmeyin.
0: Tamam. Değerli dinleyiciler, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan, hem bu güzel sohbet hem de kulaklarımızın pasını silen canlı icralar için teşekkür ediyoruz. Yaşanmış bir günü geride bırakıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatlerine birlikte adım attık. Ali Karnas Balıkçısı'nın maviliğinden odun dingin sesine uzanan yolculuğumuzun sonuna geldik. Yapımcımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik masada Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Birlikteliğiniz için siz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve sazı sözü Profesör Doktor Ali Maruf Alaskan'a bırakıyoruz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati önemde olduğunu söyledi. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idarelere ve İstanbullulara kentsel dönüşümü ertelemeyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek.

dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman

0: savunulmasını eleştirdi. Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirlerimizi artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB girişimci destek programıyla girişimcilerin yanında olduklarını belirtti. İş geliştirme desteği kapsamındaysa 2,5 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz dedi. Program için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. Türkiye'nin ihracatı ülke geneline dengeli şekilde yayılıyor. Yılın 9 aylık döneminde 54 il ihracatını artırdı. Bu dönemde 28 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en fazla ihracat yapan iller sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 11, İstanbul ve Mardin 15, İzmir 16, Gaziantep 14, Bursa ve Diyarbakır 13, Muğla 10, Antalya ve Trabzon 19, Kayseri 9, Kilis 17, Malatya 12, Erzurum 5 ve Van 7 derece. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Metin Akın'a ait Afyon türküsüyle başlıyoruz.

Muzaffer Sarısözen'in Halil Turan Boy'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Bir dal kestim ormandan, yar geliyor harmandan.

Yücel Paşmakçı'nın İhsanlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Ne peki üstüne tüfen kasayım, Allah'tan gelene kimlere küseyim.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: İnsanın bir başkasının ruhuna, onun rızası olmadan sızmaya çalışması, aslında kendi içindeki o bitmek bilmeyen huzursuzluğu, başkasının mahremiyetinde teskin etme arzusudur. Modern insan, kendisiyle baş başa kalmaktan o kadar korkuyor ki, başkalarının iç dünyasını bir meşgale, bir oyun alanı gibi kullanıyor. Ancak gerçek bilgelik, sınır dediğimiz o çizgilerin arasında birer duvar değil, dostluğu ve aşkı hayatta tutan dilsiz sütunlar olduğunu kavramaktır. Bir insanın anlatmadığı her kelime, onun kendi varlığına duyduğu o en kutsal, en mahrem saygıdır. Peki biz o sessizliğe el uzattığımızda aslında onun kendine duyduğu o hürmeti de hırpalamış olmuyor muyuz? Birini her şeyiyle anlaşılır kılmaya çalışmak onu bir nesneye indirgemektir. İnsan nihayetinde kendi içine doğru uzanan, sonunda asla varılmayacak bir yolculuk gibidir. Biz o yolda ona eşlik edebiliriz, elinden tutabiliriz ama o yolu onun adına haritalandırmaya, onun nedenlerini kendi mantığımızla çözmeye kalkışamayız. Eğer birini bütünüyle çözersek onu kaybederiz. Gizemi olmayan bir varlık artık bizim gözümüzde sadece bir bilgidir, bir can değil. Çoğu zaman açık yüreklilik maskesiyle savunulan o mütecaviz merak aslında sadece kendi egomuzun bir yansımasıdır. Neden böylesin, neden bana bunu anlatmıyorsun diye başlayan her cümle aslında bir ilgi isteği değil, bir iktidar denemesidir. Karşı tarafı savunmasız bırakmak, onu kendi istediğimiz o şeffaflık zindanına hapsetmek çabasıdır. Oysa en yüce dostluk birbirinin gizemine hürmet etmektedir. Birbirine hiçbir şey sormadan sadece orada olmanın o ağırbaşlı huzurunu yaşayabilmektir. İnsan ruhunun derinliklerine saygı duymak, o derinlikleri bilmeye çalışmak değil, o derinliğin var olduğunu kabul edip oraya düşmemek için bir adım mesafesinde durabilmektir. Bu

0: Mesafe ilişkideki gerilimi bitirmez. Aksine o gerilimi canlı tutan, o asil çekimi koruyan bir kalkan olur. Hiç kimse her an her şeyle ortada olan birine karşı o sarsılmaz hayranlığı yeniden duyamaz. Kendimizi başkalarının iç dünyasını anlamak zorunda hissetmekten kurtarmamız gerekiyor. Bu bizim yükümüz değil, bu karşı tarafın sorumluluğu da değil. Bizim sorumluluğumuz kendi içimizdeki o fırtınaları durultmak, karşımızdakinin ise kendi fırtınasıyla baş başa kalmasına izin verecek o olgunluğu göstermektir. Anlamamak bazen anlamaktan daha erdemlidir. Çünkü anlamaya çalışmak, kendi zihnimizdeki kalıplara karşımızdakini sığdırma gayretidir. Anlamamak ise karşımızdakinin o özgün ve asla bizim tam olarak kavrayamayacağımız eşsiz varlığına teslimiyet duymaktır. İşte o an iki yabancı ruh birbirinin sınırlarına çarpmadan yan yana durabilir. İki ağaç gibi kökleri derinlerde birbirine değse bile dalları birbirini boğmadan gökyüzüne doğru uzanabilir. Hakiki dostluk birbirinden hiçbir şey gizlememek değil, birbirinin gizemine hırpalamadan o gizemin gölgesinde yan yana oturabilmektir. Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminden bugünlük bu kadar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu. Hepinize nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Artrit Günü. Belli bir yaş üzeri hastalığı olarak bilinirken benzeri pek çok sağlık sorunuyla ayrımı kolay yapılamayan artrit nedir? Bu özel gün eklem iltihabı ve romatizmal hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 12 Ekim tarihinde kutlanıyor. İzmir Şehir Hastanesi romatoloji uzmanı doçent doktor Mete Kara konuğumuz olacak. Ağrısız ve fonksiyonel bir yaşam sürmek mümkün mü? Hareket edin deniliyor ama ağrırken nasıl yapacağız? Ne kadar ağrı için ne kadar hareket gerekiyor? Peki her yaşta bu mümkün mü? Neler yapılmalı? Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Artrit Günü ve konuğumuz stüdyomuzda İzmir Şehir Hastanesi romatoloji uzmanı doçent doktor Sayın Mete Kara. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Şimdi artriti bir tanımlayarak başlayalım mı? Duyuyoruz. Pek çok insanın bu sorunla yaşadığını biliyoruz ama tam olarak ne oluyor bedende de artrit gibi bir sorun yaşanıyor?
1: Şimdi artrit aslında tek başına bir hastalık değil. Kısacası eklemin iltihabı diyebiliriz. Hı hı. Ama bunu yapan yüzden fazla bir hastalık var. Artrit sadece bunların genel bir tanımlayıcısı. Eklemi döşeyen bazı hücrelerin iltihaplanmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu yaşlanarak da olabiliyor ki daha çok kireçlenme dediğimiz bir durum. Bazen bağışıklık sisteminin dengesi bozuluyor. Hastanın kendi vücuduna, kendi dokusuna, kendi bağışıklık sistemi zarar verebiliyor. Bazen oralarda gutta olduğu gibi kristaller birikebiliyor. Bazen de mikrobik durumlardan olabiliyor. Bunu yapan yüzden fazla hastalık var. Hı-hı. Hepsi birbirinden farklı ama birbirine benzer ortak özellikleri de eklemde ağrının, şişliğin, hareket kısıtının, hassasiyetin olması.
0: Hı-hı. Yani belli bir yaşın üzerindeki bir hastalık diye biliniyor genel olarak ama orada daha yoğun, daha yaygın görülmesine rağmen aslında öyle değil anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle teşekkür ederim bunu da sorduğunuz için. Bu çünkü yanlış bilinen bir kanı. Hani romatizmal hastalıklar yaşlıların bir hastalığıymış gibi düşünüyor. Hayır, her yaşta olabilir. Çocukluk çağında da olabilir. İlerleyen yaşlarda da görülebilir. Hatta bazı hastalıklar daha gençlerde daha sık gözüküyor. Burada yüzden fazla hastalıktan bahsettim. Benim annem de bir romatizma hastası. Büyüklerimizde böyle bir benim anneannemin babaannemin ellerinde şekil değişikliği vardı, romatizması vardı dedikleri kuvvetle muhtemel kireçlenme dediğimiz osteoartrit. Ama bunun dışında da gençlerde de görülebilen çok fazla romatizmal hastalıklarımız var.
0: Peki artrit nasıl ayrılıyor? Mesela kireçlenme ya da fibromiyalji ya da başka hastalıklar. Yani nasıl bu tanı konuluyor?
1: Aslında bunların hepsinin ortak özelliği ağrı olması. Artritte böyle bir eklemde ağrıyla beraber kısıtlılık, özellikle sabahleyin kalkınca tutukluluk, böyle bir şişlik, hassasiyet mevcut. Hani bu aynısı kireçlenmede de var ama kireçlenmede tutukluk dediğimiz sabah kalkınca hareketsiz kalma hissi, tutukluk hissi, elleri, eklemleri kullanamama hissi daha kısa sürer. Ve ilerleyen yaşlarda kiloya bağlı tekrarlayan travmatik işlerle daha fazla olur. Ama fibromiyalji dediğimizde ise hastada gerçekten yaygın bir vücut ağrısı vardır. Sabah kalktığında dinlenememiş, uykusunu alamamış, gezici, her tarafını ağrıtan, bazen daha fazla şiddetlenen, bazen daha rahat eden, diğer ağrılardan daha farklı bir ağrı var. Ama bunlar da ortak özellik, hepsinde ağrı olmasıdır. İltihaplı romatizmanın ağrısı ise daha çok sabahleyin kalkıldığında yarım saatten fazla süren ellerini kollarını açamama, hareket edememe, bardak kalem kaşık tutamama gibi durumlardır. Hı-hı. Hani bunların hepsinde ortak nokta ağrıdır ama türleri, karakterleri farklıdır.
0: O zaman belirtileri biraz daha detaylı konuşabilir miyiz?
1: Tabii,
0: artrit ne gibi belirtiler veriyor?
1: Tabii şimdi bu artrit dediğimiz genel bir kavram demiştik. Özellikle iltihaplı romatizmal eklemlerin artriti dediğimiz hastalıklarda daha çok tutukluk olur, katılık olur, ağrı olur, hassasiyet olur, şişlik olur. Ne demek istiyorum? İşte geceleyin yattınız, sabah kalktınız. Kalktığınızda hareketsiz kalmaya bağlı, belki iltihaplı hücrelerin eklemde birikmesine bağlı olarak eklemde bir tutukluk, şişlik, hassasiyet olur. Hı hı. Sabah kalktığınızda bir 30 dakika kadar sürebilecek, daha da uzun olabilecek bardak tutamama, kalem tutamama, kaşık tutamama, düğme ilikleyememe gibi bir katılık, rahatsızlık hissi olur.
0: Ama bu birden başlamıyor herhalde. Yani bir anda mı oluyor 30 dakika bir bardağı tutamama?
1: Tabii bunların büyük bir kısmı aslında sinsi bir süreç. Hastaya sorsanız kesin bir tarih diyemez. Ama dedim ya başlangıçta 100'den fazla artrit yapan hastalık var diye. Bunların bir kısmında evet hani ani başlayabilir. Özellikle mikrobik artritlerde hani eklemde böyle bir aniden gelişen kızarıklık, şişlik, hassasiyet varsa o bizim için acil bir durumdur. Evet. Bu tarzda olan hastaların aynı gün bir hekime başvurmasına fayda var. Hı-hı. Ama genellikle bu iltihaplı romatizmalar daha sinsi başlar.
0: Hı-hı. Sözünüzü böldüm, kusura bakmayın.
1: Yok yok, estağfurullah.
0: Bunun dışında belirtiler?
1: Hastalar sadece eklem yakınmasıyla da gelmezler. Biz hastaların tanısını koyarken böyle bir çocukluk çağında olan şeylerden aile öyküsünden tutun da işte cildinde, eklemlerinde, iç organlarında, kan sayımlarında birçok ipucu aramaya çalışırız. Eklem hastalıkları sadece eklemle sınırlı olmaz. Cildinden gözüne, kulaklarından akciğerlerine, böbreğine kadar birçok yerde bir tutulum yapabilir. Hı. Semptom vermemiş olabilir. Bizler onu saptamak için bazı şeyler sorarız. Hı. Onların hepsi bir araya geldikten sonra da kafamızda bir şeyler şekillenmeye başlar.
0: Hı hı. Az önce sebeplerinin neler olabileceğinden bahsettiniz. Çok fazla hastalık buna sebep oluyor dediniz ama kimler risk altında diye

0: sorsak kimler daha dikkatli olmalı?
1: Şimdi romatizmal hastalıklarda iltihaplı olmayanların en sık göreni osteoartrit, kireçlenme. Bu yaşın getirdiği bir süreç. Yaşlanmanın getirdiği abartılı bir süreç. Bunun yanında bu kiloyla tekrarlayan travmatik işlerle artabilir. Ailesinde romatizma olanlar evet bir miktar risk altında ama ailesinde olduğu için kendisinde olacak diye bir şey dememiz çok doğru olmaz. Yine bizim ispat edebildiğimiz, gösterebildiğimiz şeylerden bir tanesi sigara kullanımı. Maalesef sigara birçok romatizmal hastalığın tetikleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında ağızdaki bazı bakteriler bunları tetikleyebiliyor. O yüzden hani ağız bakımı, dişlerdeki çürüklerin tedavisi de bunların koruyuculuğu açısından bizim açımızdan oldukça önemli oluyor. Hastaların kilo alması, düzensiz, dengesiz beslenme. Bunlar da romatizmal durumları tetikleyebilecek hadiselerden birkaçı.
0: Yaş konusunda her yaşta olabiliyor.
1: Her yaşta olabiliyor. Çocukluk
0: bile.
1: Çağından ileri yaşlara kadar. Bazı romatizmal hastalıklar bazı genç yaşlarda daha sık gözüküyor. Bazı hastalıklar da işte gut atakları gibi daha çok ilerleyen yaşlarda görebiliyoruz ama artık günümüzde biraz bu paketli ürünlerin fazla tüketimi, glukoz içerikli şeylerin fazla tüketimine bağlı olarak daha genç yaşlarda da görmeye başladık. Onun verileri de artık iyice karışmaya başladı.
0: Nasıl korunabilir kişiler artritten ya da romatizmal hastalıklardan?
1: Bu tam olarak artritin tipine göre değişiyor. Yani örnek verecek olursak hastada ailesinde osteoartrit dediğimiz ellerinde kireçlenme var, şekil değişiklikleri var. Hani ailesinde olması bir risk faktörü yaratıyor. Bunu değiştiremeyiz ama tekrarlayan travmatik işlerden kaçınmak, işte ideal kilomuza yaklaşmak.
0: Sürekli kilo alıp vermek bir sıkıntı.
1: Sıkıntı, ekleme binen yükün artması, azalması biraz sıkıntı. Egzersiz yapmamak, sedanter dediğimiz böyle bir sadece işte masa başı kalıp yiyip içip tırnak içerisinde hareketsiz kalıp yatmak bu riski arttırıyor. İşte gut hastalığı mesela beslenmeyle ilişkili olan şeylerden bir tanesi. Bu bizim için beslenme ile alakalı, kilo vermek, dengeli beslenmek bizim için önemli. Bir de bunun dışında özellikle sigarayı bırakmak, diş bakımımıza özen göstermek, enfeksiyonlardan korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bu rehberlere bağlı aşılamalara uymak, enfeksiyonları tetiklediğini bildiğimiz için bizim için koruyuculuk açısından önemli.
0: Aslında genel olarak sağlıklı yaşam dediğimiz.
1: Aslında evet, kesinlikle.
0: Galiba. Bunun dışında yapılacak ekstra bir şey yok herhalde.
1: Yok, sadece hani bazı şeyleri engelleyemeyiz ama en azından bir semptomumuz, bir yakınımız olursa da ya yorgunluktandır, fazla çalışmışımdır deyip geçiştirmemek de gerekir. Aslında en önemli şey erken tanı koyabilmek.
0: Tanı aşamasını ve sonrasını, tedavisini, bu süreci bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. Bu artrit yüzden fazla yapan hastalıktan bahsettik. Biz sadece artritler için değil, bütün hastalıklar için aslında tanıyı hastadan öykü alarak başlarız. Hani bu eklemin ağrısı ne zaman başlamış, nasıl başlamış, nereleri tutmuş, onu artıran, azaltan faktörler nelerdir? Bununla beraber eklem dışına başka yakınmaları oluyor mu? Cildinde bir şey çıktı mı? Gözünde kuruluğu var mı? Ağzında yaralar çıkıyor mu? Beli ağrıyor mu? Ailesinde neler var? Kan değerlerinde bozukluklar var mı diye biz bunları bir sorgularız. Kafamızda bir şeyler şekillendikten sonra da hastayı muayene ederiz. Hastanın muayenesinde gerçekten ağrısı eklemdeki hücrelerin iltihabından kaynaklanıyorsa farklıdır. Eklem dışı yapılardan kaynaklanıyorsa farklıdır. Sonra kafamız yine bir şeyler şekillendikten sonra da bunları netleştirmek için bazı testler isteriz. Laboratuvar testleri olabilir, radyolojik görüntülemeler olabilir. Bunların hepsinin toplamında da bir tanımız kafamızda belirir.
0: Tanı konulduktan sonra tedavi süreci nasıl işliyor?
1: Tedavi sürecinde hani bizler şu an eskilere göre çok çok daha şanslıyız. Eskiden iltihaplı romatizmalarda deformitesi olan hastaları çok daha fazla görüyorduk. Artık bunları çok daha az görüyoruz. Bu hem erken tanı konulmasıyla hem de artık etkili tedavi seçeneklerinin elimizde olmasıyla mevcut. O yüzden hastalarda normalde iltihaplı romatizma tanısı koyduğumuzda bu eğer bir bağışıklık sisteminin dengesiz çalışmasından kaynaklanan bir durumsa bunu dengeleyebilecek, bağışıklık sistemini baskılayabilecek bazı romatizma ilaçlar veriyoruz. Bunlar yetmezse daha üst basamak tedavilere geçip bizim biyolojik tedaviler ya da hedef yönelik tedaviler dediğimiz onları verebiliyoruz. Hastanın etkinliğine göre de bu ilaçların dozlarını, günlerini değiştirerek tedavilerini planlıyoruz. Bunun dışında hastada atıyorum gut artriti vardır. Onda da hastanın belli bir kilo vermesini, hayat tarzının değişikliğini sağladıktan sonra da hastada ideal kiloya geldikten sonra egzersiz yapmasını tavsiye ederekten onu kontrol altına daha az belki medikal tedaviyle alabiliyoruz. Bazen de osteoartrit gibi bu kireçlenme durumlarında ne kadar ilaç versek de verelim bazı süreçleri engelleyemiyoruz. O yüzden de onlar da fizik tedaviden oldukça fayda görüyoruz. Egzersiz yapmalarını, hayat tarzını değiştirmelerini öneriyoruz. Bu tamamen artritin tipine göre tedavisi değişiyor. Ama iltihap romatizmal hastalıklarda tedavi konusunda bir 20-30 yıl öncesine göre çok çok çok daha şanslıyız.
0: Tıp genel olarak böyle bir durumda, bu bizim için şans. Ama tabii ki tedavi oluyorum diye herhalde çok da boş vermemek gerekiyor. Dikkat etmesi gereken noktalar var hastaların.
1: Tabii biz tedavi başladıktan sonra hastalarda çok dramatik yanıtlar alıyoruz. Dramatik yanıt alınca da hasta bir anda o ağrılı durumları unutup ilacı bir anda kesiyor. Ama unutuyor ki aslında ilaç aldığı için iyi. O yüzden ilaçları kontrolsüz bir şekilde kesilmesini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biz hastalarımızı takip aldıktan sonra belli periyotlarda sürekli görmek isteriz. İlacın dozunu değiştirebiliriz. İlacın periyodunu değiştirebiliriz. İlacı iyi gidiyorsa azaltıp kesebiliriz. Bu tamamen klinik gidişe göre, hastaya göre değişecek bir durum. O yüzden hani ilacı hastaların kendi kendine birden kesmesini kesinlikle tavsiye etmeyiz. Bu en sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. İlaç aldığı için iyi olan bir hasta ilacını kestiği için tekrar kötü hale gelebiliyor.
0: Şimdi genetik yanından biraz bahsettiniz az önce. Genetik olarak varsa daha çok risk altında hastalar dediniz. Bu ne kadar etkili?
1: Aslında biz bütün romatizmal hastalıklar için şunu diyebiliriz. Genetik zeminde tetiklenen çevresel faktörlerle gelişen hastalık. Genetik zemin derken bunu biraz açmak lazım. Hani tek yumurta ikizleri, bütün DNA yapısı aynı bile olsa, tek yumurta ikizlerinde çıkan bir hastalığın aynısı kardeşinde olmuyor. Yani bu tek başına genetiğin yeterli olmadığı anlamına geliyor. Ama şunu da biliyoruz. Ailesinde bazı risk faktörleri olanlarda bazı hastalıkların daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden hani hastanın özellikle bize geldiğinde aile öyküsünden bahsetmesi çok da anlamlı olacak. Çünkü o hastalığın ihtimalinin, gelişme ihtimalinin artına işaret eder. Bizim hastalıklarımız bir süreçtir. Hepsi aynı anda olmaz. Bir semptomu önce, diğer semptomu daha sonra, başka bir semptomu da çok daha sonra olabilir. O yüzden biz takip programını alarak bu hastalardaki genetik yatkınlığa göre takip edebiliriz.
0: Peki şimdi olur ya, ellerimizde böyle eklem yerlerinde bir kütletme ihtiyacı. Herkesin kafasında sorudur bu. Artritle ilişkili mi bu?
1: Bu soru da bize çok sık soruluyor gerçekten. İşte kütletiyorum, romatizmam var, kütletiyorum, romatizmaya iyi gelir mi gibisinden. Bununla ilgili de gerçekten çok fazla çalışma yapılmış ama ispat edilmiş, herhangi bir kanıtlanmış iltihap yapıcı bir durumu yok. Aslında o kütletme dediğim bir şey, hani eklemdeki basınç değişimine bağlı olarak bir hani gaz kabarcıklarının oluşması. Hani hasta bunu yaptığında ilerleyen zamanda osteoartrit dediğimiz kireçlenme gelişmesini gösterecek herhangi bir kanıtımız yok. Ama bunu yaptığında hastada eklemde şişlik oluyorsa, şiddetli ağrı oluyorsa, bununla birlikte bu hasta bunu yaptığında böyle bir sürtünme hissi, takılma hissi oluyorsa, evet orada bir sıkıntı vardır. Hani sadece kütletme olarak geçiştirmeyelim. Kütletmenin yanında olan şeyler bizim için çok daha önemli.
0: Bir farklılık olduğunda da hisseder
1: tabii
0: kişi.
1: Tabii, eğer hastada ağrı oluyorsa, şişlik oluyorsa, evet bu sadece kütletme değildir, başka bir şeyler olabilir.
0: Cinsiyetler arasında risk farklı mı kadınlarda ve erkeklerde?
1: Normalde iltihaplı romatizmal hastalıklarda bu bağışıklık sisteminin dengesinin bozulup vücudun kendi kendine zarar verdiği bağ dokusu hastalıkları, otoimmün hastalıkları daha çok kadınlarda görüyoruz. Ama bazı hastalıklar, gut gibi hastalıklarda erkeklerde daha fazla görüyoruz. Bu hastalık üzerinde değerlendirmekte fayda var. Ama maalesef kadınlar burada biraz daha riskli gibi oluyor. Ama erkeksiniz, yaşınız genç, ailenizde romatizmal hastalık yok, bu sizde hastalık olmayacağı anlamına da gelmiyor.
0: Şimdi sürekli konuşuyoruz, tıp ilerliyor ama ortalama ömür de ilerliyor. Yaşlandıkça, daha ömür uzadıkça bu tür hastalıkların daha çok karşınıza çıktığı bir durum, bir tablo söz konusu mu acaba? Belli bir yaştan sonra biraz hani olacak gibi mi düşünmemiz gerekiyor? Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Yani yaş ilerlemesine bağlı olarak bazı kemikte, kıkırdakta, eklemde değişiklikler oluyor. Özellikle iltihaplı olmayan romatizma çeşitleri dediğimiz dejeneratif süreçler, yani osteoartrit, yani halk arasındaki adı kireçlenme, yaş ilerledikçe olacak şey. Hani hastalarımızın ailesine bakıldığında, büyüklerinde evet ellerde bir şekil değişikliği vardır, ellerde şişlikler vardır. Bunların büyük bir kısmı kireçlenmedir. Maalesef yaş ilerledikçe biz bunları daha fazla göreceğiz. Ama yaş ilerledikçe bazı hastalıklar daha fazla olabiliyor, ama bunun yanında da bu 21. yüzyılda yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi, egzersizin azalması, sigara kullanımının artması, stres faktörü gibi şeyler de romatizmal hastalıkları tetikleyebilen diğer unsurlar. Evet, biz eskisine göre romatizmal hastalıkları çok daha fazla görüyoruz. Bunun bir sebebi bizim farkında olup erken tanı koyabilmemiz. Bir sebebi hastaların bizlere erken ulaşması.

0: Bir sebebi de gerçekten tetikleyici faktörlerin biraz bunları daha fazla gün yüzüne çıkartması.
1: Çocuklarda nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir uyanıklığımız olmalı yani?
0: Tabii çocukların tablosu çok çok daha farklı olabiliyor. Çocuklarda şimdi genellikle şöyle şey olabiliyor. Bu büyüme ağrısıdır. Hı. Çocuktur, düşmüştür, çarpmıştır. O yüzden ağrıyordur. Yani gerçekten hani çocuklar birçok şey yapabilirler ama yalan söylemezler. Hı hı. Çocuklarda gerçekten eklemde bir ağrı şişlik varsa bunu anneler babalar dikkat etmeli. Özellikle böyle bir gözlerinde bir sıkıntıdan bahsediyorsa, cildinde bir döküntüden bahsediyorsa, eşlik eden bir ateşi varsa, eklemlerinde bir şişlik hassasiyet varsa bunları anne babalar ihmal etmeden bir çocuk doktorlarına göstermeleri gerekir. Hı hı. Çocukluk çağında başlayan romatizmal hastalıklar biraz tanı sürecinde gözden kaçabiliyor. Özellikle bu büyüme ağrısı ve travmaya bağlandığı için.
1: Hı hı. Son olarak şunu sorayım. Eklem dostu egzersizler var mı?
0: Tabii aslında egzersiz tedavinin çok önemli bir parçası. Hani egzersiz yapamadığı için ağrısı artıyor, ağrısı arttığı için egzersiz yapamıyor. Böyle bir kısır döngü var. Hani eklemleri koruyacak egzersizler bizim için oldukça önemli. Bu tedavinin bir parçası olmalı. Neler olmalı? Hastalar hani günlük aktivitesini sağlamanın yanı sıra, hı hı, hastalarda böyle bir orta aktivite, yürüyüş yapmak, hı hı, yüzmek, özellikle böyle sabit bir pedal çevirmek, hani ağırlığınızı, kalça ağrınızı, bel ağrınızı geçirebilecek yüzme, sırt üstü yüzme egzersizleri, esneklik, kas kuvvetlendirici egzersizler oldukça bunlar da faydalı olur. Hı-hı. Bu hastalarda böyle bir, tabii her programı bireyselleştirmek gerekir. Akut alevli dönemde tedavi biraz daha sakinleştirmek, diğer dönemlerde de kendisini çok zorlamadan bunu arttırmak gerekir. Önemli olan ne kadar yaptığından ziyade ne kadar süreli, ne kadar düzenli yaptığını sağlanması.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bize katıldığınız için Dünya Artrit Günü'nde sizden çok değerli bilgiler aldık. İzmir Şehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Mete Kara konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de şöyle bir ağrısız yaşam konuşalım istedik. Ve konuğumuz fizyoterapist Buket Sivrikaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sivrikaya.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi günümüzde aslında biyolojik yaştan, hani o kronolojik yaştan öte bir vücut yaşı öne çıktı aslında. Kaç yaşındasın? Niye böyle oldu? Yaş almayı mı kabullenmiyoruz?
1: Aslında günümüzde olan yaşam standartlarının buna bir sebebiyet verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü şu anda durmak bilmeyen bir dünyada bir akış var. Hareket anlamında, dinamiklik anlamında. Bundan dolayı çoğu kişide tabii ki sebepler değişebiliyor. Ama hem ekonomik olarak hem sevdiklerinin yanında olmak olarak aslında birazcık daha genç kalmayı istiyoruz. Tabii ki de yaşlanmayı aslında kimse zaten istemez ama artık bu bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bunun da birazcık etken olduğunu düşünerek kimsenin artık yaşlanmak istemediğini zamana karşı koymaya çalıştığını düşünüyorum ben.
0: Yani belki yaşlanmaktan kaçınmak değil de yaşlandığında da iyi hissetme durumu, değil mi? Olması gereken bu.
1: Aynen öyle. Aslında burada yaşlanmak kelimesi sadece bir kelime. Bizim buradaki asıl kişiden hissettiğimiz kişinin talebi fonksiyonelliğini kaybetmemek aslında. Yoksa yaştan ziyade hareket kalitesi ve yaşama dahil olma isteğidir bu bence.
0: Evet. Peki bunun için spora bütüncül yaklaşım ne demek ve siz fizyoterapistlerin burada rolü nedir?
1: Bütüncül yaklaşım diye söylediğimiz şey aslında kişinin hem fizyolojik hem psikolojik, hem biyomekanik, hem de beslenme olarak, yani aslında kişiyi bir bütün olarak burada değerlendirmektir. Fizyoterapi ya da fizik tedavi dendiğinde daha çok hareket olarak aklımıza geliyor ama burada spor işin içine girdiğinde ya da artık günümüz şartlarına bakıldığında biz kişiyi daha fazla çevreleme ihtiyacı duyuyoruz ki aslında daha detaylı bir şekilde değerlendirelim ve ona o şekilde yaklaşalım diye. Fizyoterapistlerin de burada aslında yaptığı şey bu çemberin içerisindeki söylediğimiz maddeleri değerlendirmeye çalışmak. Bizler bunun için sporcuyu ya da spora başlamayı düşünen kişiyi koruyucu fizyoterapi anlamında da değerlendiriyoruz. Yani aslında fizik tedavi kısmı dendiğinde kişinin sadece sakatlanmış bir şekilde gelmesini değil, sakatlanmadan önce de bize gelebilmesini aslında hedefliyoruz ki olabilecek olan yaralanmayı aslında engelleyici faktörleri devreye sokabilirim. Bunun için de kişilerde risk analizini tutabiliyoruz, ağrı değerlendirmesi yapabiliyoruz ya da en azından ağrı eğitimi verebiliyoruz. Kişiye neleri yanlış yapabildiğini veya burada yapmaması gereken şeyleri gösterirsek buna yakalanma riski ve sakatlanma riski de bir o kadar düşük oluyor. Bütüncül yaklaşım dediğimiz şey fizyoterapi alanında en azından bu şekilde işliyor.
0: Ama hala günümüzde de pek çok kişi ağrıyı bekliyor harekete geçmek için galiba, değil mi? Siz fonksiyonelliği korumaktan bahsediyorsunuz, hatta arttırmaktan bahsediyorsunuz. Bunun yolları neler olabilir? Şimdi pek çok bahanemiz de var Sayın Sivrikaya. Vakitsizlik problemi var mesela, yaşam tarzı problemi var. Belki madde madde mi gitmeliyiz? Masa başında oturuyoruz mesela, masa başında çalışıyoruz. Nelerle başlayabiliriz?
1: Aslında burada kişinin olabildiğince hareketli olmasını istiyoruz. Fakat şu anda çalışma saatlerimizin de yoğunluğu, sizin de söylediğiniz gibi farklı şekilde bir bahanelerimizin ya da en azından maddelerimizin olması bizi hareketsizliğe biraz itebiliyor. Çünkü yani şu anda bir özel sektörde çalışan bir bireyi düşünelim. Akşam 7'de 8'de eve geldiğinde doğal olarak yorgunuz ve evde yapacak bir şeyleri oluyor. Bu yüzden en azından gün içerisinde belki burada

0: molalar verilebilir diye düşünüyorum ben. Yani sadece sandalyeye bağlı şekilde kalmadan ayağa kalkarak veya en azından küçük esnemeler gelme hareketleri yaparak veya mola içerisinde öğle aralarında kendine bir en azından bir 10-15 dakikalık bir yürüme periyotları oluşturarak burada hareketliliğini elimizden geldiğince koruyabiliriz aslında.
1: O zaman bir günlük yaşam çizelgesi yapsak birlikte. Neler tavsiye edersiniz fonksiyonel bir şekilde yaşamak için bütüncül yaklaşım kapsamında?
0: Bizim için aslında fizik tedavi de buna dahildir. En önemli iki madde var. Bunlardan ilki hareket değil. İlk önce güzel bir uyku olması gerekiyor. Çünkü eğer siz dinlenmezseniz hücrelerinizin yenilenmesi veya hücrelerinizin enerji toplaması ya da hareket yapması olmayacaktır. İstediğimiz kalitede olmayacaktır en azından. O yüzden kişinin ilk önce iyi bir uyku çekmesi ve tabii ki besin depolarının da iyi olabilmesi, harekete geçebilmesi için iyi bir şekilde de beslenmesi gerekiyor. Hatta burada iyi bir şekilde beslenme dediğimiz şey bizim ağrı yönetiminde de çok faydalı olan bir şey. Çünkü biz ağrıyı sadece kas sistemi veya kemik sistemi olarak düşünüyoruz. Vücudu bu büyük iki yapıdan oluştuğunu aslında hayal ediyoruz. Ama bizim bir sinir sistemimiz var. Ve ağrıyı algılamamızı sağlayan şey aslında sinir sistemi. Sinir sisteminin güçlü olabilmesi için, sinirlerin iletkenliğini koruyabilmesi için bizim burada yeterli mineral, vitamin, bunların ve uyku gibi bütün her şeyin depolarının da çok iyi olması gerekiyor. Bundan sonra aslında hareket geliyor. O yüzden gündelik hayatta benim en çok önemsediğim ve gelen danışanlarıma da sorduğum iki madde, birincisi uyku, ikincisi beslenme, üçüncüsü artık birazcık da hareket kısmı devreye giriyor. Çünkü hareket dediğimiz şey de kişiden kişiye ve ihtiyacı değişir. Hangi hareketi yapacağı, ne zaman yapacağı, ne kadar sürede yapacağı, bunlar hep değişkendir. Kişinin ihtiyacına göre şekillendirdiğimiz şeydir ama beslenme ve uyku her zaman herkeste olması gereken, oturması gereken bir tablodur. Bunlar değişmez öncelikle.
1: Peki hareket dediniz ya, kişiye göre değişir. Açıyoruz sosyal medyayı. Çok fazla egzersiz örneği var. Ve türleri var. Seçmek bile zor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?
0: Aslında şöyle, sosyal medyaya egzersiz konulmasının bir kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada aslında sosyal medya bizim için artık içgüdülerimizi de arttıran bir şey, yönlendiren bir şey, geri geldiğinde özendiren bir şey aynı şekilde. Bundan dolayı evet, sosyal medyaya içerik üretimi anlamında egzersiz çeşitliliği konulabilir. Ama kişinin bir egzersiz gördüğünde bu benim içindir diye düşünmemesi gerekiyor ya da herkes için olduğunu düşünmemesi gerekiyor. Çünkü demin aslında söylediğimiz gibi burada çeşitlendirmeler tamamen değişebiliyor. Kişinin burada yaşı, vücut kitlesi, kas yapısı, ortamı ve bunun gibi birçok maddemiz var. Eğer bunlarda bir uygunsuzluk olursa o zaman kişi de bunlar sakatlanmaya davetiye çıkartabiliyor. O yüzden sadece gördüğümüz şeyler bizim için bir seçenek gözüyle bakılması ve önce değerlendirilmesi, eğer uygun görülürse uygulanması gereken egzersiz şeyleri olduğunu düşünüyorum.
1: Riskleri de var yani, bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bir de tabii spor ya da egzersiz denildiğinde insanın aklına genellikle kilo verme çabası ya da kas yapma geliyor. Siz bu konuda ne dersiniz?
0: Yani tabii ki egzersizin yapıldığı hedeflerden birisi bunlarda da var. Kilo vermek ve kas yapmak için de tabii ki spora giden, hareket eden danışanlarımız, kişilerimiz olabiliyor. Bunu da destekliyorum. Çünkü hedeflerinden birisidir. Ama burada spor denildiğinde ya da kişiye spor önerildiğindeki hedef kısmı ikiye ayrılıyor. Şimdi burada siz sporu sadece vücudunuza iyi bakmak amaçlı mı öneriliyor? Hareket etmek, daha doğrusu spor demeyeyim. Yoksa herhangi bir şeyi düzeltmek amacıyla, fizyoterapi amacıyla mı aslında öneriliyor kısmında ikiye ayrılıyoruz. Eğer kişinin hedefi daha çok sağlıklı bir bireyden bahsediyorsam tabii ki kas kütlesini arttırmak, vücudunu geliştirmek ve dışarıdan aynaya baktığında daha güzel görünmekse tabii ki sporu bu amaçla yapabilir. Ama bunun için yapılan sporlar ya da hareketler ve diğer sağlıklı olan bir bölgeyi geliştirmekten ziyade yaralanmış olan bir bölgeyi tekrar sağlıklı hale getirmek için yapılan hareketler arasında fark olacaktır. İkisi aynı türde egzersiz değildir. Çünkü birisi, yani burada kas kütlesi ve kilo anlamında söylediğim şeyler

0: lerden birisi daha patlayıcı kuvvetlerdir. Daha fazla hareket ve daha fazla efor ister. Hı hı. Ama bizim bir yeri kuvvetlendirmeden ziyade orayı onarmak için yaptığımız hareketler daha çok kişiden kişiye değişen ve en küçük adımlarla başlayarak kuvvetlenmeye doğru giden hareketlerdir.
1: Hı.
0: Bu yüzden spora bakış açımız, yani harekete bakış açımız farklı olmalı. Her hareket spor değildir.
1: Evet. Peki egzersiz yapacaksak, ya şöyle sorayım, doktor egzersiz önerdiğinde fizyoterapiste mi gitmek lazım, spor salonuna mı gitmek lazım? Bu da kafalarda bir soru işareti sanıyorum.
0: Tabii ki. Şimdi artık toplumumuzda birçok problem karşımıza çıkabiliyor ve günümüzde de artık bilimin de gelişmesi ve bizim de artık rolümüzün daha çok göz önünde bulunması sebebiyle çoğu hekimimiz de sporu öneriyor ya da hareketi öneriyor. Bunun faydasını en azından görebiliyoruz artık. Ama burada aslında söylediğimiz şeyler içerisinde nasıl bir bireye önerdiği kısmı var. Hı. Şimdi eğer kişinin sadece kas yapısında bir gelişim olacaksa ve onun için yeterliyse, evet, spor kısmını düşünülebilir. Ama burada söz ettiğimiz kişi hayatında hiç spor yapmamış ve bir sakatlanmadan dolayı eğer hastaneye, bir hekime başvuruyorsa, o zaman fizyoterapistin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü besyo mezunu olan spor hocalarımız ve fizyoterapistler arasında bağlantılar var ama farklarımız var. Besyo kısmındaki spor hocalarımız daha çok performans gelişimi için eğitim almış olan hocalarımız. Hı hı. Yani burada sağlıklı bir birey onlara başvurduğunda olan performansı arttırmaya ve inşa etmeye yönelik çalışmaları daha fazladır. Ama fizyoterapi kısmında ise performans gelişiminden ziyade fonksiyonelliği ve dokuyu iyileştirme, yani hasta bir bireye ya da yaralanmış olan bir bireyi tekrar sahaya döndürmeye hedeflidir. Aslında bizim burada ortak noktamız spora dönüş kısmında. Yani size hasta bir bireye geldiği zaman ve fizyoterapi hareket önerildiği zaman önce fizyoterapiyle ufak adımlarla başlanır. Dokunun iyileşmesi aynı şekilde gözlenir. Doktor onayı almasıyla beraber ilerlenir ve doktor onayı aldıktan sonra spora dönüş kısmında artık besyodaki hocalarımızla beraber ilerlenmeye başlanır. Hı hı. Biz kişiyi sahaya hazırlarız. Besyo'daki hocalarımız da sahadan daha yukarıya doğru fonksiyonelliği arttırmaya, performansı arttırmaya doğru çıkarmaya başlar. Hı hı. O yüzden tanıya göre mutlaka doktor kontrolünde olacak şekilde önce fizyoterapi kısmının hasta bir bireyde daha iyi olacağını, sağlıklı bir bireyse ise burada hocalarımızla da ilerleyebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, toplumda en çok görülen ya da size en çok başvurulan sağlık sorunları nelerdir acaba?
0: Ben genellikle omurga ile ilgileniyorum kliniğimde. O yüzden bana gelen ve daha çok gözlemlediğim şey aslında postür problemleri oluyor.
1: Hmm.
0: Postür problemlerinin yanında da omurga problemlerini de ekstra olarak görebiliyoruz. Omurgadaki gördüğüm problemlerin içerisinde en çok karşımıza çıkanlar aslında bel fıtıkları, yani disk herniyeleri gibi daha problemleri görüyoruz. Ama bunların temelinde de bazen duruş bozukluklarından gelen bir şeyler olabiliyor.
1: Evet.
0: Yani çünkü vücut aslında bir bütün. Ya biz aslında bir problemi sadece oraya bakarak çözmeye çalışmıyoruz. Demin de söylediğimiz bu bütüncül yaklaşımı kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten bazen bir problem olduğu zaman siz postürde bozulmalar da görebiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki her şeyin sebebi postürden geliyor. Ama bağlantılı bir şekilde görebiliyorum. Ve o yüzden klinikte buna yönelik çalışmalar yaptığım için özellikle de çocuklarda ve ergenlikteki bireylerde skolyozu da çok fazla görmeye başlıyorum. Skolyoza
1: evet.
0: bağlı olan şeylerde görmeye başlıyorum.
1: Skolyoz eskiden yaşlı hastalığı diye bilinirdi, değil mi? Genç yaşta çok görülmeye başlandı. Biraz bununla nasıl mücadele edilebilir? Bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Tabii ki. Aslında şöyle, skolyoz yaşlı hastalığı değil aslında. Sadece yaşlılık zamanında daha çok fark edilmeye başladı. Yani günümüzde şu anda bir artış var bu konuda. Çünkü önceden bu kadar yaygın olmayan bir şey, belki genetik varyasyonlarıyla, belki şu anda tıbbın ilerlemesiyle daha çok gözümüzün önünde görülmeye başlanıyor.
1: Sözünüzü aslında keseceğim Sayın Sivrikaya. Şimdi bilmeyenler için de tabii skolyozun ne olduğunu da bir açıklamakta fayda var galiba, değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki. Skolyoz dediğimiz şey omurganın aslında kendi etrafında dönmesiyle birlikte yana doğru bir eğrilme yapması, bir açılaşma olmasıdır ve siz bunu çok

0: çocuklarla dışarıdan da görebilirsiniz veya yetişkin olan bireylerde. Bunların ibareleri nelerdir? Bir omzun daha yukarıda olması, bir omzun daha önde olması, bel kavislerinin aynada önden kendinize baktığınızda eşit olmaması, kalçanın bir tarafa doğru veya yukarıya doğru bir yönelim yapması. Yani aslında vücudun sağ ve sol tarafının omurga kısmında eşit olmadığını görmeye başlarsınız. Bir önden bakıldığınızda bir kaburganızın diğerine göre daha çıkık görülmesi. Hı hı. Ve en çok da görebildiğimiz şey, kişi öne doğru eğildiğinde bir tarafının diğer tarafa göre daha yukarıya doğru bir hafif bir kamburluk yapması. Hı. Bunların hepsi skolyoz belirtisidir. Ve bunlar genellikle, yani %90'lık bir kesimi adolesan dediğimiz ergenlik skolyozudur. Kişinin büyüme ataklarının olduğu zamanlar, yani omurganın büyüme zamanlarında, boy atma zamanlarında ortaya çıkar. Kişinin kemik gelişimi bittikten sonra omurga artık kemikleşme ve şeklinde kalmaya başlar. O yüzden aslında biz yaşlılıkta değil, ergenlikte bunun oluştuğunu fark ediyoruz. Hmm. Yaşlanma sürecinde başladığı zaman kişide, ergenlik bittiği zaman bunun ne yazık ki bir tedavisi olmuyor. Aynı şekilde omurga kalıyor çünkü kemik yerine artık kaynamış bir şekilde olmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Biz de bunun için özellikle okullarda, ailelerde ve buradaki bireylere bunun eğitimini vermeye başlıyoruz. Yani nasıl fark edeceklerini, fark eder fark etmez önce bir hekime başvurmaları gerektiğini ve doğru bir şekilde tedaviye yönlendirilmesi gerektiğini aynı şekilde konuşuyoruz. Hı hı. Ve tedavi kısmında genellikle şu an en azından bilimin bize gösterdiği 3 tane seçeneğimiz var. Evet. Cerrahi olarak tedavisi yapılıyor, çok büyük eğriler için konuşuyoruz bunu, ya da korse ve egzersiz anlamında tedavisi aynı şekilde uygulanıyor. Ama bu korse ve egzersizin muhakkak doktor kontrolünden geçmesi ve onaylanmış olması gerekiyor. Egzersiz anlamında bizim şu ana kadar konuştuğumuz egzersizler değil, skolyoza özgü şirot egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü buradaki egzersiz tamamen diğer fizyoterapi egzersizlerinden çok farklı, özel bir eğitim alanıdır aynı zamanda.
1: O zaman korunmak için yapılacakları, tabii tekrar girdik araya skolyozun tanımını da yapmak açısından, yapılacakları mesela hangi egzersizleri tercih etmek lazım? Zaten hani şu andaki gençlerimizin çok sık yaşamasının da belli sebepleri var galiba. Ne gibi uyarılarınız olur?
0: Yani burada aslında bizim erken bir şekilde yol almak için, herhangi bir sakatlanmaya maruz kalmamak için öncelikle postürümüze olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada skolyoz için de konuşurken de en azından söylemek isterim. Tabii ki de burada farklı egzersizler yapıyoruz ama ben buradaki çocuklara da sporu yine de öneriyorum. Çünkü spor dediğimiz şey kaslarımızın kuvvetlenmesi ve bizim de vücudumuzun güçlü olmasıdır. Bunun için sporu her bireye aynı şekilde öneriyoruz. Onun dışında da mutlaka gözlemi de bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın yılda en az bir kere bir doktor kontrolünden omurga anlamında özellikle geçmesi gerekiyor. Yetişkin olan bireylerimizin de sağlığını daha güzel, daha iyi bir şekilde koruyabilmesi için olabildiğince, yapabildiğince hareketi bırakmaması gerekiyor. Benim özellikle iki önerim bu olurdu.
1: Hı hı. Çok çok vurgulamak gereken de herhalde bir an önce önlem almak, değil mi? Ne kadar
0: evet,
1: erken olursa
0: ki.
1: O kadar iyi. Çünkü cerrahi müdahale aşamalarına geldiğinde artık pek çok sıkıntı yaşanıyor oluyor galiba.
0: Evet, çünkü bunun nedeni daha şu anda ortada olan bir şey değil. Yani neden oluştuğunu ne yazık ki bilmiyoruz. O yüzden keskin, net, bunu bu şekilde yapmalıyız tarzı bir vurgu yapamıyorum. Bazen anne veya babada hiçbir şey yokken çocukta görebiliyoruz. Ondan dolayı kontrolü elden bırakmamak için de erken tabii ki müdahaleler olması gerekiyor. Her sakatlık için de bu geçerli. Çünkü zamanı geri getiremiyorsunuz ve o zaman içerisinde de vücut yaşamaya devam etmek için kendine farklı bir yol sunmaya başlıyor. Bu yol her zaman bizim için iyi olmuyor ama.
1: En erken hangi yaşlarda tespit edilebiliyor Sayın Sivrikaya skolyoz ya da diğer omurga rahatsızlıkları?
0: Skolyoz için konuşursak büyümenin başladığı yaşlar aslında daha bizim en küçük yaşlarımız. Yani biz çocuklarda sadece ergenlikte çok görüyoruz ama bu demek değil ki sadece ergenlikte çıkıyor. 7 yaşında, 6 yaşında çıkan skolyozlar da ne yazık ki mevcut. Juvenil skolyoz diye de söylediğimiz. Hı hı. O yüzden bence en küçük yaştan itibaren senede en kötü bir kere, doktor kontrolü anlamında söylüyorum, ailelerin mutlaka çocukları her zaman gözlemlemesi.

0: gerekiyor. Hı-hı. Vücudundaki yapısına dikkat etmesi ve ona yönelik olarak da götürmesi gerekiyor. Bu tabii ki sadece şu an söylediğim şey kitabi bir bilgidir. Kişiden kişiye de aynı şekilde değişim gösterebilir. Evet. Onun dışında kişinin check-up anlamında yapacak kontrol de bence yılda bir veya iki aynı şekilde olabilir. Çünkü burada sadece dediğin gibi kas, kemik, eklem, biz bunlardan oluşmuyoruz sadece. Bazı şeyler sadece kandan bile ortaya çıkabiliyor. Hı-hı. O yüzden olabildiğince hastaneleri çok sevmesek de bağımızı da çok koparmamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Fizyoterapist Buket Sivrikaya konuğumuz oldu. Ve geldik yaşamın ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Çoğunuzun belki ilk defa duyacağı Arap sümbülü yağından bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü bu yağ özellikle topuk çatlakları için, ciltteki kırışıklıklar için kullanılıyor. Stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı, aynı zamanda romatizma ve eklem ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılmakta. Enfeksiyonları önleyebiliyor. Balgam söktürücü etkisi var. Solunum yolu hastalıklarında kullanılabiliyor. İdrar söktürücü, yani vücuttaki fazla suyun atılmasına yardım ediyor. Arap sümbülü yağı. Peki neymiş bu yağ, bir bakalım. Öncelikle mor renkli sümbül, Arap sümbülü, dağ sümbülü, misk sümbülü, üzüm sümbülü gibi adlarla da biliniyor. Çiçekleri türüne göre mavi, beyaz ya da soluk pembe renklerinde olabiliyor Arap sümbülünün. Bazı türleri kokulu, bazı türleri kokusuz. Bu bitkinin dünyanın kutuplar hariç neredeyse tüm iklimlerinde yetişme gibi bir özelliği var. Günümüzde saksı veya bahçe süsü bitkisi olarak yetiştiriliyor. Dağdan toplandıktan sonra ortalama 48 saat içinde sıvı uçmadan ve yanmadan dayanabilmekte. Topladığımız gün bir kavanoza koyduktan sonra ağzına kadar doldurmaktadır.

doldurup üzerine kaliteli zeytinyağı ilave ederek güneşte 40 gün beklettiğimizde sümbülün yağını elde edebiliyoruz. Pek çok bitkinin yağı bu şekilde elde ediliyor, biliyorsunuz kantron bitkisinde olduğu gibi. Evet, Arap sümbülü yağı, yani sümbülün bir çeşidi olan bu yağ tabii ki aktarlarda da bulunabilir ama kendiniz de bu şekilde gayet kolaylıkla yapabilirsiniz.

0: son yıllarda özellikle Karadeniz'de 1500 metrenin üzerine çıktığımızda yaylalarda çok rastlıyoruz bu bitkiyi. Bildiğimiz o bahçe sümbüllerinden biraz daha farklı, daha koyu mor renkte, biraz daha böyle baktığınızda dağınık değil de daha toparlak, daha hoş bir görüntüsü var. Aynen az önce söylediğim gibi kantron yağı gibi yapılıyor evde yapıldığında. Son derece cilt için özellikle öneriliyor. Ciltteki kırışıklıkları önlemede ya da azaltmada, cildin canlanmasını sağlamada ve cilt lekelerini geçirmede etken olduğu biliniyor. Gayet kolay yapımı. Ben kantron yağını da zaman zaman kantron bitkisi bulduğumda kendim yapıyorum. Yıllarca buzdolabında bekletiyorum. Hiçbir şey olmadan kalabiliyor. Zaman zaman cildime, yüzüme sürdüğüm gibi bazen ellere de sürülebilir. Kantron yağı özellikle de yara kapatmada ya da böyle yanık izlerini, yara izlerini kapatmada, cildi yumuşatmada birebir. Sizlerle yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Erdoğan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceği sözleriyle sert tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında gizliliği ihlal gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye, hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır, dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Terörizmle mücadele mükemmelliyet merkezi komutanlığı koordinesinde NATO Terörizm Uzmanları Konferansı 14-15 Ekim'de Ankara'da gerçekleşti.